0: İl başkanı yeni atanan arkadaşa efendim çiçekle karşıladı, koltuğu teslim etti, gitti. AK Parti birçok il daha geçenlerde, daha birkaç gün önce değil mi yani 10-15 gün önce görevden aldı 3-4 tane ili. Hiç kimse kavga, dövüş, hain, Erdoğan falan.
1: Aynı durum.
2: Ya şimdi Allah aşkına. Yani siz, onlar iktidar bloku, iktidardalar.
0: Hayır yani hani bizde demokrasi,
2: siz de
0: yani
2: iktidarı devirmeye çalışan bir hareket.
0: Parti içi demokrasi, mücadele, özgürlük falan derken işin yani bu gayrici yani iş şey olmuş yani samimi söylüyorum.
2: Biraz kulis
0: olacak gibi değil yani. Yani bu şekilde mücadele olmaz. Bu demokrasi değil, bu özgürlük değil, bu siyasi mücadele değil. Yani bu insanlar ondan sonra niye attınız? Niye disipline verdiniz? Bir gün tutmamı, bir saat tutulmaması lazım. Kemal Bey, partinin genel başkanı hain diyen adam ne işi var? İl başkanı, genel başkanı temsil ediyor ilde. Edepli olsa istifa eder zaten o adam. Eğer edepliyse, ahlaklıysa, şu anda efendim butlancı, sarayın butlan kolu, genel başkan diyen bir adam genel başkanı istifa etmesi lazım. İstifa et, ayrılınca kardeşim yeni bir mücadele başlar. Siyasi mücadele böyle olur. Hukuksal mücadele tamam. Evet. Parti içi mücadele sonuna kadar evet. Ama siyasi mücadelenin yöntemi bu değil yani.
3: Şimdi bir yarın Kemal Bey can söyledi, bir basın mensubu falan. Atakan Sönmez'e sordum. Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret edecek Kemal Bey yarın İstanbul'da.
1: Bir basın mensubu dedi. Ama bir gazeteyi mi ziyaret edecek?
3: Atakan Sönmez'in verdiği bilgi Cumhuriyet... Yok, şey için söylüyorum yani Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret edeceği yönünde. Özgür Bey burada ama çok ilginçtir. Özgür Bey Cuma günü de Diyarbakır'da. Bunu niye söylüyorum? Şimdi biz yayına girdiğimizde Selahattin Demirtaş'ın yazısı çıktı. Selahattin Demirtaş'ın yazısında ilginç bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Genel başkanlar tekrar okuyayım. Ayın 24'üne
4: yani. Okumana gerek yok, Kemal Bey yok işte.
3: Bugün yazılan yazı için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel, Yeni Yol grubu. Özgür Bey Diyarbakır'a niye gidiyor diye Sezgin Tanrıkulu'na sordum. Yani bana şey geldi. Hani Kemal Bey ben pişman değilim. Selahattin Demirtaş'la görüşme meselesi. Dem kaynakları işte bu görüşmenin. Orada da şu haksızlığı yapmayalım. Bülent Sayın Arınç'tan sonra Selahattin Demirtaş siyasilerle zaten görüşmeme kararı almıştı. Ve dolayısıyla da Kemal Bey içinde onu büyük ihtimalle bozmayacak gibi duruyor. Ve görüşmeyecek. Yani orası... öyle gözüküyor ama
2: daha ileri bir tavır. Yani genel başkan olarak Kemal Bey'i tanımadığını gösteriyor.
3: Ya bu yazıda o önemli ama Özgür Bey'in Cuma günü işte Sezgin Tanrıkulu'na sordum. İşte sokak, sivil toplum, arazi ve çiftçilerle Diyarbakır'da olması hani kimi ziyaret edecek falan orada çok bir şey söylemedi. Bu kısmı ifade edeyim. Bu kulis niye önemli? Şimdi iki tane yani bu biri tabii Garip Baba... Garip dede şeyi bilenler Küçükçekmece'de sahil yolunda sağ tarafta kalır.
0: Evet.
3: Yıllardır insanlar giderler. Ben açıkçası mesela orada şeyi bilmiyordum ben. Matemin orada yapıldığını da bilmiyordum. Yani ben
0: orada oruç açma var galiba.
3: Oruç açma mı?
0: Herhalde öyle.
3: Büyük ihtimalle.
0: Değil mi Sena Hanım? Sizin okuduğunuz mesajdan
1: şöyle oruç açma. Hemen söyleyeyim programı tekrar size. 10 Muharrem orucu programı evet, 20.30'da.
3: Tamam, oruç açma
1: muhtemel evet Garip Dede Cemevi'ndeymiş. Evet, evet. Dolayısıyla yani, evet oruç açma.
3: Kemal Bey...
0: Onun daha önce dedesi de şu anda HDP milletvekili biliyorsunuz.
3: Evet evet. Kemal Bey Halkalı'da...
0: Ben milletvekili.
3: Halkalı'da olacak. Özgür Bey de orada olmuş olacak. Bunu niye ifade ediyorum? Artık programların da çakıştığını değil de yani böyle karşılıklı olarak programların gözetilerek yapıldığını da görmek gerekiyor. Yani bu artık hani biz şeyi soruyoruz. Ben... CHP'de hem Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e mesafeli olan milletvekillerini aradım bugün. Sena'nın programına gelince biraz çalışayım dedim. Şimdi onlar şunu söylediler. Dedim ki yani bu şeyi görüyor musunuz? Hani bizim bahsettiğimiz bir araya gelebilme, birleşme şey ihtimalini görüyor musunuz? Dediler ki çok çok zorlaşıyor gitgide. Niye zorlaşıyor diye sorduğumda... Bir önce söylediğim ki
1: karar... Bunu diyen üçüncü yolcular mı bu
3: ya
1: arada
3: onlar üçüncü yol tabirini çok kullanmak istemiyorlar.
1: Yani biz öyle şimdi
3: evet, şey
1: öyle
3: diyorlar
1: dediğimiz
3: üçüncü yola bu eski Türkiye'nin...
4: Bölünmesin diyenler.
3: Evet evet.
1: Parti yani, bölünmesin
3: evet,
1: diyenler.
3: Parti bölünmesin, aklı selim olsun yani beraber hareket edilsin, iktidara gelelim tarzı. Gitgide zorlaştığını ifade ediyorlar. Niye zorlaştığını sorduğunda birincisi bu disiplin meselesinin, 9 milletvekilinin disipline sevk edilme meselesi. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu 2000'in açıkladığı... Kurultay sürecinin ciddi anlamda zorlayacağını düşünüyorlar ve Ankara'daki kulisler şunu ifade ediyor. Yani bu Temmuz ayının 27'si civarları işte 30'una doğru belki bir dilekçenin verilme ihtimalini, yola çıkılma ihtimalini görüyorlar. Fakat NATO zirvesinden sonra daha farklı bir resim okumayı da ifade ediyorlar. Benim anladığım Özgür Bey ve çevresi...
0: Evet, bence kayyum atama için mahkemeye gidecekler, onu da deneyecekler. Benim gördüğüm
3: tabii onu söylediler zaten. Yani bu imza, yani şimdi şöyle onu da ifade edeyim. Bu parti meclis, yani verdikleri 820. imza kurultayla ilgili verdikleri imzaları CHP'liler, Celal Bey söylemişti, avukat söylemişti partinin. Biz bunlara bakacağız. Kaçı bunların davalı, kaçı değil, kaçı istifa etmiş, kaçı ihraç edilmiş. Ve ona göre bir tasnif yapacağız. Daha sonra biz bunlara söyleyeceğiz ama orada çok net bunu reddedecekler zaten. Ve burada ama ilginç bir şey bu mesela disipline verilen milletvekillerine bugün bir tanesine sordum. Siz mahkemeye gidiyor musunuz diye. Dediler ki mahkemeye gidemiyoruz. Niye dedim? Mahkeme için karar lazım dediler.
0: Henüz disiplin çünkü ihraç etmedik.
3: Tamam, evet biz o kararı almadık dediler. Yani
0: daha ihraç kararı yok ki. Ama belki evet, reddedecek.
3: Ama şöyle, tedbirli olarak verdiler ya. Şimdi tamam, onların üyelikleri durduruldu ya.
0: Doğru.
3: Üyelikleri durduğu için sonuçta bu insanlar...
0: Gökhan Günaydın'ın şeyi kaldırıldı. Tamam, tedbiri, kaldırdı diğerleri işte, devam
1: ediyor. Tedbir kaldırıldı.
3: Şeyi var, bunların gitmesi diyorlar ki biz bir genel merkezden karar alamıyoruz. Diğer yani onlarda da bir muğlaklık söz konusu. CHP'de anladığım kadarıyla şöyle bir sorun var. Mutlak butlan... grup başkan vekilliği, kurultay, MYK, disiplin vesaire falan herkesin ayrı bir hukuk okuma biçimi var. Ama sonuç itibariyle genel merkezin verdiği karar hukuk karşısında net olarak belli. Yani ben tanımıyorum, etmiyorum vesaire dediğiniz halde o kararı, peki, net olarak tutuyorsunuz.
1: Şimdi
3: orada,
1: sen az önce dedin ya, hı-hı, bu üçüncü yolcular ya da işte parti bölünmesincilerle konuştum diye. Bir formülün ileriye atıldığına dair bazı iddialar. Onu sen sormadan ben bir formülü anlatayım. Dedim, sonra sana tahtaya, ne dediklerini anlat.
3: Tahtaya çıkaracak bize şey yapın diye. Onu da sordum.
1: O kadar istiyorsan tahtaya çıkarıyor.
3: Yok ben tahtaya gel.
1: Hadi gel.
3: Sen soracağın
1: hadi
3: için.
1: Hadi gel ben... de gel o zaman. Bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Bu değil, bir diğeri. Bir CHP'de sulh planı olarak adlandırılan bir çalışma. Ya bunu gazeteci Şaban Sevinç aktarmış kendi kaynaklarına atıfla. Bilmiyorum, Nevzat Çiçek de sormuş ne dediler, birazdan sorarız. Kimseyi böyle dışlamayan, bunlar, kapsayıcı olduğu söyle. Niye gülüyorsunuz?
3: Valla dediler ki Demirel kalksa...
0: Kimin şeyi bu hakikaten? Kimin önerisi?
3: Şaban Sevinç'in önerisi şöyle.
4: Hayır. Üçüncü yolcular.
1: Üçüncü yolcular olarak tanımladığı...
3: Üçüncü yolcular öyle bir şey yok.
1: Şimdi şöyle deniyor ki Genel Başkanı Özgür Özel olsun, Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu, bu parlamenter sisteme de dönüş anlamına geliyor. Yani bir seçim kazanıp parlamenter sisteme dönüp sonraki seçimi kazanmaları halindeki bir formül diye anlıyorum.
0: Onu meclis başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir seçim kazanıp parlamenter sisteme geçme gücünü elde edersek 400 sorunlar çoktan çözülür.
3: Sena,
1: bir tane yerde şöyle demiş. İmamoğlu'nun seçim sonrasını bu formülde beklemesi gerekiyor. Sistem değişikliği ve İmamoğlu'nun tahliyesi için buna ihtiyaç var. Ekibin ortak noktası koltuk. Diğerlerine göre en pasif koltuk Kılıçdaroğlu'na. En tuhafı kimseye fedakarlık düşmüyor.
3: Sena, bugün sorduğum kaynağın biri bu formül için şunu söyledi. Allah rahmet eylesin, dedi ki Demirel kalksa bu formülü hayata geçirme şansı olmaz ve bu formülü işletme öyle, şansı
4: yok,
3: da olmaz.
4: O çok iddialı olur. Demirel yapardı.
3: Hayır. Neden?
2: Bunu mu yapardı?
4: 6 kere.
2: Bunu yapacak bir siyasetçi.
4: 6 kere gidip 7 kere.
2: Büyücü falan olmak lazım.
4: 6 kere gidip 7 kere.
3: Hayır, tartışalım. Nedeni şu, bak tartışalım.
0: Ya bu tartışmaya bile değer bir
4: şey. Hayır, ben Demirel'in iyi siyasetçi olmasına
3: da yapıyorum. Birincisi, bütün bunun işlemesi için parlamenter sistemin olması lazım değil mi?
4: Tabii.
3: Tamam.
1: Tabii.
3: Onun için yani CHP'nin iptal olması referandumda lazım.
1: Hayır, mesela bu olmaz dediniz anayasa ama bir az önce dediniz ya, gelin ittifak yapalım, barışalım. Böyle bir formül neden yekten dışladınız?
0: Hayır, bu olmaz. Yani bu formül olmaz. Barış tabii ki önce yani bir defa parti için. Yani bir defa buna samimi olarak bunu düşünenler. Yani Kemal Bey, efendim meclis başkanı olsun. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olsun. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması... İki taraf açısından da sorun değil. Tamam. Genel Başkan Özgür Özel, Başbakan Ekrem İmamoğlu. Yani
3: Kemal Bey nerede?
1: Meclis başkanı.
2: Tabii canım.
0: Şimdi bunu yani bu tabii bence bu tartışmaya bile gereksiz yani bu formül.
3: Birçok CHP'li demiştir ah nerede?
5: Bu tabloyu ancak şairin bir ifadesi var, o karşılar. Baba

0: katiliyle babam bir safta diyor.
1: Ne demek o?
0: Şimdi bu baba oğul hançerlenme meselesi üzerinden bir mesele tartışılıyor ya. Tam o. Yani
2: hayır.
0: Bu o, şiirle izah edilir. Çünkü
2: hocam o değil.
0: Normal mevcut durumu aşan bir... Evet, nasıl hayır, bir konsensus sağlanacak mesela?
1: Ya altılı masada da bir konsensus
0: altılı masa sağlandı. Geçti.
1: Mesela altılı masa gibi
0: aslında,
1: bir görüntü.
0: Altılı masa öncesinde bir, siyasi partiler ama arasında bir ayrılık, derecede çatışma yoktu. Parti içerisinde bir çatışma. Genel başkan, bir önceki genel başkan şimdi mevcut tedbirle gelen Kılıçdaroğlu diyor ki ben hançerlendim. Ve onu hançerlendiğini iddia edenler zaten oğul, baba oğul ilişkisi üzerinden siyaset yapan. Değil mi? Bunları hep burada hayır, tartıştık.
3: Ya
0: burada, başka bir izah yok.
3: Durum, hocam,
0: şiir izah eder.
3: Buradaki durum masal da olabilir.
2: Hançerden daha da ziyade bakın bunun olabilmesi için partinin bir defa bütünlük içinde kalması lazım. Birlik içinde seçime girmesi lazım. Efendim parlamentoda anayasayı değiştirecek en az 360 diğerleriyle birlikte yani parlamenter sisteme geçiş. Yani Kemal Bey'in altılı masasının önerdiği. Anayasa değişimi olması lazım.
4: Peki ben
2: lazım.
4: Bir şey söyleyeyim.
2: Yani Cumhurbaşkanı kazanmak değil. Bakın dikkat edin. Cumhurbaşkanı kazansanız bile parlamentoda çoğunluk
1: Ali yok. Niye farklı şey partilerde olsalar böyle bir ittifakın içine giremezler mi?
4: Bir şey söyleyeyim. Bunu önerenler...
1: Farklı partilerde olsalar böyle bir ittifak yapısının içerisinde seçim zamanı yaklaştığında giremezler mi?
2: Girebilir ama parlamentoda çoğunluğu anayasayı değiştirecek en az 360 milletvekili lazım.
4: Evet. Sana ben bir şey sorayım.
2: Ve bunu... değişten sonra yeniden seçime gidelim.
4: Tamam bunu öneren arkadaşlar. Mesela... Kemal Bey kongreyi, kurultayı kaybettiği zaman mesela bunu önermiş olsalardı birçok şeyin önünü açabilirler miydi? Mesela tartışalım.
2: Hayır bakın başka bir şey söyleyeyim.
4: Mesela şimdi Kemal Bey suçlanıyor. Arkadaşlar o gün niye düşünmemiş?
2: Affedersiniz. Kemal Bey suçlanıyor ya %38'e ben Cumhurbaşkanı kaybetti.
4: Değil mi?
2: Ya Allah aşkına Kemal Bey ittifak partilerinin parlamento seçimlerinde aldığı oydan daha mı az oy aldı daha mı çok? Daha çok oy aldı. Yani Kemal Bey ittifak partilerinden daha az oy alsaydı denirdi ki kardeşim sen seçimi kaybettin. Biz bakın başka bir aday olsaydı alabilirdik. Bu tez bile yanlış. Yani Kemal Bey seçimin ertesi günü başlandı değişim değişim değişim. Ben de değişim diyordum. Ama nasıl bir değişim? Anlayış değişimi, örgütsel değişim, tüzük değişimi, kadro değişimi. Kemal Bey gitti bütün ekip devam ediyor. Böyle bir değişim olur mu? Kemal Bey'in bütün ekibi devam ediyor. Kemal Bey'in MYK'sında yer alan herkes devam ediyor. Ama Kemal Bey yok. Değiştik.
3: Ama şimdi bu mudur Kemal Bey'in karşısına çıkan aday da Kemal Bey'in bir numaralı sağ koluydu. Yani Özgür Özel'di. Doğal olarak kendi çalışma arkadaşları Kemal Bey'le aynı çalışma arkadaşları.
0: Siyasi
3: yani,
0: yenilginin faturası sadece bir
2: yani,
0: şey mahalle
2: Allah aşkına.
3: Değişim denilen ödüldü. Şey hayır, yeni yani, bir MYK, yani eski bütün... Eski ekibin tasfiye edilip yeni ekibin gelmesi değildi ki. Sonuçta Özgür Özel de Kemal Bey'le 13 yıl, 14
2: değişim,
3: yıl beraber çalışmış.
2: Değişim, değişim, değişim dedikleri neydi Kemal Bey? Yani genel başkan değişti.
3: Grup başkan vekillerini yapmış birisi.
2: Yani. Genel başkan sonuçta, değişsin yani. İşte buydu yani. Değişim dedikleri buydu yani.
3: Ama sonuçta bir etki etti mi? Cumhuriyet Halk Partisi buradan başarıyla çıktı mı? Çıktı.
2: Ama
3: bunun tartışmaya...
2: Can Bey hayır yani orada bakın bir önceki seçimde... Ki.
3: Sonuçta kazandı yani. Hayır,
2: bir önceki yerel seçimde Kemal Bey'in... Genel Başkanlığı'na girilen İstanbul'u aldığımız Ankara'ya aldığımız...
3: Birinci parti olmamıştı.
2: Birinci partinin yüzde kaç aldı?
5: Hayır hayır.
2: Yüzde kaç aldı?
3: Yüzde 32 aldı.
2: 32 aldı. Şimdi ne aldı?
3: 38 aldı.
2: Ya yani Allah aşkına. Peki bu sürecin... Peki Kemal Bey, peki
3: kaç milyon oya denk
2: peki Kemal Bey'in bu süreçte yaptıkları örgütlenmesi altılı masanın katkısı yok mu?
3: Şu anda %6 oy yani %7 oy baraj ya baraj peki, yani %7 bilimsel, alan barajı açıyor.
2: Ya Allah aşkına bilimsel yani. Bilimsel olarak
3: bir siyasi parti
4: ben bu iki söylemi taşıyacak CHP oy oranı tabanında karşılık
2: bulmadığını şey, bilimsel olarak yani. Özgür Özel ne zaman geldi şeye? Genel başkanlar Kasım ayında.
3: Burada
2: ya Allah aşkına 5 ayda
3: siyaset bilimle evet bilim de siyasetin içine dahil olabilir ama her zaman bilim kazanmaz siyasette. Siyasette manevra yaparsın. Hamle yaparsın o hamleyle kazanabilirsin.
2: 5 ayda hangi
3: demek
2: hamle?
3: Demek ki bir güven vermiş
2: seçmene. Hayır bir saniye bana söyler
3: bakın,
2: misiniz?
3: Kemal
2: beş.
3: Bey'in veremediği güveni demek ki Özgür Özel vermiş.
2: Ya Allah aşkına 5 ayda ne yapıldı
5: ya,
2: güven verildi?
5: Bana ya AK Parti, AK Parti kuruldu. Kuruldu. 16 ay sonra %34 aldı. Yani. Ali Bey yapmayın
2: tamam,
5: yani. Bu
2: ama niye o zaman, evet. O zaman bakın o DSP...
0: Şu an o iklim efendim, yok ama.
5: Hayır ama var. Öyle bir şey diyor da olur bunlar yani.
2: Başka bir şey yani. Yani Kemal Bey tek başına... Efendim siz başarısızsınız demek haksızlıktır. Herkes üstlensin sorumluluğu yani.
3: O ama zaman. Başarısızdı. Yani. Bakın tek başına toplu halde önemli değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak
6: başarısızdı.
2: Cumhurbaşkanı genel başkan oldu.
6: Genel başkan değişti ve kazandı. Bu kadar basit. Yani siyaset şunu yapmaz. Siyaset formüller üzerinden
1: yapılmaz.
6: Siyaset sandıkla yapılır. Siyaset formüller üstünden yapılsaydı evet bugün Kemal Bey Cumhurbaşkanı olurdu. O formülle yapılsaydı, altılı masayla kazansaydı değil mi? Ama siyaset formülle yapılmaz.
2: Ama bak bir şey diyorum az önce.
6: Seçim vaadiyle, programla ortaya koyduğun...
2: Ya Allah aşkına o 6 partinin aldığı oylar Kemal Bey'den daha çok
6: olmuş.
2: 6 partinin aldığı oyun toplamı Kemal Bey'in aldığı %8'den tamam işte daha çok değilmiş.
6: Başarısız olmuş.
2: Ama herkes başarısız o zaman.
6: Ya tamam yani herkes başarısız ama 5 ay sonra da çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapmış. Şimdi siz Özgür Özel'e diyorsunuz ki hayır bu başarısı senin değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öyle bir şey yok. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı zaten başarısız. Cumhurbaşkanı olurdu
2: efendim,
6: Kemal Bey.
2: Başarısız. Bakın,
6: Kemal Bey başarısız.
4: Ben de itiraz etmek istiyorum.
2: Yerel seçim ya bak Cumhurbaşkanı'nın seçimini kıyaslamak
6: Kemal Bey'in başarısız yanlıştır. Olduğunu kabul edersiniz. Yeni bir programla başka bir şey yapacağız peki. Dersiniz. Evet bunu kabul edersiniz.
1: Turgay Hocam'ın bir sorusu. Nevzat'ın bir itirazı var. Turgay Hocam sizin sorunuz.
0: Hem bir soru hem bir itiraz. Ben Ali Bey'e katılıyorum. Şöyle eğer Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edip altılı masada aday olduktan sonra buna İmamoğlu, Özgür Özel ve dahi değişimcilerin bütünü itiraz edip farklı bir siyasi yola tevessül etselerdi bugün ahlaki noktada çok daha üstün olurlardı. Aynen. Onun için sadece aktörel bir değişim olmuştur genel başkanı düzeyinde.
4: Aynen.
0: Bu Aynen. siyasi maliyetin faturası sadece Kılıçdaroğlu'yla mukayyet sınırlı olmadı.
5: Doğru ama bu Kemal Bey başarılı falan kılmıyor yani.
0: Onun için daha geniş bir tabana yenilir. Sadece Özgür Özel'in başarısı değil elbette bir kurumsal şey var. Süre gelen iktidarın yorgunluğu var. Oradan mesela yerel seçimlerde iktidarın ciddi anlamda bir yorgunluğu var. Ve bu bir itirazdı. Özellikle AK Parti'ye teveccüh eden seçmen kitlesinin önemli oranda sandığa gitmemiş olduğu.
1: Ekonomik
0: faturu 2023 öncesinde de vardı ama o iktidarı değişme noktasında ana motivasyon olmadı seçmende. Çünkü AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kısıtlılığa, bu eksikliğe, bu eleştiriye rağmen uzunca süredir iktidarın kazanımları üzerinden seçmende yine bir karşılık buldu.
5: Bir de seçmen genel seçimle mali seçim arasında evet. Çok net ayırıyor İtirazını yani. CHP'nin hiç anlamadığı şey bu. Hiç anlamadığı CHP bunu. Bir seçim kazandı, şeyle kazandı. Ya mali seçimi kazandırıyor sana tabii. Ama devleti teslim etmiyor. Bunu bir görsene.
2: Dolayısıyla o kıyas yanlış yani.
0: Hep yazdım, savundum. İdeolojik, perspektif anlamında hiçbir değişim yok. 2023 kurultay öncesi ve sonrasında. Aktörel bir değişim var. Evet bir rüzgar var. O rüzgarla devam edildi. Bugün sadece Kılıçdaroğlu başarısızdı. Bence altılı masa pratikte zaten olabilecek doğal sınırlardı.
5: Doğru.
0: O sınırları sonuna kadar zorladı.
1: Mesela şimdi siz bu üçüncü yani bu ne, hadi diyelim bir ittifak planı gibi bir plan. Yani bu ben şunu anlayamıyorum. İmkansız dediniz ya işte genel başkan, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı için bir formülasyon. Nasıl oluyor da ya Türk siyasetinde bu kadar mı uzak bir ihtimal bu? Biz nerelerden nerelere gelen nasıl ittifaklar konuştuk neticede? Olamaz mı yani?
0: Sena Hanım ben imkansız olduğu düşüncesinde değilim. Yani yakın tarih okumalarında olağanüstü hikayeler var. Bugünü aşan hikayeler bile var. Bir tane örnek vereyim bu senaryoya gelin. Yani 1964'te Cumhuriyet tarihinde delegenin seçtiği ilk genel başkan Adalet Partisi kurultayıdır. Demirel seçiliyor. Saadettin Bilgiç'e karşı üstün bir oyla iki katı oy alıyor. Sonrasında parti içerisinde ikilik devam ediyor 70'e kadar. 70'te ne oluyor biliyor musunuz? Saadettin Bilgiç ve arkadaşları kabinede yer almadığı için itiraz ediyorlar. Bu itirazlarını çok yüksek bir düzeye getiriyorlar. Demirel bunları ihraç ediyor ve 70'te parti kuruluyor. 69'dan sonra itiraz ediyor, 70'te parti kuruluyor. Parti nasıl kuruluyor? Bu itiraz edenler Adalet Partisi'nin bütçesine onay vermediği için Demirel evet. hükümeti istifa ediyor. Bak böyle bir şey bile var. Hiçbir kombinasyon imkansız değil. Her kombinasyona açık ama rasyonelitesi olması gerekiyor.
1: Bu rasyonel de değil yani.
0: Bu aradaki yani İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi isimlerin bir araya gelme ihtimali artık bu saatten sonra zor. Çünkü Kılıçdaroğlu alttan alta metinlerde Gürsel Tekin de burada ifade etti. İBB'yi dolayısıyla ona vaziyet eden İmamoğlu'nu arınma söyleminin merkezine koyuyor. Bunu muhtemelen gün geçtikçe daha fazla ifade edecekler ve bu alan üzerinden kendilerini savunacaklar. Onun için bu kombinasyon çok tutarsız tutarlı değil.
6: Ama orada da çok tutarlı
0: değil. Yani her şey olabilir.
6: Sözcü'deki röportajında da diyor ki ben İmamoğlu'nun evine gittim. O gün orada ne dediysem aynı noktadayım diye. Orada da bir belirsizlik var. Yani İmamoğlu'nun
1: evet, orada da İmamoğlu'na destek mesajı vermiş.
6: Evet yani arınacak mı arınmayacak mı?
0: Kamuoyu şimdi, baskısını şu an yoğun bir biçimde hissettiği tamam, için manevra alanını saklı tutuyor. İşte siyaseten kabul etmiyorum diyor, tutuksuz yargılansın. Ama arınma söyleminde hep orayı merkeze alıyor.
2: Şimdi Sena Hanım, yani hukukçu olarak ben müdahale etmek zorundayım.

0: Ben Eyüp Cumhuriyet Savcısıyken 2007'de geldim. 2007'de Eyüp Belediye Başkanı'yla ilgili ihaleye fesat karıştırma davası vardı. Görevdeki belediye başkanı. Daha önce efendim işte asfalt ihalesi tipi şu anda bizim belediyelerle ilgili. Aynı benzer. Bunu parçalamış. Efendim şey usulüyle vermiş.
1: Doğrudan temin mi?
0: Doğrudan temin. Hı hı. Yani bu işte ihale kanunu muhalefet efendim soruşturma yapılmış. Bize gelmiş yargılıyorduk. Belediye başkanı görevinde tutuklu değil. İhaleye fesat karıştırmaktan yargılanıyor. Törenlerde karşılaşıyoruz. Sorun değil. Yargılanıyor ama. Efendim sonuçta işte 4616 sayılı yasa kapsamına girdi. Görevi kötüye kullanmaya dönüştü. Bitti dava. Bunu demek istiyorum. Bizim belediye başkanları yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın. Kim olursa olsun yargılansın. Şu anda İçişleri Bakanı diyor ki AK Parti'de 500'ün üzerinde belediye soruşturma izni verdi. İyi de kardeşim. Hangisinin evine polis sabah baskını yaptı? Hangisinin belediye... Ya belediye basılır mı Allah aşkına? Ben Cumhuriyet Savcısıyım eskiden. Görev yaptım. Belediyede ihaleye fesat karışma mı var? Dosyayı istersin, gelir. Bilirkişiye verirsin. Bakın savcı bilmez. Bilirkişiye verirsin. Denetler, efendim delil varsa dava açarsın. Mahkemede gereğini yapar. Soruşturma normalde usulen böyle olur.
2: Şimdi siz biz, buradan iktidarı eleştiriyorsunuz.
0: Biz hayır, biz yani yöntemi eleştiriyoruz.
2: Ama mesela mutlak mutlak kararında da iktidar ya da işte yargının siyasallaştığı üzerinden eleştiriliyor. Ama mutlak mutlak kararını Kemal Kılıçdaroğlu kabul ediyor.
0: Şimdi Sena Hanım burada bakın biz belediye başkanları kim yaparsa yapsın yolsuzluk, hırsızlık, kamu malına el uzatan kim varsa yargılansın.
2: Tabii
0: şimdi
2: ki
0: yargılanırken...
2: Yani iktidardan muhalefetten her
0: tabii,
2: kimse o ayrı.
0: Tabii. Yargılansın, adil yargılansın, bunu savunuruz. Şu anda yargı efendim tam bağımsız mı? Değil. Maalesef değil. Siyasallaşmış mı? Ne yazık ki evet.
2: Mutlak mutlak kararına fakat, dokunmuş olabilir
0: bakın,
2: mi bir
0: tabii
2: yerde
0: ki,
2: sizce?
0: Tabii ki. Ben genel olarak söylüyorum, bir hukukçu olarak söylüyorum. Fakat mahkeme kararları yanlış da olsa efendim ortadan kalkıncaya kadar uyulması zorunlu kararlardır. Peki. Şimdi mahkeme kararı, bakın mahkeme kararı şu anda arkadaşlar, delegeler kurultay toplamak için imza verdi. Genel merkez reddettiği zaman ne yapacak? Mahkemeye gidecek. Değil mi? Bir taraftan AK Parti yargısı diyeceksin, bir taraftan gideceksin mahkemeye. Şu anda efendim yargı bağımsızlığı zedelenmiştir, tamam güzel. Ama belediye başkanları savunma yapıyor. Ya o zaman bizim 12 Eylül önce sol örgütler gibi, ben sana tanımıyorum kardeşim, savunma da yapmıyorum dersin yani. Bu olmaz, bu kaos olur. Mahkeme kararları, mesela Ergenekon banyo sürecinde ülkenin genelkurmay başkanı tutuklandı, 6 sene içeride kaldı. Askerler bassaydı cezaevini, biz komutanımızı alıp gidiyoruz dese.
3: Bu tartışma götürmez bir konu.
0: Ya, ama
3: başta
0: yani
3: böyle biz tanımıyoruz falan gibi bir durumlar olmuş.
4: Yani,
3: siyaset
4: yani,
3: acemi değil. Siyasi ama siyaset de değil ya canım. Su acemi değilmiş yani. Bu olur mu? Yani.
0: Şimdi dolayısıyla
3: mücadele... Madem tanımadınız niye gittiniz grup başkanı seçtiniz kendiniz?
0: İşte
3: tanıyorsunuz kararı. Tanımak mecburiyetindesiniz zaten.
0: Yani siyasi mücadele başka bir şey, hukusal mücadele evet, başka bir şey. Yani biz yargılanmasa belediye başkanları temizdir. Ya bunu da söylüyorum.
3: 367 kararı çok mu hukuki bir karardı yani 2007'de?
0: Efendim şey işte masumiyet karinesi falan deniyor. Şimdi masumiyet karinesi kişinin suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur, tamam. Mahkum oluncaya kadar. Bakın soruşturma aşamasında nedir? Kişi şüphelidir. Şüpheli, adı şüpheli. Dava açıldığı zaman ne olur? Sanık olur. Mahkum olduğu zaman mahkum olur. Bu aşamalarda şimdi siyasetçiyle ilgili bir iddia var ise o siyasetçi o görevi bırakmalı zaten. İstifa etmeli. Yani masumiyet karinesi orada işlemez. Makam işgal eden siyasilerle ilgili ciddi iddialar var ise, konu iddianameye dökülmüş ise artık ben koltukta kalacağım. Masumiyet karnesi ne zamana kadar kardeşim?
2: Tamam,
0: dava açılsın, karar verilsin, yargıya gitsin, anayasa mahkemesine...
2: Anladım, bunu mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Ekrem İmamoğlu için o gün ne diyorsan bugün hala oradayım demesi üzerinden mi söylüyorsunuz?
0: Evet.
2: Bunu neden söylüyorsunuz?
0: Evet, genel olarak yani Kemal Bey'in dediği masumiyet karnesi... Başka bir şeydir ama peki, siyaseten efendim yolsuzluk, hırsızlık adı seçti şaibelere karışan kişilerin yargılanması bambaşkadır. Biz tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, adil yargılanmasını istiyoruz. Kemal Bey'in dediği budur yani.
2: Pekala.
0: Evet.
1: Şimdi bu tartışmaya itiraz etme sebebim şu. Şimdi şöyle bir noktaya geldiğimizde biraz önce Turgay Hocam da bahsetti. Yani sonuçta bir kurumsal partiden söz ediyoruz. Hani dün kurulmuş, seçime katılmış, döner dağıtmış parti değil CHP. Ve sonuç itibariyle de bir geleneği...
3: Parti %7, %8 almıştı.
1: Evet, Döner'de. Yani Döner'i de hafife almamak lazım.
0: Genç
1: yani.
0: Parti miydi?
1: Evet.
0: Genç Parti.
1: Şimdi burada, geldiğimiz noktada şöyle bir sıkıntı var. Yani iki karşılıklı. Özgür Bey'in temel suçu, yani Özgür Bey ve ekibinin suçlaması değil mi ama Kemal Bey eleştirisi şu ya, seçim kazanamadım. Kemal Bey ve çevresinin de eleştirisi şu. E tamam da yani bir tohum ektik, bu tohum birden, siz birden mi ağacı büyütünüz tarzım. Şimdi ben bunu sahadaki pratiğine baktığımda bunun sahada bir karşılığı yok.
2: Ya çok özür dilerim. Hı. Az önce o zaman Gürkan Zengin'in dediğini nereden, nereye koyacağız? Hadi tamam 13 seçim demeyelim, 5 seçim. Yani tohumun ekilmesi takribi kaç yıl alıyor o zaman?
1: Şimdi siyaseten şöyle bir sistem değişikliğini görmek gerekiyor. Yani Türkiye'de bir sistem değişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geldik. Cumhurbaşkanlığı
2: 2018'den alıyorsunuz.
1: Tabii, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani ben 2016, şey değil, ben pardon. Şöyle şu yer, şey içerisine girmiyorum. Kemal Bey başardı başarısız tartışması benim işim değil. Ben gazeteci olarak sadece gördüğüm şeyi söylüyorum. O da şu. Bunun sokakta bir karşılığının, CHP'de bir karşılığının olmadığını söylüyorum bu tartışmanın. Tam tersi bu tartışma CHP'deki ayrılığı, CHP'deki yarılmayı, CHP'deki bilenmeyi daha da kuvvetlendiriyor. Doğru. Şimdi siz bunu ifade ettiğiniz takdirde hani bu oldu, şu oldu vesaire dediğinizde o zaman şu fotoğraf akla gelir. Beyaz gömlekli 3 fotoğraf. Neydi o 3 fotoğraf? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu değil mi?
0: Evet. Hmm.
1: Kolları sıvadıkları bir fotoğraf gelir akla.
2: Masadaki
1: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılma süreci gelir akla. Aynı şekilde Türkiye'de işte daha altılı masa üzerinden tırnak içinde söylüyorum, dağıtılan makamlar, mevkiler gelir akla.
0: Meral Hanım'ın masayı devirmesi...
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben dün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Bence Meral Hanım'a Türk siyasetinde yapılmış haksızlık kimseye yapılmamıştır. Ama Meral Hanım'ın çıkıp konuşması lazım. O altılı masada kim Meral Hanım'a ne teklifi getirdi? Meral Hanım niye oturdu? Sonra niye kalkmak zorunda kaldı? Meral Hanım'ın en büyük şeyi şu değil miydi? Kemal Bey'le bu iş olmaz diye.
4: Söyledi zaten. Tamam,
1: şimdi
4: ama.
1: Bunun için şimdi herkes...
0: Kemal Bey'le olmaz son aşamada söyledi ama.
1: Ama
3: tabii canım bir sene, bir sene sustu. Başından beri öyle düşünüyordu ama bir sene sustu.
0: Ne işin var ya?
3: Bir sene sustu.
1: Ben şöyle yani umarım bir gün Meral Hanım çıkar konuşur.
4: Neden döndü, masaya neden döndüğünü anlatması açısından.
1: Çünkü şöyle yani masaya evet, Kemal Bey kimi gönderdi? Kim gitti Meral Hanım iknaya? Mansur Bey Ekrem Bey gitmedi mi? Niye ne çabuk unuttuk bunları?
0: Ya o zaman yani, onlar da gelsin sorumluluk.
1: Ben de onu söylüyorum. Yani şimdi mesela gerçekten şunu söylüyorum. Bazı hani gazetecilik her şeyi söylemek değildir ama bir gün Meral Hanım gerçekten konuşması lazım. Neden konuşması lazım? Bizim altılı masada ne olduğunu, ne bittiğini tam olarak öğrenmemiz lazım. Mansur Bey ne dedi? Ekrem Bey ne dedi? Meral Hanım ne dedi? Niye oturdu? Niye kalktılar? Hangi teklifi getirdi? Meral Hanım neyi bekledi?
2: Mesela Berhan Şimşek dedi ki Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesinin sebebi Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'dur.
1: Vallahi şimdi onu Berhan Şimşek söylüyor ama şimdi iki tane görüş geldi geçen hafta. Bir Gökhan Zeybey'in görüşü seccade meselesi üzerinden. Diğer taraftan da işte Murat Geçici'nin bahsettiğim anlattığı CHP Genel Başkanı'nın GAP'la ilgili bir meselede sunum yapılırken onun Kemal Bey'e aktarmaması. Tam da benim bahsettiğim yer burası. Şimdi bu tartışmalar CHP tabanı açısından şöyle okunuyor. Ve okunuyor. Ben yani sokakta gördüğüm o. Yanlışsam düzeltsinler. Şöyle demeye başlıyorlar. Ya biz partimizin çalışılarak biz partimizin iktidar olacağımıza inanıyorduk. Meğer ki partide birbirlerinin paçalarından tutmuş o kadar çok insan varmış ki. Biz esasında Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmemişiz. Biz kendi içimize muhalefet etmişiz.
2: CHP'liler mi böyle
1: evet,
2: diyor?
1: Evet, bu söylemler de... Şimdi yani düşünün siz mesela Malatya...
3: Biraz geriye gittiklerinde Muharrem İnce örneği de var zaten.
1: Tabii canım, mesela Malatya örneğini verdiniz şimdi. Şimdi Malatya'da ne yapıldı? Kemal Bey'in üzerine çarpı atıldı değil mi? O çarpılar daha önce bu ülkede çarpıların atıldığı yer neresiydi? Belli kapılardı.
0: İşte onları şimdi söylemek istemiyoruz. Hayır, Malatya gibi
1: yok,
0: bir yerde.
1: Ben söyleyeyim ama şöyle. Yani onun hangi hafızayı çağrıştırdığını hepimiz biliyoruz. Şimdi o yüzden bu CHP içerisinde bu gidiş yani yarın Özgür Bey ayrılır ayrılmaz. Benim derdim o değil. Benim derdim ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Gerçekten bir seçmenin siyaseten kopuşunu görmek gerekiyor. Yani siz Anadolu'nun ufak bir yerinde İstanbul'da konuşuyoruz işte. Şu belediye şu. Ya işte Malatya'da Veli Ağbaba'nın seçim bölgesi. Tamam mı? Malatya'da şu an yanılmıyorsam Akçada, Yeşilyurt, bir ilçe daha, üç ilçe başkan herhalde görevden alınıyor. Yani siz şimdi bunlarla birlikte siyaseti normalleştireceksiniz, yeniden dizayn

0: edeceksiniz vesaire falan. Ama esas mesele şu. Şimdi Özgür Bey ve çevresi anladığım kadarıyla Kemal Bey partiden Özgür Bey ve çevresini gönderirse onlar da gönderilmeyi zaten bekliyorlar. Hani biz gittik değil de gönderildi kısmını bekliyorlar. Ben bugün görüştüm yani o çevreye yakın birçok insanda şunu gördüm. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Ne bu fırsat diye sorduğunuzda daha önce Ekrem Bey'in CHP için söylediği bizi belli bir alana kısıtlıyor. Dolayısıyla da biz bu alandan çıkamıyoruz. Bu yeni partiyle birlikte biz yeni geniş bir havzaya şey yapabiliriz. Seslenebiliriz kısmı. Yapabilirler mi?
1: Ama Özgür Özel de partide sonuna kadar duracağız. Partinin kalbini vermeyeceğiz. Hayır,
0: şöyle onu söyleyeyim. Başka bak, onu söyleyeyim. Ya çok açık net söyleyeyim. Mücadeleye devam edeceğiz diyorlar. Ama partide yerlerin olmadığını kendileri de söylüyor.
2: Şimdi mücadele, ki, mücadele bakın yani partiyi yıpratarak olabildiğince yıpratarak gitmek, büyük parçayı koparmak gitmek midir? Bu mudur stratejik hedef? Yoksa gerçekten ben partiyi düşünerek aman parti zarar görmesin. Son ana kadar ama mücadele edelim.
0: Onlar şöyle düşünüyor. Çok özür hemen söyleyeyim. Onlar Kemal şöyle düşünüyor. Kemal Bey'in zamanı...
3: İki tarafta düşünüyor Ali Bey.
0: Yok yok şöyle. Kemal Bey'in şöyle düşünüyorlar.
2: Partiyi düşünmedi. O zaman Kemal koltuk yerindesin.
0: Kemal Bey'in zamanı yayacağını... Koltuk yani o zaman. Ama onlar da şunu söylüyor. Diyorlar ki...
2: Parti değil.
0: Tamam diyorlar ki bu disiplin mekanizmasını her hafta işletecekler. Ve bunu sürekli zamana yayacaklar. Ve dolayısıyla da onlar da zamana bu işi bırakıyor. Ve biz de zamana bırakıyoruz. Onlar mağdur olmayı seçiyor. Diyorlar ki biz mağdur olarak bunu ifade edeceğiz.
2: Tamam.
0: Kemal Bey'in çevresi de diyor ki ya kendileri gitsinler. Yani bir kesim gitsinler biz kovmamış olalım diyor. Diğer kesim hayır biz gitmedik bizi kovmuşlar.
2: Peki bu hareketli. Bey, şimdi Özgür Özel'in ilk gün Karaçık'tan sonra yaptığı açıklama. Efendim bu millet iradesine darbedir. Erdoğan CHP'yi AKP'nin butlan kollarına yönetmek istemektedir. CHP sandığı ve sandığa umut bağlayanları savunmak zorundadır. İhtiyat tedbir kararını kaldırması için Yargıtay'a başvurduk. Efendim CHP bu darbeye teslim olmayacaktır, mücadelemi sürecektir. Şimdi bu açıklama nedir?
3: Parti fiilen kapanmıştır.
2: Sonraki açıklama, sonradan. Bu parti içinde bir mücadele, AK Parti'ye karşı bir tepki. Hı. Tamam, CHP'lilik kimliği.
0: Mali Bey zaten ama, Kemal Bey'in gelişini, yani biz bu ülkede yaşıyoruz şimdi Özgür Özel ve çevresi, CHP'lilerin büyük bir kısmı Kemal Bey'in gelişini bir siyasi hukuki darbe olarak ifade ediyorlar. Şimdi bunu daha iyi biliyorsunuz. Yani bunu benim söylememe gerek yok. Bunu böyle okuyorlar. Böyle tamam, de çok diye söylemiyorum.
2: Güzel. Ne istiyorlar? Bakın,
0: böyle
2: ne
0: de diye söylemiyorum.
2: Ne diyor? Siyasi iktidar CHP'yi bölmek istiyor. Arkadaşlar.
0: Evet şey o. Güzel iddiaları mi? O.
2: Ha, peki siyasi iktidar CHP'yi bölmek istiyorsa kardeşim sana düşen görev nedir? Hı. CHP'li olarak. CHP'nin bölünmemesi için.
3: Bu hukuki hamleyi siyasi manevralarla bertaraf edeceksin.
2: Evet yani.
3: Birlikte.
2: Ama stratejik olarak siz... Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı polis çağırdı diyorsun değil mi?
3: Ama öteki tarafta
4: onu istemiyor ki. İki tarafta diyor ki Kemal Bey tarafı diyor ki Özgür Özel ve ekibi partiden gitsin. Diğer tarafta diyor ki
2: hayır gitsin demiyor.
0: Zaten CHP'liler Ali Bey'in savunduğu meseleyi soruyor. Çok özür. CHP'liler bunu soruyor. CHP'lilerin sorduğu şey tam da Ali Bey'in bahsettiği şey. İlk günden itibaren diyorlar ki kardeşim bunun bir oyun olduğunu söylüyor musunuz? Tamam söylüyorsunuz. Bu oyunun kimler tarafından kurulduğunu söylüyorsunuz. Kabul. Peki o zaman ortak bir noktada niye buluşamıyorsunuz?
3: Tabii.
0: Niye buluşamıyorsunuz? Paradigması da belli. Bir taraf bu partinin kirlenme sebebi bunlardır diyor. Bunlardan arınmadırdığım sürece bu parti temizlenmez diyor. Evet. Diğer taraftan da hayır biz seçim kazandık bu yüzden bizi arındırmaya çalışıyorsun diyen bir şey var.
2: Hayır, Nevzat Bey, bakın,
0: tamam, ben, hayır ben Kemal söylüyorum. Bey, şimdi hayır, nasıl Kemal, uzlaşılacak sorusunun Kemal, cevabını
2: Kemal
0: ortaya
2: Bey,
0: atalım.
2: Kemal Bey baştan dedik ki ya arkadaşlar bu karar çıktı mı? Biz oturup konuşacağız. Hatırlar mısınız? Genel Başkan'la, il başkanlarla, parti
0: meclisiyle... Kemal Bey 2025'te hayır, çok net bir şey söyledi. Çok özür. Bir, dedi ki, ben hep söylüyorum bunu. Bir, bu arkadaşları ben getirdim. Bu kirlilikte benim de payım var. Ben bu arınmayı yapacağım dedi. İki, bunlar beni sırtımdan hançerledi. Ben bunlarla yüzleşeceğim dedi. Tamam. Üç, partiyi sıfırdan, tamam, mahalleden başlayarak sıfırlayacağım dedi. Dört, peki, güvenli limana yanaşırdı. Tamam, bu Kemal Bey'in kafasında
2: ya bu arkadaşlar,
0: mutlak butlandan tamam, önceki şeydi
2: çok
0: zaten.
2: Çok güzel. Bu arkadaşlar diyelim ki işte kirliliğe bulaşanlar, kendisini arkadan hançerleyenler 40 kişi 50 kişi. Bunlarla hesaplaşırız ama parti, genel başkan partinin birliğinin bütünlüğünü korumasını istiyor.
3: İki genel başkan fakat öyle düşünmeli.
2: İki genel başkan da bunu düşünmeli.
3: Düşünüyorum.
2: Ha şimdi bir taraf ben olabildiğince karşı tarafı nefret objesi haline getireyim. Faturayı oraya keseyim. Giderken haklı çıkayım. Stratejiniz buysa. Yani bir kişi şu anda bir arkadaş şimdi hedef beni seçmiş gelmiş bana karşı bir saldırı yapacaksa

0: Buraya geldiği anda biz anlamayız ama o biliyor ne yapacağını. Şimdi karşı tarafın stratejisi buysa, ki ona ilişkin delil ve emareler çok fazla. O zaman siz ne yaparsanız
1: Özgür
0: yapın.
1: Özgür Bey ekibi bozsun. Özgür Bey ekibi diyor, Kemal Bey ekibi
0: bakın,
1: bozsun.
0: Yani ben gösterge, partiye polis geldi mi? Bahçeye girdi mi? Eğer partiyi düşünen genel başkan bir ekip, partiyi düşünen kişiler olsaydı, çıkardı kapının önüne, derdi ki karşı taraf, yani Kemal Bey ekibine, bu ayıp size yeter. Biz partinin genel merkezine Atatürk'ün fotoğrafının olduğu makama polisin girmesine müsaade ettiniz, çıkıyoruz derdi.
1: Size,
0: partiyi düşünen bu
1: samimi yapar. Bir soru sorayım. Sizce Özgür Bey, Ekrem Bey'den ayrı, bakın vesayet falan demiyorum, ayrı bir karar alabilir mi?
0: Hayır, kendisi zaten söylüyor. Biz kader birliği yaptık.
1: Yani tamam, peki karar siz alabilir Kemal mi? Bey, Kemal
0: alabilir
1: Bey.
0: Ama
2: Nevzat,
0: almaz.
2: Alabilse de, alamasa da bu Ali Bey'in dediği şeyi yapabilmeleri tamam, lazım. Işte, Türk mesela, siyasi tarihine CHP'ye çevik kuvvet girdi de ya yazdırmazsınız. Yazdırmazsınız.
1: Niye yapılamadı?
2: Kapıda iki cümle açıklama yaparsınız, yine yaptırmazsınız.
1: Niye
2: CHP genel başkanları böyle davranır.
1: Ben de niye yapılamadığını soruyorum.
0: Yani sadece bunu, Kemal Bey'e fatura edemezsiniz.
2: Tabii Kemal Bey, öteki...
1: Kemal Bey, bu kirliliğin sebeplerinden bir tanesi olarak... İsmini söylemese de Sayın İmamoğlu'nu gösteriyorsa, gitsinler aklansınlar.
0: Kurultaya gelsinler. Kurultaya şey karıştırma konusunda, kurultay davasında evet. Zaten Sayın İmamoğlu da sanık biliyorsunuz.
1: Tamam, evet, zaten evet. Temmuz'da şey var. Peki ben de diyorum ki, yani şimdi şöyle yapıyor CHP'liler, sizi tenzih ederek söyleyeyim. İşte ya ortada sanki İmamoğlu yok, ortada sanki Özel yok, ortada sanki hiç kavga yok. Böyle soyut şeylerle konuşuyorlar. Ya arkadaşlar çok basit, yani Kemal Bey'in neyi tarif ettiğini biliyoruz. Özgür Bey'in neye itiraz ettiğini biliyoruz ve doğal olarak da ben mesela güçlü bir muhalefetten yanayım ama arınmış bir muhalefet. Arınmadan kastım da söyleyeyim, yani vesayet falan olmamalı.
0: Bütün
1: ama hepsi için
0: arınmalıdır.
1: Ama şimdi burada bir uzlaşı peki. Olmaz. Niye olmaz sorusunun cevabı paradigma farklı. Ya şimdi dilim varmıyor ama bir tarafı irade gaspıyla, hırsızlıkla suçluyor.
2: Benim de dilim varmıyor ama CHP'nin geleneksel kodlarına sahip olsalar, gerçekten CHP geleneğinin insanları olsalar, bakın Ekrem İmamoğlu'ndan tut, Özgür Özel'e kadar, Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar hepsini söylüyorum. O geleneğin sahibi olsalardı, ne o çevik kuvveti sokarlardı, ne mahkeme üzerinden kurulan, öyle iddia ediyorlar, oyunu bertaraf etmekten imtina edebilirlerdi, yapabilirlerdi ama CHP'lilik... Bu partinin geleneğine sahip olmak duygusuna sahip değiller. O sebeple ben sana hırsız diyorum. Sen de buna parti ne oluyor? Milyonlarca oy veren insan ne oluyor? Milyonların umudu ne oluyor? O hırsız, bu hırsız değil. Ben arındıracağım. Sen bilmem ne, ya partiye çevik kuvvet giriyor. Bölünüyorsunuz. 15 ay sonra seçim var bu memlekette. 8. genel seçiminizi kaybedeceksiniz.
3: Bu arada...
2: Kemal Bey kaybetse ne olur? Özgür Özel kaybetse ne olur? Kaybedeceksiniz. Yani
3: Mahir
2: duygu
3: Kılıç,
2: yok.
3: Habertürk editörü Mahir Kılıç'ın geçtiği bir bilgi var, sıcak bir bilgi. Bir iddia vardı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın...
1: Yarın.
3: Evet, AK Parti'ye katılacağına dair bu iddiaları...
1: Keşan da yarın katılıyor.
0: Hayırlı olsun.
3: Evet, Mesut Özarslan yarın AK Parti'ye...
1: Nevşehir'de.
0: AK Parti Belediye Keşan Başkanı hırsız bilgi adamı partiye alıyorlar. Hayırlı
1: yani,
0: olsun
1: yani. Üçü yarın genişletilmiş il başkanlar toplantısında...
3: Nevşehir Belediye Başkanı da Keçiören Belediye Başkanı.
1: Benim bildiğim üç isim. Benim bildiğim Osman birincisi şu an yani. Keşan Belediye yani. Başkanı. Ben görüştüm Ankara yolunda. Kendisiyle değil. Görüştüm Ankara yolunda. AK Parti milletvekiline de sordum. O şu an Ankara yolunda.
4: Nevşehir Belediye Başkanı.
1: Hayır, Keşan. Edirne Keşan. Ve Keşan'da, Keşan Edirne'de...
2: Niye katılıyorlar?
1: Şöyle,
3: çok özür dilerim.
2: Niye katılıyorlar?
3: Hiç marjım yok. Mahir'de de bilgi var. Bir ekleme gidelim. Tamam, dönüşte Mahir'e bir bağlanalım. Sonra üzerine konuşuruz hepsinin. Çünkü Özgür Özel'in yol haritasına dair de arka plan var onda. Bir gidelim reklama, dönüşte devam.
5: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: İddiaların doğrulandığına ilişkin bir bilgi Mahir Kılıç'ta var. Mahir'i de gördüm. Mahir, iyi akşamlar. Sen de böyle arka plan bilgileri var biliyorum. Birincisi, neden geçiyor Mesut Özarslan AK Parti'ye? Ne biliyoruz? Neden böyle bir karar almış?
1: Aslında uzun süredir konuştuğumuz bir şeydi Sena Alkan. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan hemen sonra, hatta ayrılmadan önce bu iddialar bize ulaşıyordu. Fakat bu yılın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı görüşmeden sonra iyice AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ayyuka çıkmıştı. Bu yönde AK Parti'den kendisine yönelik davet de vardı. Keçiören Ankara'daki en önemli ilçelerden bir tanesi, geçmiş dönemde AK Parti'nin kalesi olarak bilinen noktalardan biriydi. Dolayısıyla kritik bir yer. Nüfus olarak da Türkiye'nin, yanlış bilmiyorsam, en büyük 4. ilçesi ve Ankara için dediğim gibi çok çok önemli. Ve bu çerçevede de AK Parti'den kendisine bir davet gelmişti. O davet olumlu yanıt buldu ve aslında bugüne kadar birkaç defa geçeceği ifade edilmiş. Her seferinde kaldı, geçiş rozeye takılmamıştı. Yayınımızdan birkaç dakika önce kendisiyle görüşme imkanı buldum. Çok kısa bir görüşmeydi. Bu iddialar doğru mu? Yarın rozeye takacak mısınız diye sorduğumda evet dedi. Doğru olduğunu söyledi. Ondan sonra görüşmemizi sonlandırdık Sena Alkan.
0: Yarın rozeye takacak yani.
1: Evet, saatler 14'ü gösterdiğinde genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak AK Parti'nin. Orada kendisine rozet takılacak. Sadece o isim değil, aynı zamanda Keşan Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün istifa etti. Onun da yarın katılacağını ifade edebilir. Zaten yanında 3 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılmasını bekliyoruz Sena Alkan.
0: Peki neden böyle peşi sıra hızlı AK Parti'ye geçişler oluyor Mahir? Mesela CHP bu geçişlere ne diyor?
1: Bu iki geçiş çok sıcak, çok yeni. Bunları görüşme imkanımız olmadı, ancak özellikle görüşümüz birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalara dikkat çekiyor. Ve bu tartışmaların da yakın zamanda bitebileceğine dair bir umut açıkçası biz sohbetlerimizde görmedik. Dolayısıyla tabiri caizse bu dağınık görüntü biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaşmalara sebep oluyor diyebiliriz. Kimi sohbetlerimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi, tırnak içinde ifade ediyorum, artık bir gelecek görmediklerini ifade ediyorlar. Bir iktidar iddiası görmediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ayrılmaların bazıları da bu sebepten, ama Mesut Özarslan'ın ayrılma süreci hatırlayacak olursak eğer, Sayın Özgür Özel'le bazı diyalogları vardı. Biraz daha orada mesele kişiselleşmiş gibiydi. Öyle ki hakarete varan mesajlaşmalar da olmuştu. Ancak diğer sohbetlerimizde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu dağınık görüntü, 38. olan kurultaydan bu yana süregelen tartışmalar, tutuklamalar, operasyonlar, rüşvet iddiaları ve özellikle de mutlak butlan kararından sonra içeride yaşanan çekişme, o çift başlı görüntünün uzun süre daha devam edeceği ve bir toparlanmanın çok da mümkün olmayacak kanaatinde görüşümüz bazı isimler. Bu yönde yorumlar yapılıyor ve tırnak içinde dediğim gibi bir gelecek bir iktidar iddiası da görmedikleri için off the record sohbetlerde bunların bu şekilde bir ayrılma, bir uzaklaşma durumu söz konusu olabiliyor.
0: Biz burada bir parça konuştuk Özgür Özel'in yol haritasını. Sen de genel merkez kaynaklarından da bazı bilgiler var biliyorum. Bir, Özgür Özel'in yol haritasına dair ne biliyoruz? Genel merkezin yol haritasına dair ne biliyoruz?
1: Dilersen Özgür Özel cephesiyle başlayalım.
0: Tabii.
1: Özgür Özel'e yakın bütün isimlerle konuştuğumuz öncelikle şunu dikkat çekiliyor. Bizler baba ocağındayız. Şu an bir yere ayrılmamız söz konusu değil. Bir ayrılık durumu yok. Birinci seçenek her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak. Ancak tabii ki siyaset bu. Bütün ihtimaller göz önünde bulunduruluyor. Bütün seçenekler masada, yeni bir parti ya da mevcut bir partiye geçmek de bunlardan bir tanesi. Daha bugün Grup Başkan Vekili Murat Emir ile görüştüğümüzde CHP kadrolarının oturup da böyle kendi kaderlerini beklemeyeceklerini ifade etti. Bütün seçenekleri değerlendireceklerini söyledi. Burada öne çıkan iki başlık söz konusu dediğim gibi. Bir tanesi sıfırdan yeni bir parti kurmak, ki bu aralar çok fazla isimlerde telaffuz edilmeye başlanıyor. Anadolu Birliği Partisi, Yürüyüş Partisi, başka isimler de kulislerde konuşuyor, ancak şu ana kadar bu isimler yalanlandı. Bir de diğer seçenek mevcut bir partiye geçmek, çünkü bir baskın seçim beklentisi, şüphesi var Özgür Özel cephesinde. Dolayısıyla 6 ay, seçimden 6 ay önce kurulmuş olmak, en az 41 ilde teşkilatlanmayı sağlamak, bunlar kolay değil. Seçime girememe riskine karşı hazır bir partiye de geçmek ikinci seçenek arasında görünüyor. Ankara'da yer bakmalar var, bina bakıldı.

0: olmadığını biliyoruz. Hatta bazı eski partililerin, iş insanlarının Özgür Özel cephesine kendi binalarını, kendi binalarını tahsis etme, bağışlama gibi durumları da söz konusu. Bütün bunlar konuşuluyor. Ama dediğim gibi öncelik Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak, burada siyaset yapmak. Baba ocağından vazgeçmek istemiyor görüşümüz kurmaylar. Ve şunu da ifade ediyorlar. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması noktasında bir beklentiler olduğunu net bir şekilde bizlere ilettiler. Adli tatilden önce Yargıtay'dan bir karar çıkabileceği ve burada bir netleşmenin olacağı, hukuk sürecin netleşeceği yönünde bir beklenti var. Kritik eşik 20 Temmuz.
1: Çok özür dilerim. Özgür Özel tarafı 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar bekliyor o halde. Çünkü bu süreç evet, uzundur, gelmeyebilir deniyordu.
2: Adli tatile girecek ya.
3: Evet.
2: Adli tatil öncesini böyle, bekliyorum.
0: Evet, adli tatilden önce Yargıtay'dan bir karar çıkabileceği görüşünde ve ciddi bir beklenti olduğunun altını çizmek istiyorum burada. Ancak 20 Temmuz'da karar çıkmazsa artık Özel cephesi için tabiri caizse bir yol ayrımına gelinmiş olacak. Bu noktada kulislerde yapılıyor. Milletvekilleri eğer olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopma, kaç vekil geçer, kaçı kalır? Bu yönde tahminler kulislerde yapılmaya devam ediyor. Ancak 20 Temmuz'a kadar Özel cephesi bekleyecek diyebiliriz.
1: Ya buyurun Ali Bey.
4: Şimdi karar kesinleşti.
1: Hı hı.
4: Benim Yargıtay kararı onadı.
1: Hı hı.
4: Yani 38. kurulda iptal. Ne yapacak bu arkadaşlar?
0: Tabii orada işte.
4: Niye parti kuruyorlar? Parti için mücadele versinler.
1: Ha mesela evet 20 Temmuz'da yani, karar çıktı ve lehlerine çıktı diyor.
4: Hayır yani kararı efendim, bu
1: aleyhine
4: çıktı. Karar tamam. Onandı. Dolayısıyla 38. kurultay tamamen iptal edildi.
1: Evet.
4: Yeni baştan kongre süreci başlayacak. Parti içinde kalıp niye mücadele vermiyorlar? Bir milyon üye kaybettiler.
5: Bozarsa?
4: Efendim?
5: Bozarsa.
4: Bozarsa sorun yok zaten eski yönetim gelecek.
5: Kemal Bey bırakacak mı?
4: Bırakacak tabii mecburen yani.
5: Hayır mahkeme o mücadele kararı. Etmeyecek.
4: Mahkeme kararı.
5: Hayır o mücadele etmeyecek
4: mi? Hangi yani? Mücadele?
3: Tam o da etsin
4: parti içinde mücadele edecek ama.
5: Yani artık orada bir yol ayrımı.
1: Ama işte, Mahir de o bilgi de vardır. Lehte aleyhte karara karşı ne evet, yapacaklar
4: yani,
1: diye.
4: Yani.
0: Tabii bütün bu seçenekler değerlendir. Karar reddedilirse yani mutlak karar reddedilirse zaten bir sorun yok. Özgür Özel yeniden partinin başına geçecek. Genel doğru. Başkan sıfatıyla yoluna devam edecek. Ancak onanırsa da bu defa tabii ben bir hukukçu değilim. Teknik olarak incelemem ancak genel merkez tarafıyla görüşümüzde şu an olağanüstü kurulta yapılmamasının en büyük sebebinin hukuki sürecinin henüz sonuçlanmamış
4: tabii,
0: olması
4: gerekçe gösteriyor. Karar onandığı anda zaten kesinleşmiş olacak. Dolayısıyla olağan kongre süreci başlayacak zaten.
0: Peki,
4: yani 38. kurultay yenilenecek. Onun için olan kongre yapılacak. Bu hı-hı. Arkadaşlar 1 milyon üye kaydettiler kampanyayla. Gelsinler.
0: Ancak yani. Benzer bir çağrı genel merkez tarafından da yapıldı aslında. Sayın Özgür Özel'e ve beraberindekilere dün parti meclisi ve MK toplantıları peş peşe yapıldı. Ardından Müslüm Sarı parti sözcüsü açıkladı. Olağan kurultay takvimini Eylül başından itibaren bu süreci başlatacaklarını söyledi. Normalde 5-6 ay içerisinde tamamlanabilecek bir süreç. Ancak bir yılı buldu zamanlarda oldu. Tabi o biraz partinin örgütlerin performansına bağlı. Ancak bu olağan kurultay takvimini bugün bizler Murat Emir'e sorma imkanı bulduk. Burada bir samimiyet noktasında şüphe var. Bir yıllara yaymaya yönelik kurultayı en az bir yıla yaymaya yönelik bir amaç olduğu görüşündeydi. Bu yönde bir açıklaması oldu.
4: Yanlış
0: dolayısıyla bu kendiler için bir seçenek olarak görünmüyor anladığım kadarıyla. Ancak genel merkezden de çok net bir çağrı geldi. Madem bu kadar üyeniz var, madem halk desteği var, madem örgütler arkanızda o zaman
4: buyurun
0: gelin sandıkta kurultayda yarışalım. Tırnakçıyı okumak istiyorum o ifadeleri.
1: Tabii.
0: Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var zaten seçilirler. Kongre yapalım. 4-5 ay içerisinde bu süreci bitirelim gibi net evet. Bir çağrı aslında geldi genel merkez kaynaklarına. Ancak dediğim gibi Özel cephesi bunun 4-5 ayda bitecek bir süreç olmadığını düşünüyor. Burada bir taktik olduğu görüşünde.
1: Özür dilerim. Bu sana genel merkez kaynaklarının verdiği bilgi. Yani evet. Gelsinler.
0: Evet.
1: Bir nevi bir
0: yarışalım.
1: Hodri meydan gibi bir şey anlıyorum ben.
0: Kerim'in tam anlamıyla öyle Sena bir hodri meydan var. Bir çağrı var.
4: Olağan kongrede ama.
1: Buyurun.
0: Evet,
1: tamamlasam geleceğim hemen sana.
0: Ve şu dipnota düşürüyor. Bu tablonun sorumlusu biz değiliz. Özgür Özel ve arkadaşları. Buna rağmen gelsinler yarışalım. Madem bu kadar destekleri var. Biz sorun da yok. Zaten seçilecekler. Gelsinler karşımıza yarışalım çağrısı yapıldı. Yeni parti iddialarını da sorma imkanı bulduk. Görüştüğümüz kaynağı.

0: Ayaklara. Onu da aslında çok sıcak bakmadıklarını ifade edin. Biz hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel tek başına ayrılsa dahi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir dedi benim görüştüğüm kaynak. Ancak şu devamında şu ifadeleri kullandı. Ama bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum. Ben de böyle bir izlenim var dedi. Özel ve beraberindeki isimlerin yeni bir parti kurma noktasında bir düşüncesi olduğu izlenimi var. Tabii burada en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi de delege imzaları. Onu da belirtelim yeri gelmişken. Geçtiğimiz hafta teslim edildi. 820 imza. 833 olarak açıklanmıştı il başkanları tarafından. Fakat üçünün postada olduğu söylendi. Bildiğim kadarıyla henüz gelmedi. 9'u ihraç edilmişti. Biri de vazgeçti dedi Müslüm Sarı. 820 imzadan bahsetti. Bunların tasnifi yapılıyor. Hem hukuk servisinde hem de genel sekreterlikte gelen 820 imzanın tasnifi yapılıyor. Bu imzalara ilişkin önümüzdeki günlerde, yarın belki de cuma günü bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Cuma gününden önce gelebilir ya da cuma öğleden önce gelebilir. Çünkü 10 günlük süre vermişti il başkanları genel merkezde olağanüstü kurultay için adım atması noktasında. 10 günün sonunda bir adım atılmazsa mahkemeye başvuracaklarını ifade etmişlerdi. Dolayısıyla o süre dolmadan genel merkezden bizler bir açıklama bekliyoruz. O imzaların tasnifi var. Yeterli, geçerli. Altını çiziyorum. Yeterli, geçerli imza var mı? Bu konuda soru işaretleri var. Bir ünlem işareti buraya koyalım. Buna ilişkin de genel merkezden dediğim gibi yakın zamanda açıklama gelecek ve o açıklama neticesinde de özel cephesi bir hamlede daha bulunacak Sen Halkan. Son bir dipnot. İki
1: Tabii.
0: taraf arasında görüşmelerde devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 milletvekili Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç iki isim arasında temaslarını sürdürmüştü. Birkaç turda görüşmeler yapıldı. Hem genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu hem de mecliste Sayın Özgür Özel'le görüşmeler oldu. Yine yayınımızdan önce sorma imkanı buldum. O temas az da olsa halihazırda devam ediyor.
1: Yani orada da bir hala bir ara bulmaya çalışıyorlar gibi mi anlamalıyız?
0: İpler tamamen kopmadı diyebiliriz. Hala az da olsa ortada ince bir hat var.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç. Ankara'da CHP kulisi deyince ben Mahir'i bilirim
2: Kesinlikle,
1: yıllardır. Çok
2: kesinlikle. Emeğine
1: teşekkürler.
2: sağlık.
1: Mahir Kılıç Habertürk editörü bize şöylece bir özet yaptı. İki taraf ne diyor?
2: Şimdi bu katılımla ilgili Edirne'de Keşan Belediye Başkanı'nı söylemiştim. Keşan Belediye Başkanı esasında CHP'liler geliyorlar. Orada Edirne'de Havsa'da bir toplantı yapılıyor. Bu bir kurtuluş savaşı, birlik olmamız lazım diyor. Ama anladığım kadarıyla orada biraz ipler kopuyor. Sonra karar alıyor. İki belediye başkan yardımcısını evine çağırıyor. İstifa edeceğini söylüyor. Ve istifasını devlet üzerinden
1: Peki neden?
2: gönderiyor. Şöyle, nedeni şu. Biri son dönemi. Yani yaş itibariyle de son dönemi. Ve dolayısıyla Keşan'da kendi rüştünü ispat etmiş partilerin üzerinde bir insan. Mesut Özcan. Yani AK Parti, CHP de siyaset yapmış ve gerçekten Edirne'yi bilenler bilir. Kendi oyu partilerin üzerinde birisi ve biraz daha rahat etmek ifade ediyor. Yani daha rahat çalışayım bir yaklaşım içerisine giriyor. Fakat bununla birlikte Enes Belediye Başkanlığı'nın da geçen pazar günü Çeribaşı köyünde kiraz festivali yapılıyor. Orada istifa edeceğini söylüyor ki belki ben yolda geldiğimde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Hanım'la görüştüm. Sordum nedir diye. Dedi ki Fatma Aksal'la duyuyoruz dedi. Peki Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ediyor mu? Çünkü çok konuşuluyor bu mesele dedim. Edirne Osmanlı başkentiydi dedi. Ben anladım cümleyi dedim. Dolayısıyla
1: Neyi
2: da
1: anladın?
2: ya şöyle
1: İstifa edeceğini mi anladın?
2: hayır
1: Ben
2: şöyle Sayın
1: anlamadım.
2: Cumhurbaşkanı Edirne'ye gitmişti. Ve Fatma Hanım'a ne zaman geliyorsun falan diye bir şey olmuştu. Orada gazeteci arkadaşlar yazmışlardı bunu. O hafta da yazmışlardı. Lütfü Karakaş başta olmak üzere. Ve dolayısıyla bu programda da ben dinlendirmiştim. Edirne Belediye Başkanı
1: Geçecek diyorsun
2: evet
1: yani.
2: geçecek miydi diye
1: Tamam, şimdi
2: sormuştum.
1: geçecek mi? Sen
2: Yani
1: onu mu
2: geçme
1: anladın?
2: ihtimalini çok güçlü görüyorlar. Fakat tabii şöyle var. Yani bu Edirne'deki AK Parti teşkilatlarıyla çalışabiliyorlar. Şimdi bazı yerlerde şey sıkıntısı var. Hani belediye başkanı geçmek istiyor ama geçmiş dönemde teşkilat yapısıdır veya genel merkezin rezervleri falan. Bunu şunun için ifade ediyorum. Birçok belediye başkanı ismi geçiyor. Şu ana kadar genel yaygın kanaat şuydu. Soruşturmalar vesaire var. Dolayısıyla bunun etkili olduğu ile ilgili bir söylem vardı. Hı hı. Ama yavaş

0: yavaş yavaş artık şöyle bir noktaya doğru geliyor. CHP'nin parçalanmışlığıyla birlikte yerelde siyaset üretememe ve tıkanıklığı aşamama kısmı bazı belediye başkanlarında daha öncelikli bir mesele haline geliyor. Ve bundan dolayı tercih şeyi, mesela Enes AK Parti'ye mi gidecek, MHP'ye mi gidecek tartışılıyor ama istifa edeceği söyleniyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı evet bu işte taraf olmak istemiyor ama diğeri de yerelde hizmet yapmak istiyor. Ve dolayısıyla diyor ki ya bu partinin güçlü kimliği artık kaybolursa kayboluyor bana göre diyor. Ve ona yakın, kendisine göre yakın yerlere gidiyor.
1: Ama daha bugün başlamış ya da geçen hafta başlamış bir şey değil. Bir süredir de devam eden bir olgu var.
2: Daha da devam edecek belli.
1: Daha da devam edebilir belki. Yani neden bu kadar belediye kalkıp AK Parti'ye geçiyor? Bir de sonuçta onlara oy vermiş bir seçmen var. Daha iyi hizmet verebilmek için AK Parti'ye geçiyorum. Gerekli ve karşılık bulacak bir önerme mi yani?
2: AK Parti İller Bankası'ndan para alıyor belediyeler. Benim bildiğim kadarıyla öyle ciddi bir şikayet de duymadık. Eski dönemlerde yapılırdı bu. Para tahsislerinde bir sıkıntı yaratmış değil muhalif belediyelere. O yapmadı. Hakları neyse nüfus oranları oranında gönderiyor paralarını. Mesele o değil.
3: Kesinti yapıyor ama.
2: Ama
3: SSK boşluğu.
2: Oralarda evet. Yapıyor tabii. Şimdi şu var.
0: Ya çok özür dilerim. Oralarda da herkes yeşil alanlarını satıyor. AK Partililer
2: bir sürü şey oluyor.
0: Evet, hani
3: AK Metin ne yapmıyor?
0: Yapıyor. Olur mu ya İstanbul'da daha ismini söyleyeyim belediye başkanı
3: yapıyor.
0: Yeşil alan Metin, verdiler daha geçen.
2: Metin Toker. Bu İsmet Paşa'nın damadı gazeteci, ünlü gazeteci Metin Toker. Anılarını yazarken diyor ki 1960'lar falan ya bir tip belirdi diyor. Siyasette bir tip belirdi. Şöyle oluyor. Eskiden insanlar fikirleri değiştiği zaman ki fikirlerin değişmesi normaldir. Yerlerini değiştirebilirlerdi. O partiden bu partiye geçebilirdiniz. Fikriniz değiştiği için. Ama şimdi o tip, yeni tip, nebzuhur tip yerini değiştirmek için fikrini değiştiriyor.
3: Evet.
2: Bu taraftan o tarafa geçiyor. Bu tarafa. Ya parti nerede kaldı? Parti kimliği nerede kaldı? İdeolojiniz, duruşunuz, dünyaya bakışınız nerede kaldı? Bu soruları soruyoruz. Bu oluyor. Bu AK Parti'den CHP'ye geçişte de olur. CHP'den AK Parti'ye geçişte de olur. Bunlar birbirine zıt partiler. Yani merkez sağın bir partisinden diğerine hani nüanslar var. Böyle değil. Yani şu AK Partili yıllarda keskin bir mücadele içinde bulunmuş belediye başkanları, milletvekillerinin öteki uca gittiğini görüyoruz. Ankara'daki tabloya bakıyor. Nevzat'ın dediği gibi, aa diyor bu parti parçalanıyor galiba, buradan bir şey olmayacak herhalde. Milletvekili ise bir daha seçilebilmek için veya bilinir bilinmez sebeplerle. Belediye başkanı ise aynı şekilde. Ne tür etkilere, ne tür telkinlere maruz kaldıkları da ayrı bir mevzu. Öyle bir iklim de var maalesef Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar siyaseti dejenere eden, hem yerel merkezde, yerel bazlı belediyelerde, hem Ankara siyasetinde milletvekilleri bazında siyaseti çürüten, kokuşturan, dejenere eden haller. Maalesef siyasetin iki kanadı da, ana akım iki kanadı da bundan, özellikle AK Parti açısından söylüyorum, pek muzdarip değil. Bunu seviyorlar, memnun oluyorlar, alkışlıyorlar hani falan. Hani bugün bir parti değiştiren vekil son 3-3,5 yıl içinde zannediyorum 3. partisine gidiyor. Falan, oradan oraya, oradan oraya. Bunlar nasıl hallerdir falan. Bu böyle bir, bunu bir not edelim. Bu tarihe bir kayıt olsun.
4: Sonuçta yani pankart, yani İmamoğlu pankartı asıyor geçen yıl.
1: Nimet
2: Özdağ. Sene başka bir şey.
4: Uçta yani evet.
2: Başlıyor. Bir bu. İki, Mahir'in aktardığı
1: şimdi
2: bilgiler ışığında.
1: Az önce görüntülerdeydi.
4: Ha, evet, evet.
2: Mahir'in aktardığı bilgiler ışığında ne konuşursak konuşalım. İşte onlar bunlar. Bu parti bölünüyor. Bu parti bölünüyor. Bu partinin bölünmesinin o tarafa da bu tarafa da bir faydası yok. Bu analizi iki tarafında yapmadığını demin söylediğim sebeplerle bunlar CHP geleneğini taşıyan o kodları içselleştirmiş kadrolar değildi.
1: Ama demiş ki bunu mesela gördük. Genel merkez kaynakları Mahir'e ya Özgür Özel tek başına ayrılsa bile bu bile partimize zarar verir.
2: Bunu ama, diyorlar ama bunun böyle olmaması şey için yani? Bunun böyle olmaması için hareketlerine, hamlelerine, davranışlarına yansıyan bir şey yok. Ama şu çağrı iyi bir çağrı. Ya kardeşim parti içine kalın. Samimi olmasa bile doğru bir çağrıdır. Parti içinde kalın. Parti içi mücadeleler CHP'nin tarihidir zaten. Gelin. Evet. Verin kavgaları burada. Zira şöyle bir durum da var. Ya delege yapısı, bakın ne derseniz deyin. Kemal Bey kabul etse de etmese de 13 seçim değilse demin söyledim 5 genel seçim kaybetmiş. Hiçbir seçimden mahalli seçimlerde dahil il genel meclisleri itibariyle birinci parti çıkabilmiş değil. Delege tabanında Özgür Özel grubunun desteği açık. Milletvekillerinin yarısından çoğu öyle görünüyor sizde.

0: Parti meclisinde daha dünkü tasfiyelere kadar hala çoğunluk sizdeydi. 3-4 vekille de, 3-4 isimle de olsa. Bugün 3-4 eksik olmanız önemli değil. Pekala çok güçlü bir biçimde parti içi mücadele verecek unsurlara sahipsiniz. Gelin, kavganızı verin, anlatın derdinizi. Arınma argümanına karşı çıkıyorsanız neden karşı çıktığınızı, iddianameleri, işte yargılamaları, hukuksuz buluyorsanız bunları da anlatın. Parti yönetiminin tablosunu genel kitleye anlatın, CHP tabanını anlatın, CHP'li insanlara anlatın. Ha, bir seçimi daha kaybedeceğiniz aşikar. Ben burada hiç şüphe etmiyorum ama önemli değil. Çok sağlıklı tartışmalar olur. Parti programını eleştirirsiniz, yeni yönetimi eleştirirsiniz, yeni kadroları eleştirirsiniz.
1: Niye
0: yeni
1: yönetimin mı? Çok iyi bir ekip kursa, çok iyi
0: ayrıldıktan sonra mı?
1: Yani mesela Özgür Özel'e yakın kurmaylar diyor ki iddiamız göstereceğimiz adayın Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olması. Açar mısınız onu arkadaşlar? Bunun için de %50+1 oy alması gerekiyor. Evet. Türkiye'nin tamamına hitap etmek için evet. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden Türkiye ittifakını kurmalıyız ifadeleri. Bu mümkün değil mi? Yani değil. Böyle bir... Niye değil?
0: Yok böyle bir şey. Yani zaten... Bölünmüş bir partinin içinde Türkiye ittifakını nasıl kuracaksınız ya? CHP'nin sadece 6 oku, Cumhuriyet Halk Partisi, bakın çıkın Anadolu'ya. 3 ay sonra bir de bakın 6 ay sonra 9 ay sonra değil. Zaman Kemal Bey'in lehine işliyor. 3 ay sonra çıkın, yarın çıkın, önümüzdeki hafta çıkın. Hani derler ya ölüsü dirisi. Ölüsü dirisi 3, 5, 7, 9 oy alır. CHP'ye basar mührü. CHP gördüğü için. Kemal Bey'i çok seviyorum, Özgür Bey'i sevmiyorum diye değil. CHP olduğu için. Adam CHP'li. Anketlerde de yani Betim Arın başındaki
1: mesela
0: adam.
1: Mesela bugün Hürşit Güneş DSP'nin oy oranını o geçmiş verileri paylaşmış. CHP'nin ki niteliksel, nitel bir şeydir diyor. Niceliği farklıdır diyor. DSP almış bakına getiriyor yani zamanında.
0: CHP, DSP hikayesinde şöyle de bir durum da oldu. DSP'nin CHP'den ayrılmasında ideolojik farklılıklar vardı. Net. Burada. Ben artık bu CHP'nin Bülent Ecevit'in söylediklerini anlatıyorum. Laiklikle ilgili argümanlarını kabul etmiyorum. Yanlış görüyorum. Ben inançlara saygıyla laikliği savunuyorum. Bu CHP'liler, bu partide kalanlar yanlış bir laiklik savunuyorlar. Atatürk'e bakış, laikliğe bakış.
2: Şu anda inançlara
0: demokratik
2: saygılı...
0: sola bakışta farklılıklar
2: ama
0: vardı.
2: Ama itirazım var. Yani
0: itirazınız olabilir ama bu buydu.
2: İnançlara saygılı laiklikte
0: Ecevit,
2: sorun yok yani.
0: Ecevit, şu anda sorun yok diyorsunuz. Ben o dönemki olayı anlatıyorum. Kemal Bey zamanında doğrudur. Bu sorun çözülmüştür, aşılmıştır. Ha, ne kadar partinin elitleri üzerinden aşılmıştır belli değil ama Kemal Bey bir laikçilik yapmadı. Bunu kabul ederim. Ama o dönem böyle bir şey vardı. O gün inançlara saygılı laiklik diye konuşmak çok önemli bir şeydi ve çok ciddi bir ayrıştırmaydı. Atatürk'e bakışta, ki eskiden beri Atatürk'e bakışta, devrimlere bakışta, Bülent Ecevit daha sağlıklıdır, bana göre daha sağlıklıydı, bir ayrışma vardı. Ve insanlar ilk defa, bakın o yıllarda, bugün hiç önemli değil, bugün artık aşılmış bir mesele ama, DSP'nin kurultaylarında biz başörtülü gençlerin Ecevit diye slogan attıklarını görmüştük. CHP'de görüyor muyduk onları? Görebilir miydik? CHP'nin kurultayına seyirci olarak başörtülü gelen adam mı vardı, insan mı vardı, kadın mı vardı? Ali Bey yoktu ama DSP'de vardı. Böyle ayrımların olduğu bir ülkede Bülent Ecevit çıktı, ayrıldı, koptu ve %20'leri aldı. Ama bu arkadaşların, bu Özgür Özel grubunun ayrılmasında hiçbir programatik, ideolojik bir şey yok. Bizi partiden attılar. AK Parti inisiyatifinde bir mahkeme kararı geldi, biz partiden atıldık. Ya siz Kemal Bey'le siyaset yaptınız onca yıl. Hangi konuda farklılığınız var? Hangi konuda farklılığınız var? Hiçbir konuda farklılıklarınız yok. Sadece parti sizde mi olacak, bizde mi olacak? Bölündüğünüz andan itibaren seçimi kaybedeceksiniz.
3: 3 senaryo konuşuluyor orada.
0: Ne konuşuluyor?
3: 3 senaryo. Birincisi, çok özür, 25 vekil kalırsa şöyle.
0: Bir son şey notu söyleyeyim de bak, Betim Ar diyor ki, yani daha partinin ismi yok, cismi yok ama diyor ki, sormuş, Özgür Özel'in yeni partisine oy verir misiniz diye sormuş. Betim Ar'ı biliyorsunuz. Sonra kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %20.7. Bunun reeli alt kırılım soruları da varmış. Bunun reeli diyor 16.5 diyor. Yani Gürkan Duman'ın açıklamaları böyle. 16.5-20. Kemal Bey ne olur diyor. Ben ne olursa olsun diyor. CHP olur. Yani Kemal Bey de olsa, Özgür Özel de olsa CHP logosunu gördüğüm andan itibaren kesin veririm diyen bir 19 var diyor. Ben o kadar olabileceğini daha tahmin etmiyorum 19. ama 19 çıkartıyor. Şimdi... Bu yüksek bir oran.
1: Çok yani Kemal bölünme. Bey kalsın, Kemal Kılıçdaroğlu tabii. CHP'ye ben oy veririm diyor.
0: CHP içinde, CHP içindekiler, bu CHP içinde. CHP içindekiler kesin veririm diyen, CHP'ye veririm diyen. Kim olursa olsun, genel başkan kim olursa olsun.
4: CHP içindekiler.
0: CHP içindekiler %19.
4: Tamam, o ayrı.
0: Bölünüyorsunuz.
4: O ayrı, CHP içindekiler ayrı.
0: Bölünüyor. Genel kamuoyunda da böyle... Ya, bu bölünme zaten %1'in, %2'nin çok hayati olduğu bir iklimde %50+1 döneminde gidiyoruz.

0: Her türlü bölünme kötü. Her türlü bölünme kötü. Bir de zaman Kemal Bey'in lehine gidiyor. Bu Kemal Bey'in parti içindeki 19'u yarın 25 olur. Yani kalkar bir takım şeyler açıklar. Bir takım veriler koyar. Bir takım hırsızlık, yolsuzluk hikayelerini anlatır. Bu giderek... Yani giderek etkisini derinleştirebilir, konsolide edebilir. Ha Özgür Özel grubundan daha fazla oy alabilir demiyorum ama o giderek partiyi tam da ortadan bölünme noktasına getirebilir. Zira bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar, polemikler yapıyorlar ve her gün biraz daha sen şu gün şöyle demedin mi, sen bana şu gün şu bilgiyi vermedin mi, sen şunu yapmadın mı, bunu yapmadın mı tartışmalarıyla gidilecek bir seçimde iki tarafın da bir seçim kazanabilmesi bir... Öteki muhalif grupları konsolide edebilmesi iki mümkün görünmüyor. Dediği gibi belki ana muhalefet imkanını bile kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunu hani partiliyseniz, CHP'liyseniz, Türkiye üzerine bir tasavvurunuz varsa niye yapıyorsunuz? Koltuk kavgası dışında, sen ben kavgası dışında niye yapıyorsunuz? Ben şu adamın hırsızlık yaptığına inanmıyorum. Bu adam ya parti, siyaset, ülke geneli. Bırakın 3 sene tartışın, 2 sene tartışın ama güçlü bir şekilde bir siyasi hareket olarak durun. CHP Türk siyasi tarihinde önemlidir. Yani partinin kimliğini yok ediyorsunuz. Başka bir yere doğru gidiyor iş. Bunu yapmayın. Genel siyaseti de çok olumlu etkilersiniz. Dolayısıyla girin. Kurultay süreçlerine dahil olun. Delegelere anlatın. Medyanız var. Bakın medyanız var. Tabanınız var. Vekiller sizde. Delege tabanında iddianız var. Kemal Bey ne kadar o delege tabanını etkilemeye çalışsa çalışsın. Yine de çok güçlü bir yani moral üstünlük sizde.
1: Ayrılmasın diyorsunuz Özgür Özel.
0: Ayrılmamalılar, ayrılmamalılar. Bu mücadeleyi parti içinde vermeliler. Onları kim dolduruşa getiriyor da ayrılmış olan partinin Türkiye'nin birinci partisi olacağını, muhalefeti konsolide edeceğini falan inandırıyor bu insanları? Doğrusu şaşıyorum.
1: Öyle mi sizce de? Olamaz mı yani? 50 artı 1 mesela oy alacak diyor yeni cumhurbaşkanı dışı seçilecekse Türkiye'de ki öyle zaten. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden Türkiye İttifakı kuracağız. Kuramazlar mı?
2: Şimdi Türkiye İttifakı denemesi olabilir ama bazı kritik anlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında pozisyon alan muhalefet partilerinin o aldıkları pozisyon bize 2028 seçimlerinde kimin nerede duracağına dair de çok önemli bir şey ortaya koyuyor. Yani düşünün mesela bugün İYİ Parti'nin dışında doğrudan cepheden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meselelere müdahil olanlar var mı? DEM, Gelecek, DEVA bunların siyaseten eleştirileri var ama siyasi eleştirilerin dışında doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meseleyi sahiplenmiyorlar. Mesela geçtiğimiz hafta yine konuşuldu. Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları, kararı, hukuki kararı siyasi bulmasına rağmen yerel yönetimler üzerinden bir yolsuzluk meselesini de gündeme getiriyordu. Yani o da arınma söylemine bir anlamda destek verdiğini ihsas eden bir tutuma sahip. Şimdi DEM'in başlardaki pozisyonuyla bugünkü çatışma içerisinde taraflar arasındaki pozisyonu çok daha böyle kademe kademe düşen bir pozisyon alışı var.
1: Ama onun için Turgay Hocam daha seçimlere var yani o saf sıklaşmaz mı her ne tarafta olacaksa?
2: Hiç kuşkusuz saflar sıklaşabilir ama bugünkü mevcut Cumhuriyet Halk Partisi bölünsün ya da mevcut çatışmalarla devam etsin. O ana muhalefet kimliğini koruyamadığı müddetçe kendi aurası üzerinde, kendi ekseni üzerinde diğerlerini konumlandırması mümkün değil. Altılı Masa'da neden Cumhuriyet Halk Partisi masanın başındaydı? Çünkü ana muhalefetti ve diğerlerini kendi etrafında Cumhurbaşkanı olabileceğine ikna ediyordu. Onları o masa etrafında toplayabiliyordu. Bugün hangi iddiayla o masayı, o Türkiye İttifakı'nı tekrar kuracak ve muhalefetin bütün unsurlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında konsolide edebilecek?
0: Şimdi kaçar milletvekili verecekler mesela İYİ Parti'ye veya öteki partilere? Bir düşünün bakalım.
2: Siyasetin şey pragmatik tarafı nasıl işleyecek? Ya. Onu verme imkanına kendileri sahip olacaklar mı?
0: Tabii.
2: Şimdi 17 tane milletvekili AK Parti'ye geçmiş durumda. Biz yerel yönetimlerdeki dinamiği ve değişimi konuşuyoruz ama İYİ Parti'den önemli oranda yine diğer partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki milletvekili. Dolayısıyla bu iktidar olma ve iktidarın imkanlarından yararlanmak için AK Parti'de siyaset yapma motivasyonu devam edecektir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü yolcular olarak ifade ettiniz. Benim biraz nötr alanda kalanlar, olayı gözlemleyenler olarak tarif ettiğim o pozisyondaki insanlar bir süre sonra artık pozisyonlarını netleştirmek durumunda kalacaklar.
1: Uzun süre böyle
2: kalamazlar. Çünkü çatışma devam ettiği sürece siz artık o konumlarda kalamazsınız. Muhtemelen bu üçüncü yolcular o kurumsal kimliğin içerisinde pozisyon alacaklardır. Çünkü bu pozisyonun imkanları, bu pozisyon üzerinden siyaset yapma meselesi çok daha risksiz. Yani siz yeni bir parti kurduğunuzda o siyasi hayat içerisinde bir ünvanla, bir statüyle yer almıyorsanız bu çok hani sürdürülebilir bir şey değil. Ama ben Kılıçdaroğlu'na şöyle bir ya ve onun

0: etrafında Gürsel Bey, diğerleri. Şöyle bir itirazım var. Bugün butlan kararı söz konusu olduğunda aldıkları, ki mecburu olduklarını ifade ediyorlar güvenli limana taşımak için, o pozisyonu yaklaşık bir yıl önce, iki yıl önce almak suretiyle kendi şeylerini derinleştirseydiler, arınma söylemini biraz güçlendirseydiler, muhtemelen bugünkü toplumsal meşruiyet ve seçmen düzeyindeki karşılıkları çok daha farklı olabilir.
1: Özgür Özel için söylüyorsunuz.
0: Hayır, Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ve İmamoğlu'na karşı pozisyonları çok daha net bir biçimde ortaya çıksaydı,
1: bunların kim olduğunu beklemeseydi,
0: ne düşündüklerini bilseydik, çok basit bir biçimde biz onların hikayesini seçmen düzeyinde daha anlamlı olarak görebilirdik. Şimdi mesela hep bölünme meselesini Türk siyasi hayatından örneklerle verdik. Yani ilk parti olarak, hani çok partili hayatı açısından, Demokrat Parti niye Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı? Çünkü dört tane önemli isim bir takrir yayınladı. Bazı itirazlarını dile getirdiler. Bu takrir partide karşılık bulmadı. İhraç edildiler. Demokrat Parti kuruldu. Sonra iktidar oldu. Şimdi böyle DSP-CHP ayrımı falan, ama bir hikayeleri var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle 20'nin üzerinde bir milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu hep söylendi. Onlar bir takım bazen kişisel olarak sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu ile ilgili sahiplenme motivasyonlarını gösterdiler, ortaya koydular, ama onlar hiçbir zaman bir program üzerinden, Gürkan Zengin'in dediği gibi bir eleştiri üzerinden kendilerini konumlandırmadılar. Eğer o cephe çok belirgin bir biçimde hissedilseydi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlanın yarattığı hukuki alandan yararlandığı iddiası çok boşa çıkardı. Kılıçdaroğlu hep böyle, tamam o da bir siyasetçi, bu da anlaşılabilir bir şey. Ama mücadelede bir iki adım önde hareket etseydi, ön alsaydı, muhtemelen o dönemde kendisiyle birlikte hareket edebilecek isimler olurdu. Ama ben yine şunu söyleyeyim, siyaset iki yolla yapılıyor. Birincisi, siyaseti böyle çıkar ya da hani pragmatik gerekçelerle yapan, böyle kısa dönemli bir deneyim olarak görenler. İkincisi, siyaseti böyle idealize edip millete hizmet için, ki bunlar var, bunlar önemli derecede bir yekün de teşkil ediyor. Bu ikisi arasındaki ayrım üzerinden gider. Bugün pragmatik şeyler çok daha ön planda. Evet. Ama Gürkan Zengin'e şöyle bir itirazım var. Tarih hep böyleydi. 1977'de Güneş Motel olayı var. Yani 11 tane milletvekili Adalet Partisi'nden istifa ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, yani Ecevit'in iktidar yolu açılıyor ve Ecevit onların onuna bakanlık veriyor. Siyaset hep böyle. Bugün belki çok daha baskın bir biçimde biz bu örnekleri görüyoruz. Ama üçüncü yolcular ya da o hani gri alandakiler, muhtemelen Kılıçdaroğlu güçlendikçe o kurumsal kimliğin yanında yer alacaklar. Ben Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyorum demeyecekler zaten. O kurumsal kimliğin içerisinde yerlerini tahkim edecekler. Siyaset biraz da o yeri tahkim etmekle ilgili. Kimse o koltuğu, o siyaseti bırakmıyor yani.
2: Şöyle bir şey.
1: Tabii,
2: acı ama gerçek. Bu üç senaryodan bahsettim ya. Bir tanesi şu. Şimdi birincisi, bir ayrılık sürecinde partinin iskeletinin ne olacağı, yani partinin nerede duracağı, omurgasının ne olacağı.
1: Ayrılık kesin mi?
2: Şöyle.
1: Neden söylüyorum? Az önce Gürkan Zengin dedi ki ayrıldıkları takdirde, yani iki tarafında kayıp yani iki tarafta kaybedecek. Mutlak, kazan kazana mutlak, gidecek ya da mutlak, bir tarafın kazanacak bir mutlak, yöntem mutlak de değil.
2: Mutlak kararı geldiği andan itibaren esasında bu partide yerimiz yok söylemi çok ağırlıktaydı. Fakat bu son gelişmelerle birlikte, CHP kurumsal kimliği, biraz önce bahsedilen bütün bu olgularla birlikte partide kalıp mücadele etmeliyiz tartışması
1: var mı?
2: Parti içerisinde hızlandı. Yani Özgür Özel ekibinde hızlandı. Fakat
3: Yargıtay onarsa da mı?
2: Şöyle,
3: sizce?
2: Yargıtay onarsa olmaz o işte. Şöyle.
3: Ne olacak o zaman?
2: Hayır, zaten Mahir söyledi, bence 20 Temmuz. Yani bence milat 20 Temmuz. Fakat iki şey bu kararı söyleyenleri zorluyor. Bir tanesi bu disiplin meselesi. İkincisi açıklanan kurultay süreci. Üç senaryodan bahsediliyor. Birinci senaryo, 25 vekilin alındığı mecliste seçime girebilecek bir parti üzerinden bir yedek parti tutma. Ama bunu görünür kırma, bunu mecliste de görünür kırabilme ve grup toplantıları üzerinden bunun bir şekilde kamuoya aktarılması. İkinci mesele, milletvekillerinin topyekün birden istifası ve bu sürecin hızlanması, ki işte burada büyük ihtimalle 20 Temmuz tarihi öne çıkacak. Üçüncü mesele, parti içinde mücadeleyle birlikte bu süreçte Kemal Bey ve ekibinin gösterdiği tavra göre de hareket alma. Yani eğer disiplin mekanizmaları çok hızlanmazsa, çünkü orada da şöyle bir varsayım söyleniyor. Yani belediye başkanlarıyla ilgili Kemal Bey'in ne yapacağı, yargılanan belediye başkanlarıyla ilgili

0: Kemal Bey ve ekibinin ne yapacağı da şu an net değil. Şu ana kadar disipline verilenlerin büyük bir kısmı genellikle genel başkanı parti kurumsal kimliğine aykırı hareket iddiasıyla veya işte söylenmeyecek sözlerin söylenmesi üzerine söyleniyor. O nedenle şimdi Kemal Bey'in orada da ne yapacağını
1: Orada komisyon biliyorsunuz, komisyon
0: tam işte
1: dosyalar bakılacak yani.
0: Bir görmek istiyorlar.
2: Mahkeme
0: yani o
2: karar
0: görmekteki
2: vermeden dosyaya baksana.
0: Tam bir
1: işte mahkeme kararını bekliyoruz.
2: Kendini mahkeme yerine koyup mesela evet burada yolsuzluk var diyecek ve
0: şimdi zaten
2: ama ben mahkemede diyecek ki yeterli delil elde edemedim. Beraat edin. Ne olacak şimdi?
1: Ama beraat etmesi
2: yani Cumhuriyet Halk Partisi hukukçuları kendilerini mahkeme yerine mi koyacak?
1: Hayır ama beraat etmesi...
2: Siz hukukçusunuz o yüzden size
1: siyaseten,
2: soruyorum.
1: Siyaseten beraat...
2: Siyaseten mahkum edeceksiniz.
1: Hayır siyaseten evet. Zaten uzak kalması lazım.
2: Tamam siyaseten mahkum edeceksiniz. Zaten mesele bu.
1: Beraat ederse dönüp gelecek yani. Ne olacak?
2: Tasfiye edecekler. Şimdi tasfiye edilen kişi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıp
0: siyaset edecekler? Formülü şöyle işletiyorlar.
1: Suç işlediğine ilişkin yeterli emare delil görürse...
0: Formülü şöyle...
3: Kemal Bey, Kemal Bey... Geri alırlar.
2: Kemal Bey'in avukatı bir programda, bak Nevzat da vardı, aynen şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, MYK kararı ile ilgili, MYK ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacağı gerekçesiyle tasfiyeleri yapıyor dedi. Bakın zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi kendini mahkeme yerine koymuş ve tasfiyeyi yaparken diyor ki, ileriki zamanlarda telafisi mümkün olmayan nedenlerden dolayı
0: bu arkadaşlar da sizin söylediğinizi
2: düşünmüşler. Mesele burada yani siz istediğiniz kadar birlik beraberlik o bu diyebilirsiniz. Bunu Kemal Bey de söyleyebilir. Ama söylemle fiili durum aynı değil. Kemal Bey diyor ki Özgür Özel ve etrafındaki herkesi Özgür Özel kalsın, etrafındaki herkesi tasfiye edelim, temizleyelim ve Özgür Özel'e diyor ki biz temizledik, arındık, gel burada siyaset yap. Şimdi Gökhan Günaydın mesela değil mi? Örnek. Tedbiri kaldırıldı diyorsunuz. Gökhan Günaydın'ın neyi vardı da ihraççı istendi mesela? Hadi Veli Ağababa'yı diye anladık. Ali Mahir Başar. Gökhan Günaydın güzel bir örnek. Ne var? Neden ihraç ediliyor? Gerekçesi ne?
1: Daha ihraç yok bakın disipline veriliyor.
2: Niye disipline veriliyor?
1: Ama yani
2: neden? Tek ne var biliyor musunuz? Kemal Bey zamanında da milletvekili yaptı Gökhan Bey.
1: Doğru.
2: Partide yöneticilik
1: birlikte
2: yaptı.
1: Çalıştık evet.
2: Tek nedeni ne biliyor musunuz? İmamoğlu'yla ve Özgür Özel'le beraber olmak.
1: Hayır.
2: Başka bir nedeni yok. Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesinin başka bir nedeni yok.
1: Şimdi bakın.
2: Onun için zaten itiraz etti. Alın Kemal Bey'in yanındakiler de itiraz etti. Disiplin, dedi ki ya dediler. Hadi Ali Mahir. Ali Mahir Başar ve Veli Ağababa'yı anladık da ya Gökhan Günaydın'a bu birazcık haksızlık oluyor dedi.
1: Can Bey hatalar de. Bakın adli Kemal hatalar Bey, da olur.
2: Kemal Bey şunu yapıyor.
1: Disipline sevk de
2: Kemal Bey. O sırtındaki hançeri çıkarmak için evet o genel başkan olarak bütün yetkilerini kullanabilir, yapabilir. Ama bu siz bunu partide bir arınma gerçekleştiriyor olarak yorumlarsınız, değerlendirirsiniz. Seçmen ve üyeler böyle değerlendirmiyor. Diyor ki mahkeme kararıyla partiyi bölmeye geldiler ve partiyi, birinci partiyi bölerek tasfiye ediyor.
4: Tamam mesela
2: Malatya'da Can, görüyoruz. Bir birlik olsa, Can, bir bütünlük olsa bunu görmezsin.
4: Can, o zaman madem böyle bir algı var seçmende, Özgür Özel ve ekibi bunu görüyorsa biz ayrılmıyoruz. Partinin içinde sonuna kadar kalacağız ve burada mücadele edeceğiz. Yeni partide kurmuyoruz.
3: Üyeler görür.
4: Dese.
1: Yani
4: dese.
1: Çevresi
4: neden demiyor?
2: Diyebilir. Şimdi Eylül ayında kurultay takvimi açıklayacağız diyor Mahir Bey. Bir, Yargıtay'ın ne zaman karar vereceği belli değil. Belki bir yıl sonra karar verecek, belki bir gün sonra karar verecek.
1: Olsun bekle kardeşim, acele ne?
2: Tabii işte olsun bekle, acelesi ne?
1: Hayır, nereye
2: çünkü
1: gidiyorsun
2: Cumhuriyet
1: yani?
2: Halk Partisi seçime girmeyecek. Acelesi ne? Tabii
1: girecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmeyecek nasıl olsa.
0: Öyle bir şey yok.
2: Ama kafada önce şu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nda şu var. Evet birinci parti olmuş. İzliyoruz. Röportajlarını izliyoruz. Konuşmalarını izliyoruz. Hangi siyasi hareketiyle diyorsunuz ki evet arınmayı gerçekleştirecek. Genel başkanın yetkisi var. Kurultayda para dağıtarak Özgür Özel'i genel başkan seçen Ekrem İmamoğlu niye hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi? Neden ihraç etmiyorsunuz? Edin. Kim elinizden alıyor?
1: Mahkeme kararı şu anda...
2: Neden ya? Kim elinizden alıyor?
1: Mahkemeye çıkarsa...
2: Kim elinizden alıyor? Veya Özgür Özel o para...

0: paralarla, iddiaya göre o paralarla genel başkan oldu. Kim elinizden alıyor? En başında
1: şimdi,
0: bakın.
1: Şimdi sizin argümanınıza
0: gelirsek bakın. Ekrem İmamoğlu suç örgütü. Aman, bak, suç örgütü lideri olarak yargılanıyor. Bak suç örgütü lideri.
1: Tamam.
0: Ve Kemal Bey'in sırtına hançeri saplayan kişi Ekrem İmamoğlu.
1: Ne yapalım? İhraç mı edelim?
0: Ya yolsuzluktan nasıl arınacaksınız o zaman?
1: Tam da bakacağız yani dosya. Ya dosyaya bakacağız işte. Biraz bekleyin.
0: Ben de
1: yani
0: diyorum ki dosyaya baktınız.
1: Tamam.
0: Kendinizi mahkeme yerine mi koyacaksınız?
1: Ne yapalım?
0: Mahkeme
1: peki
0: karar vermemiş
1: ne
0: mesela.
1: Yani,
0: mahkemenin
1: ne
0: karar vermediği bir dosyada.
1: Ne yapalım?
2: Mesela bir soru. Aylar değil de yıllar alsa bu
1: dava.
2: Uzadıkça uzasa.
0: Hukuk diyorsunuz ki mahkeme karar vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçuları toplanacak.
1: Tamam.
0: Ve dosyaya bakacağız. Biz burada yolsuzluk var diyeceğiz. Hangi hakla diyeceksiniz
1: siyasi
0: mesela?
1: Parti disiplini nasıl olacak?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları hangi hakla
1: olacak
0: bunu diyebilecek?
3: Parti müfettişleri
1: siyasi parti
3: yarıyor
1: disiplini nasıl olacak?
3: Arkadaşlar
1: zaman
3: şöyle.
1: Konu
3: parti
1: müfettişleri
3: şey
0: partinin
3: disiplini.
0: Partinin,
3: başka bir yere
0: partinin yolsuzluk siyaset yaptığını tespit edebilir. Parti müfettişi götürür. Savcıya teslim eder ki benim partimin belediye başkanı
1: tamam
0: yolsuzluk yapmış yargılayın der.
1: Bekleyelim öyle
0: ama,
1: mi? Bekleyelim.
0: Ama şunu yapamaz.
1: Sonuna
0: burada
1: kadar
0: yolsuzluk var. Burada yolsuzluk var. Ve ben bunu ihraç ederim diyemezsiniz. Böyle
1: İhtiyat
0: bir hakkınız yok.
1: Ederiz, var, var.
3: Ben senaryolar anlatsam bunun cevapları var.
0: Koyabilir. Ama şunu yapın. Hayır şunu yapabilir. Gönder. De ki ben usulsüzlük tespit ettim.
1: Tamam.
0: İnceledim kendi
1: tamam
0: belediyemde.
1: Tamam.
0: Buyurun savcılığa tamam verirsiniz.
1: Tamam,
0: belediye başkanınızı yargılatırsınız.
1: Tamam bir saniye bekleyelim.
0: Ama
1: dava açılsın. Davayı
0: ama
1: bekleyelim.
0: Dava açılmış.
1: Yargıtayı bekleyelim.
0: Mahkeme devam
1: bekleyelim
0: ediyor.
1: Aynı
0: ne yapacak?
1: Bekleyelim. Kemal,
0: Bey,
1: şey
0: Kemal Bey etrafındaki hukukçularla dosya inceleyecekmiş. Kendini mahkeme yerine koyup insanları yargılayacaksınız. Bu mu
1: sizin,
0: hukuk?
1: Sizin mantığınıza
0: hukuk
1: göre
0: bu mu hukuk?
1: Yok.
0: Bu mu Cumhuriyet Halk Partisi'nin getireceği, Türkiye'ye getireceği
1: hayır,
0: hukuk bu mu?
1: Hayır, böyle
0: sonra çıkıp diyor ki
1: şimdi çok,
0: aynı
1: çok
0: Kemal Bey, aynı Kemal Bey ne diyor?
1: Bey.
0: Aynı Kemal Bey ne diyor? Sözcü TV'de bu AK Parti yargısıdır diyor. Yapılan operasyonlar siyasidir
1: tamam,
0: diyor.
1: Bizim
0: AK Parti
1: olsun
0: yargısıyla nasıl bizim arkadaşlarımız
1: ya
0: yargılanacak diyor.
1: CHP yargısı yapsın
0: diyor
1: işte.
0: Ya arkadaş
1: CHP
0: bu ne terhiz, bu ne lahana turşusu yapmayın.
1: Can Bey böyle olmaz.
0: Hem diyorsun AK Parti yargısı
1: sizin
0: benim arkadaşlarım yargılanacak
1: bir polemik,
0: taraftan diyorsun
1: haksız,
0: ki
1: haksız
0: arınacak.
1: Bir polemik çok bu konuşmayla haklı olamazsınız.
0: Ben haklı demiyorum ki.
1: Bir
0: ben
1: saniye,
0: bir tespit
1: ama
0: koyuyorum. Ben
1: ki
0: gördüğümü söylüyorum
1: ya bir saniye beni
0: ben
1: dinleyin.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim
1: tam
0: ki.
1: Beni dinleyin.
0: Ama bir hukukçu olarak
1: tamam
0: size bir soru soruyorum.
1: Tamam,
0: mahkeme karar vermeden nasıl hüküm kuracaksınız?
1: Şimdi
0: buyurun.
1: Cevap vereyim mi?
0: Buyurun verin.
1: O zaman bu mantıkla hiçbir siyasi partinin disiplin kurulları işlemez.
0: Yapacağınız tek şey şu.
1: Mahkemeden
0: Ali
1: karar
0: Bey, yapacağınız şey şu. Suç duyurusu yapacaksınız savcılığa, diyeceksiniz ki ben bunu tespit ettim, buyurun
1: ya
0: yargılayın diyeceksiniz. Yapmamışsınız. İlk döneminde neden yapsaydı? Kemal
1: bir saniye,
0: Bey,
1: bir
0: Kemal
1: bir
0: Bey
1: saniye
0: genel başkanken İmamoğlu
1: bir
0: belediye
1: saniye
0: başkanıydı. Neden
1: bir
0: 4
1: saniye
0: yıl boyunca incelememiş de genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra mı yapılmış
1: ben
0: bu yolculuk?
2: Bu çok önemli bir soru.
0: Yapmayın Allah'ım.
2: Bu önemli bir soru.
0: Genel başkan 2019'da 2024'e kadar,
1: işte
0: 2023'e kadar ne
1: değil
0: yapmış Kemal Bey?
2: Neden?
0: Neden, neden incelememiş?
1: Ya
0: neden
1: Allah
0: parti müfettişi göndermiş?
3: Allah Allah.
2: Bu gerçekten doğru bir soru. Ali Bey, neden genel başkanlıktan ayrılmadan önce varsa bu iddialar bugünün iddiası değil. O dönem neden bakılmadı da genel başkanlıktan ayrılmadı?
0: Vardı. İddiaların hepsi vardı. Hepsi vardı. İmamoğlu'yla ilgili bütün iddialar vardı. 2020'den itibaren bütün iddialar vardı.
1: Hangi
0: neden araştırmadı Kemal
1: nerede
0: Bey?
1: Vardı?
0: Çünkü genel başkandı.
1: Peki,
0: Kemal Bey genel başkandı. Kemal Bey koltuğunu kaybettiği
1: ki
0: için bugün bu noktada.
1: Ya bir saniye
0: kusura
1: canım
0: bakmayın.
1: Hayır böyle
0: kimse
1: olmaz ki
0: ama. Arınma demesin.
1: Böyle tartışma olmaz.
0: Kemal, tartışma falan yapmıyoruz ya Kemal Bey.
1: Tamam da söylüyorsunuz cevap anlıyorsunuz yani.
0: Kemal Bey arınmadan bahsediyor ama arınmayı kendi döneminde yapamamış. Niye yapamamış? Çünkü rahat. Çünkü bir Ankara'da belediye başkanı kendi partisinin genel başkanlık yaptığı partisinin belediye başkanı. İstanbul'da kendi partisinin belediyesi. Edirne'de
1: ne,
0: öyle.
1: Ne
0: Bursa'da
1: ya
0: öyle. Aydın'da öyle. Uçak'da öyle. Niye?
1: Kemal
0: o gün yönetirken hiçbir şey yok. Genel başkanlıktan gittikten sonra arınacak.
1: Ya biz mi
0: kusura
1: diyoruz
0: bakmasın
1: Allah
0: Kemal
1: aşkına
0: Bey? Kemal Bey arınmayı 2021'de yapsaydı
1: ya nasıl yapacak?
0: Baş tacı olurdu. Seçimleri de kazanırdı.
1: Can Bey bir saniye.
0: Ya şimdi
1: Özkan Yalın, Özkan Yalın, Özkan Yalın niye atıldı?
0: Özkan Yalın'ı 3 dönem kim milletvekili yaptı? Ekrem İmamoğlu mu yaptı?
1: Özgürüz.
0: 2 dönem milletvekilliğini
1: yok,
0: yaptı. 2 dönem, 2 dönem
1: bakın,
0: milletvekilliğini
1: 2015
0: yaptı Kemal
1: ama
0: Bey.
1: Ama dinlemiyorsunuz ki ön
0: seçimden. 2 dönem milletvekilliğini
1: yaptı. Ön seçimden çıktı adam. Ön seçimden çıktı.
0: Ya ne olursa olsun
1: Allah
0: 2 dönem milletvekilliğini
1: Allah
0: yaptı.
1: Çıkmış, üye seçmiş yani.
0: Üye seçebilir. Dersin ki bu adam
1: can,
0: yolsuz.
1: Şöyle, yok
0: bu
1: öyle
0: adam
1: şey
0: hırsız. Seçemezsin.
1: Yolsuz
0: hırsız
1: var
0: edersin
1: mıydı o zaman?
0: Verirsin.
1: Ya o zaman var mıydı Allah aşkına?
0: İstediğini atabilen genel başkan ön seçim.

0: içinde ben bu adamı istemiyorum diyemez mi?
1: Can Bey'in kafasında bir şablon var. Ezberlemiş.
2: Öyle bir
1: otomatiğe
2: bağlanmışsınız.
1: Otomatiğe bağlanmışsınız.
3: Ben bir şey anlatayım.
1: Otomatiğe bağlanmışsınız.
3: Bir şey söyleyeyim. Can, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika.
2: Evet, bir saat önce ben dinliyorum. Kimse bir patlama yaşadı.
3: Yanlış bilgi vermemek lazım.
0: Ben kimseye müdahale etmedim.
3: Ya ben konuşuyordum. Ettin sesini çıkarmadım.
1: Soru soruyorsunuz yani.
3: Bir şey söyleyeyim.
1: Soru soruyorsun, şey cevabın olmadan devam ediyorsun sen.
0: Ben ortaya soru soruyorum.
3: Bir şey söyleyeyim.
0: Kemal Bey'in avukatları diyor ki biz kendimizi mahkemeye
1: Mahkeme yerine koyan kimse yok.
3: Ekrem Bey'in İmamoğlu neyle yargılanıyor? Bir, kurultay davasıyla. Evet. İki, İmamoğlu suç örgütü davasıyla.
0: Evet.
3: Şimdi sen haklı olarak CHP onu soruyorsun. Tamam. Ama iki şeyi birbirine ayırmak gerekiyor. İmamoğlu'nun yargılandığı iki dava var.
0: Tamam.
3: Bu birinci kısım.
0: Tamam.
3: İkinci kısım, senaryolar içerisinde bu zaten bahsettiği kısmı şöyle söylüyorlardı. Diyecek, bırakmadınız ki. Senaryo olarak şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki biz...
2: Nevzat, parti içinde sinirlenebiliyormuşsun. Ben şu an ona şaşkınım.
3: Ya ama şöyle, parti içinde kaldık. Parti içinde...
4: Ali Bey'e de sahip çıkıyor. Ne yapsın misafir?
3: Ya Ali Bey'le meselesi...
1: Ama yani böyle
3: Ali Bey meselesi değil arkadaşlar.
1: Yani
3: ben bağırıp çağırmayı çok seven biri değilim. Bilgi de. Ben bir şey anlatıyorum.
0: Ben de bağırmıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çünkü konuşurken araya giriyorsunuz. Ne yapayım sesimi duyurmak için?
3: Ya eli insaf ya.
1: Konuşurken araya girmedik.
4: Ya eli can. Ya bir saat dinledim konuştun. Fasılasız konuştun.
0: Bir saat dinledim. Kime müdahale
3: ettin? Ya Can.
2: Cevap
4: doğru. Bile müsaade
2: can,
4: etmedi.
2: Ben hiçbir şey yarım. Hakikaten müdahale etmedi. Hatta dedim ki Can ne kadar sakin bu akşam.
3: Evet, bir saniye.
0: Ama sakinliğim de yani niye de.
3: Ben bir şey anlatıyordum. Araya girdiniz ikiniz de ve benim konuşmamı kestiniz.
2: Evet, o da
3: benim
2: doğru.
3: Benim dördüncü meselem
5: ya bu
3: şuydu.
5: Bu senelerde ilk defa olan bir şey.
3: Evet, dördüncü meselem şuydu. Gerçekten ben bağırıp çağırmayı sevmiyorum.
0: Evet, evet.
3: Partide çok kalanların dördüncü senaryosu da şuydu. Birinci senaryo 25 vekildi. İkinci senaryo grup kuracak komple şeydi. Üçüncüsü partide mücadeleyse, dördüncü savunanlar da şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki şu ana kadar atılanlar disiplinde genelde milletvekilleri. Belediye başkanlarıyla ilgili bir tasarrufta bulunmadı. Dolayısıyla da burada tartışılan mesele üzerinden onlar da tartışıyor. Diyorlar ki şimdi mahkumiyet kararı olmadan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu insanları mahkum edemeyecek peşinden. Çünkü mahkumiyet kararı yok ve bu insanlar yargılanıyorlar. Dolayısıyla da orada yapacağı tasarrufu bir görelim tarzı bir yaklaşım var. Bunu da ifade edenler Temmuz ayında Ankara'daki davayı örnek göstererek orada bir karar çıkma ihtimali yok ama o kararın bir siyasi yasak davası olduğunu ifade ediyorlar. Ve o karar içerisinde Özgür Bey yok ama Ekrem İmamoğlu ve CHP üst yönetimin olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da böyle bir karar çıkması durumunda bunu savunanlar bizim bunu halka anlatma derdimiz olmaz. Dolayısıyla da bu çıkmaz arasında nasıl bir formül işletelim? Dediğin çok doğru. Bir tarafıyla da yargılamalar devam ederken Kemal Bey'in hüküm verme şansı yok. CHP Genel Merkezi'nin hüküm verme şansı yok ama disiplini işletme şansı var.
1: Disiplini
3: işletmeden kastı da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya disiplinle ilgili biz şunu yapabiliriz. Burada iddialar var. Parti yöneticilerinin ifadeleri var.
1: Geçici
3: biz şöyle bir şey diyelim.
1: Askıya
3: yani, onu söyleyecektim.
1: Yani.
3: Askıya alabiliriz diyorlar.
1: Kadar
3: şimdi Özgür Bey ve çevresi diyor ki yani. Kemal Bey ve çevresi bunu yaptıktan sonra biz ayrılırsak bu zaten bizim elimizde çok güçlü bir dona olur. Daha mahkeme karar vermeden sen karar vermişsin diye millete anlatırız ve bir dona olur. Şimdi bu da Kemal Bey'in önündeki çıkmazlardan bir tanesi. Yani partinin çıkmazlarına bana göre siyaseten, hukuksal anlamda demiyorum, disiplini anlamda demiyorum. Hı hı. Parti bunu işletebilir. Ama şimdi bunu yargılama devam etti. Siz partiyi askıya aldınız, X kişi beraat etti. Şimdi bunu anlatma şansınız olmaz. O nedenle şimdi buradaki durum Kemal Bey süreci, disiplini böyle yavaş yavaş işletmeyi de Özgür Özel ekibi öyle okuyor. Diyorlar ki yani birden bu işi yapmamasının sebebi süreyi uzatıyor.
2: Evet.
3: Ve bu uzatmayla birlikte esasında bunu zamana yayacak. Peki zamana yayarsa hepimizin sorduğu soru. Parti içinde kalsanız, mücadele etseniz bu olmaz mı sorusu. Ona da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, tam şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ya şimdi dokunulmazlıkları meclise gelmiş. Net bir tavır koymuyorsun. İki, disipline milletvekilleri ve belediye başkanları üzerinden disipline...

0: disiplin mekanizmasını çalıştırıyorsun. Biz buna engel olamıyoruz. Üçüncüsü, mesela parti meclis grubu ile ilgili bir tavır koysaydı Kemal Bey, bu noktada burada bize bir kapı açmış olsaydı belki buradan yürüme şansımız olurdu, ama onun da iptaline yönelik bir hamle söz konusu. Dolayısıyla da biz kalmak istiyoruz. Ama burada kalacak bir mekanizmayı kendimizde görmüyoruz.
1: Görmüyoruz.
0: Şey, en sonunda beni de bağırtınız. Teşekkürler.
2: Yani demek
1: Can, senin için tatmin edici bir yanıt oldu mu?
3: Ben yanıt alacak taraf ben değilim burada. Ben o yanıt alacak taraf.
1: Ya bu kadar
3: taraf,
1: soru attın Partisi. Ortaya.
3: Hayır, ben soru atmıyorum. Ben diyorum bir tespit yapıyorum.
2: Siz bir tarafı savunuyorsunuz Can Bey.
3: Bir tespit
2: siz
3: yaparken
2: şu anda bir tarafı, karşı tarafın avukatlığını yapıyorsunuz.
3: İşte mesele bu işte. Mesele bu. Ben bir gazetecilik faaliyeti yaparken karşı tarafın avukatı oluyorum.
2: Hayır, gazetecilik
3: biliyor
2: yapmıyorsunuz.
3: Niye biliyor musunuz?
2: Gazeteci soru sorar ya. Dediğim, objektif olur ya.
3: Tek dediğim şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu hep haklı, Özgür Özel hep haksız, değil mi?
2: Onu
3: öyle,
2: diyen yok.
3: Öyle kabul ederim.
2: Diyen
3: tamam,
2: yok.
3: Sizin dediğiniz gibi kabul ederim.
2: Hayır, onu
3: kabul
2: demiyorum
3: ettim.
2: Ki. Bakın,
3: şey kabul ettim.
2: Onu demiyorum
3: hayır,
2: ki.
3: Kabul ettim.
2: Ya demiyorum ki, neyi kabul ettiniz?
3: Bakın, sizin dediğinizi kabul ettim.
2: Hayır, ne diyorum ben?
3: Ekrem İmamoğlu, Özgür Allah Özel Allah tarafı yolsuz.
2: Onu diyen yok ki.
3: Usulsüz, hırsız, kabul ettim.
2: Onu diyen bakın, yok ki.
3: Ettim.
2: Siz uyduruyorsunuz bunu.
3: Allah Allah.
2: Siz söylüyorsunuz
3: ya
2: bunu.
3: Arkadaş, kimden arayacaksınız o zaman?
2: Allah Allah, bakacağız ya. Kim varsa
3: niye arınıyorsunuz o zaman?
2: Kim varsa.
3: Madem bir şey yok, niye arınıyorsunuz o zaman? Niye partiyi bölüyorsunuz?
2: Kim varsa.
3: Beni niye avukat ilan ediyorsunuz?
2: Avukat işte, bakın avukatla partiyi bölüyorsunuz diyorsunuz.
3: Ya partiyi sizin tabirinizde söylüyorum.
2: Karşı taraf söylüyor bunu.
3: Ya sizin tabirinizde
2: tam da karşı tarafın söylediğini söylüyorsun yani. Hayır, gazeteci.
0: Sizi dinlemek için. Buyurun.
2: Can Bey, Can Bey, ben uzun süre basın savcılığı yaptım.
3: Biliyorum.
2: Gazetecilik nedir?
3: Biliyorum.
2: Nasıl soru sorulur?
3: Ben de siz savcıyken İstanbul Adliyesi'nde çalışıyordum
2: o zaman,
3: gazeteci olarak.
2: Biliyorum. Şey miydi, adliye muhabiri miydi?
3: Evet, adliye muhabiriydi.
2: O zaman.
3: Yani ben de dosyaları çok okudum,
2: tamam.
3: İddianameleri
2: tamam,
3: çok okudum.
2: Tamam.
3: Siz tabii ki haddim değil bir hukukçu hukuk öğretmek, ama bir sistemi, bir yöntemi az çok görebiliyorum.
2: Şimdi cezaevinde bir
3: çok gerekçeli karar okudum, çok iddianame okudum.
2: Kalanlar
3: çok duruşmaya
2: şey
3: girdim. Emin olun, siz 100 duruşmaya girdiniz.
2: Tamam.
3: Biz yan yana 10 duruşmaya, bir günde 5 duruşmaya giriyorduk biz. 5 duruşma izliyorduk. 6 duruşma izliyorduk. Yani ben, sizin kadar duruşma izledim ben de, emin olun.
2: Can Bey,
3: ama hukuk
2: duruşma
3: bilgi,
2: izlemek değil,
3: hukuk,
2: biz duruşma yapıyoruz.
3: Şunu söylüyorum, hukuk bilgisi mesele değil bu. Diyorsunuz ki avukat. Ya avukatlık değil, ben bir tespit yapıyorum. Diyorum ki bir şey, dosya var ortada, incelenmiş. Orada diyor ki hayır, bu dosya siyasi. Siyasi değil, o beni ilgilendirmiyor.
0: Can, hep Kemal Bey'e
3: benim
0: soruyorsun. Soru belki
3: beni
0: ondan
3: ilgilendiren
0: olabilir.
3: Kısmı, evet, yolsuzluk yapılmış mı, yapılmamış mı? Ama şimdi siz duruşma devam ederken, yargılama devam ederken,
2: tamam,
3: ve orada yargılanan kişiler hayır biz yolsuzluk yapmadık derken dosyayı alacaksınız.
2: Niye atıyorsun diyorsun?
3: İnceleyeceksiniz ki bugüne kadar incelememişsiniz ki, ona yanıt vermediniz, ona yanıt verin.
1: Bak bugün çok üzülemişsiniz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'a
2: Özkan
1: konuşmuş.
2: Özkan Yalın kim açtı?
3: Ya avukatlık diyorsunuz
2: ya.
1: Partiye yönelik davalar
2: yani
1: siyasi değil, bunlar yolsuzluk davası demiş.
2: Sena Hanım, şimdi
0: paradigma farkı bu.
2: Şimdi siyasi
3: Kemal Bey diyor.
1: Kemal Bey böyle bir
0: paradigma farkı.
2: Tamam.
0: İşte.
2: Şimdi bakın, siyasi.
3: Şimdi, siz beni biraz önce avukatlıkla suçladınız değil mi? Özgür
2: tamam.
3: Özel'in avukatlığıyla. Kemal Bey söylüyor. Aynı şeyi söyledim Kemal Bey'le. Diyorum ki yolsuzluk yapıyorlar. Aynı şeyi
2: bir saniye,
3: söylüyorum.
2: Bir saniye, öyle değil
3: Kemal Bey'le.
2: Ama öyle
3: diyorsunuz
2: değil.
3: Ki avukatlık
2: hayır,
3: yapıyor.
2: Bir saniye, öyle değil ama.
3: Hadi şuna yanıt verin. Kemal Bey döneminde neden incelemediniz Ekrem İmamoğlu'nun dosyalarını?
2: Ya Allah aşkına,
3: İnceleyin.
2: Kemal Bey döneminde
0: Can, bu soru biraz eksik
2: adliye
0: kalmıyor
2: intikal
0: mu?
2: Etmiş, adliye intikal etmiş bir şey mi vardı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya
3: Özgür Bey'e de sor. Özgür Bey şimdi partiyi yöneten Kemal Bey. Arınmak isteyen Kemal Bey. Özgür Bey'e bunu soramazsın.
1: Ya diyor ki,
3: Özgür Bey diyor ki,
1: arınacağım diyen Kemal Bey niye gidip Özgür Bey'e arınacağım demezken
3: soramazsın çünkü Özgür Bey
1: kabul etmiyor zaten.
3: Benim belediyelerimde bir yolsuzluk yok diyor. Yolsuzluk yok diyorsa ona incele diyemezsin zaten. Ama burada Kemal Bey diyor ki bizim yönettiğimiz belediyelerde yolsuzluk var. Belediye başkanlarımız yolsuzluk yapıyor.
2: Onu demiyor.
3: Beni incelemeyin o zaman kardeşim.
2: Onu demiyor. Onu demiyor.
3: Hayır,
2: bakın,
3: elinden mi aldın?
2: Siz bunu Kemal Bey adına uyduruyorsunuz.
3: Elinden mi aldın?
2: Şu anda siz Kemal Bey adına uyduruyorsunuz.
1: Yani
2: şey
1: Kemal Kılıçdaroğlu bu
2: Kemal Bey,
3: biraz önce
1: burada yolsuzluk
3: işte
1: var demiyor mu belediyeler?
2: Ya dedi, yolsuzluk davaları vardır. Yolsuzluk iddiaları vardır. Bunlar siyasi iddia değildir. Yani düşünce suçu, siyasi suç bunu ayırt ediyor. Yani hukukta biliyorsunuz şey var, ceza hukukunda işte bir adi suçlar vardır. Bir de işte siyasi suçlar vardır. Düşünce suçları vardır.
4: Siyasi suç diye bir kategori yok ama.
2: Yani ifade özgürlüğünden kaynaklı. Yani öyle diyelim. Hayır, siyasi Köksal Bayraktar'ın siyasal suç
1: tamam, ama neticede şunu söylemiş sayın
2: ama siyasal suç
4: o böyle mesela, yok. Ama şunu söylemiş yani Mustafa

0: Balbay'a bunlar siyasi değil, bunlar yolsuzluk davaları demiş. O da bir tespit mahiyetinde oluyor neticede ya.
1: Öyle bakıyor zaten.
2: Kemal Bey diyor ki, efendim haklarında...
3: Ben niye avukat oldum o zaman Kemal Bey'e bakıyorsa?
2: Haklarında...
3: O zaman Kemal Bey'in avukat olmam lazım. Kabul ediyorum diyor.
2: Haklarında iddia olan kişilerle ilgili iddialar siyasi bir iddia değil. İfade hürriyet değil. Yani mesela Canan Kaftancıoğlu'nun atletiklerle ilgili, ifade hürriyetle ilgili
3: kabul ediyorum.
2: Bir dava idi.
3: Yolsuzluk ama yapıldı. Bakın değil. Diyorum bunu ki demek yolsuzluk yapıldı. Kabul ediyorum. Yolsuzluk
2: demiyor,
3: yapıldı.
2: Demiyor.
3: Ben diyorum kabul ediyoruz. Yolsuzluk yapıldı. Niye atmıyorsunuz partiden diyorum.
2: Sizin
3: beni de partili
2: olmaz.
3: Yaptınız ya. Ben de partiliyim. Sizin de iddianızda diyorum
2: de olmaz.
3: Ki bakın ben avukatıyım. Partiliyim sizin iddianıza ve soruyorum size eski milletvekili olarak madem ben partiliyim niye atmıyorsunuz partiden?
2: Yargılamadan atmayız. Bakacağız disiplin süreci var bizim mahkememiz var.
3: Siz mi karar vereceksiniz
2: onu? Tabii ki biz
3: karar veremezsiniz.
2: Disiplin
3: ben de onu karar söylüyorum. Veremezsiniz.
2: Ya onun bir siyasi partiye kalmıyor.
3: Mahkeme kararı
2: bunu.
3: Olmadan
2: yok,
3: hiçbir
2: öyle
3: şey,
2: öyle
3: şey yapamazsınız.
2: Öyle bir şey
3: yapamazsınız.
2: Öyle bir
3: bu
2: şey yok. Yaparız.
3: Diyorsun, bu tasfiye olur
2: yaparız.
3: Işte. Bu tasfiye olur.
2: Yaparız.
3: İşte bu
2: o zaman bütün disiplin kurumlarının uygulamaları...
3: Kusura bakmayın bunu kimse anlatamaz. Yok,
1: sen hayır, parti hayır, yönetiminde, öyle yani şey partilerin yönetiminde...
2: Mantık hatası
1: disiplin
2: var.
1: Disiplin kurullarının olmasın sanki hiç diyor. Olmayacağmış gibi bir...
3: Hayır,
2: öyle bir
3: şey
2: diyorsun.
3: Şey
2: öyle
3: bir şey demiyorum. Söyledim.
2: O zaman parti ne yani?
3: Parti şunu yapar.
1: Bir iddia
3: parti
1: bir sefer. Bak, bir genel başkan yardımcısı hakkında bir iddia var.
3: Suç duyurusu yapar.
1: Rüşvet almış, rüşvet vermiş bilmem ne.
3: Suç duyurusu yapar.
1: Yargı meselesi orada duruyor. Ben öteki genel başkan yardımcıları MYK olarak milletvekili olabilir bu, bir il başkanı olabilir.
3: Suç duyurusu yapabilir. Ama
1: hayır, direkt suç duyurusu yapmam gerekmiyor abi.
2: Yapmam gerekmiyor.
4: İhraç edilenler sonra yargı yoluyla geri de dönebilir.
1: Uygulamaları vardır. Parti üyeliği askıya alır, bekler. Mahkemede aklına gel derler. Celal Doğan aklandı geldi.
3: Tamam işte ben daha
2: önce Baykal döneminde...
1: Ama şu soru da haklı.
3: 2020'de yani, neden bunu yapmadınız diyorum. Şey, çok basit, senet bir soru.
2: Görevinde istifade
3: etmiyor. Madem böyle
2: yapmadınız,
3: niye incelemediniz?
2: Ya öyle bir şey yok. Bakın Can Bey, sizin dediniz...
3: Ama siz yan yana ikiniz al, kendiniz konuşmanız anlamayız biz yani.
0: Ben de duyamadım ama neden?
1: Mehmet Sevigen örneğini verdi, güzel bir örnek.
2: Bakın.
1: Hangisi?
3: Ya Sevigen örneği öyle mi? Allah aşkına yapmayın Sevigen. Yani
2: istifa etti, kendisi
3: yani
2: bıraktı.
3: Niye istifa etti peki onu da söyleyin.
2: Bıraktı yani iddia
3: yani
2: vardı.
3: Niye tasfiye edildiğini söyleyin o zaman.
2: Altılı
3: masayla ilgili dedi ki bu olmaz dedi.
2: Hayır,
3: genel başkana...
2: hayır ondan bahsetmiyorum. Baykal döneminden bahsediyorum.
3: Baykal döneminden.
2: Genel sekreter yardımcısı iken bakın bir iddiayla ilgili. Çünkü niye?
1: Ya kendisinin istifa etmesi ayrı bir konu.
2: Hayır, istifa etmesi de görevden alınır. Niye? Çünkü bir marka. Siz bir marka, bir etiket taşıyorsunuz.
1: Evet.
2: Kardeşim o markaya uygun davranmak zorundasınız. O markayı kirletmeye kimsenin hakkı yok. Yani bir makam işgal ederken benim yüzümden parti yıpranıyor ise
3: İtiraz
2: ben bırakmalıyım.
3: Evet.
2: Bırakmıyorsam disipline verin.
3: 2021, hadi 20'yi de geçtik. 2021'de, 2022'de neden bu iddiaları Kemal Bey
2: hangi
3: araştırmadı? Çünkü konforlu
2: vardı?
3: Alanı var. Genel
2: hangi
3: başkanlık koltuğunda oturuyor. Onu yapmak.
2: Ya Allah aşkına
3: istemez.
2: Bir saniye. Can Bey o
3: seçimler
2: tarihte.
3: Seçimler geliyor. Cumhurbaşkanlığı
2: o tarihte iddialar mahkemeye
3: der ki aman
2: şey
3: gizleyelim, aman
2: ya
3: saklayalım.
2: Yok ama böyle
3: aman
2: ki.
3: Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Ya öyle bir şey var mı? Soruşturma var mı?
1: Mahkemeye gelmesi şart mı? Kamuoyuna yansımış mı? Parti yönetimine gelmemiş
2: bu
1: iddialar. Parti yönetimi hiç duymamış mı?
2: Bize gelip de yapmamışsa eleştiri haklı yani.
1: Parti yönetimi hiç duymamış mı bu iddiaları?
2: Hangi iddia? Yürkan Bey.
1: Ya İhale verdi, yolsuzluk yaptı.
3: Gazetelerde çarşaf çarşaf yazılmadı mı? Yazıldı. Bir tanesini alsın incelesin.
2: Hayır, söyleyin
3: ki,
2: yani hangisi?
3: Bilmem ne gazetesinde böyle bir haber yaptı. Gel ya bakalım.
2: Siz gazetecisiniz ya.
3: Getir bakalım şu dosyaları. İki tane parti müfettişi gönder.
2: Özçelik.
3: Gidin inceleyin şunları. Hadi bakalım açın dosyaları. İhaleleri kime verdiniz kardeşim?
2: Ya
3: ben 500
2: zaman,
0: çok özür dilerim.
2: O zaman bir saniye. Oda TV'de.
3: 500 çete diye çıkıp söylüyor ya. O beşli çeteye İmamoğlu Kemal Bey döneminde ihale vermedi mi? Bir isim, neyse ismi
2: söyle,
3: söylemeyeceğim.
2: Söyle.
3: Ulaştırma ihalesini kime verdi Kemal Bey'in döneminde İmamoğlu? Açın bakın. Açın bakın kime verdi ulaştırma ihalesini?
2: Kime vermiş?
3: Kadir Topbaş dönemindeki
2: tamam.
3: Ulaştırma şirketine verdi.
2: Yani yolsuzluk mu yapılmış orada?
3: Yolsuzluk yapılmış değil.
2: Ne diyorsun?
3: Öyle.
2: Ne yapsın?
3: Çünkü işini yapıyor adam.
2: İşini yapıyorsa ne yapalım yani?
3: Diyorsun, Türkiye'de metro, Türkiye'de metro yapabilecek kabiliyetteki şirket o şirket.
2: Tamam ne
3: kime
2: yapalım
3: versin?
2: Ya? Ne yapalım?
3: Kime verecek?
2: Tamam ne yapalım?
3: Ya metro yoksa... yapabilecek tek şirket var Türkiye'de.
2: Ya yolsuzluk yoksa ne yapalım
3: onun
2: yani?
3: Makinesi o adamda.
0: Peki o zaman
3: diyor.
0: Şöyle mi aldık?
3: Onu yapma.
2: Hani böyle bir iş
3: ona verme çünkü niye? Çünkü ben şirkete.
0: Can o zaman şöyle mi?
3: Yapmayın.
2: Kendinize çalışın.
0: Çok özür dilerim. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık döneminde hiçbir yolsuzluk yok idi.
2: Onu diyen yok ki.
0: Ama Kemal Kılıçdaroğlu...

0: Kurulu Genel Başkanı'nı bıraktıktan sonra
1: ben varım,
0: çünkü
1: ben
0: eğer öyleyse tamam. Neden o dönemde incelenmedi sorusu haklı, lecit bir soruya tamam. dönüşüyor.
2: Tamam, şöyle derseniz sakin olun.
1: Gazeteci olsanız. Olarak benim sorum yetmiyor
2: mu? Siz o zaman Oda TV'nin genel yayın yönetmeniydiniz.
1: Evet.
2: İmamoğlu'yla ilgili hangi iddiayı yazdınız ve soruşturma yapılmadı? Ben de size bunu soruyorum.
1: Ya o benim gazeteciliğimle alakalı bir şey değil ki.
2: Söyleyin yani.
1: O benim gazeteciliğimle alakalı bir durum değil ki.
2: Gazetecinin görevi nedir? Kamuoyunu bilgilendirmek, doğru bilgi vermek değil mi? Aynı zamanda yöneticileri

0: başlayın.
1: Siz karıştırdınız. Bakın,
0: ya bildirin kardeşim, konuk demiyorum. Gazeteciliği yapın.
1: Benim öyle araştırıp getirip dosyasına gidip bir yetkimi koyan gazeteci. Ben bugün de yazıyorum. O gün de yazdım.
0: Gazeteci.
1: O gün, siz benim ne yazdığımı
0: bildiğiniz bir şey varsa yazın yani.
1: Meclise çıkıp anlatıyorsunuz ya, dezenfektan bakan diyor. O haberin kimi yaptığını biliyor musunuz, o haberi?
0: Siz mi yaptınız?
1: Ben yaptım.
0: Çok sağ, bravo. Ya. Tebrikler.
1: Değil mi? Biz bu dönemde sizin yapamadığınızı, bakın sizin yapamadığınızı, muhalefet olarak yapamadığınızı ben gazeteci olarak yazdım. Belgeledim. 10 gün sonra Cumhurbaşkanı görevden aldı o bakanı. Bak, ben yazdım. Sizin yapmışsın. Yapamadığınızı.
2: Peki. Ya
1: bakın,
2: yani bu
1: yapamadığınızı ben yaptım.
0: Ya biz tamam. Bildik.
1: Siz bana suçlama yapıyorsunuz.
0: Ya Allah Allah. Gazeteci buldu zaten.
1: İmamoğlu ile ilgili bunu yazmadın mı?
0: Allah Allah.
1: Bırakın. Bakın bunu.
0: Onu
1: işte,
0: demiyorum.
1: Bu doğru bir tartışma.
2: Şu an bir izin ver. Bir izin ver.
1: Sizin yapamadığınızı ben tek başıma yaptım. Siz ana muhalefet partisi olarak yapamadığınızı ben tek başıma belgeyle yayınladım.
0: Çok sağ, bravo.
1: 10 gün sonra Cumhurbaşkanı
0: görevden aldı. Gazetecilik yapmışsın, görevini yapmışsın.
1: Görevimi yaptım, tam ben çok görevimi her zaman yapıyorum. Tam çok siz yapamadınız işte.
0: Tam muhalefet zaten görevini yaptı.
1: Sonra diyorsunuz ki bana İmamoğlu'nu niye yazmadın? Sen yazdın abi, kardeşim. Sen
2: niye yazmadın?
0: Ben can. Kemal Bey zamanında.
2: Buyurun.
1: Bana Oda TV üzerinde, hayır bir dakika, bana Oda TV üzerinden neymiş? Oda TV, İmamoğlu, Özgür Özel. Ya geçin bunları.
0: Geçin, geçin.
2: Pekala, can. Tamam, pekala. Biraz sakin.
1: Hayır, ben yaptığımı söyledim.
0: Tamam,
1: ben yapamadığınızı ben yaptım.
0: Ya güzel işte, biz de tebrik ettik.
1: Sizin yapamadığınız 20 yılda yapamadığınızı tamam, ben bir haftada yaptım. Tamam. 10 günde yaptım.
0: 10 sefer tebrik.
1: Gazeteci olarak
0: 100 sefer tebrik.
1: 10 günde 10.
0: 1000 sefer tebrik.
1: 10 günde 25 yılda yapamadığınızı ben 10 günde yaptım. Ya hadi cevap verin. Hadi cevap verin.
0: Ne cevap vereyim?
1: Bir tane bakan değiştirebildiniz mi?
0: Tebrik ediyoruz.
1: Bir tane bakan değiştirebildiniz mi? Kemal Bey.
0: Efendim, Kemal Bey'in zamanında Beşiktaş'la ilgili.
1: Melih Gökçek'le karşı karşıya geldi mi?
0: Beşiktaş'la ilgili soruşturma.
1: Melih Gökçek'le.
0: Ya 30 sene öncesine gidiyorsun Allah aşkına.
1: Gelin, niye gitmeyeyim? Sen, siz bana orada Oda TV yayın yönetmeni onu yazmadın dersen.
0: Ya yazmadım demiyorum.
1: 100 yıl öncesine
0: yazdın da hangisini yapmadık gereğini onu soruyorum.
1: Kemal
0: yani.
1: Bey,
0: Allah Allah.
1: Grup başkan vekiliyken çıktı tartıştı. Ya
0: çok
1: yolsuzluk,
0: çok
1: şu
0: çok
1: dedi.
0: İyi bir demagogsunuz.
1: Neyi değiştirdiniz,
0: bravo.
1: O zaman? Hangi bakanı
0: demagogide
1: düşürdünüz?
0: Ben
1: düşürdüm.
0: Tebrikler.
1: Ben düşürdüm. Bakan tebrikler. Düşürdüm.
0: Çok güzel.
1: Siz 25 yılda yapamadınız.
0: Tebrikler.
1: 25 yılda yapamadınız.
2: Peki.
1: Ben de sizi alkışlıyorum.
0: Ya ne yapalım?
1: İşte sizi,
0: ha, görevinizi yaptınız.
1: Siz bunu yapabilirsiniz.
0: Başka ya görevinizi yapmadınız. Yaptınız. Yani ne yapalım yani?
2: Pekala.
0: Ama buyurun. Ama gazeteciliği bunu yapalım.
1: Öyle suçlama olmaz.
2: Pekala. Suçlama tamam, değil sen yani. Yanıtını
1: geçmiş
2: verdin.
1: Geçmişte ben ne yaptım?
2: Teşekkür
1: onu yaptım.
2: Ediyorum.
0: Allah Allah.
1: Onları geçin.
2: Buyurun Sayın Vekil. Buyurun.
0: Suçlama yapmadım. Dedim ki gazeteci olarak hangisini yazdığınızda CHP'nin haberi oldu da biz gereğini yapmadık.
1: Bunu
0: diyorum.
1: Suçlamanın nasıl
0: İki,
1: yapılıp yapılmadığını.
0: Kemal Bey zaten suçlama yaptı.
1: Böyle algı yönetilmez. Bakın sesim kısıldı. Böyle algı yönetilmez.
0: Ya benim
1: siz
0: zaten
1: algı yönetmeye çalışıyorsunuz. Ben o algıyı yönettirmem size.
0: Ya geçin.
1: Kusura bakmayın.
0: Ya
1: ben de iletişimciyim.
0: Ya boş vermiş. Tamam, algı falan yönetmiyoruz.
1: Siz iyi siyaset yapabilirsiniz ama ben iyi bir gazeteciyim. Tamam. O algıyı size burada yönettirmem. Bilginiz olsun.
0: Algı falan yönetmiyoruz.
2: Buyurun.
1: Algı yapıyorsunuz.
2: Buyurun Sayın Vekil.
0: Kemal Bey zaman belediyelerle ilgili iddialar olduğu zaman efendim İzmir Belediyesi ile ilgili, Ataşehir ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili soruşturmalar yapıldı, açığa alındı, disipline verildi. Bunlar oldu yani. Bunu demek istiyorum. Yani geçmişte de oldu. Deniz Baykal zamanında da oldu. Yani genel sekreter yardımcısı ile ilgili bir iddia oldu. İstifa etti. İstifa etmese disipline verilirdi. Masumiyet karinesi ceza hukukunda suçla ilgilidir. Suçlamayla ilgilidir. Kişinin suçu ispatlanıncaya kadar masumdur. Suçlu ilan edilemez. Ama şüphelidir, yargılanıyor, sanıktır. Bu aşamada siyasette masumiyet karnesi olmaz. Siyaseten bir iddia var ise, kamuoyunda da böyle bir algı oluşuyorsa, bu yüzden parti zarar görüyorsa, zaten o kişinin bırakması lazım. Bırakmıyorsa disiplin kurulları işler, bu kadar basit yani. Yani bu suçlu ilan etmek, kişiyi mahkum etmek değildir.
2: Evet.
0: Partinin tüzel kişiliğini, markayı korumaktır, gayet de doğaldır yani. Allah aşkına AK Parti mesela 15 Temmuz sonrası efendim ağlata ağlata istifa ettirdi belediye başkanlarını. Melih Gökçek niye istifa etti mesela? Melih Gökçek. Ya Ankamal ortada duruyor yani. Şimdi bugün efendim işte şey geçiyor. Belediye başkanı AK Parti'ye
3: Keçiören
0: hayırlı olsun. İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanmaktan Bortaş Genel Müdürü için hakkında iddialar var. Bizim belediye başkanları bu suçlardan tutuklu ama AK Parti'ye geçen rozet takılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Suç duyurusunda bulunan da AK Parti'nin milletvekili. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Biz bakın yargılamalar objektiftir, bağımsızdır, iyidir. Efendim her şey şeffaf yapılıyor demiyoruz, tam aksine. Yargı siyasallaşmıştır. AK Parti

0: tarafından efendim kendisine başka, başkalarına başka bir hukuk uygulanıyor, ikili hukuk uygulanıyor. Bunları yargı bağımsızlığı mücadelesini verelim, sonuna kadar eleştirelim, arkadaşlarımızla sahip çıkalım, masum iseler gidelim davalarına katılalım, hukuksal destek verelim. Ama bu arada arkadaş kenarda dur ya, senin yüzünden parti zarar görüyor demede hakkı var partinin, tüzel kişiliğin evet, hakkı var yani, bunu demek istiyorum.
1: Turgay Hocam, mesela Keçiören örneğini verdi Sayın Vekil. Bizim bazı arkadaşlarımız bu suçlardan dolayı tutuklu ama Keçiören Belediyesi AK Parti'ye geçiyor. Nasıl oluyor?
2: Şimdi yani siyaset yapma biçimlerinde iki tane motivasyondan bahsettim ya. Ben bu tür katılımlarda yani hukuki tartışmaların dışında iki tane yol var. Bir, parti yani AK Parti ki daha fazla teveccüh edilen katılınan parti olduğu için bu katılımın motivasyonuna dair kendi seçmen kitlesini ikna etmek zorunda. Mesela sosyal medyaya bakıldığında AK Parti kimliğiyle temayüz etmiş, siyaset yapma anlamında demiyorum, seçmen olarak ya da daha popüler figürlerin bu katılımlara bir itirazı olduğu görülüyor. Ama parti bunu uygun bulmuş ve kabul etmiş.
1: Ama o zaman
2: buna seçmene anlatmak zorunda. Geleceğim. İkincisi, farklı partilerden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani İyi Parti, Gelecek, Deva, bunlardan geçişin çok problemli olmadığı kanaatindeyim. Yani ideolojik örtüşme anlamında, ki AK Parti çok ideolojisiyle ayrışan değil, biraz daha kitle partisi olduğu için kapsama alanı çok daha geniş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçişleri hem partinin hem de geçen yerel yönetim, yani başkanların ve milletvekillerinin de açık bir biçimde izah etmesi gerekiyor. Onun için burada evet bir boşluk var. Bu boşluğu dolduracak kişiler katılan aktörler ve partinin kendisi. Diğer tarafta yani İçişleri Bakanı'nın evet izah ettiği şeyler var, verdiği rakamlar var, yaptığı tartışmalar var. Bir AK Partili vekilin ilgili belediye başkanı ile ilgili ithamları var. O da herhalde parti içerisinde görüşülecektir.
1: Niye öyle yaptın?
3: Yani bunu ben olsam almam, çok açık söyleyeyim. Ben AK Parti'nin yerinde olsam hiç imicimi falan yok.
1: Bunu dedi.
3: Yani soruşturması olmuş. Hele ki AK Parti'den bir
2: çok vekil, fazla tartışmalı isimler
3: evet,
2: anlamında.
3: Bir vekilin şey yapmış. Ben şöyle bakıyorum.
4: Ne murad ediliyor bunları almakla?
3: Ya şöyle şimdi tabii ki
4: ihtiyacı mı var AK Parti'nin bunlara?
3: Hayır şöyle, Ankara farklı şey de şimdi bir Mansur Bey boyutu var. İki teşkilatlar boyutu var vesaire. Ben ilkesel yaklaşımı söyleyeyim. Ben milletvekillerinin istifa ettiği sürece bir partiye katılmasını çok doğru bulmuyorum. Onların bağımsız kalması gerektiğini söylüyorum. Belediye başkanlarının aynı şekilde. Hele hele bu ortamda tam da CHP'de bu tartışmalar varken şimdi Can'ın sesi de kısıldı. Kendisini anlatmaktan artık. Şöyle.
4: O bir imkan olarak.
3: Hayır şöyle. Yani sesi kısıldığı için biraz konuşabilirim diyorum.
4: Diyorum işte. Ama
1: yanlış imkan olarak doğdu diyor zaten.
3: Şöyle. Şimdi Can da biraz önce bahsettim ya o meselede. Şimdi Ali Bey'le olan tartışmasında mesela şöyle bir noktaya gelemiyoruz. Burayı tenzih ederek söyleyeyim. Ya kesin bir şey olmamıştır noktasına hareketle bir şey savunamıyoruz. Savunulan şey ya işte o göz mü yumdu? O niye o zaman onu yapmadı? Bu tarihte ne oldu vesaire falan özür. Bu kendi içerisinde CHP seçmeninde onu yine ifade edeyim. Bir karşılığı yok. Aynı şekilde AK Parti'de de şimdi siz bir siyaset yapıyorsanız mesela belediye başkanlarının isim vererek söyleyeyim. Mesela İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılma noktasında çabaladığı ama AK Parti'nin hakkındaki iddialardan dolayı almadığı ifade edilmişti. Ben çok sevinmiştim.
1: Peki o zaman İzmir diyorsun.
3: Evet.
1: İzmir mi dedim? İzmir'i yani Keçiören'den farklı kılan ne az önce iddialar var dedi saydı
3: ben
1: mesela.
3: Ben oraya geleceğim. Şimdi mesela ben sevinmiştim. Aynı ilkesel tavrın AK Parti'ye kazandıracağını düşünenlerdenim.
5: Keçiören'deki iddia da AK Parti'ye ait zaten.
3: Tamam zaten milletvekili söyledim evet, o yani, şey yapmış. Kazandıracağını düşünenlerdenim. Yani. Şimdi AK Parti'deki Ankara'daki siyaset, Mansur Bey'in etrafı gitgide boşaltılıyor. Ben bunu siyaseten anlarım. Ama ben mesela bir örnek söyleyeyim. Şimdi Urfa Belediye Başkanı Kasım Gürpınar. AK Partili birçok vekil Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye katılması noktasında baskı oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini biliyorum. Kasım Gürpınar şunu söyledi. Efendim ben halka söz verdim. Burada bağımsız kalacağım. Benim AK Parti'ye katılmam size de zarar verir. Bana da zarar verir. Ben zaten Cumhurbaşkanı'na sizin yanınızdayım ki geçen de açıklama yaptı. Mesela ben onurlu bir davranış olarak bunu görüyorum.
5: Doğru.
3: Olması gereken bir davranış olarak bunu görüyorum.
2: Ama yani şahsiyet olarak belki da güçlü siyasetin yani dışındaki o temellik ettiği bir sürü miras vesaire.
3: Evet,
2: oralarda da güçlü bir figür olduğu için rahatlıkla hareket edebiliyor.
3: Süren bitirirken şunu söyleyeyim. Bu tür şeyler devam edecek. Öyle gözüküyor. Yani Türkiye'de bu parti değiştirme meselesi bambaşka bir boyuta doğru gidiyor. Ben çok açık ve net söyleyeyim. AK Parti'nin bir ağırlığı var. Cumhurbaşkanı'nın bir ağırlığı var. Bunlarla ağırlığın üzerine bir ağırlıktan ziyade yük olarak bindiklerini görmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir cümle sizden alayım.
3: Candan mı alacağım?
1: Hiç konuşamadı çünkü Gürkan
2: Can
1: Zengin.
2: Can bir sonraki haftanın hakkını da kullandı.
5: Evet,
1: Can önümüzdeki birkaç haftanın hakkını
5: kullandı. Yani diyecek... Birkaç hafta mı? O zaman ben tatile çıkayım.
4: Bu vekillerin, milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının parti değiştirmeleri konusunda hemen hemen herkes mutabık. Bunun özellikle AK Parti'ye bindirdiği yük toplumsal düzeyde hoca da anlattı, Nevzat da anlattı. Ben de katılıyorum. Söyledim zaten çok yanlış bir iş ama anladığım kadarıyla yüksek siyaset... Parti siyaseti, yönetim siyaseti burada bir şey murad ediyor. Yani etrafını boşaltıyor. Ya da bak kamuoyuna bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar? Bakın işte bu parti, onlar bile bize geliyor gibi. Bunun bir karşılığı olduğuna inanmıyorum ben siyasette. Toplumsal kesimde eleştirel bir konu, eleştirilecek bir konu, yanlış bir konu. Ama bunu yapıyorlar. Ama siyaset belki son söz şahsiyetle de yapılan bir iştir. Yani siyaset siyasetçiyle yapılıyor. Öyle ya, kamuoyuyla iletişim içinde yapıyorsun ama... Eski kuşak siyasetçiler, o zamanlarda ciddi arızalar olmadı değil ama en azından kahir ekseriyeti veya makul miktarda çoğunluğu itibariyle bir duruş sahibi insanlardı. Adamlardı, kadınlardı. Bu sefer bu genel çoraklaşmanın, çürümenin yansımalarını siyasette görüyoruz. Bu vekil değiştirmeler, parti değiştirmeler, belediye başkanlarının transferleri falan bunların bir yansıması Türkiye siyaseti açısından son derece yanlış işler.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek, Can Şelik ve 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgün.
3: Can'a iki defa teşekkür etmem lazım çünkü sesi kısıldı.
1: Geçmiş olsun Can, sana bir çay, böyle ılık bir şey ısmarlayalım dönüşte.
5: Nevzat ısmarlar şimdi bir çorba.
1: Reklam.
6: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
7: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Sonuna geldik Açık ve Net'in.

Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli.

Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli. Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli. Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 25 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle sizlerleyiz. Venezuela'da yaklaşık 1 dakika arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde depremler yaşandı. Başkentte çok sayıda bina yıkıldı. Ölü ve yaralılar olabileceği belirtildi. Evet, şiddetli depremler Venezuela'nın başkenti Caracas'ta etkili oldu. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Arama kurtarma çalışmaları Venezuela'da devam ediyor değerli izleyiciler. Ekiplerin 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şu anda da yine ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sanırım sessizlik uyarısı da yapıldı. Çünkü göçük altında kalan yaralı canlar var. Dolayısıyla onların çıkarılması yönünde de hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 40 saniye sonra yaşanan 7.5 büyüklüğünde deprem de tabii ki gerçekleşti ve 10 kilometre derinlikte meydana geldi o da. Vatandaşlarsa korku dolu anlar yaşadı haliyle. Çok sayıda bina çöktü, birçok binada önlem amaçlı tahliye edildi ve deprem sonrası ilk tespitler sonucu da büyük kayıplarla geniş çaplı hasar beklentisi de oluştu değerli izleyiciler. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşandı. Bu depremler arama kurtarma ekipleri yıkılan binalar arasındaki şu an canlı olarak ekranlarınızı taşıyoruz. Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair arama çalışmalarına başladı. Ve ülkedeki Maiquetia Havaalanı'nın deprem nedeniyle hasar aldığı ve kapatıldığı da gelen bilgiler arasında. Venezuela geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Deprem sonrası acil durum ilanını yürürlüğe koyacağını da özellikle açıkladı. Ve nadir görülen arka arkaya yaşanan depremlerin ki maalesef hatırlayacaksınız bizim ülkemizde de arka arkaya Kahramanmaraş depremleri yaşanmıştı. Ve bu benzeri görüntüleri Venezuela'da da görüyoruz ve bu arka arkaya yaşanan depremlerin ülke tarihindeki en şiddetli deprem olduğu arasında olduğu da kaydedildi değerli izleyiciler. Görüntüler Venezuela'dan, başkent Caracas'tan yaklaşık 1 dakika arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde depremler yaşandı. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Ekipler enkaz altında yaralı ya da ölü olup olmadığına dair çalışmalarını devam ettiriyor. Bir yanda da tabii ki deprem anının gerçekleştiği andaki görüntülerde hemen ekranınızın sağ köşesinde de yer alıyor ve diğer köşede canlı olarak da o enkazın neticesinde enkazda kalan, daha doğrusu depremin neticesinde enkazda kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları bir yandan da devam ediyor. Evet, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler 1 dakika arayla gerçekleşti ve başkentte çok sayıda bina yıkıldığı bilgisi var. Ölü ve yaralılar olabileceği de özellikle belirtildi. Başkent Caracas'tan bahsediyoruz. 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. 40 saniye sonra da yaşanan 7.5 büyüklüğündeki deprem ise 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Arka arkaya Venezuela depremlerle sarsıldı diyebiliriz. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı az önce ekranlarınızda. Zaten o şiddetli depremlerin hemen akabinde kaçışmaları da görüyorduk. İşte vatandaşların o korku dolu anları yaşadığı

0: anlar yine ekranlarınıza yansıyor bir taraftan. Ve çok sayıda bina çöktü ki o binalarda da şu anda enkaz arama kurtarma çalışmaları var. Sessizlik uyarıları, her depremde olduğu gibi sessizlik sessiz olması yönündeki uyarılar ekiplerin şu an tam olarak duyamasam da anlıyorum ki bir orada bir ibare var, bir kurtarma çalışması ya da bir yaşam belirtisi gerçekleştiği yönünde belki bilgiler geldi. Sonrasında dileriz ki o canlar o yaşam koridorundan geçip hayata tutunurlar. Evet, çok sayıda bina çöktü. Birçok binada önlem amaçlı tahliye edildi. Ve yine şunu da unutmayalım. Özellikle peşi sıra depremlerin yaşandığı ülkede bu depremlerin tarihe geçtiği de bildiriliyor. Ve şunu da hemen hatırlatalım ki yine Maiquetia Havaalanı'nın deprem nedeniyle hasar aldığı ve kapatıldığı açıklandı. Rodriguez, geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi değerli izleyiciler. Gelişmeler bu yönde. Tabii ki detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Venezuela'ya. Evet, tabii ki diğer önemli gelişmelerle devam edelim bültenimize. ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi de Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti. But Erdogan
1: is a strong man. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti. Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdogan. Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi. He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda teröristi Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, meclise sunacağız dedi. Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
3: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine yasal düzenlemeyi işaret etti.
2: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında

0: konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
0: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
0: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
0: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
0: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
3: CHP'de olağanüstü değil, olağan kurultay takvimi başlıyor. Biliyorsunuz Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyordu ama genel merkezden de Özgür Özel'e çağrı var. CHP kaynakları madem aralarında halk ve üye desteği var, olağan kurultay için yarışalım diyorlar. Özel cephesinde ise konuyu mahkemeye taşıma hazırlığı var.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
0: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hod ve meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
4: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
3: Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özcan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. 3 belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günse CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz, liderleri Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için ülkesine davet ettiğini söyledi. Görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bilgilendirileceğini belirtti.
5: E5 liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Zirve sonrasındaki toplantıda NATO mesajları dikkati çekti. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini belirtti. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettiğini dile getirdi.

0: Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'dan uzaktan bu görüşmeye katıldığı ifade edildi. Mers, ABD Başkanı Trump'ı, NATO zirvesinin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 36. NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca E5 ülkelerinin savunma bütçeleriyle kapasitelerini artırmasının, birlikte hareket etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa, NATO içinde daha sağlam ve daha güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla ilerlemeli dedi. Polonya Başbakanı Tusk ise Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ile Transatlantik Birliği'nin korunmasına bağlı olduğunu kaydetti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bu mesajın açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri aynı zamanda NATO'nun müttefikleri arasında.
1: ABD ile İran arasında mutabakat saptı imzalanmasına rağmen taraflardan farklı açıklamalar geliyor. ABD Uluslararası Atom Enerji Ajansı denetçilerinin İran'a gideceğini iddia ediyor. Tahran yönetimi ise reddediyor. Teknik ekiplerin ise gelecek hafta yeniden İsviçre'ye dönmesi bekleniyor. As you know, we're winning
0: by a lot. Iran is making very big concessions. ABD Başkanı Donald Trump bu ifadelerle İran'da kazandıklarını iddia etti. Nihai anlaşmaya varan süre daralırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin devam edeceğini bildirdi. And the technical group will return on the 30th next week to continue those talks. Rubio açıklamayı Körfez turu için gittiği kuvvetten ayrılırken yaptı. Görüşmelerin yine İsviçre'de olacağını dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndansa asla geçiş ücreti alınmayacağını belirtti. Trump da İran'ın kendilerine Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Gemi takip verilerine göre de plan kapsamında en az 2 kuru yük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. En az 35 gemide geçiş yapmaya hazırlanıyor. İran'la ABD'nin anlaşamadığı konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçilerin İran'a gidip gitmemesi. Fox News'a konuşan Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibinin İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak üzere gideceğini belirtti. ABD'li denetçilerin eşlik edeceğini öne sürdü. Ajansın başkanı Grossi de İran'daki nükleer tesislerin ajans müfettişlerince denetleneceğini bildirdi. İran'dansa yalanlama geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Taraflar nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.
1: ABD Başkanı Trump'ın sert çıkışları İran'la yapılan müzakereleri zaman zaman zora sokuyor. ABD basınına göre bu Trump'ın kitabında yazdığı bir taktik. Ancak İranlı yetkililerin kitabı okuduğu, hatta bir psikolog ekibiyle çalıştığı iddia ediliyor.
0: İran'ın Trump'ın çıkışlarına karşı psikoloğa danıştığı, ABD başkanını kitaptan çözdüğü iddia edildi. İddiayı ABD basını gündeme getirdi. Wall Street Journal, ABD başkanının son dönemde yaptığı sert söylemleri inceledi. Trump'ın sözlerinin, 1987'de yazdığı Anlaşmanın Sanatı kitabında bahsedilen bir görüşme taktiği olduğuna dikkat çekti. Gazetenin haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkış ve tehditleri karşı tarafta kaygı uyandırmayı amaçlıyor. Bu taktikle karşı taraftan taviz koparmayı deniyor. Habere göre İran bu taktiğin farkında. İran yönetimindeki bazı üst düzey isimlerin Trump'ın kitabını okuduğu belirtiliyor. Hatta iddiaya göre Tahran yönetimi Trump'ın olası çıkışlarına karşı bir psikologdan destek de aldı. New York Times gazetesi ise tarafların birbirlerinin açıklamalarını reddetmesinin de bir görüşme taktiği olduğunu yazdı. ABD Başkanı'nın stratejisi eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın uyguladığı deli adam teorisiyle de benzerlik gösteriyor. Bu teoriye göre Trump kendisini her an çılgınca bir şey yapabilecek gibi gösterip karşı tarafı geri adım atmaya zorlamayı deniyor. Trump'ın İran haritadan silme tehditleri buna örnek olarak gösteriliyor. Müzakere masasında görüşmeleri sürdüren ABD ve İran heyetlerinin bu stratejiyi dikkate almadığı ifade ediliyor. Trump'ın pazar günü görüşmeler sırasında yaptığı sert açıklamalar, İranlıların görüşme masasından kalkmasına neden olmuş, ardından müzakereler arabulucular aracılığıyla tamamlanmıştı.
1: Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara temsilcilerine zirve hazırlıkları ve zirvenin önemini anlattı. Türkiye, NATO'da çevreden merkeze geçmektedir. Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak dedi.
2: Türkiye'nin NATO'daki yerini anlattı. Türkiye, NATO'da çevreden merkeze geçmektedir dedi.
3: Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Türkiye krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO zirvesi kapsamında aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi. NATO zirvesinin yalnızca bir ev sahipliği meselesi olmadığını belirtti. Ankara zirvesinin önemine vurgu yaptı.
3: NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, NATO içinde güç çarpanıdır. Savunma Sanayi Forumu, ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelecek. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept, daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörmektedir. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir.
2: Zirveye 32 devlet ve hükümet başkanı katılacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci ve televizyon ekibi zirveyi takip edecek. Ve zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri. Duran, 48.841 emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceğini belirtti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Kurtulmuş konuşmasında İslam ülkelerinin reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
0: İslam dünyasının reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Siyasi, kurumsal ve fikri reformların en temel meseleler olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansında konuştu.
4: İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir.
0: Kurtulmuş'un gündeminde ABD ve İran arasındaki müzakereler de vardı.
4: İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmiş olmasını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu anlaşma sonuna kadar anlaşmaya sadık kalınır. Sonuna kadar bu müzakereler olumlu bir şekilde seyreder ve İran'a karşı tahmil edilen Amerika ve İsrail tarafından yüklenen bu savaş artık ila nihaya sona erdirilerek tam manasıyla bir barış ortamı temin edilir.
0: Filistin ve Lübnan'daki duruma da değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Filistin Filistinlilerindir dedi. Lübnan'daki İsrail saldırganlığının da sona erdirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Kurtulmuş, konferans kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Kurtulmuş, daha sonra İran Meclis Başkanı Kalibaf'la bir araya geldi. Görüşmede İran'daki savaşın ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliği de ele alındı.
4: İran Meclisi'nin çok saygıdeğer üyeleri,
1: Van'da.

0: 5 yaşındaki Hamza'nın ölümüyle sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısında ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğramış, Hamza hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Saldırıya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesini tamamladı. O incelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Aynı zamanda belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü araç bulunmadığı yönündeki iddiasının aksine ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla ispatlandığı da açıklandı. Ve Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın olayda sorumluluğu ve ihmali olduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma izni verildi. Isparta'da iki genç yol kenarındaki araçta ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izine rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Karaal'ı kaçıranların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da böylece 8'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Karadeniz bölgesinde iki şehre insansız hava aracı düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.
1: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuş Yakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve TEM Daire Başkanlıklarıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinatı'nda 42 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 128'i tutuklandı, 61 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

0: İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 pilotunun yetkililere verdiği ifade basına sızdı. ABD basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlattı. Pilotun ifadesi doğruysa İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna da dikkat çekiliyor.
1: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüğüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
0: ABD'de piyasaya çıkmaya hazırlanan bir kitap Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin perde arkasını ortaya çıkardı. Gazze'de ateşkes sağlanmadan önceki döneme odaklanan kitaba göre Trump, Netanyahu'ya "tüm Yahudiler senden bıktı" sözleriyle bağırdı.
1: Trump, "tüm Yahudiler senden bıktı" diye bağırdı. Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak yeni kitap Gazze'de ateşkese giden yolun perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinden iki yazarın kaleme aldığı kitap Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki sevgi nefret ilişkisine ayna tuttu. Kitaptan bazı kısımları paylaşan İsrail basınına göre Trump Gazze'deki ateşkesi açıklamadan önce Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Kitaba göre Washington ve Tel Aviv arasında o dönemde ciddi bir güven krizi yaşandı. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Gazze planını ele aldı. Bu görüşmeden yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Saldırıyı öğrenen Witkoff ve Kushner, "Dermer bize yalan söyledi" diyerek Beyaz Saray'a duydukları rahatsızlığı iletti. Kitaba göre asıl gerilim Trump-Netanyahu konuşmasında yaşandı. Trump telefonda "bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durduğum" ifadelerini kullandı. Baskı karşısında Netanyahu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu görüşmeden iki gün sonra ise Trump'la Netanyahu basın karşısında birlik pozları verdi. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırıları devam etti. Binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
0: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu çarpıcı bir raporla İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Raporda bunun Gazze şeridinde soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına yol açtığı vurgulandı.
1: İsrail Gazze'de çocukları kasıtlı hedef alarak soykırım işledi. Açıklama Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'ndan geldi. İşgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e ilişkin bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından yayımlanan çarpıcı bir raporla İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çekildi. Raporda bu eylemlerin soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
2: İsrail makamları ve güvenlik güçleri Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef almış, öldürmüş ve çocukluklarını yok etmiştir. İsrail güçleri Gazze

0: şeridinde zulüm ve savaş suçları da dahil olmak üzere insanlığa karşı suçlardan sorumludur.
1: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları tarafından 2021'de kurulan 3 üyeli komisyon, İsrail ordusunun çocukları hedef almasını bilinçli bir strateji olarak tanımladı. Amacın doğrudan Filistin'in geleceğini yok etmek olduğu vurgulandı.
0: 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğüne, 44 binden fazla çocuğunsa yaralandığına tanıklık ettik. Çocuklar, Gazze'de öldürülenlerin %30'unu oluşturmaktadır.
1: Rapora göre İsrail askerleri, keskin nişancılar ve dronlar aracılığıyla çocukları doğrudan hedef aldı. Okullar, hastaneler ve sığınma kampları da kasıtlı hedefler arasındaydı. Raporda İsrail'den tepki gecikmedi. İddiaları reddeden İsrail Dışişleri Bakanlığı, komisyonun asıl amacının İsrail'i karalamak olduğunu öne sürüyor.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra İklim Eylemi Haftası'na katıldı. Kurumun gündeminde Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi vardı. Bayraktar da Türkiye'nin enerji dönüşümünde yol haritasını açıkladı.
3: Son 28 Şubat'ta başlayan
4: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında İngiltere'de temaslarını sürdürdü. Kurum, Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 BM iklim zirvesine dikkat çekti.
5: COP31'e gelen herkes, Türkiye'nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı olacak. Aynı zamanda, İşte karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız.
4: Bayraktar da forumda Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritası ve yaptırım planlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr ekonomiye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirtti.
6: Elektrifikasyon enerji stratejimizin merkezinde olacak. Türkiye'yi ulaşımdan binalara ve tarım sektörüne kadar elektriklendireceğiz. Ticari konutlar gibi bazı alanlarda bu anlamda önemli ilerleme kaydettik. Ama örneğin ulaştırmada elektrifikasyon oranı %1'in altında. Dolayısıyla gidecek uzun bir yolumuz var.
2: AK Parti hafta sonu Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Bakanlar sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.
7: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yol haritasına dair mesajlar verecek. Bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. AK Parti hafta sonu kampa giriyor. Sapanca'daki kamp, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen Şule Senin Hikayen dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Resmi açılışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kamp, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında yapılacak.
7: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılacağı parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesiyle temel politikaların analiz edilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar eş zamanlı yapılacak oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Kabine üyelerinin katılacağı ortak akıl oturumu ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında düzenlenecek. Bakanlıkların temel icraat alanlarının ele alınacağı oturumlarda İlgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak. Milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak. Programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Sayıştay Başkanlığı'na yeniden Metin Yener seçildi. Genel kurulda gizli oyla yapılan seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener

0: Erle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. CHP oylamaya katılmadı. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener 272 oyla Sayıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oysa geçersiz sayıldı. Yener 22 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na seçilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda bozulmuş. Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası prim borçları, bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Ayrıntılar haberimizde.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerle 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitinin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
0: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi, polis müdahale etti.
1: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki kapalı çarşının esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum çatıları uçurdu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
2: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
3: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
2: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
4: Bir hortumdan dolayı binalarda, çarşımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi, çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
2: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.

0: İstanbul Fatih'te gündüz yaşansa faciaya dönüşebilecek bir olay yaşandı. 5 katlı binanın en üst katındaki duvar gece vakti sokağa çöktü.
1: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
2: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
1: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye

0: Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik hastanede bitti. Tavuklu pilavdan yiyen 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Öğrenciler ve veliler gençlik şöleninde eğlendi. Keyifli geçen gün hastanede son buldu. Kütahya'da Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Etkinlikte öğrenciler ve ailelerine tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Eğlencenin ardından öğrenci ve velilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Onlarca kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle 96 öğrenci ve 18 veli tedavi altına alındı. 114 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tavuklu pilavın zehirlenmeye neden olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Türkiye'ye tatil için gelen Japon turist İstiklal Caddesi'nde hayatının şokunu yaşadı. Yanına yaklaşan bir kişi canlı yayın yapan genç kıza rahatsız edici davranışlarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
1: İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon turistin yanına yaklaştı. Yaptığı garip hareketlerle tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alındı. Japon yayıncı Nanati tatil için İstanbul'a geldi. Genç kız her gün binlerce turistin gezdiği Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açıp gezmeye başladı. Bu sırada karşısına 60 yaşındaki Y.E. çıktı. Garip hareketlerle genç kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.E., görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye kabahatler kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası kesildi. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
0: Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosunda yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu bir günde 53.396 yolcu taşıdı.
1: Son etabı geçen hafta açıldı. Pazartesi günü yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabını oluşturan Halkalı Arnavutköy kesimi Cuma günü hizmete girdi. Son etabın hizmete girmesiyle günlük ortalama yolcu sayısı %33 arttı. Metro hattında pazartesi günü 53.396 yolcu taşındı ve rekor kırıldı. Yolcu rekorunun kırıldığı gün en yüksek yolcu yoğunluğu Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı. Halkalı Arnavutköy hattını kapsayan 5 istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu.
0: Akdeniz'de et yiyen olarak bilinen Vibrio bakterisi alarmı baş gösterdi. İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Bakterinin deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle artacağından endişe ediliyor.
2: Yazın başlamasıyla milyonlarca kişi deniz kıyılarına akın etti. Ancak Akdeniz kıyılarındaki bazı plajlar kapatılmak zorunda kaldı. Sebebi ise halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinen Vibrio. Vibrio özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerde görülüyor. Deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor. Ağır hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Farklı varyantları bulunan Vibrio'nun çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla bulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkların yükselmesiyle Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığını artırabiliyor. Vibrio bakterisinin görülmesi üzerine İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Akdeniz genelinde endişeler arttı. Bu durumun turizm ekonomisini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
0: Değerli izleyiciler, hatırlayacaksınız geçtiğimiz

0: Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu ve maalesef ki aynı bölgede benzer bir olay yaşandı.
1: Taş bağlamış ayağına. Bilerek yapmışlar sanki.
2: Bence de bilerek yapmışlar.
3: Ayağına iple taş bağlayıp denize attılar. Deniz kaplumbağasının ölümüne neden oldular.
4: Bu insanlık dışı bir olay. Kesinlikle yapılmaması gereken. Yani bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
1: Taştan bağlamışlar bunu ya, öyle atmışlar olsun.
5: Evet, bilerek yapmışlar.
3: Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçtiğimiz günlerde açık denizde amatör balıkçılar ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası bulmuştu. O deniz kaplumbağası kurtarıldı. Ama İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran başka bir kaplumbağa onun kadar şanslı olamadı. Kıyıya vuran bir deniz kaplumbağasını sahile çıkaranlar ayağına taş bağlı olduğunu görünce şaşkına döndü.
5: O hayvanın zararı yok, herhangi bir şey yok. Nasıl bir vicdansızlık yani, nasıl bir şey bu anlamadım.
4: Yaptığımız incelemelerde karapasın üstüne derin bir kesici vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
3: Deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
0: Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışı ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketli sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacak.
6: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
7: Müşterinin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil.
8: Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
6: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
9: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
7: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
6: İki taş arasındaki farka gelince.
10: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
6: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
8: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
0: İstanbul'da yaşayan Mahmut Duhan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuktu. Bugünse dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk muhabiri Emine Derya ve Mertcan Öztürk dağ sendromlu sporcunun ilham veren hikayesini dinledi. Siz bu hikayeye tanık olurken biz de bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele etti.
2: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Spordan sonra çok değişti. Özgüven en önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor. Aferin olsun.

0: Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, evet, evet, haydi.
1: Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı, birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
2: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Tur yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
1: Başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
3: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
4: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
1: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
2: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşı'mızı okutmak.
5: Evet, Akif Sufya abisi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
2: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
3: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
2: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 25 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Venezuela'da yaklaşık bir dakika arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde depremler yaşandı. Başkentte çok sayıda bina yıkıldı değerli izleyiciler.

0: Ölü ve yaralılar olabileceği belirtildi. Olağanüstü hal ilan edildi. Evet, şu anda canlı yayında Venezuela'da başkent Caracas'tan görüntüler ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Şiddetli depremler Venezuela'nın başkenti Caracas'ta etkili oldu. 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. 40 saniye sonra yaşanan 7.5 büyüklüğündeki depremse 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Haliyle vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Çok sayıda bina çöktü ki o binalarda şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazlar var ve orada yaşam belirtileri aranıyor. Ekiplerin çalışması da hummalı bir şekilde devam ediyor. Çok sayıda bina çöktü dedik ve birçok binada da önlem amaçlı tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Evet, deprem sonrası ilk tespitler sonucu büyük kayıplarla geniş çaplı hasar beklentisi oluştu. Arama kurtarma ekipleri şu anda yıkılan binalar arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına dair arama çalışmalarına başladı. Evet, ülkedeki yine Maiquetía Havaalanı'nın deprem nedeniyle hasar aldığı ve kapatıldığı da açıklandı. Değerli izleyiciler, görüntüler geliyor. Yine deprem sonrasında binalardaki çatlakların özellikle ne boyutta, depremin ne kadar şiddetli boyutta olduğunu gözler önüne seriyor diyebiliriz. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor yine tabii ki kurtarma çalışmaları. Venezuela geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Deprem sonrası acil durum ilanını yürürlüğe koyacağını da açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı. Nadir görülen depremlerden bahsediyoruz ve maalesef ki hatırlayacaksınız yine bizde de Kahramanmaraş depremlerinde arka arkaya depremler yaşanmıştı ve benzeri deprem ki aslında yine bir dakikadan kısa bir süre sonra aslında bu depremin ülke tarihindeki en şiddetli depremler arasında olduğu da kaydedildi diyebiliriz değerli izleyiciler. Evet, şu anda canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Bir yandan yine tabii ki oradaki yıkım enkazların görüntüleri geliyor. Deprem sonrasında çatlakların, binaların nasıl bir vaziyette olduğunu, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Detaylar geldikçe tabii ki aktaracağız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, gündemi meşgul eden diğer haberlerimizle devam edelim. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz liderleri Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için ülkesini davet ettiğini söyledi. Görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bilgilendirileceğini ayrıca belirtti.
1: E5 liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Zirve sonrasındaki toplantıda NATO mesajları dikkati çekti. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini belirtti. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettiğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'dan uzaktan bu görüşmeye katıldığı ifade edildi. Merz, ABD Başkanı Trump'ı, NATO zirvesinin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 36. NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca E5 ülkelerinin savunma bütçeleriyle kapasitelerini artırmasının, birlikte hareket etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa, NATO içinde daha sağlam ve daha güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla ilerlemeli dedi. Polonya Başbakanı Tusk ise Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ile Transatlantik Birliği'nin korunmasına bağlı olduğunu kaydetti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bu mesajın açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

0: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri aynı zamanda NATO'nun müttefikleri arasında.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.
2: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek.
3: Burada durmasın artık memleket.
2: Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
1: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti.
4: But Erdoğan is a strong man.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
4: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdoğan.
5: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi.
4: He's a strong member of NATO. Yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
5: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
4: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
5: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
6: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release.
5: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
1: ABD ve İran müzakere masasına oturdu ancak liderler arasında restleşme var. Anlaşmazlığa neden olan konular arasında Hürmüz'den geçiş ücreti alınması, İran'ın nükleer denetimleri açılması ve balistik füze programı gibi başlıklar yer alıyor.
7: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi. Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor. Trump'ın iddiasına göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Boğaz'dan geçişin ücretsiz olacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bu doğru değilse müzakereler derhal sona erecek dedi. Dışişleri Bakanı Rubio da uluslararası hukuku işaret etti.
8: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
2: İran'sa Boğaz'ın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
9: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
2: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini savundu. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde pilot bölgeler kurma konusunda görüştüğünü öne sürdü.
10: İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Lübnan'dan çekilin talebi gelmedi dedi. Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese rağmen devam etti. Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini savundu.
9: İsrail ordusu sarı hatta teyakkuz halinde ve geri çekilmiyor. Hiçbir durumda geri çekilmeyeceğimizi açıkladık ve şu anda Amerikalılardan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi talebi yok.
10: Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep gelmesi halinde bile Lübnan'dan çekilmeyeceklerini iddia etti. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail arasında pilot bölge görüşmeleri yapıldığını yazdı. Beyrut ve Tel Aviv arasında Washington'da yapılan görüşmelerde buna ilişkin bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığı belirtildi. Plana göre Lübnan ordusu ülkenin güneyinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek ve Hizbullah'ın bölgeye dönmesini engelleyecek. Buna karşılık İsrail ordusu pilot bölge olarak belirlenen bu alanlardan çekilecek. ABD'nin bu geri çekilmeyi denetleyip gözetlemesi de planlar arasında. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı Nebatiye'de bir aracın hedef alındığını açıkladı. Saldırıda can kayıpları yaşandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'in üzerinde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nca görüşmenin içeriğine dair paylaşım yapıldı. Buna göre iki lider Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşıyor. Peki bu yıl demokrasi ve milli birlik, beraberlik gününde ne tür etkinlikler düzenlenecek bakalım.

0: Bugün halkımızda geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz ruha sahip çıkacaklar. Tüm etkinliklerimize katılacaklar.
1: Köprüler bayraklarla donatılacak. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitler anılacak.
0: Kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa bunu öderiz diye sokaklara ve meydanlara çıktılar.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere direnmek için sokağa çıkan onlarca kişi vatan yolunda şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı. Tüm şehitler 15 Temmuz'da etkinliklerle anılacak.
0: İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.
1: 3'ü İstanbul'da olmak üzere 5 köprüye bayrak asılacak. Havalimanlarında 15 Temmuz anı duvarı oluşturulacak ve fotoğraflar sergilenecek. Bisiklet ve motosiklet turları düzenlenip Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi yapılacak.
2: Ankara'da özel harekat polisleriyle çatışmaya giren diğer şüphelilerinden biri etkisiz hale getirildi. Olay Haymana'nın Saza Ağası mahallesinde meydana geldi. NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı teröristin evine operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu tespit edilen MK ile eşi NK'nin bulunduğu adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada örgüt mensubu MK etkisiz hale getirildi. Örgüte üye eşi ise NK ise yaralı olarak yakalandı. Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınırların artırılması önerildi. Öneriler arasında okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılması da yer aldı.
3: Okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınır artırılmalı. Bu öneriler Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'ndan. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor 6 bölüm ve 691 sayfadan oluştu. Rapora göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5'luk oranında artış meydana geldi. Raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak taslak düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verildi. Suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalı denildi. Kasten öldürme suçunu işleyen 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin hakimin takdirine bırakılması istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki ceza üst sınırının 18 yıla, 15-18 yaş grubu çocukları için üst sınırın 27 yıla çıkarılması gerektiği belirtildi. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, 15-18 yaş grubu için 15 yıldan 18 yıla kadar yükseltilmesi tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evine gönderilmesi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtildi. Çocuğun iyi halli olduğu tespit edilirse çocuk eğitim evine gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı denildi. Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Kartlı giriş sistemleri e-okulla entegre edilmeli. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak.
2: Türkiye Kamusen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarında yaşanan kayıplara dikkat çekerek enflasyon farkını ek olarak refah payı verilmesini istedi. Önder Kahveci, Konfederasyon'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kamu

0: Çalışan anlarıydı ve emeklilere mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini belirten kahveci, geçmiş kayıpların telafi edilmesi için ek zam yapılmasını talep etti. Maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini de dile getirdi kahveci ve devam etti. Özellikle görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın büyük ölçüde koptuğunu da söyledi. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde sözde denetim yapan Ferhat Aydoğan ve yanındaki 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak iş yerlerinde sözde denetim yapan kişilere ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheliler kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
1: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
0: Rize'de zincirleme trafik kazası 3 kişinin hayatına mal oldu. 3 genç kadın yanan otomobilde maalesef hayatını kaybetti.
1: Karadeniz sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza 3 genç kadını hayattan kopardı. Rize'den geçen Karadeniz sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir otomobille minibüse çarptı. Araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada aynı araçta bulunan Selin Aysaral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in öldüğü belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Erzurum'da kanalizasyon kazasında çalışan ekip korku dolu anlar yaşadı. Açılan çukurdan 3 adet top mermisi çıktı.
2: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar.
3: Gönder ya, davulla zurna inen.
2: Erzurum'un Yakuti ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
4: Yerleşim alanında yapılan kazılarda devamı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
2: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
0: Müzik Sahibi pencereyi açık unutunca kedi cama çıktı. Durumu fark eden mahalleli kedi için seferber oldu. Aşağı düşen kediyi çevredekiler bakın nasıl kurtardı.
1: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
5: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
1: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi aldı.
5: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağını attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
1: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç şemsiyeyle kediyi kurtardı.
6: Takip ediyordum. Şemsiye çekip habire yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
1: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Kara Bela adlı kedinin durumu iyi. Çok
0: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Türk vatandaşları en fazla 6 hat kullanabilecek. Düzenleme bugün itibarıyla hayata geçirilecek.
1: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önüne geçilecek.
7: BTK'nın hazırladığı yönetmeliğe göre Türk vatandaşları kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Bu sınırlama yabancılar için 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise 1 hat alabilmelerine izin verildi.
1: Düzenleme ile birlikte suistimaller engellenecek. Aynı kişi adına çok sayıda telefon hattı açılması dönemi son bulacak. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlenecek. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Aktifliği teyit edilemeyen aboneler 24 saat içerisinde bilgilendirilecek. Teyit alınamaması durumunda 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl denetlenecek? Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediği de düzenli aralıklarla kontrol edilecek.
0: ABD Federal Soruşturma Bürosu, ABD sağlık sistemini 3.7 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen bir kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Açıklamayı FBI direktörü Patel yaptı. İbrahim Haldun Hilmi adlı şüphelinin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu açıkladı. ABD sağlık sistemini 3.7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan şüphelinin 19 Haziran'da Türkiye'den ABD'ye götürüldüğünü belirtti. FBI direktörü Türk yetkililere ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a teşekkür etti. Büyükelçi Barak da olağanüstü Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde firariyi yakalamak ve hızlı bir şekilde iade etmek eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı ifadelerini kullandı. ABD Senatosu Başkan Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarıyı kabul etti. Senatoya tepki gösteren Trump, kararın düşmana yardım sağladığını söyledi.
1: Amerikan siyaseti birleşti. Senatodan Trump'a uyarı niteliğinde kritik bir hamle geldi. Amerikan başkanının kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarı kabul edildi. Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul ve Bill Cassidy oylamada demokratlarla birlikte hareket etti. Böylece tasarı 48 hayır oyuna karşılık 50 kabul oyuyla senatodan geçti. Kararın kabul edilmesiyle kongrenin her iki kanadının da İran savaşına karşı tutumu da resmen kayda geçti. Oylama, Pentagon'un İran Savaşı ve tükenen mühimmat stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde yapıldı. Senato'nun hamlesine Başkan Trump'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'ı köşeye sıkıştırdığını belirterek

0: bu kararın düşmana yardım sağlamak anlamına geldiğini savundu. Amerikan Başkanı kendi partisinden demokratlara destek veren 4 senatöre de yüklendi. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım dedi. Teknik olarak ortak karar niteliğinde olan karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Bu nedenle yürürlüğe girmesi için Trump'ın imzasına sunulmayacak.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ile yaşanan savaşın ardından ilk yurtdışı ziyaretini Pakistan'a gerçekleştirdi. Kritik zirveye liderlerin dostluk fidanı diktiği anlar damga vurdu.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Pakistan ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Pakistan'la İran arasındaki dostluğu simgeleyen çam fidanını diken Pezeşkian, küreyi uzun süre elinden bırakmadı. Pezeşkian fidanı diktikten sonra sembolik toprak atma işlemine bir süre devam etti. Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı'nın sırtına dokunarak toprak atmayı durdurması için işaretler verdi. Pezeşkian ise gülümseyerek dostluk fidanına toprak eklemeye devam etti. Pakistan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji ve ticaret başta olmak üzere kritik başlıklar masadaydı. Pezeşkian, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şerif de ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmalara imza attı. Ziyaretin sonunda İran Cumhurbaşkanı'na tıp dünyasındaki geçmişi ve kalp cerrahisi alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Fahri Doktora unvanı takdim edildi.
1: Akdeniz'de etkiyen olarak bilinen Vibrio bakterisi alarmı baş gösterdi. İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Bakterinin deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle artacağından endişe ediliyor.
2: Yazın başlamasıyla milyonlarca kişi deniz kıyılarına akın etti. Ancak Akdeniz kıyılarındaki bazı plajlar kapatılmak zorunda kaldı. Sebebi ise halk arasında etkiyen bakteri olarak bilinen Vibrio. Vibrio özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerde görülüyor. Deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor. Ağır hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Farklı varyantları bulunan Vibrio'nun çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla bulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkların yükselmesiyle Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığını artırabiliyor. Vibrio bakterisinin görülmesi üzerine İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Akdeniz genelinde endişeler arttı. Bu durumun turizm ekonomisini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
1: Avrupa, kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken en az 50 kişi hayatını kaybetti.
2: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Başkent Paris'te kaydedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Rekor kıran sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
3: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor, aşırı ısınıyor.
2: Toskana bölgesinde sıcaklıkların 41 dereceye, Liguria bölgesinde ise 45 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İspanya'da da sıcaklık çarpması nedeniyle can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen

0: Sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
1: Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosunda yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu bir günde 53.396 yolcu taşıdı.
2: Son etabı geçen hafta açıldı. Pazartesi günü yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabını oluşturan Halkalı Arnavutköy kesimi Cuma günü hizmete girdi. Son etabın hizmete girmesiyle günlük ortalama yolcu sayısı %33 arttı. Metro hattında pazartesi günü 53.396 yolcu taşındı ve rekor kırıldı. Yolcu rekorunun kırıldığı gün en yüksek yolcu yoğunluğu Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı. Halkalı, Arnavutköy hattını kapsayan 5 istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu.
1: Motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre motorlu araçlar ve römorklarıyla bunlar için tasarlanan aksam sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. İmalatçılar belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini araç sicil ve tescil sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği'ne sunacak. İmalatçılarla araç sicil ve tescil sistemi arasındaki veri alışverişi ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak. Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışı ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketle sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacak.
0: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
3: Müşterin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil.
4: Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
0: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
5: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
3: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
0: İki taş arasındaki farka gelince.
6: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
0: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
4: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
1: Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçlarıyla işsizlik sigortası, prim borçları ve bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Ayrıntılar haberimizde.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerle 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına

0: %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
1: Bazı bölgelerde hububat hasadı bitti, çiftçinin saman mesaisi başladı. Hayvancılık için önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlendi.
0: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
2: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
0: Kırklareli'ndeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
2: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 13-14 balyaya kadar aldığımız
0: oluyor. Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
3: Balya başı indirip indir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
0: Peki saman balyasının satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
1: İstanbul Fatih'te gündüz yaşansa faciaya dönüşebilecek bir olay yaşandı. 5 katlı binanın en üst katındaki duvar gece vakti sokağa çöktü.
0: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
4: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
0: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye sokağı kapattı. Moloz parçaları toplandı. Ekipler çökmenin yaşandığı binada da inceleme yaptı.
1: Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum çatıları uçurduğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
5: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
6: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü, çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
5: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
7: Bir hortumdan dolayı binalarda, çalıştığımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi. Çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
5: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik hastanede bitti. Tavuklu pilavdan yiyen yüzden fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Öğrenciler ve veliler gençlik şöleninde eğlendi. Keyifli geçen gün hastanede son buldu. Kütahya'da Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Etkinlikte öğrenciler ve ailelerine tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Eğlencenin ardından öğrenci ve velilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Onlarca kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle 96 öğrenci ve 18 veli tedavi altına alındı. 110

0: 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tavuklu pilavın zehirlenmeye neden olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ankara'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kuru sıkı tabancanın kullanıldığı

0: gözaltına aldı ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus'u ilçesinde köyler arası futbol turnuvasında taraftar arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren taraftarı polis ayırdı.
1: Maç bitti, taraftarlar birbirine girdi. Turnuvadaki kavgada ortalık karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yunus Emre Stadı'nda Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 sona erdi. Bitiş düdüğü çalınca iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya statta görevli polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar ayrılmayınca çevik kuvvet ekipleri grupları biber gazıyla dağıttı.
2: Ben biliyordum.
0: Şimdi sizleri Erzurum'un Tekman ilçesine götüreceğiz. Bir yıl önce Gençlik Spor Kulübü'nde görevli antrenörün çabasıyla ilçe daha önce hiç bilmediği bir sporla tanıştı. Birkaç çocukla başlayan serüven kısa sürede ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla taçlandı.
3: Daha önce adını bile duymamışlardı. Eskrim artık onlar için bir tutkuya dönüştü.
4: Seviyorum, çok seviyorum.
5: Hemen atak yok, oyun kur.
3: Burası Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu ilçesi Tekman. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nde görev yapan eskrim antrenörü Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce çocukları eskrimle tanıştırmak için harekete geçti.
6: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk. Geldiğimizde eskrim branşımıza, spora, sporcuya, buranın halkı, yörenin halkı çok değer vermekte.
3: Haftanın 4 günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Can Taşkıran'ın çabaları meyvesini verdi.
6: Lisans sporcu sayımız 30-35 kişi. Gittikçe de artmakta. Tabii ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta.
3: Sporcular ulusal yarışmalarda başarılara imza attı.
7: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım. Çok güzel geçti.
8: İzmir'de bir müsabakamız olacak. Benle bir arkadaşım katılım sağlayacak. İnşallah orada kupayı alıp Tekman ilçemi temsil edeceğim.
3: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
5: Hemen atak yok, oyun kur.
0: Çağımızın en büyük sorunlarından biri ekran bağımlılığı. Evde bile aile üyeleri kendi alanına çekilip ya bilgisayar başında oyun oynuyor ya da telefonda sosyal medyayı tarıyor. Öyle ki bu durum iletişimi azaltıyor. İşte buna çözüm olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bir uygulama var. Adı Dijital Detoks Kampı. Detayları haberimizde bakalım.
3: Kimi boyama yaptı, kimi satranç oynadı. Çocuklar ve aileler dijital detoks kampında teknolojiden uzaklaşıp keyifli vakit geçirdi.
9: İnsanlar telefona bakmadan duramıyorlar hani 2 dakika bile. Ben aslında önceden ben de öyleydim. Ama hani insan alıştıkça böyle ders çalışıp işte başka şeylere vakit ayırdıkça aslında alışıyor.
3: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde dijital detoks kampları düzenleniyor.
10: Dünyada dijitalden kaçma şansımız yok. Bu bizim hayatın bir parçası. Ama biraz ara vermek, biraz nefes almak, tekrar o hayatı planlama anlamında, o dijitalle ilişkimizi düzenleme anlamında bu tarz etkinlikler çok kıymetli.
11: Eski dostluklar, sohbetler kalktı. Herkesin elinde bir telefon, hepsi çekilmiş bir kenara.
3: Hem yetişkinler hem çocuklar kampta keyifli vakit geçiriyor.
12: Ablamla beraber spor salonuna gittik, ondan sonra voleybol falan oynadık. Ben basket oynadım, eğlendik yani.
13: Bence dijital detoks insanlara biraz sağlık açısından da faydalı. Çünkü telefonla, bilgisayarla çok vakit geçirdiğimiz zaman yani zararlı etkileri de olabilir bunların.
3: Şimdiye kadar yaklaşık 70 kamp yapıldı. 39 ilçede yıl sonuna kadar etkinlik

0: sürecek.
1: Rusya'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Türkiye'den Bağ Bozumu filmi ödüle layık görüldü. Filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülünü kazandı.
2: Dönmeyecek misin daha İstanbul'a? Orada bayağı önemli işlerim varmış.
0: Rusya'da Türkiye'yi temsil etti. Bağ Bozumu filmi festivalden ödülle döndü. Dünya sinemasının prestijli buluşmalarından biri olan Uluslararası Avrasya Film Festivali 13-19 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi. Bu yıl 27 ülkeden 93 film gösterildi. Türkiye'den Bağ Bozumu da o filmler arasındaydı. Mesut Gengenc'in yönettiği, Barış Yurtsever ve Zeynep Erkekli'nin başrolünde oynadığı film uzun metraj ana yarışma bölümünde gösterildi. Rejisör Mesut Gengenc, Türkiye. Doğa üzerinden bir karakterin kendini iyileştirme ve yüzleşme yolculuğunu konu alan film büyük ilgi gördü. Güçlü görsel dili ve teknik başarısıyla filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülüne layık görüldü.
3: Emrah Durmuş, operatör filmi Vinogradny Urojay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
4: Bu ödülü bize layık gören jürimize, Avrasya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir filmin burada ödül alması bizim için önemli.
1: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi şekercağın restorasyonla yeniden ayağa kaldırılıyor. 17. yüzyılda yapılan han, tarihi kimliği korunarak İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
5: Eskimiş taş duvarların arkasında birçok anıyı çok uzun yıllardır gizleyen bir han.
6: Metrukal'deki tarihi han önce kamulaştırıldı, ardından restorasyon çalışmaları başladı. Şekerci Han, klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri. Tarihi kayıtlara göre 17. yüzyılda yapıldı. Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak hizmet verdi.
5: Bediüzzaman Said Nursi'nin Neyzen Tevfik'in bu handa kaldığı, Mehmet Akif'in bu hana gelip gittiği, Neyzen Tevfik'ten ne derslerini bu handa aldığı, merhum başbakanlardan Rüştü Saraçoğlu'nun bir arkadaşının bu handa 2 yıl kadar kaldığı, bununla ilgili birçok kayıt var.
6: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi han restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
5: Bu han 1200 metre büyüklüğünde Fatih'teki en büyük parsellerden bir tanesi. İçerisinde 130 göz oda var. Bu 130 gözü düzenlemelerle beraber biz 110 göze indireceğiz restorasyondan sonra. Sürprizlerle dolu bir ha. Bir sıvayı söktüğümüzde çok enteresan 200 yıllık bir resim altında, 150 yıllık bir resim, yani duvara resmedilmiş bir resim görüyoruz.
6: Şekerci Han, 2029 yılında tamamlanması planlanan restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
5: İnsanların günün hemen her saatinde gelip çıkabilecekleri, bu her bir göz odada Fatih'te yaşayan sanatkarların, zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız.
1: İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir İsveç sarayında sergi açıldı. Habertürk saraydaki Osmanlı ile Türkiye izlerini görüntüledi. Öznur Kars'ta Çetin Er ve Emre Altun'un haberini sizleri izlerken bizler de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
0: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
7: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
0: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı.

0: Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
1: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
0: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
2: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel, değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
0: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
1: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren, yani Dragomanların kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
3: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Habertürk'tesiniz. Perşembe sabahındayız. 25 Haziran. Ve umarız ki güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Saatlerimiz 6.59'u gösterirken karşınızdayız. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu diyelim. Günaydın diyelim bizi televizyonlarından, telefonlarından, tabletlerinden izleyen ve tabii ki radyolarından, trafikte dinleyenlere 3 saat boyunca yurttan, dünyadan gelişmeleri aktarmaya gayret göstereceğiz. Haberlerimiz var, aktaracağız, merak buyurmayınız ama gazeteler yeni güne bakalım. Nasıl merhaba diyor Türkiye'mizde efendim. Şöyle bir göz atalım. Geliyor gazeteler, işte ilk gazetemiz alfabenin A'sından gidelim akşam diyelim. Yeni kapı ruhuna davet şeklindeki diğer gazetelerde de görebileceğimiz ve elbette ilerleyen dakikalarda bizlerden de aktaracağımız bir haber başlığı. Erdoğan FETÖ darbe girişimi sonrası yeni kapıda oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Ve bir taraftan Kılıçdaroğlu da CHP'nin başında olduğuna göre bu yeni kapı ruhu yeniden canlanabilir. Efendim devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye sahibiz. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır şeklinde bir ifade önemli. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız diyor. Herhalde yapılan en önemli açıklamalardan biri son zaman diliminde. Göreceğiz bakalım ne zaman meclise gelecek efendim. Muhalefet vesayet altındaki sözleri de dikkat çekiyor. CHP'deki paralel yönetim modelinin siyaseti paralize ettiğini de söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e rozetini taktı. O da iyi gidiyor. 3 yılda 3. partiye geçti. Bakalım seneye hangi partide yer alacak Nimet Özdemir. Altın son 7 ayın dibinde. Evet, bir alım fırsatı mı doğuruyor yoksa yatırımcıları çileden mi çıkarıyor? Önemli. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl 394 bin olmuş. Gidense 403 bin efendim. Cimrilik boşanma sebebiymiş. Bu da akşamda yer alan haber başlıklarından bir tanesi. Ve bir başka haber başlığı da NATO'da çevreden merkeze geçiyoruz şeklindeki ifade önemli. Zira hazırlıklar sürüyor. O hazırlıklardan notları da aktarırız. Şapkasız çıkmayın efendim. Hürriyet'in gündemi apayrı. Memleketin siyaset gündemi yanıyor ama bir taraftan da gerçek anlamda bir Avrupa'da onlarca can alan Omega blokajından söz ediliyor. Yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor denilmiş uzmanlar vatandaşlara. Şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın şeklinde uyarılarda bulunuyor. 15 gün etkili olacakmış, yani Türkiye 2-3 derece daha sıcak olacak genelinde ve bir taraftan da elbette orman yangınlarına aman dikkat diyelim bu sıralar. Peki başkentte seferberlik Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Güzergah üzerindeki duvarlara kentin simge figürleriyle çiçek motifleri işlendi. Neyse ki NATO zirvesi yapılıyor. Şehirler böylelikle daha da güzelleşiyor anladığımız kadarıyla. Birçok noktada boyama çalışmaları. Bazı binaların dış cepheleri de ücretsiz olarak yenileniyormuş. NATO liderleri kötü yapıları görmesin diye. Efendim zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Bu arada dün biz de aktarmıştık ağırlıklı olarak 28 Haziran'dan itibaren hani 10-12 gün süreyle kentte toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması da yasaklandı. Ve bir taraftan da kamuya bir izin söz konusu. Yani özellikle 15 gün diyelim Ankara'da belki de bir olağanüstü hal de diyebileceğimiz bir organizasyon uygulanacak. Peki terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim. Meclisten bir haber, güzel bir haber. İki vekil dünya evine girdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Evrim Rızvanoğlu milletvekili evlendi.

Meclis tarihinde aynı dönemde görev yaparken evlenen ilk milletvekili çift olduğu denilmiş ve Emir siyasi kariyerine CHP'de, Rızvanoğlu'ysa Deva Partisi'nin kurucu üyelerinden biriydi. Ve ardından da 27 Haziran geçtiğimiz yıl CHP'ye katılmıştı. Allah bir yastıkta kocatsın diyelim efendim. İyi, en iyilerde iki Türk okulu bir başka haber başlığı olarak aktarılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan motoru sinyali, bu önemli. Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satışı sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürüldü deniliyor. Zirveye Erdoğan için gidiyorum demiş Trump. Erdoğan çok güçlü adam. Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadeleri oldukça mühim. Peki Hürriyet'in hemen logosunun üstündeki habere bakalım. Bari bir teselli verin çocuklar. Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçı kaybetti. Elendi. A milli takımımız, bizim çocuklar son maçında ev sahibi Amerika ile formalite maçına çıkıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri de oldukça güçlü. Maç yarın saat 05'te, yani sabah 5'te oynanacak. Artık izleyen çıkar mı bilemiyorum ama söylemiş olalım. Cumhuriyet gazetesi Mutlak Butla'nın oyalama taktiği manşeti dikkat çekici. CHP'den ayrılmayın, yarışalım önerisine Özgür Özel kanadı tepkili. CHP'de Mutlak Butlan yönetimi olan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacağını açıkladı. Mahkeme kongre yapamazsınız demiyor, sadece karar kesinleşinceye kadar olağanüstü kurultayı engelliyor savını öne süren Kılıçdaroğlu kanadı Özel ve yönetimine de partiden ayrılmayın, kongrelerde yarışalım çağrısında bulunmuş bir kulis haberi efendim. Ancak olağanüstü kurultayın ivedilikle yapılması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının durumuna bakılırsa efendim 2027'den önce herhangi bir kurultay söz konusu olmayacak. Özgür Özel yönetimi bu adımı parti tabanını oyalama olarak nitelendiriyor ve reddetti. Partinin zaten yakın bir zamanda tüm kongre süreçlerini tamamladığını ve 39. olan kurultayın yapıldığını anımsattı. Özgür Özel kanadı atanan il yönetimleri dışında yeni bir kongre sürecine ihtiyaç olmadığını da savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler yine il binasına gece çilingirle girmişler. Mesela nerede? Malatya'da ve bir taraftan da gençlik kolları üyeleri polis barikatını aşıp binaya dev hain Kemal pankartı asmış. Malatya ...dan bir haber başlığı fotoğrafta da yerini alıyor. CHP'li kart, Cumhuriyet ve Demokrasi'nin tasfiyesinde son aşama, Kemal Bey özel görevli şeklinde bir ifadesi de yerini alıyor Atilla Kart'ın. Gelirler katlandı. İBB davasında AK Parti ile de çalışan 20 yıllık daire başkanı savunma yaptı denilmiş ve Ekrem İmamoğlu döneminde kurumun reklam gelirinin katlandığını ifade etmiş. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama, yaşam savunucularını rahat bırakın şeklinde bir ifade. Bir taraftan da efendim özellikle Hacı Osmanoğlu gel bizi tehdit et şeklinde Los Angeles'tan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak bir protestosu maalesef yerini almış burada da efendim. Peki Sabah gazetesine geçelim. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Sür manşetten aktarılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri. Değerli dostlar, terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söylüyor Erdoğan. Net mesaj vermiş. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bu sözleri dinleyeceğiz. Ve bir taraftan da Erdoğan'a duyduğum saygıdan NATO zirvesine katılacağım. Bu sözler Trump'a ait. NATO'nun güvenli limanı Türkiye. Can dostların sahil turu faciayla bitti. Aşırı hızla 3 hayat söndü. Rize'de yaşayan Selinay, Gamze, Nilay ve Ahsen otomobille sahil parkına gidip geç saatlere kadar sohbet etti. Eve dönüş yolunda bir tur atalım dağılırız diyerek Karadeniz sahil yoluna çıktılar ancak dönüşleri olmadı. Yeni Şafak gazetesi vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor. Yine bildik bir manşet Yeni Şafak'ta. Ekonomi yönetimine ağırlık olarak elbette ki verilen bir mesaj. Dövizde yüklü miktarlarda sık sık alsat yaparak gelir elde edenlerden vergi alınmaması spekülasyonu arttırarak kur oynaklığına yol açıyor. Bu da sermayeyi üretim yerine ranta yöneltiyor ve enflasyon sarmalını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkıyor şeklinde bir ifade. Bakalım bu sefer duyulacak mı Yeni Şafak?

Gazetesindeki bu manşet, bu ekonomik program miadını doldurdu. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in sözleri, yüksek faiz ve sıkı para politikasına dayalı ekonomik modelin miadını doldurduğunu söylemiş. Bunu çok fazla dile getirmeyenler var, ancak MÜSİAD Genel Başkanı bunu dile getirme cesaretini göstermiş. Bu da Yeni Şafak'ta yerini alıyor. İran krizi Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri NATO öncesi siber alarmda, bir başka haber başlığı Yeni Şafak'ta. Son olarak saatimiz 7'yi 9 geçerken Milliyet'e bakalım, ardından haberlerimize geçeceğiz. Gri liste parlamentoda. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Ki bir de fotoğraf karesi var. Heyete Alman SPD milletvekili Helmut Klebank'ın eşlik ettiği ifade ediliyor efendim. O mahrem imamlardan FETÖ mensubu tipler yerini almış nerede? Fotoğraf karesinde. Süreçte yedi kapı ruhu var. Az evvel aktardık. Trump'la baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara'da Türkiye'yi memnun edeceğim şeklindeki açıklamaları dikkat çekici. F-35 açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan. Ve göçle gelen %25.2 oranında arttı Türkiye'mize yönelik olarak. Bir teselli ver, son olarak A Milli Futbol takımımızdan bir galibiyet beklentisi hali hazırda devam ediyor. Bunu da dillendirmiş Milliyet gazetesi. Peki efendim, yeni güne gazeteler işte bu haberlerle merhaba diyor. Yine bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, işte Trump'ın ifadeleri, ekonomide yaşananlar ve elbette ki yeni kapı ruhunun yeniden canlandırılma isteği bütün gazetelerde yerini alıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yurt dışından bir deprem, hatta iki deprem haberi. Daha sonra memlekette ne oluyor bakarız. Venezuela'dayız. Yaklaşık bir dakika arayla, dikkat buyurunuz, 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki önemli deprem yaşandı. Bir dakika arayla başkentte çok sayıda bina yıkıldı. O anları görmektesiniz. Size de canlı olarak aktarıyoruz bu görüntüleri. Ölü ve yaralılar olabileceği belirtildi ki muhtemelen vardır ama sayısı önemli. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda Venezuela'da. Dediğim gibi şiddetli depremler Venezuela'nın başkenti Caracas'ta çok etkili oldu. 7 nokta büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. 40 saniye sonraysa yaşanan 7.5 büyüklüğündeki deprem, o da 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Yine Caracas'ta vatandaşlarsa korku dolu anlar yaşadı. Çok sayıda bina çöktü. Birçok binada da önlem amaçlı tahliye süreci yaşandı ve canlı olarak arama kurtarma çalışmalarından notları, görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu deprem sonrası ilk tespitler sonucu büyük kayıplarla geniş çaplı hasar beklentisi elbette ki söz konusu. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binalar arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına dair arama çalışmalarına başlamış durumda. Bu görüntülere bizler de çok aşinayız maalesef. Ülkedeki Maykutetya Havaalanı'nın deprem nedeniyle hasar aldığı ve kapatıldığı da açıklandı. Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Deprem sonrası acil durum ilanını yürürlüğe koyacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'nın Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı. Nadir görülen bu arka arkaya yaşanan depremlerin ülke tarihindeki en şiddetli depremler arasında olduğu kaydedildi. Bir taraftan da dünyada da eşine az rastlanır bir örneği söz konusu efendim. 40 saniye ya da 1 dakika arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Çok sayıda bina yıkıldı. Ölü ve yaralılar söz konusu. Arama kurtarma ekipleri de şu anda gördüğünüz gibi binalarda gözlemlerini yapıyorlar ve şu anda kaç kişinin vefat ettiği, kaç yaralı olduğu ve bir taraftan efendim kaç binanın yıkındığı henüz belli değil. Ancak bizlerin de çok fazla aşikar olduğu görüntüler, ilerleyen dakikalarda elbette ki aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, Venezuela'dan, Caracas'tan görüntüleri görmekteyiz efendim. Şu anda dediğimiz gibi nadir görülüyor arka arkaya yaşanan bu depremlerin
ülke tarihindeki ve hatta dünya tarihindeki en şiddetli depremler arasında olduğu kaydediliyor. Amerika Venezuela'ya yardım gönderecek. Sadece Amerika değil, bölge ülkelerinden muhtemeldir ki yine bölge ülkelerinden yardım gidecektir. Trump'ın bir

0: açıklaması söz konusu. Aldığım haberler iyi değil, yardıma hazırız ve güçlüyüz şeklinde. Kolay değil efendim. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem arka arkaya meydana geldi Venezuela'da. Caracas'ta herhangi bir şekilde sayı belirtilmiyor, şu kadar insan hayatını kaybetti ya da yaralımız var şeklinde. Çünkü çok yeni olan bir depremden söz ediyoruz. Gözümüz kulağımız Venezuela'da, Caracas'tan gelecek haberlerde bunu aktaralım. Allah hiçbir ülkenin başına vermesin, ancak Venezuela yaşadı gördüğünüz gibi bu deprem felaketini. Peki devam edelim, yolumuza geçmiş olsun diyerek ABD Başkanı Trump NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Zirve öncesinde önemli bir buluşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti yine Trump. Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtiyor.
1: But Erdogan is a strong man.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
1: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdogan.
2: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi.
1: He's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
2: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
1: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
2: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
3: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
0: Evet, özellikle Trump'ın bölgeye olan ilgisini bilmeyen yok. Bunu her fırsatta da dile getiriyor. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısını ve sevgisini sürekli olarak her fırsatta yine dile getirmeye gayret gösteriyor. Bakalım buradaki görüntüler nasıl olacak, bunu bekliyoruz merakla. Zira zirve için Ankara'da olacağını açıkladı Trump ve o görüntüler, o fotoğraf kareleri son derece mühim olacaktır diyelim. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim AK Parti meclisi grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Örgütün diyor tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz diyor Erdoğan. Meclise sunacağız dedi bir taraftan da. Grup toplantısında ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden, daha doğrusu önce İYİ Parti'den CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in rozetini taktı.
4: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
5: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi işaret etti.
4: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
4: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etti.

0: etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
1: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
0: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
0: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
1: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı.
2: Büyük ihtimalle olmuş.
1: Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
3: Vallahi ülkedekiler silahı, sigarayı bırakmak bir yana rekor üstüne rekor kuruyor. Dünya çapında ikinciliğe ulaştık neredeyse tütün içiminde efendim. İşte bu konuda maalesef çok sıkıntılı bir süreçten de geçiyoruz. Acaba dertten mi içiliyor bilemeyiz ama bir an önce sigarayı bırakmak gerekiyor. Buradan içenlere de söyleyelim. Parti değiştiren milletvekili özellikle bu son zaman diliminde belediye başkanları ya da milletvekillerinin partiyi çok rahatlıkla değiştirdiğini görüyoruz artık siyasi anlamda. Bu da zaman gelince bol bol konuşulur. İşte baksanıza hanımefendi Nimet Özdemir önce İyi Parti'den seçildi. Yani sonuçta bir muhalefet milletvekiliydi. O seçmenin oylarıyla daha sonra ben istifa ediyorum dedi. Bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Dedi tamam, o da bir muhalefet partisi nihayetinde. Ama ardından da bir taraftan da biliyorsunuz köprüdeki özellikle bazı hareketleri olmuş idi. Neyse şimdi bahsetmeyelim. Ardından da işte buyurunuz geçiverdi AK Parti'ye. Bakalım seneye hangi partiye geçecek? 4'te 4 yapması gerekiyor. Zira sayın milletvekilini. Şimdi bir taraftan da yeni bir istifa var. O da belediye tarafında. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan. O da partisinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bakalım hangi partiye geçecek? Bunu da göreceğiz. Özcan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. 3 belediye meclis üyesinin de yine bu partiye, AK Parti'ye geçeceği ifade edilmekte. Geçtiğimiz günse biliyorsunuz CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç istifa etti. O da AK Parti'ye katıldı.
4: Batı Trakya.
3: Evet, hayırlı uğurlu olsun. Siyasette böylesi yer, yani futbolcu transferi gibi yer değiştirmelere çok fazla tanık oluyoruz. Görmektesiniz, duymaktasınız efendim. Elbette ki zamanı gelince bol bol konuşulur siyaset tarihi konusunda. Genç kardeşlerimiz bu konularda elbette ki unutmayacaklardır. Bir taraftan da efendim şimdi siyasetten devam edelim. Saatimiz 7.22'yi gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor, bütün bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü herhalde siyasi tarihimizin şu anda en hareketli partisinden söz ediyoruz. Olağanüstü değil, olağan kurultay takvimi başlıyormuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu kanadının ifadesi söz konusu. Biliyorsunuz Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor ama genel merkezden de Özgür Özel'e bir çağrı var. CHP kaynakları madem arkalarında halk ve üye desteği var, olağan kurultay için yarışalım diyor ama ne zaman? Aylar sonra tabii. Özel cephesinde ise konuyu mahkemeye taşıma hazırlığı söz konusu.
5: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
1: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Odri Meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var,

0: zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
1: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
2: Evet, bakıldığı zaman şu bir aylık süre Cumhuriyet Halk Partisi birçok şeye gebe. Muhtemeldir ki yeni bir parti kurulacak ve Özgür Özel kanadı o partide yerini alacak. Ama acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreçte ne olur ne biter? Anketlere bakıldığı zaman işte yüzde bilmem kaç olarak ifade ediliyor. Yani şu anki aldığı oyun çok çok altında yeni yönetimle eğer bir seçime gidilirse. Mahalle, hadi belde, ilçe, il seçimleri vesaire derken bu işin bir 4-5 aylık süreci var. O sırada da bir baskın seçim olursa Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi acaba sandıkta nasıl bir sonuç alır? Bu az çok aşikar ama hodri meydan demişler. Hadi bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz ama bu gidişat yeni bir partinin kuruluyor olduğu anlamına da geliyor gibi gözükmekte. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Karaal'ı kaçıranlar kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle sayı 8'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemleri de sürüyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle bırakıldı diyelim. Peki iç siyasette yaşananlar hep beraber gördünüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vesaire derken acaba bölgede ne oluyor? ABD, İran arasındaki son duruma şöyle bir göz atalım. Mutabakat zaptı imzalandı ama buna rağmen taraflardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uluslararası Atom Enerji Ajansı denetçilerinin İran'a gideceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri, Tahran yönetimi ise yine yalanladı, bu iddiaları reddetti. Teknik ekiplerin ise gelecek hafta yeniden İsviçre'ye dönmesi bekleniyor.
3: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.
4: ABD Başkanı Donald Trump bu ifadelerle İran'da kazandıklarını iddia etti. Nihai anlaşmaya varan süre daralırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.
5: And the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
4: Rubio açıklamayı Körfez turu için gittiği kuvvetten ayrılırken yaptı. Görüşmelerin yine İsviçre'de olacağını dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndansa asla geçiş ücreti alınmayacağını belirtti. Trump da İran'ın kendilerine Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Gemi takip verilerine göre de plan kapsamında en az 2 kuru yük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. En az 35 gemide geçiş yapmaya hazırlanıyor. İran'la ABD'nin anlaşamadığı konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçilerin İran'a gidip gitmemesi. Fox News'a konuşan Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibinin İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak üzere gideceğini belirtti. ABD'li denetçilerin eşlik edeceğini öne sürdü. Ajansın başkanı Grossi de İran'daki nükleer tesislerin ajans müfettişlerince denetleneceğini bildirdi. İran'dansa yalanlama geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Taraflar nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.
2: Ve yine son dakika operasyonu efendim, olmazsa olmaz, özellikle gün başlıyor içinde oluyor bu operasyonlar. Yine bir belediye, hatta iki belediyeden söz ediyoruz. Adresimiz İzmir, Seferihisar ve Balçuk.

0: Prova belediyelerine yönelik olarak bir operasyon, 24 kişinin gözaltına alındığı haberleri söz konusu. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bize aktaracak son gelişmeleri bu belediye operasyonlarına yönelik olarak. Gülçin, neler söyleyeceksin?
1: Tabii bu operasyon aslında daha önce yapılmış olan Seferihisar Belediye Yolsuzluk Operasyonu'nun devamında olarak nitelendirebiliriz. Hatta üçüncü dalga diyebiliriz. Çünkü daha önce şüpheliler bilindiği gibi adliyeye sevk edildi. İşte bu kez üçüncü dalgada hem Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Aynı zamanda da Balçova Belediye Başkanı gözaltına alınan isimler arasında. Şöyle gözaltı suçlamalarını ifade edelim. İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlere usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları, verdikleri iddia ediliyor. Yine 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet alarak değerlendirilen para transferinde bulunan da bu kapsamda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınan isimler arasında. Aynı zamanda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alındı ve aralarında belediye çalışanları, iş insanlarının da bulunduğu toplam 24 kişinin de bu kapsamda gözaltına alındığını ifade edelim. Bu Seferihisar Belediyesi yolsuzluk operasyonu kapsamında değerlendirilebilir. Başta da belirttiğim gibi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, şube müdürlüğünde rüşvet suçundan yürütülen çalışmalarda gözaltına alındı bu isimler. Tekrar edelim. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İsmail Yetişkin, yani Seferihisar Belediye Başkanı, gözaltına alınan isimler arasında.
0: Çok teşekkürler. Detayları aktarmayı sürdüreceksin. İlerleyen dakikalarda Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bizlerle paylaştı son dakika gelişmelerini. Yine adresimiz İzmir. Dediğimiz gibi hem Seferihisar hem de Balçova Belediye Başkanları gözaltına alınmış durumda. Takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı belediyeler bunlar. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek efendim. İlerleyen dakikalarda yine bu belediyelere yönelik olarak operasyonu size detaylıca aktarmayı sürdüreceğiz. Herhalde herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıysanız ya da bir belediye söz konusuysa, acaba bugün bize bir operasyon gelir mi deyip geceden yatıp hani sabahı merakla bekleyen bir hayli fazla belediye başkanı var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii ki. Dediğim gibi efendim ilerleyen dakikalarda detayları aktarmayı sürdürürüz. Devam edelim az evvel verdiğimiz haberlerden. Bir başkasına, yine bölgedeyiz, İsrail'deyiz. Savunma Bakanı Katz ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'dan çekilmeyeceklerini savundu. İsrail basınıysa Lübnan ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde pilot bölgeler kurma konusunda görüştüğünü öne sürmüş.
2: İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Lübnan'dan çekilin talebi gelmedi dedi. Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese rağmen devam etti. Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini savundu.
3: İsrail ordusu sarı hatta teyakkuz halinde ve geri çekilmiyor. Hiçbir durumda geri çekilmeyeceğimizi açıkladık ve şu anda Amerikalılardan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi talebi yok.
2: Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep gelmesi halinde bile Lübnan'dan çekilmeyeceklerini iddia etti. İsrail basını ise Lübnan ve İsrail arasında pilot bölge görüşmeleri yapıldığını yazdı. Beyrut ve Tel Aviv arasında Washington'da yapılan görüşmelerde buna ilişkin bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığı belirtildi. Plana göre Lübnan ordusu ülkenin güneyinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek ve Hizbullah'ın bölgeye dönmesini engelleyecek. Buna karşılık İsrail ordusu pilot bölge olarak belirlenen bu alanlardan çekilecek. ABD'nin bu geri çekilmeyi denetleyip gözetlemesi de planlar arasında. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı Nebatiye'de bir aracın hedef alındığını açıkladı. Saldırıda can kayıpları yaşandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'in üzerinde.
0: Evet, Lübnan'da bir anlaşmaya varılmadığı sürece bölge sürekli olarak bir istim üzerinde olmaya devam edecek bir taraftan da efendim ve bir taraftan da yine Amerika değil de İsrail'de seçimler söz konusu. Dolayısıyla ortalığı daha da fazla germeye çalışıyor Netanyahu, çünkü ne kadar çok savaş o kadar

0: çok oy şeklinde düşünüyor İsrail kanadı. Ekim'e kadar malum maalesef ki özellikle Lübnan'a yönelik olarak Beyrut'a ya da Lübnan'ın güneyine yönelik olarak operasyonları bol bol size aktaracağız. Üzülerek de bunu söyleyelim. Şimdi İran'ın Nisan ayında düşürdüğü bir F-15 uçağı vardı. Bu pilotun yetkililere verdiği ifade basına sızmış durumda. ABD basınına göre pilot kurtarma koltuğunu fırlatmadan önce uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü anlatıyor. Pilotun ifadesi doğruysa İran'ın drone teknolojisinde bilinenden çok daha ileri bir seviyede olduğuna dikkat çekilmekte.
1: İran'ın düşürdüğü Amerikan uçağının pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı. Pilotun drone sürüsü gördüğüm sözleri tartışma yarattı. Pilotun ifadesine CNN International ulaştı. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 savaş uçağının pilotu ifadesinde uçağa yaklaşan drone sürüsü gördüğünü söyledi. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktarırken tam bir uzaylı işiydi dedi. Deniz anası gibi hareket ettiği belirtilen drone sürüsünü biyolojik bir organizma olarak tanımladı. Pilotun ifadesi Pentagon'da tartışma yarattı. Bazı yetkililer pilotun beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğini, bu nedenle de verdiği ifadeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Bazıları ise pilotun ifadesinin doğrulanmasının İran'ın drone teknolojisinde tahmin edilenden çok daha ileri seviyede olduğunu göstereceğini belirtti. Çin ve Rusya'nın sahip olduğu bilinen çoklu örgüsel ağ adlı teknolojinin İran'da da olması durumunda bölgedeki askeri dengeleri ciddi olarak değiştirebileceği kaydedildi. İran'ın Nisan'da düşürdüğü F-15 uçağında biri pilot, diğeri silah sistem subayı olmak üzere iki mürettebat bulunuyordu. Pilot saatler içinde kurtarılırken silah sistem subayı ise İran dağlarında saklanmış ve saatler süren bir operasyonla kurtarılmıştı. F-15'in düşüş nedeni hakkındaki resmi araştırma devam ediyor.
0: Evet, Trump özellikle bu savaşı başlatmadan, yoğun saldırılarını başlatmadan önce 3-4 güne İran'ı bitiririz ifadelerini, bu cümleleri kurarken herhalde İran'ın teknolojik olarak geldiği noktayı çok da bilmiyordu. İstihbarat bu anlamda hayli tökezlemiş durumda Amerika Birleşik Devletleri'ni gördüğümüz kadarıyla. İşte pilotun ifadesi burada açık ve net. Acaba kendi teknolojisi mi yoksa Çin'den ya da Rusya'dan aldığı teknoloji mi İran kullanıyor? Bütün bunlar da önemli. Şimdi Karadeniz bölgesinde iki şehre efendim bir taraftan da insansız hava aracı yani İHA düştü. İHA'ların menşei ve ne amaçla kullanıldığı şimdi araştırılmakta.
1: Biri evin bahçesine, diğeri ağacın tepesine düştü. Karadeniz'de iki kente düşen insansız hava araçları incelemeye alındı. İlk olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşyakası köyünde meydana geldi. Gürültü üzerine dışarı çıkan Musa Zilan, evinin arka tarafındaki fındık bahçesine bir insansız hava aracı düştüğünü gördü. Durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bahçeye dağılan parçalarda inceleme yaptı. İkinci ihbarsa Samsun'un Alaçam ilçesinden geldi. Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde motorlu bir parça bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bir ağacın üstünde de parça buldu. İHA'nın Ukrayna'ya ait kamikaze İHA olabileceği değerlendirildi. İki kentteki İHA parçalarının da incelemesi sürüyor.
0: Evet, bu şehirler Türkiye'mizin şehirleri biliyorsunuz elbette. Peki bu şehirlerin semalarını acaba bu İHA, kamikaze insansız hava araçları nasıl, ne şekilde gelmiş, hiçbir şekilde görünmemiş mi mesela? Bir zafiyet var mı yok mu diye tartışılıyor ama gerçekten araştırılması gereken bir durum. Yani Samsun'a, Kastamonu'na gelen Ankara'ya da İstanbul'a da gelir ve yapmak istediğini yapar mı acaba şeklinde bazı soru işaretleri de var, konuşuluyor, tartışılıyor. Her neyse, Bayraktar Kızıl Elma, Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun ile yapılan test atışlarında hedefi tam isabet vurdu efendim. Atış testine ilişkin ayrıntılar Baykar tarafından paylaşıldı. Kızıl Elma, Aselsan'ın LGK-82 ve Roketsan'ın Teber-82 güdüm kitleriyle sabit kara hedefine yönelik gerçekleştirilen test

0: atışını başarıyla tamamladı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı bu paylaşımda bu başarı milli mühendisliğimizin geldiği seviyenin ve güçlü işbirliğimizin somut bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Evet, gün başlıyor, devam ediyor. 8'e doğru ilerliyoruz. Saatimiz 7.39'u gösterirken bakalım memlekette hangi gelişmeler söz konusu efendim. Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürmekte. Ekipler geniş bir alanda kayıp gencimizi arıyor.
1: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
0: Evet, Hamza kardeşimizi umarız sağ salim bulur, ekipler ve ailesine kavuşturur. Dediğimiz gibi 3 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor bu güzeller güzel arkadaşımızdan diyelim. Bir haber başlığı Akşam Gazetesi'nden aktarıyoruz. İlkokulda psikososyal tarama. Efendim, suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmasını tamamladığı meclis komisyonu taslak raporunda bazı öneriler dile getirilmiş. Akşam gazetesinde başlığa çıkarılmış, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli deniyor. Ağır suçlarda zorunlu uygulanan ceza indirimleri 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılmalı denilmiş ve son olarak da okul içinde mahrem alanlar hariç hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı şeklinde tavsiyeleri, önerileri var meclis komisyonunun taslak raporda. Çok konuşulacak, çok tartışılacak elbette ama ne olacaksa özellikle Eylül ayına kadar yetiştirilmesi gereken bir süreçten söz ediyoruz. Efendim, Rize'ye gideceğiz maalesef. Bir trafik kazası, zincirleme bir trafik kazasından söz ediyoruz. 3 kişinin hayatına mal oldu zira 3 genç kadın yanan otomobilde hayatını kaybetti.
1: Karadeniz sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza 3 genç kadını hayattan kopardı. Rize'den geçen Karadeniz sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir otomobille minibüse çarptı. Araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada aynı araçta bulunan Selin Aysaral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in öldüğü belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet, neredeyse bütün gazetelerden de az evvel size aktarmıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Karadeniz turunda facia şeklinde aktarılıyor haber birçok gazetede de efendim. Maalesef 3 kişi koptu hayattan, 3 genç kadın. Evet, Bitlis'e gidelim. Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortumdan söz edeceğiz. Zira çatıları uçurdu, o anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
2: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
3: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.

0: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
1: Bir hortumdan dolayı binalarda, çalıştığımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi. Çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
0: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.

0: Bir haber başlığı özellikle İstanbul'daki otopark ya da benzeri fiyatlamaların ne kadar yüksek seviyede olduğunu söylüyor. İstanbul'da otopark çıkmazı olarak aktarılmış haber, fiyatlar uçtu, üst sınır şart deniliyor. İstanbul trafiğinde her gün adeta bir hayat mücadelesi veren sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadıkları gibi bulduklarında da karşılaştıkları astronomik faturalarla sarsılıyor. TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 6,5 milyonu aştığı, her ay on binlerce yeni aracın yollara çıktığı mega kentte park yeri bulmak artık bir şans meselesi. İstanbul'da her 6 araca sadece bir park yerinin düşmesi vatandaşları mecburi olarak özel otoparkların insafına terk ediyor denilmiş. Şimdi bakıldığı zaman 6,5 milyon araçtan söz ediliyor. Nüfus zaten özellikle gündüz vakti 20 milyonu buluyor İstanbul'umuzda. Dolayısıyla sürekli olarak otopark üretmek gerekiyor ama arazi var mı yok mu? Bir taraftan da otopark ücretleri 250 liraya saatlik, günlük olarak da 750'ye kadar çıkabiliyor. Otopark işletmelerinin, işletenlerin mafyavari tiplerden oluşması da dikkat çekiyor. Maalesef ki bu hep böyle olmuştu. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak? Bunu da merakla bekliyoruz elbette. Efendim Marmaris'e gideceğiz. Kapalı çarşı esnafı Marmaris'te çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman da tansiyon yükseldi. Polis müdahale etti olaya.
1: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı'nın esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
0: Tam da yazın ortasında, başlangıcında efendim böyle bir protesto. Bakalım devam eder mi etmez mi göreceğiz. Marmaris'e de sevgi saygı gönderelim. Ekonomi nasıl bir ekonomi gazetesinden bir haber. Aşure efendim. Evet, günümüzde şu dakikalarda, şu günlerde yapılıyor. Ve bir kazan aşure kaç liraya mal oluyor şeklinde bir ifade var. Mesela bir kilogramlık aşurelik buğday alıyorsunuz. Ortalama fiyatı 70 liraymış. Yarım kilo nohut, kuru fasulye, onlar da 60-65 lira civarında. Toz şeker koymazsanız olmaz. 1,5 kilogram 75 lira. Kuru kayısı, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, bunlardan da bir 250 gram koyduğunuzda işte 130, 170 ve 90 liradan. Fındık içi de olmazsa olmaz, ona da bir 160 lira verin 150 gramına. Ceviz içi 200 gram tabii ki olmazsa olmaz, o da 220 lira ki baktığınız zaman ceviz içi burada en fazla ederi ediyor. Yani daha da pahalı. Badem 100 gramı 110 lira, kuş üzümü falan derken efendim yaklaşık bir kazan aşure 1250 liraya mal oluyormuş. Tabii bir kazan mı demek ya da bir tencere mi demek daha doğru ama gazeteci arkadaşlar kazan demeyi tercih etmiş. Kazan deyince de insanın aklına kocaman bir şey geliyor. Dolayısıyla efendim 1250 ya da 1500 liranın aşağısında aşure kaynatamıyormuşsunuz günümüzde. Bu da en iyi rakamlar anladığım kadarıyla. Peki şimdiden afiyet şeker olsun. Yapınız ve çevrenizdekilere, komşularınıza dağıtınız diyelim. Elektrikten suya, doğalgazdan mutfak masrafına, evdeki tasarrufu abartan bir adamı eşi gibi Yargıtay'da affetmemiş, cimrilik boşanma nedeni sayılmış.
2: Burada saat varmış ya, benimkine hiç gerek yoktur. Şunun pilini çıkardım da israf olmasın.
3: Cimrilik boşanma sebebi olabilir mi?
4: Olabilir.
5: Ya bu masraf olacağını bilse dünyaya gelmezdi.
6: Banyonun ışığını çok yaktın dedi, sifona niye bastın deyip fazla kullandığını söyledi. Pintilikte çığır açan kocaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Cimrilik hem boşanma hem de tazminat nedeni.
7: Suyu kapatayım, elektriği keseyim, param gitmesin derdinde.
8: Hemen de boşanması lazım.
9: Tasarruf için bence normal sayılabilir ya.
10: Bu kadar cimri bir eşim olsa direkt boşardım.
3: Eşinin cimriliğinden bıkan bir kadın boşanmaya karar

0: verdi ve aile mahkemesinin yolunu tuttu. Boşanma dilekçesine yazdıklarıysa bu kadarına da pes dedirtti.
1: Ayrılmak isteyen o kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesini de istemediğini belirtti. Evde artık yaşayamadığını söyledi.
2: Bence çok mantıklı. Ayrılması en doğru kararmış.
0: Evin temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını belirten kadın, banyonun ışığını çok yaktın, sifona çok bastın gibi nedenlerle hakarete uğradığını söyledi ve evden kovulduğunu belirtti.
3: Işığı açık bıraktım, şu kadar para gitti. Bunu hesaplamak hastalık.
4: Sifona bile karışmak çok ekstrem bir durum.
5: O önemli bir şey. Zaten susuzluk var. Aile genelinde katkı sağlayan bir şey.
4: Cimrilik o derecede olursa tedavi bile olunması gerekebilir.
6: Sadece kendini düşünmüyor ki yani. Tasarruf sağlamamız lazım. Bence boşanmamalı.
1: Çay demlenmesinin bile yasaklandığını söyleyen genç kadın 1500 lira yoksulluk nafakası, 30 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat istedi.
0: Çay demlemenize bile karışan bir koca.
4: İçmesin o zaman.
1: Yargıtay elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak ya da ısınma kısıtlamasına gitmek boşanma nedenidir dedi. Temel gıdalarında ihmal edilemeyeceğini belirtti. Maddi tazminatın ödenmesine hükmetti.
7: Doğru bir karar. Cimrilik yapmayın.
8: Sen cimrilikte master yapmış bir ustasın.
9: Tedavi şart böyle tipler efendim. Hayatı insana dar ederler. Şimdi İstanbul'da yaşayan Mahmut Duhan Kutsal bir zamanlar yaşam mücadelesi veren küçücük bir çocuktu. Bugünse dünya rekoru kırarak Türk bayrağını zirveye taşıyan bir şampiyon. Habertürk muhabiri Emine Derya ve Mertcan Öztürk Down sendromlu sporcunun ilham veren o hikayesini dinledi. Dinleyelim bizler de, sonra küçük bir ara verelim. Saat başında beraberiz zira.

0: Hayata zorlu sağlık mücadeleleriyle başladı ancak pes etmeden çalıştı. O mücadele dünya şampiyonluğuyla taçlandı.
1: Oldu. Bir şey aldım. Dünya şampiyonu oldum. Evet, çok güzeldi. Çok güzel mutluluktu.
2: Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırıp İstiklal Marşı okutmak ayrı bir duyguydu.
0: 20 yaşındaki Mahmut Duhan kutsal Down sendromlu bir birey. Yaşıtlarına kıyasla çok zor bir çocukluk geçirdi.
3: Ya Mahmut dünyaya geldiği zaman midesi tıkalıydı, kalbi delikti. 3 günlük gene mide ameliyatı, 9 aylık gene kalp ameliyatı yaşadı. Tabii ki bu serüven çok zahmetli, çok çetin bir süreçti.
0: Genç adam 6 yıl önce spor yapmaya başladı. En hızlı yürüyen ve koşan olmak için mücadele etti.
2: Çalışmalara başladık. Çalıştıkça baktık Mahmut gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.
4: Spordan sonra çok değişti. Özgüven en önemlisi. O kendine güvendi. Bu sahada haftanın 5 günü hemen hemen biz buradayız. Yani kar olsun, yağmur olsun, rüzgar olsun. Hiç fark etmiyor onlar için. Haftanın 5 günü burada o mücadeleyi veriyor. Aferin oğlum. Bravo, bravo. Devam, devam, devam, devam, devam. Evet, evet, evet. Haydi.
0: Zamanla genç sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı. Birçok derece elde etti. Dünya şampiyonluğu getiren son yarışsa Bulgaristan'daydı.
2: Burada 1500 metre yürüyüşünde dünya şampiyonu olduk. 400 metrede dünya ikincisi olduk. Tur yarışmanın son gününde ise 3000 metrede dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olduk.
5: Bu başarı hikayesinin en önemli mimarlarından bir tanesi Mahmut'un annesi. Oğlunun attığı her adımda yanındaydı. Süreç hiç kolay olmadı ancak o vazgeçmedi, inandı ve bugün dünya şampiyonluğuna giden o yolculukta oğlunun en büyük destekçisi oldu.
6: Bir şampiyonun annesi olmak nasıl hissettiriyor?
4: Ya gurur verici, onur verici bir şey. Bir dünya şampiyonu değil bu aynı zamanda. Verdiği, döktüğü terin, verdiği mücadelenin, azmin başarısı.
0: Mahmut'un bir sonraki hedefine gelince.
2: Bundan sonraki hedefimiz de tabii ki önümüzde yapılacak uluslararası yarışlarda bayrağımızı zirveye taşımak, İstiklal Marşımızı okutmak.
1: Evet, herkes sıfır yapsın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Efendim yeniden günaydın. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. 25 Haziran Perşembe sabahındayız. Gün başlıyor odasınız ve tabii yine bir operasyon haberiyle, son dakika gelişmesiyle İzmir'e doğru gidelim. Çünkü Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik operasyonlar söz konusu. Gözaltına alınan isimler var. Belediye başkanları da dahil olmak üzere hemen Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya dönüyoruz. Yeni bilgiler var mı, son durum nedir diye soralım Gülçin.
1: Murat Güloğlu, şöyle özetleyelim. Aslında bu 18 Mayıs tarihinden itibaren Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında yapılmış olan ve devamında da yeni gözaltıların olduğu bir operasyon. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda şube müdürlüğünce rüşvet suçundan yürütüldüğü çalışmalar son olarak, yani Seferihisar yolsuzluk operasyonunun 3. dalgasında Seferihisar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Aynı şekilde de Balçova Belediye Başkanı'nın da ve iş insanlarının da bulunduğu toplam 24 kişi bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bunlar arasında. Şimdi daha önceki yolsuzluk operasyonunda da gözaltılar olmuştu. İlk dalgada tabii ki gözaltılar, ardından da tutuklamalar gerçekleşmişti. Özellikle inşaat ve imar konularıyla alakalı yapılan usulsüzlükler karşılığında elde edilen bir maddi gelir olduğu ifade edilmişti. İkinci dalgada 17 Haziran'da yapılmıştı ve bu kapsamda da banka üzerinden ve elden toplam 6 milyon rüşvet aldıkları ifade edilmişti. İlk etapta 6 kişi gözaltına alınmıştı. Onların da aralarında belediye başkan yardımcısı, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan vardı. Ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da bu isimler arasındaydı. Ve o da tutuklanan isimlerden oldu. Tabii bu rüşvet iddialarını da bu soruşturma sürecinde Akyılmaz reddetmişti. Bunun burs amaçlı olarak kullanıldığını ileri sürmüştü. Son olarak da işte bu 3. dalga operasyonu, yine Seferihisar'da yolsuzluk operasyonu kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yardımcısının yanı sıra İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Ve aynı zamanda yine Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alınan 24 isim arasında.
0: Çok teşekkürler, yeni bilgilerle bize son durumu aktardın efendim. Gülçin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir'de dediğim gibi Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik operasyonlar söz konusu ve gözaltına alınan isimler de söz konusu. Dediğim gibi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça yeni gelişmeleri bize aktardı. Bugün yine operasyonlarda İzmir'de Seferihisar ve Balçova'yı konuşacağız. İkisi de Cumhuriyet Halk Partili malumunuz. Peki CHP'den söz açmışken buyurunuz. CHP'nin iki tavrı bakıldığı zaman bir tarafta atanmış, diğer tarafta seçilmiş. Özellikle bu ifadeler son dönemde çok kullanılmakta kimi yerlerde. Kılıçdaroğlu manifesto hazırlıyormuş. Yeni parti içinde karar 2 haftaya deniyor. Bu da Özgür Özel kanadında. Hemen okuyalım detaylar efendim. Partinin siyasi yol haritasını anlatan bir manifesto açıklamaya hazırlanıyormuş Kılıçdaroğlu ve dolayısıyla bu açıklanacak yol ve haritasını, daha doğrusu metinde, parlamenter demokrasinin bir en önemli ayrım noktası olacağı belirtiliyormuş. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından söz ediyorum, tanıyorsunuz her birini. Söylemlerimiz artık bir savunma üzerine kurulmayacak, kendi söylemlerimizi daha fazla geliştireceğiz şeklinde bir ifadesi söz konusu efendim. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edip etmeyeceği, Demirtaş'ın bu ziyareti kabul etmeyeceği tartışması da genel merkezin gündemindeymiş. Zaten kabul etmeyeceği yönünde önemli açıklamalar gelmişti Demirtaş kanadından efendim. Şu anda bir reddedilme söz konusu değil. Çünkü henüz bir başvuru yok ifadeleri de söz konusu. Zaten Demirtaş kabul etmem dediği andan itibaren de artık herhalde başvurmanın bir manası yoktur. Efendim İstanbul gezisi ya da işte ziyareti söz konusuydu Kılıçdaroğlu'nun ve kendisini kalabalık bir partili grubun karşılayacağı duyurulmuştu. Ama tabii bu kalabalık partili grubu acaba kendisine muhalif mi yoksa kendisini destekleyen bir grup mu, o da ayrı bir mevzu. Ama bu programı iptal ettiği ifade edildi. bekliyor zorunlu değişiklik nedeniyle. Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananlar bunlar. Peki Özgür Özel cephesinde ne oluyor? Milliyet'te bu da yazılı efendim. Önceki akşam kendi dönemindeki gölge bakanlarla bir araya geldi ve Özgür Özel seçime girme yeterliliğinde olan bir parti ve kurulacak yeni parti olmak üzere her ikisinin de hazırlığının olduğunu ifade etmiş. Yani yeni parti konusunda iki kritik tarihi işaret ediyor. Bir, 20 Temmuz adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz. İkincisinde de 26 Temmuz Özel cephesi partinin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapması gerektiğini, aksi takdirde seçime girememe

0: riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade ediyor. 80 veya 90 milletvekili olması gerekiyor şeklindeki ifadeler de oldukça mühim. Yeni parti taleplerinin evet %80-85 olması gerekiyor. Niye bırakıp gittiniz tepkisini duymayalım. Yani sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalalım, ancak orada siyaset yapmamız mümkün olmazsa yeni partiye geçeriz ki o konuda da hazırlığımız var diyor Özgür Özel cephesi. Bir taraftan da işte CHP'de gece yarısı çilingirli devirler oluyor. Orada da partililer birbirine tabiri caizse giriyor. Görmek istemediğimiz görüntüler, ama bu da aşılacaktır. Elbette Türk siyasi tarihinde önemli günlerden geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Bizler yolumuza devam edelim saatimiz 8'i 5 geçiyorken. Efendim 7-8 Temmuz son derece önemli tarihler. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştirilmekte. Zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya şimdiden başlandı.
1: NATO zirvesi için Operasyon Turkuaz devreye alındı. Üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller artırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 215 nokta, 151 parkla, 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı. İl genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da düzenlendi. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. 24 saat esasına göre oluşturulan görevlerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutulacak. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmeyecek. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve için alınan tedbirleri incelemek üzere sahaya indi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.
0: Evet, çok sıkı tedbirler alınıyor, daha da alınacak. Bu anlamda özellikle ay başından itibaren bir iki haftalık süreçte Ankara'da yaşam neredeyse duracak efendim. Bunu da şimdiden söyleyelim. Şayet başkentte bir işiniz varsa o tarihlerde bir kez daha düşünün gitmeyi. Çünkü neredeyse gitseniz dahi yapacağınız işleri çok kısıtlı zamanda yapmanız gerekecek. Şimdi efendim E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın lider Berlin'de bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz, liderleri Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için ülkesine davet ettiğini söyledi. Görüşme hakkında Erdoğan'ın da bilgilendirileceği belirtiliyor.
2: E5 liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de toplandı. Zirve sonrasındaki toplantıda NATO mesajları dikkati çekti. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini belirtti. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettiğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'dan uzaktan bu görüşmeye katıldığı ifade edildi. Merz, ABD Başkanı Trump'ı, NATO zirvesinin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve diğer ortakları yapılan görüşmeler hakkında bilgilendireceğim diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 36. NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca E5 ülkelerinin savunma bütçeleriyle kapasitelerini artırmasının, birlikte hareket etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa, NATO içinde daha sağlam ve daha güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla ilerlemeli dedi.
3: Polonya
2: Başkanı

0: Başbakanı Tusk ise Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ile Transatlantik Birliği'nin korunmasına bağlı olduğunu kaydetti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bu mesajın açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri aynı zamanda NATO'nun müttefikleri arasında.
1: Tabii liderler Türkiye'de olacak, Ankara'da olacak. Bir taraftan da Trump ve ekibinin NATO'ya ve NATO liderlerine olarak söylediklerini biliyoruz. NATO'yu çok da özellikle bu İran Savaşı'nda kendisine destek vermedikleri için kale almamayı tercih ediyorlardı. Ancak Ankara bu anlamda bir dönüm noktası olabilir. Zira NATO tarihi içinde son derece önemli bir toplantı diyelim. Memlekete de hayırlı uğurlu olsun deyip yine ABD ve İran müzakere masasına dönelim. Çünkü Amerika ve İran evet müzakere masasına oturdu ancak liderler arasında maalesef restleşme söz konusu. Anlaşmazlığa neden olan konular arasında Hürmüz'den geçiş ücreti alınması, İran'ın nükleer denetimleri açılması ve balistik füze programı gibi çok önemli başlıklar bulunmakta.
2: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini, İran'sa böyle bir taviz verilmediğini savunuyor. Taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasını yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha açıklamasını yineledi. Denetimin acelesi yok dedi. Hürmüz konusunda da farklı açıklamalar var. Anlaşmazlığın temelinde ise geçiş ücreti yatıyor. Trump'ın iddiasına göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Boğaz'dan geçişin ücretsiz olacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu doğru değilse müzakereler derhal sona erecek dedi. Dışişleri Bakanı Rubio da uluslararası hukuku işaret etti.
4: Kanun böyle. Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya vergi talep edemez. Bu konuda burada ikna etmemiz gereken kimse olduğunu düşünmüyorum.
3: İran ise Boğaz'ın durumu için Umman'la temasta. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtiliyor. Ve İran'ın füze programı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamasına göre bu konu mutabakata dahil değil.
5: Füzelerimiz konusu imzaladığımız mutabakat zaptında yer almıyor ve asla da yer almayacak. Eğer füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi İran'a da saldırır, genç yaşlı kimseye acımazdı. Hiçbir koşulda savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere etmeyeceğiz.
3: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmeler 18 saat sürmüştü.
1: Evet, müzakere masasında oturuyor olmaları son derece önemli. Her şey bir kenara, çünkü Brent petrol varil fiyatına baktığımızda neredeyse %1,5'luk bir düşüş var. Yine 72 dolar seviyelerinde, ki bu da bakıldığı zaman 28 Şubat öncesi savaşın ya da saldırıların başladığı o günlerden aşağı yukarı işte 1-2 dolar bir üst seviyede, yani 70 dolar civarındaydı. 70-71 dolar civarındaydı varil fiyatı. Şimdi ise 72-73 dolar seviyelerinde. Bu da o günlere geri dönüldüğünü göstermekte, ama müzakere masasından kalkmasınlar, bu önemli. Bu arada altın son 7 ayın en düşüğünde denilmiş. Posta gazetesinden bir haber başlığı, ilerleyen dakikalarda güne nasıl başlıyor piyasalar burada da konuşuruz, ama özellikle bir de tabii düğün zamanı, evlilikler söz konusu, dolayısıyla altın alacaksınız. Bu iyi bir gelişme. 4000 dolar barajı yıkıldı. Evet, onsta özellikle. Şimdi altın fiyatları küresel bir piyasalarda FED faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin özellikle kuvvetlenmesi, yükselen ABD tahvil getirileri ve doların 13 ayın zirvesine tırmanmasıyla

0: Sert düşüşler yaşadı altın fiyatı. Onsu efendim %3.23 değer kaybetti. 4000 doların altına indi. 3971 dolara düştü. En son Kasım 2025'te 4000 doların altına inmiş idi. Gram altında %3.30 oranında düştü. O da 6000 liranın altında seyretti. 5941 lira oldu. Tabii dolar güçlendikçe özellikle baskı da artıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Toplantı öncesinde bu yıl için Fed'den yalnızca bir faiz artışı bekleniyor. Güncel fiyatlamalar Fed'in bu yıl 3 kez faiz artırımına gideceğine işaret ediyor. Bu da altın fiyatlarını baskılıyor. Tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar ABD-İran müzakerelerinin gelgitli hali de belirsizliği arttırıyor denilmiş. Peki uzun vadede ne olacak bakalım? Altın kısa vadede baskı altında kalmaya devam edeceğini, uzun vadede yine yükselebileceği ifade ediliyor. Ancak düşüşü sürmekte, bu da birçoğumuz için elbette tabii paranız varsa ve almak zorundaysanız alım fırsatını beraberinde getiriyor altın için. Daha çok konuşmaya devam edeceğiz altını efendim ve devam edelim yolumuza. Saatimiz 8'i çeyrek geçerken 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşıyor bu yıl. Peki bu yıl özellikle Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde ne tür etkinlikler düzenlenecek, ona bakalım.
1: Eminim ki halkımızda geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz ruha sahip çıkacaklar. Tüm etkinliklerimize katılacaklar.
2: Köprüler bayraklarla donatılacak. Darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitler anılacak.
1: Kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa bunu öderiz diye sokaklara ve meydanlara çıktılar.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere direnmek için sokağa çıkan onlarca kişi vatan yolunda şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı. Tüm şehitler 15 Temmuz'da etkinliklerle anılacak.
1: İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.
2: Üçü İstanbul'da olmak üzere 5 köprüye bayrak asılacak. Havalimanlarında 15 Temmuz anı duvarı oluşturulacak ve fotoğraflar sergilenecek. Bisiklet ve motosiklet turları düzenlenip Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi yapılacak.
0: Evet, Ankara'da özel harekat polisleri ile çatışmaya giren DEAŞ şüphelilerinden biri etkisiz hale getirildi. Olay Ankara'da Haymana'nın Saz Ağası mahallesinde meydana geldi. NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı teröristin evine operasyon düzenlendi gördüğünüz üzere. Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu tespit edilen MK ile karısı NK'nın bulunduğu adrese yapılan bu operasyonda güvenlik güçlerine de ateş açıldı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada örgüt mensubu MK etkisiz hale getirildi. Örgüte üye karısı NK ise yaralı olarak yakalandı. Ve devam edelim mecliste yaşananlara. Şimdi çokça konuşuyoruz. Özellikle Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelmişti. Daha sonra zaten yine bir benzer akranlarının hayatını kaybettiğine şahit olduk efendim. Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 6 bölüm ve 691 sayfadan oluşuyor bu rapor. Ve raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınırların arttırılması önerildi. Öneriler arasında okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılması da yer alıyor ki son derece önemli.
3: Okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hapis cezalarında üst sınır artırılmalı. Bu öneriler Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'ndan. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor 6 bölüm ve 691 sayfadan oluştu. Rapora göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 133.829 iken 2024'te 202.785'e yükseldi. Son 10 yıllık dönemde çocukların karıştığı olay sayısında yaklaşık %51,5'luk oranında artış meydana geldi.

0: Raporda suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak taslak düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verildi. Suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalı denildi. Kasten öldürme suçunu işleyen 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin hakimin takdirine bırakılması istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki ceza üst sınırının 18 yıla, 15-18 yaş grubu çocuklar için üst sınırın 27 yıla çıkarılması gerektiği belirtildi. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12-15 yaş arasındaki hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, 15-18 yaş grubu için 15 yıldan 18 yıla kadar yükseltilmesi tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evine gönderilmesi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtildi. Çocuğun iyi halli olduğu tespit edilirse çocuk eğitim evine gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalı denildi. Rapora göre okul öncesi ve ilkokul çağında psikososyal risk taramaları yapılmalı. Dijital platformlarda suç ve şiddet içerikleri daha sıkı denetlenmeli. Kartlı giriş sistemleri e-okulla entegre edilmeli. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak.
1: Efendim tabii adli süreçteki çocuk yeni tanımlama bu olması gerektiği söyleniyor ama bu çocukların özellikle 14, 15, 13, 12, 16 yaşındaki çocuklardan söz ediyoruz. Gençliklerinin ilk adımlarını atmak üzereyken acaba kim, neden, niye, niçin bu çocukları suça sürüklüyor? İşte bunun da çözülmesi gerekiyor. Yoksa hani denir ya sivrisinekle uğraşmaktansa bataklığın kurutulması gerekiyor. Tam da bu şekilde efendim, bataklığın kurutulması, yani o çocukları suça sürükleyenlerin bitirilmesi gerekiyor ki bir daha bu çocuklar, çünkü hep her biri memleketin geleceği efendim. Şimdi Isparta'dayız, iki genç yol kenarındaki araçta maalesef ölü bulundu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izine de rastlanmadı. İki gencin şüpheli ölümüyle ilgili tabii ki soruşturma var.
2: Geceyi araçta geçirdiler. Sabah yoldan geçenler tarafından ölü bulundular. Isparta Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki aracı gören köylüler durumdan şüphelendi. Araca yaklaştıklarında iki genci hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. İki gencin vücudunda herhangi bir kesi ya da yara izi yoktu. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın yakınları ölüm haberini alınca olay yerine koştu. İki aile de sinir krizi geçirdi. Gençlerin cansız bedeni ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, yine şüpheli ölümler ve bakalım soruşturma sürüyor. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, ancak Allah'tan rahmet dileyelim. İki genç kardeşimiz maalesef hayattan koptu gitti. İstanbul'dayız, Fatih'te. Gündüz yaşansa faciaya dönüşebilecek bir olay söz konusu. Hani Allah korudu neyse ki efendim. Beş katlı bir binanın en üst katındaki duvar gece vakti çöküverdi. Üstelik sokağa kaldırıma çöktü.
2: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
3: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
2: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. Beş katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye sokağı kapattı. Moloz parçaları toplandı. Ekipler çökmenin yaşandığı binada da inceleme yaptı.
1: Hani verilmiş sadakamız varmış denir ya, aynen öyle, ama tabii bu tür özellikle yıkımlar, başıboş yıkımlar kentsel dönüşümleri akıllara getiriyor. Tüm İstanbul için ve tüm memleket için aslında. Bir taraftan da buyurunuz, kentsel dönüşüme ilgi her geçen gün artıyor denilmiş. Türkiye Gazetesi'nden bir haber, 77 günde 196.324 ön başvuru. Başlığı dikkat çekici, 15 ilçede, İstanbul'dan söz ediyorum, toplamda 11.419 ön başvuru yapıldı en fazla.

0: ön başvuru 1506 ile Bahçeli Evler'de oldu. Kadıköy 1461, Bakırköy 1409, Kartal 1062, Gazi Osman Paşa, Üsküdar, Ümraniye diye gidiyor. Ön başvuruların yapıldığı listeler Megakent'te riskli yapıların dönüşümü için verilen finansman desteğine dediğim gibi 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı deniyor ki özellikle bu yoğunluğun yaşanıyor olması son derece mühim. Başvurular değerlendirme sürecinde bulunurken uygunluğun kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesin başvurular artık netleşecek. Proje kapsamında sağlanan finansman desteğinin riskli yapıların yenilenmesi ve afetlere daha dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Bu arada İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da uygulanmakta bu finansman destekli projeler. Az da bir finansman desteği değil. Gerçekten önemli oranda kaçırmamak gerekiyor efendim ve kentsel dönüşümümüzü bu şekilde yapmak gerekiyor diyelim. Yine gündemimize devam edelim. İstanbul'dayız ve olmazsa olmaz programlarımızın, bültenlerimizin ilçesi Esenyurt'tayız. Kaldırımı araçlar park ettiği için mecburen yoldan yürüyen bir öğretmen kadına motosiklet çarptı. Üstelik o motorcu aklınca şov yapıyordu, kazaya yol açtı.
1: Burada çok sık böyle kazalar oluyor mu?
2: Evet, devamlı oluyor. Hep yollar dar zaten. Kaldırımlar dolu araba. Sürücüler de dikkat etmiyor. Öyle hızlı gidiyor. Çarpıyor işte kadına.
3: Kaldırımlar işgal altında. Motosiklet sürücüsü ise kural tanımazdı. Kaza kaçınılmaz oldu.
4: Çok kötü bir şey. Bütün suçlar motorcuların. Motorculardan tabii şikayetçiyiz.
1: Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü sabah saatlerinde işte bu sokakta. İddiaya göre gaza yüklendiği sırada motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda yürüyen bir kadına çarptı.
5: Aynısı benim yeğenimin başına geldi. Trafik kazası geçirdi. Evin önünde top oynuyordu arkadaşlarıyla. Araba geldi, üstünden geçti. Çok içler acısı bir durum dediğim gibi.
4: Allah acil şifalar versin, yazık. Ne diyeyim yani? Kadın ne yapsın? Motorcunun suçu.
1: Bizler de şu anda bu sokaktayız. Bakın görüyorsunuz her taraf araçlarla çevrilmiş durumda. Kaldırımdan yürümek neredeyse imkansız. Az önce yolun ortasından gelirken gördük sizi.
4: Kaldırımlar hep dolu. Mecbur yolun ortasından geliyorsun. Araçlardan geçemiyorsun.
2: Yolun ortasına yürüyoruz. Yapacak bir şey yok başka. Görüyorsun, nereden göreceksin?
5: Bakın, yaya yollarına bakın. Araç park edilmiş. Nereden yürüyelim? Mecbur yolu kullanıyoruz.
1: Yolun ortasından yürürken canınızı da tehlikeye atıyorsunuz.
5: Maalesef, maalesef öyle. Mecbur kalıyoruz buna.
3: Öğretmen olduğu öğrenilen kadının sağlık durumu neyse ki iyi. O motosikletliye ise ceza yağdı.
0: Çok büyük geçmiş olsun yolda yürürken, ki kaldırımda yürüse daha iyiydi tabii ama kaldırıma da arabalar park ediyor genel olarak. Yolda yürürken başınıza böyle bir hadise geliyor. Ceza yağmış motosikletliye, iyi de olmuş. Efendim bu arada motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda artık düzenlenebilecek bir müjdeli haber diyelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. İmalatçılar belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini araç sicil ve tescil sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliği'ne sunacak. İmalatçılar ile araç sicil ve tescil sistemi arasındaki veri alışverişi ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak denilmiş. Efendim hazır sözü motorlu araçlardan açmışken buyurunuz bir uyarı silsilesini okuyacağız. Akşam gazetesinde yazın. Otomobilde 60 derece alarmı deniyor. Detaylara bakalım. Güneş altında park edilen otomobillerin iç sıcaklığı bir saatte 60 dereceyi aşabiliyor. Araçta bırakılan çocuk ve evcil hayvanlar için hayati risk oluşuyor. İlaçlar ve bataryalarda büyük hasar görüyor. Yaz günlerindeyiz malum. Özellikle 30 dakikada 45 derecenin 60 derecenin üzerine çıkabiliyor araç içi sıcaklıkları. İlaçlar bozulabiliyor. Deodorantlar, güneş kremleri ve böcek kovucular gibi unsurlar...

0: Ve kutular içinde olduğu için 60-70 dereceye kadar ısınıyor, iç mekanda birer bombaya dönüşebiliyor denilmiş. Bu tür ilaçların etkileri zayıflıyor ve tehlike yaratabiliyor. Özellikle oyuncaklara da dikkat. Çocukların bıraktığı oyuncaklar ve boya kalemleri ve kimyasallar sanıldığından çok daha büyük hasarlara yol açabiliyormuş. Bataryalarda ısınıyor ve dolayısıyla efendim şarj cihazları patlayabiliyor. Gaz sızıntısı ve patlama riski yükseliyor. Tabii gıdalarda da çok büyük sorun yaşanabiliyormuş. Çocuklarınızı ve evcil hayvanları mümkün mertebe araç içinde bırakmayınız. Nasıl önlemler alacaksınız? En basiti, araçları mümkün olduğu kadar gölgeye park edin. Ön ve arka cama yerleştirilen güneşlikler iç sıcaklık açısından büyük fark yaratabilir. Camlardan birini çok da az olsa da aralayın şeklinde önemli uyarılar ve önlemleri de sıralamış Akşam gazetesinde. Yaz aylarının maalesef işte böyle dikkat edilmesi gereken durumları da söz konusu. Güneş altında da özellikle çok fazla kalmamaya gayret gösterin diyelim. Bu uyarılardan sonra Avrupa'ya gidelim. Çünkü özellikle Avrupa'nın bütününü etkisi altına alınan sıcak hava dalgasından söz ediyoruz. Çünkü Avrupa bununla mücadele ediyor. İşte gördüğünüz gibi başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. En az 50 kişinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
1: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Başkent Paris'te kaydedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Rekor kıran sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
2: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor, aşırı ısınıyor.
1: Toskana bölgesinde sıcaklıkların 41 dereceye, Liguria bölgesinde ise 45 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İspanya'da da sıcaklık çarpması nedeniyle can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
0: Tabii türlü türlü isimleri de oluyor. Omega deniyor mesela, ejderha sıcaklığı vesaire deniyor. Ülkemize de gelecek deniyor ama tabii Hüseyin Öztel gibi meteoroloji mühendislerimizin söylediklerine bakmak gerekiyor. Ve bir taraftan da Avrupa'ya özellikle gitmek istiyorsanız bu aralar bir kez daha düşünün diyelim. Tabii vizeniz varsa gitmeyi düşünürsünüz ama İşte gördüğünüz gibi yaşananlar bir hayli fena, zira kavruluyor Avrupa. Bir yandan da Londra'da ne oluyor ne bitiyor buna bakalım. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra'da iklim eylemi haftasına katıldı. Kurumun gündeminde Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi vardı. Bayraktar da Türkiye'nin enerji dönüşümünde yol haritasını açıkladı.
3: 28 Şubat'ta başlayan özel...
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İklim Eylemi Haftası kapsamında İngiltere'de temaslarını sürdürdü. Kurum, Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 BM İklim Zirvesi'ne dikkat çekti.
4: COP31'e gelen herkes, Türkiye'nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı olacak. Aynı zamanda işte karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız.
1: Bayraktar'da forumda Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritası ve yaptırım planlarına ilişkin

0: bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr ekonomiye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirtti.
1: Elektrifikasyon enerji stratejimizin merkezinde olacak. Türkiye'yi ulaşımdan binalara ve tarım sektörüne kadar elektriklendireceğiz. Ticari konutlar gibi bazı alanlarda bu anlamda önemli ilerleme kaydettik. Ama örneğin ulaştırmada elektrifikasyon oranı %1'in altında. Dolayısıyla gidecek uzun bir yolumuz var.
2: Efendim bir kamp haberinden bilgi verelim. Herhangi bir futbol ya da spor kulübünün değil, AK Parti'nin hafta sonu Sakarya'da kampa gireceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek bu oturumlarda yeni döneminde yol haritası masaya yatırılacakmış. Bakanlar sunum yapacak, milletvekillerinin de soruları yanıtlanacak.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yol haritasına dair mesajlar verecek. Bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. AK Parti hafta sonu kampa giriyor. Sapanca'daki kamp, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen Şule Senin Hikayen dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Resmi açılışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kamp, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında yapılacak.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
4: Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılacağı parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesiyle temel politikaların analiz edilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar eş zamanlı yapılacak oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Kabine üyelerinin katılacağı ortak akıl oturumu ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında düzenlenecek. Bakanlıkların temel icraat alanlarının ele alınacağı oturumlarda ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak. Milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak. Programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
2: Şimdi efendim kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde sözde denetim yapan Ferhat Aydoğan ve yanındaki 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak iş yerlerinde sözde denetim yapan bu kişilere ilişkin görüntüler işte gördüğünüz üzere ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve şüpheliler kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Allah'ım ne tipler var dediğimiz tipleri hep beraber gördük. Neyse ki cezasız kalmamışlar. Şimdi milli takımımızdan söz edeceğiz. Keşke daha iyi bir şekilde söz etseydik. Daha önce Avustralya ve Paraguay karşısında yenilgi aldılar. 0 puan, 0 gol. Milliler Dünya Kupası'ndaki son maçını yarın Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
5: Milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor. Milli erkek futbol takımımız 2026 Dünya Kupası D grubunda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti. Yıldızlılar turnuvadaki son grup maçında hem ev sahibi hem de grup lideri konumunda bulunan ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'nda Mustafa Gorbal yönetecek. Milliler bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Dünya Kupası serüvenine veda etmeyi hedefliyor. Milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu maçta az süre alan futbolculara süre vermesi öngörülüyor. İki maçını kazanarak gruptan lider çıkmayı garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise bu maçta rotasyon yapabilir. Milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki kritik son sınavı 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Los Angeles'ta bulunan SoFi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacak.

0: Karşılaşma Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak. A milli takım Los Angeles'ta oynanacak maçın ardından direkt İstanbul'a uçarak ülkeye dönecek.
1: Evet, maç biter bitmez gelecektir herhalde. Formalita maçı zira Los Angeles'ta efendim, böylelikle 2026 Dünya Kupası defterini zaten kapatmıştık. Bu formalite maçıyla da iyice bitecek. Merak buyuruyorsanız saat sabah 5'te kalkıp izleyiniz efendim. Şimdi A milli futbol takımı teknik direktörü Montella, biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Amerika ile oynanacak bu son maç öncesi açıklamalarda bulundu. Diyor ki istifa etmem bekleniyorsa istifa etmeyeceğim diyor.
2: Tabii ki üzülüyoruz, üzgünüz olanlardan ama gelecek için motive olmaya, özellikle yarın için motive olmaya devam ediyoruz. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye, şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız.
3: Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. İstifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir.
1: Evet, istifa etmez belki Montella ama görevinden af isteyebilir. Bu da bir seçenek. Şimdi FIFA Başkanı Infantino, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Infantino kupayı kazanan takıma Trump'la beraber takdim edecek.
4: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası finaline dair sürpriz bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak finale katılacağını ve Dünya Kupası'nı takdim edeceğini açıkladı.
5: Başkanla birlikte final maçında olacağız ve kupayı kazanan takıma birlikte takdim edeceğiz tabii ki.
4: Fox News'a konuk olan Infantino, turnuvaya ilişkin konuşurken ABD Başkanı ile olan yakın dostluğuna da değindi. Geçen yıl Washington'da düzenlenen kura çekiminde Trump'a FIFA Barış Ödülünü takdim eden Infantino, bu kez sahnede yine Trump'la birlikte olacağını söyledi. FIFA Başkanı'nın yaptığı açıklama, geçen yıl oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Chelsea'nin Paris Saint-Germain'i mağlup edip kupayı kazandığı finalde sahneye çıkan Trump, tören bitmesine rağmen sahadan ayrılmamış ve kutlamalara katılmıştı. Bazı futbolcuların o anki şaşkınlığı dikkat çekmişti. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak.
1: Efendim devam ediyoruz yolumuza, saatimiz 8.42'yi gösterirken BTK, yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı biliyorsunuz. Türk vatandaşları en fazla 6 hat kullanabilecek efendim. Düzenleme yarın itibariyle hayata geçiriliyor.
6: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önüne geçilecek.
7: BTK'nın hazırladığı yönetmeliğe göre Türk vatandaşları kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Bu sınırlama yabancılar için 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise 1 hat alabilmelerine izin verildi.
6: Düzenleme ile birlikte suistimaller engellenecek. Aynı kişi adına çok sayıda telefon hattı açılması dönemi son bulacak. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlenecek. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Aktifliği teyit edilemeyen aboneler 24 saat içerisinde bilgilendirilecek. Teyit alınamaması durumunda 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl denetlenecek? Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden

0: Yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediğiyle düzenli aralıklarla kontrol edilecek.
1: Evet, bilgi iletişim, yani BTK'da bunlar yaşanırken acaba restoran ve kafelerde neler oluyor? Çünkü orada da 1 Temmuz itibariyle restoran ve kafe gibi işletmeler menülerinde tüm yiyecek ve içeceklerin bileşenlerini alerjen bilgi

0: kalori değerlerini beyan etmekle yükümlü olacak deniyor. Haberi Milliyet'ten okuyoruz. Yani restoran ve kafeye kalori uyarılı menü denilmiş. Halk sağlığını korumak, vatandaş için sağlıklı ve bilinçli tüketim oluşturmak amacıyla düzenleme yaptı. Efendim, Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan söz ediyoruz. Bilgilendirme tüketici tarafından kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür, kare kod, dijital ekran ve benzeri araçlar var. Vasıtasıyla yapılacak. Mesela bir porsiyon et yemeği 120 gram dana eti, soğan, domates, sivri biber, tereyağı, sarımsak, pul, kırmızı biber, karabiber, kekik ve tuz, yani 300 kilo şeklinde ayrıntılı bir şekilde yazılacak imiş. Yemekteki malzeme bilgisi hem de porsiyondaki toplam enerji bilgisi tüketiciye verilecek deniyor. Bir geçiş takvimi söz konusu. Ulusal çapta hizmet veren toplu tüketim yerleri 1 Temmuz'a kadar sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerde 31 Aralık'a kadar bu uyarılı menüleri hazırlamak zorundalar imiş. Bunu da Milliyet gazetesinden görüyoruz, okuyoruz. Efendim, Akdeniz'de et yiyen olarak bilinen Vibrio bakterisine bakalım. Çünkü alarm baş gösterdi. Alarm, Akdeniz derken sadece ülkemizden söz etmeyelim. Bakınız, İspanya'da bazı plajlar bu nedenle kapatıldı. Bakterinin deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ile artacağından da endişe ediliyor.
1: Yazın başlamasıyla milyonlarca kişi deniz kıyılarına akın etti. Ancak Akdeniz kıyılarındaki bazı plajlar kapatılmak zorunda kaldı. Sebebi ise halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinen Vibrio. Vibrio özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerde görülüyor. Deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor. Ağır, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Farklı varyantları bulunan Vibrio'nun çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla bulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkların yükselmesiyle Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığını artırabiliyor. Vibrio bakterisinin görülmesi üzerine İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Akdeniz genelinde endişeler arttı. Bu durumun turizm ekonomisini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
0: Bir de aşırı sıcaklar söz konusu. Durum böyle olunca bu yaz bakalım nasıl geçecek. Ve ağrı kesici de ülser tehlikesi haberine bakalım. Takvim gazetesinden okuyoruz. Ağrı kesiciler zaman zaman gereğinden fazla mağlup kullanabiliyor. Ülkemizde özellikle Doktor Nurettin Coşkun, her ağrı hissedildiğinde ağrı kesici alınması mide tahrişine ve hatta mide ülserine kadar varabilen sorunlara yol açabiliyor denilmiş. Özellikle gastrit ve reflüden söz ediliyor. Genellikle beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlıklar ve yaşam tarzına bağlı nedenlerle ortaya çıkıyor. Gastritte mide yanması, mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebiliyor. Reflüde ise yemek borusunda ve göğüs bölgesinde yanma hissi ön planda. Bunun yanı sıra öksürük ve boğazda gıcık hissi gibi belirtiler de görülebiliyor. İşte ağrı kesiciler bunu tetikliyor. Semptomlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Efendim, bunu söylemiş uzmanlar. Az sayıda öğünle mideyi aşırı doldurmak yerine daha sık ve daha küçük porsiyonlarla beslenmek semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Toplumda sık yapılan hatalardan biri geç saatlerde yemek yemek, yatmadan en az 3-4 saat önce yemek yemeyi bırakmak gerekir şeklinde ifadeler oldukça önemli diyelim. Aman dikkat, acil şifalar şayet midenizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız deyip buyurunuz haberimize geçelim. Kız çocuklarının ilk kahramanı her zaman kim? Tabii ki babaları. Latife Aslan için bu gerçek büyüdüğünde de değişmedi. Genç kız onu kağıt toplayarak okutan babasını, okulunu birincilikle bitirerek gururlandırdı diyelim ve bir taraftan da bu haberi izleyelim, ardından da bir ara verelim. Tamam, daha sonra diğer haberlere geçeriz, buyurunuz.
2: Masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun.
3: Yorulmamanız lazım. Asla.
4: Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
5: Omuzlarında sadece el arabasının yükü değil, evlatlarının geleceği de vardı.
6: Eğitmek, okutmak için mücadele verdim.
5: Gece gündüz çalıştı, çocuklarını okuttu. Kızı

0: İsa kahramanın dediği babasını birincilik tacıyla gururlandırdı.
1: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam.
0: Adana'da yaşayan 3 çocuk babası Adnan Aslan 33 yıldır aynı yükün altında geçimini atık kağıt toplayarak sağladı. Tek amacı evlatlarının iyi bir eğitim almasıydı.
2: Ben 33 yıldır her pazar çalışan bir insanım. İleride sıkıntı, zorluklar yaşamasınlar diye mücadele ettim.
0: Yıllar süren zorlu mücadelesi kızının başarısıyla taçlandı. Hem okuyup hem de babasına yardım eden Latife Aslan bölümünü birincilikle bitirmeyi başardı.
1: Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldum. Ben de kendi çapımda babama biraz destek olmaya çalışıyorum.
0: Namı diğer süper babayla süper kızın hayat mücadelesi azimle gelen başarının örneği oldu.
1: Çok iyi bir baba, çok iyi bir insan.
2: Gerçekten onları seviyorum.
1: Ben de onu çok seviyorum.
3: Baba bir masal anlat bana için.
4: Bütün süper babalara sevgiler diyelim. Geçtiğimiz pazar onların günleriydi efendim. Bir kez daha kutluyoruz. Koyu sohbetlerin, kalabalık sofraların vazgeçilmesi kahve. 6 aydır küresel piyasalarda değer kaybetmekte. Yılbaşından bu yana kahve çekirdeğindeki fiyat %25 civarında geriledi. Yani çuval başına indirim 100 doları aştı. Peki hissettik mi? Bakacağız. Dünya genelindeki bu düşüş Türkiye'deki fincanlara yansıdı mı? Yansımadıysa neden yansımadı? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban konuyu muhataplarına sordu. İzleyelim efendim, sonra bir küçük ara, saat başında elimizde kahvemizle beraberiz.
5: İçiyor muyuz kahve çok?
6: İçiyoruz tabii ki. Kahve olmadan olmaz.
7: Bu boyutumun bardağı benim 200.
8: Hemen hemen bir yemek fiyatıyla aynı.
9: Her seferinde daha da artıyor. Hiç indirim görmedim.
10: Sohbetlerin olmazsa olmazı kahvenin fiyatı son 3 yılda rekor üstüne rekor kırdı.
11: Kahve dünya genelinde Ekvator kuşağından geliyor. Türkiye'de üretilmiyor.
12: Özellikle pandemide Brezilya'da çok ağır hastalıklar sonucu ürünlerin toplanamaması fiyatların yükseltmesine sebebiyet verdi.
13: 2025'in Eylül aylarında 420 dolarları gördü.
10: Ancak yılbaşından bu yana düşüş trendinde.
14: Arabika kahve vadeli işlemlerine baktığımız zaman %25'e yakın, %24,6 gibi bir fiyatlarda aşağı yönlü hareket var.
5: Tabii bu bizim piyasada yansıdı mı? Yansımadı.
10: Kafe veya restoranlarda ortalama bir bardak kahvenin fiyatı 170 liradan başlıyor. İçeriğine ve boyutuna göre 250 hatta 300 liraya kadar çıkıyor. Küresel piyasalarda kahve indirime girdi ama vatandaş o indirimin Türkiye'ye yansımadığını söylüyor.
6: Hiç yansımadı. Aksine arttı hatta.
8: Yemek fiyatı bir artıyorsa kahve fiyatı iki artıyor.
10: Peki dünya genelinde gerileyen kahve fiyatları Türkiye'de fincana neden indirim olarak yansımıyor?
14: İthal ürünlerde şöyle bir refleks var Türkiye'de. Eğer dünyada fiyatları artıyorsa anında o yansıyor fiyatlara yükseliş olarak. Ama düşüş varsa aynı oranda yansımıyor.
10: Kafe işletmecileri gerekçe olarak toptancılara işaret ediyor.
7: Biz hiç indirimli almıyoruz kahveleri.
8: İndirim değil de biraz yükselme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana %10 bir zam geldi.
7: Birkaç toptancı tanıyoruz ama...
5: Fiyat alıyorsunuz hepsini.
7: Tabii tabii.
5: Hiç fiyat düşüren oldu mu?
7: Yok. Söylediğimizde de niye bu kadar pahalı dediğimizde de biz de o şekilde alıyoruz. Size de o şekilde veriyoruz.
10: Kahve toptancıları ise biz 8 aydır zam yapmadık diyor.
5: En son Eylül ayında bir zam yapılmış. O zamdan bu yana hep aynı fiyattan satmışız marketlere, toptancılara.
10: İndirim neden yok sorusuna maliyetleri gerekçe gösteriyorlar.
15: Yurt dışında düşmüş olabiliyor ama bizim giderlerimiz arttığı için bunu ülkemizde tabii ki fiyata yansımıyor. Bakın bunlar koli koli palet olarak geliyor. Bu paletlerin indirilmesi, depoya taşınması bir maliyet.
11: Savaş etkisiyle navlonların yükselmesi yani tedarik zinciri, nakliye, gemiler.
12: Bu maliyetlerin artışının pakete de yansıdığı, indirim yoluna gidilemeyeceğini söyleyebiliriz.
10: Toptancılara göre kahvedeki fahiş fiyatlar işletmelerden kaynaklanıyor.
5: 100 gram kahveyi 75 liraya alacak. 100 gram kahveden 16 tane kahve çıkacak. Kahvenin neredeyse 5 liraya geldiği bir ortamda 150 liraya kahve satacak.
14: Enerji, işçilik, kira başta olmak üzere kronik diyebileceğimiz o enflasyon fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Evet, Habertürk'te gün başlıyor da haber yolculuğumuz sürüyor efendim. 25 Haziran Perşembe saatlerimiz de 8.59'u gösteriyor. 9 diyebiliriz maalesef. Bir acı haber: Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem arka arkaya meydana geldi. İlk belirlemelere göre şimdilik 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi de yaralandı. Ülkede yıkıma yol açan depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edilmiş durumda efendim. 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi ve 40 saniye sonra da 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. O da 10 kilometre derinlikte meydana geldi. İki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu maalesef. Çok sayıda bina çöktü ve birçok binada da önlem amaçlı tahliye söz konusu.

0: Deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde can kayıpları ve geniş çaplı hasar olduğu açıklandı maalesef. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalara başlamış durumda. Ülkedeki havaalanının Macueta Havaalanı'nın deprem nedeniyle hasar aldığı ve kapatıldığı da açıklandı. Venezuela geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin yaralandığını söylüyor. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve olağanüstü hal ilan ettiklerini de açıkladı. Ülkede tren ve metro seferleri durduruldu. Eğitimde askıya alındı. Trump da bir açıklama yaptı. Aldığım ilk haberler iyi değil diyor. Yardım etmek için hazır, istekli ve güçlüyüz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'nın Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleri ile tıbbi ve insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı. Evet, Venezuela'da bir dakika arayla iki büyük deprem elbette ki yeni görüntülerde gelecektir. Bu arada orada yaşayan Türk vatandaşlarımızdan da gelen mesajlar var. Bizler iyiyiz ama durum kötü diyorlar. Büyük geçmiş olsun diyelim. İzmir'deyiz. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları geldi. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı bu operasyonda. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürmekte. İnşaat ve imar konularıyla ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik bir operasyon, yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da bulunmakta. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsediyor yine. Trump, Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtiyor.
1: But Erdogan is a strong man.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
1: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdogan.
2: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi.
1: He's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
2: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
1: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
2: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
3: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
0: Evet, bir taraftan da Trump'ın da katılacağı NATO zirvesine bakalım. Zira Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanıyor diyebiliriz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara temsilcilerine zirve hazırlıklarının ve zirvenin önemini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçmektedir. Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak diyor.
4: Türkiye'nin NATO'daki yerini anlattı. Türkiye NATO'da çevreden merkeze geçmektedir dedi.
5: Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir. Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde

0: NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Türkiye krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO zirvesi kapsamında aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi. NATO zirvesinin yalnızca bir ev sahipliği meselesi olmadığını belirtti. Ankara zirvesinin önemine vurgu yaptı.
2: NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi NATO içinde güç çarpanıdır. Savunma Sanayi Forumu ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelecek. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept, daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörmektedir. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir.
1: Zirveye 32 devlet ve hükümet başkanı katılacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci ve televizyon ekibi zirveyi takip edecek. Ve zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri. Duran, 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personelinin görevlendirileceğini belirtti.
3: Evet, o 15 gün oldukça kritik, başkentte Ankara'da yaşanacak efendim. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Zira önemli bir zirve, hele ki son gelişmelere bakıldığı zaman çok daha önem taşıyor NATO'nun bu zirvesi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansına katıldı. Kurtulmuş konuşmasında İslam ülkelerinin reforma ihtiyacı olduğunu vurguluyor.
4: İslam dünyasının reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Siyasi, kurumsal ve fikri reformların en temel meseleler olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. konferansında konuştu.
5: İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, tam tersi. Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir.
4: Kurtulmuş'un gündeminde ABD ve İran arasındaki müzakereler de vardı.
5: İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmiş olmasını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu anlaşma sonuna kadar, anlaşmaya sadık kalınır. Sonuna kadar bu müzakereler olumlu bir şekilde seyreder ve İran'a karşı tahmil edilen Amerika ve İsrail tarafından yüklenen bu savaş artık ila nihaya sona erdirilerek tam manasıyla bir barış ortamı temin edilir.
4: Filistin ve Lübnan'daki duruma da değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Filistin Filistinlilerindir dedi. Lübnan'daki İsrail saldırganlığının da sona erdirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Kurtulmuş konferans kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Kurtulmuş, daha sonra İran Meclis Başkanı Kalibaf'la bir araya geldi. Görüşmede İran'daki savaşın ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliği de ele alındı.
5: İran Meclisi'nin çok saygıdeğer üyeleri.
3: Evet, biraz da paradan söz edelim. Birazdan piyasaların durumunu aktaracağız ama özellikle prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntılarına bakalım. Zira belli oldu, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçlarıyla bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılıyor. Efendim, buyurunuz izleyelim.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerde 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleri

0: ile işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
1: Peki piyasalara bakalım. An itibariyle saatimiz 9.11'i gösteriyor. Yeni güne hangi rakamlarla karşılıyor piyasalar? Buyurunuz. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.331. Biraz geri çekilmiş durumda, bu puandan başlıyor. Dolar 46 lira 51 kuruşta. Euro ise 53 liranın altına inmişti. Yine bir yükselişe geçti gibi gözüküyor. 52 lira 94 kuruş. Euro dolar paritesi evet 1.13'lerde gördüğünüz gibi. Efendim faize bakalım, 40.93 puanda. Altının onsundaki düşüş dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. 4000 doların altına sarktı. Daha da iner mi göreceğiz. 3985 dolar altının onsu. Brent petrolde de ciddi güzel bir düşüş söz konusu efendim. 72 dolar 48 sentten işlem görüyor. ABD ham petrolü de 69 dolar 43 sentten işlem görmekte. Ve gram altın 5968 lira 6000'in altına indi. Çeyrek altın 9757 lira. Yarım altının ederi 19513. 38898 lira da tam altının ederi. Yeni günü işte bu rakamlarla karşılıyor piyasalar. Ağırlıklı olarak petroldeki düşüş dikkat çekici. Yine altında da bu düşüşü görmekteyiz diyelim. Devam edelim yolumuza. Türkiye Kamu Sen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci'nin çok önemli bir açıklaması var. Memur ve emekli maaşlarında yaşanan kayıplara dikkat çekiyor ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesini istiyor Önder Kahveci. Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kamu çalışanlarına ve emeklilere mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini belirtiyor Kahveci. Geçmiş kayıpların telafi edilmesi için ek zam yapılmasını da talep ediyor. Maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini de dile getiriyor Kahveci. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın büyük ölçüde koptuğunu da ifade ediyor. Yaptığı bu son açıklama son derece önemli. Evet, sadece memur ve emeklilerine değil diğer çalışanlara da bir ek zam gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Temmuz ayında da bunu görebilir miyiz? Bilmiyorum, bakacağız. Deyip yolumuza devam edelim. Bazı bölgelerde hububat hasatı bitti biliyorsunuz. Çiftçinin artık saman mesaisi başladı. Hayvancılık için önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlenmiş durumda.
0: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
2: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
0: Kırklareli'ndeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
2: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 13-14 balyaya kadar aldığımız
0: oluyor. Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
3: Balya başı indir bindir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
0: Peki saman balyasının

0: satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
1: Efendim metro, şimdi Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu biliyorsunuz. Yolcu rekoru kırmış durumda. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosundan söz ediyoruz. Bir günde tam 53.396 yolcu taşındı biliyorsunuz. Belli bir dönemde ücretsiz bu taşımacı sürüyor.
0: Son etabı geçen hafta açıldı. Pazartesi günü yolcu rekoru kırıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabını oluşturan Halkalı Arnavutköy kesimi Cuma günü hizmete girdi. Son etabının hizmete girmesiyle günlük ortalama yolcu sayısı %33 arttı. Metro hattında pazartesi günü 53.396 yolcu taşındı ve rekor kırıldı. Yolcu rekorunun kırıldığı gün en yüksek yolcu yoğunluğu Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı. Halkalı, Arnavutköy hattını kapsayan 5 istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu.
1: Evet, bir günde 53.396 bir yolcu rekoru ki 31 Temmuz'a kadar da ücretsiz, özellikle yazın sıcaklarından kaçmak istiyorsanız böyle bir yolculuk gerçekleştirebilirsiniz efendim. Bu da ayrı bir konu. Şimdi Türkiye'ye tatil için gelen Japon turist Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yine o da hayatının şokunu yaşadı. Nasıl? Yanına yaklaşan bir kişi canlı yayın yapan genç kızı rahatsız edici davranışlarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon turistin yanına yaklaştı. Yaptığı garip hareketlerle tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alındı. Japon yayıncı Nanati tatil için İstanbul'a geldi. Genç kız her gün binlerce turistin gezdiği Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açıp gezmeye başladı. Bu sırada karşısına 60 yaşındaki Y.E. çıktı. Garip hareketlerle genç kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.E., görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E.'ye kabahatler kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası kesildi. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Tüm Japonlar da izledi. Memleketin imajı açısından da son derece güzel oldu efendim. Peki yine devam eder çünkü serbest bırakıldı malum. Efendim Kırıkkale'de Alzheimer hastası yaşlı kadın bir an kendi evinde olduğunu unutup kaçmaya çalıştı. Pencereden atladı. Kadın şans eseri tenteye takıldı. Bir esnaf onu kucakladı ve kurtardı.
2: Kendi evinde olduğunu unutup kaçmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca panikle pencereden atladı. Şans eseri tentenin üzerine düşen yaşlı kadın el birliğiyle kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren olay Kırıkkale'de yaşandı.
3: Yaşlı Alzheimer teyzemiz birinci kattan tentenin üzerine inip evden kaçmaya çalışıyordu. Tentenin üzerine düşüyor. Babam da bu sesi duyup bakıyor bir teyze.
2: Esnaf kıvranan komşuyu kurtarmak için hemen kolları sıvadı.
3: Babam merdiven getirip merdivene çıkıp teyzeyi almaya çalışıyor ama maalesef teyzeyi alamıyor.
2: Yaşlı kadın tentenin altına çekilen araç sayesinde burnu bile kanamadan aşağı alındı.
1: Geçmiş olsun diyelim. Efendim şimdi tüm memleketi herkesi ilgilendiren bir haber. Ticaret Bakanlığı değerli taşların satışıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Biliyorsunuz pırlantadan söz edeceğiz ağırlıklı olarak. ÖTV yok. Artık kuyumcularda laboratuvar ortamında üretilen taşlar etiketle sentetik olduğu belirtilmeden satılamayacakmış. İyi bir haber.

0: so beautiful.
1: Sentetik taşlar etikette belirtilecek. Vitrindeki doğal taşlardan ayrı bölümde satılacak. Amaç sahteciliğin önüne geçmek.
2: Müşterinin değil, en iyi eksperin bile ayırt etmesi mümkün değil.
3: Yapay olan laboratuvar ortamında bir iki saat içinde üretilebiliyor.
1: Düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı yaptı. Laboratuvar ortamında üretilen değerli taşlara sentetik, yapay üretim gibi etiketler yapıştırılacak. İnternet sitesi satışlarında da bu ifadelerin kullanımı zorunlu.
4: Artık kuyumcu alışverişlerinde doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilmiş taşları ayırt etmek mümkün.
2: Bu düzenleme kullanıcılar açısından çok önemli. Çünkü birçok yer hem laboratuvar pırlantası hem doğal pırlantayı bir arada tutabiliyor. Ve son kullanıcının bunu ayırt etme şansı maalesef artık yok.
1: İki taş arasındaki farka gelince.
5: Renkli taşlarda gözle görülür bir fark oluyor. Doğallarında içinde damarları oluşuyor. Ama doğal olmayan da damar yok. Tamamen içi şeffaf oluyor. Özelliğine göre değişiyor ama çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu 15 bin civarındadır bitmiş bir yüzük. Bu 10 bin civarındadır.
1: Peki mücevher alışverişinde mağdur olmamak için başka nelere dikkat etmeli?
3: İnsanların dikkat etmesi gereken ne olursa olsun uluslararası sertifikası olması ve çek edebilmeleri için dünyanın her yerinde geçerli olması gerekiyor.
6: Efendim, düğün sezonu açıldı biliyorsunuz. Sadece gelin damat değil, davetliler de artık maliyet hesabına daha da fazla başladı. Şimdi takı, kuaför masrafı, kılık kıyafet, ulaşım derken o tek gecenin faturası bakın nerelere kadar gidiyor.
7: Yakın zamanda bir düğün var mı?
8: Kızımın önce bir nişanı var, sonra düğün hazırlıkları var. Onun hazırlığını yapıyorum.
9: Çok yakın bir arkadaşımın düğünü var, yakın bir tarihte. Onun için kendime böyle takım bakmaya geldim.
10: Ayakkabılar, abiyeler, takılar çoğunlukla zorluyor.
11: Klasik kravat, mendil şeklinde kroze tercih ediliyor.
12: Kuaför, makyaj, abiye, ayakkabı, çanta, takı.
13: Herkes uygun fiyata almaya çalışıyor.
12: Düğüne gitmek de en az düğün yapmak kadar masraflı.
14: Bir abiye aldık.
15: Peki ne kadar tuttu o abiye?
16: 11 bin lira.
7: Fiyat çift rakamlı olunca insanın söylemesi de zor oluyor.
17: Evet canım, zor oluyor.
12: Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Sadece gelin damat değil, davetliler de bu yıl hesap kitap yaptı.
18: Abiye, elbise, takı minimum 30 bence.
11: Mesela en yakın arkadaşınızın düğününe gideceksiniz. Şöyle içine basic bir tişörtle tamamlayıcı bir kombin sağlamış oluyoruz.
7: Kadınlar için hazırlık listesi bir hali uzun malum ve bunun ilk ayağı da abiyeden başlıyor.
13: Tasarım olduğu için aslında her modelimiz öne çıkıyor.
7: Abiye fiyatları da minimum 5000 liradan başlıyor, 50-60 bin liraya kadar çıkabiliyor.
5: Biraz yüksek fiyatlar.
7: Bu gece sizin için ne kadara mal olacak?
5: 20 bini bulur herhalde ayakkabısıyla, çantasıyla, elbisesiyle diye düşünüyorum.
7: Erkekler için de durum farklı değil. Gömleği, ayakkabısı, pantolonu, ceketi derken bir düğüne gitmenin maliyeti onlar için İçinde ortalama 10 bin lirayı bulabiliyor.
11: En çok tercih edilen modellerden baba oğul kombini, babası ve oğlu.
9: Bu kombini denedim ve çok hoşuma gitti. 7000 TL full takım halinde.
7: Peki böyle bir kombin ne kadara mal olur?
11: Ayakkabı, tişörtü, pantolonu hepsi dahil şekilde 10.000 TL'ye yakın bir rakam.
12: Kuaförü, makyajı da cabası.
8: Saçımı topuz yaptırmayı düşünüyorum.
19: Genelde açık dalgalı saçları falan tercih ediyorlar. Saç, makyaj ortalama 5 ila 10 bin arası değişebiliyor tabii ki.
7: Tabii bu işin takısı da var.
5: Bunlar bizim abiye setlerimiz. Seçenek çok fazla. 1000 liradan da ben siyolu takım verebiliyorum.
20: Kardeşim evlendi yakın zamanda.
21: Altın fiyatları bir düşüyor bir çıkıyor. Düşükten aldık çıkınca zaten alamayız.
7: Maliyet ne kadar oldu?
20: 40 bin lirayı buldu.
18: Evlenmek maliyetli ama davet olarak gitmek de bir o kadar maliyetli bence.
6: Neyse ki altın fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu, yoksa maliyetler daha da artacak. Efendim, Erzurum'dayız. Kanalizasyon kazısında çalışan ekip korku dolu anlar yaşadı çünkü açılan çukurdan 3 adet top mermisi çıktı.
1: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar.
22: Gönderiyor. Davulla zurna inin.
1: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
22: Yerleşim alanında yapılan kazılarda devamı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
1: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede

0: Patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
1: Nasıl, ne zaman, ne şekilde buraya girdi efendim? Bütün bunların açıklığa kavuşması gerekiyor. Mersin'e gideceğiz çünkü bir taraftan da kavga etmek için her fırsatı değerlendirme gayretinde memleket ahalisi. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası yapılıyordu ki köylüler, taraftarlar arasında bir kavga çıktı. Hem de tekme tokat birbirine girdi ve taraftarları polis zar zor ayırabildi.
0: Maç bitti, taraftarlar birbirine girdi. Turnuvadaki kavgada ortalık karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yunus Emre Stadı'nda Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 sona erdi. Bitiş düdüğü çalınca iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya statta görevli polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar ayrılmayınca çevik kuvvet ekipleri grupları biber gazıyla dağıttı.
2: Ben biliyordum.
1: Neyse ki bir can kaybı söz konusu değil efendim. Şimdi biraz spordan söz edelim. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.
3: Türkiye FIBA akıllı güç sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemelerinde ilk turun son maç dönemi öncesinde güç sıralamasını yayımladı. İlk turda grup liderliğini garantileyen Türkiye 4'te 4'lük derecesiyle bir kez daha listenin ilk sırasında yer aldı. İlk 10 ülke ise şöyle: 1 Türkiye, 2 Fransa, 3 İspanya, 4 Sırbistan, 5 Polonya, 6 Almanya, 7 Hırvatistan, 8 Litvanya, 9 Yunanistan, 10 İtalya. Türkiye Temmuz ayında oynanacak karşılaşmalarda önce 2 Temmuz'da Bosna Hersek deplasmanına çıkacak, ardından 6 Temmuz'da İsviçre'yi konuk edecek. Listenin zirvesinde yer alan Türkiye kadro yapısıyla da dikkat çekiyor. Avrupa Şampiyonası 2025'te final oynayan kadrodan 11 oyuncunun yeniden milli takımda bulunması, Türkiye'nin gücünü arttıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Avrupa elemelerinde ikinci tur, ilk turun hemen ardından Ağustos ayında başlayacak. Elemeler daha sonra Kasım 2026 ve Şubat-Mart 2027 dönemlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.
1: Evet, darısı bu arkadaşlarımızdan çok daha fazla para kazanan bizim çocukların başına diyelim ve Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından birine geçelim. O da şu ki maç devam ederken verilen o su molaları. FIFA Başkanı Infantino bununla ilgili eleştirileri yanıtladı. Su molasının kar amaçlı olmadığını, sportif bir konu olduğunu savunuyor.
4: Dünya futbolunun bir numarası isminden su molalarına dair eleştirilere yanıt geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada bu molaların sadece oyuncu sağlığı için olduğunu yineledi. Infantino, su molalarının adaletli bir ortam yaratmak için her maçta uygulandığını vurguladı.
5: Bazı maçlar kapalı alanda, çoğunluğu açık alanda oynanıyor ve bazı bölgelerde hava çok sıcak. Eğer su molalarını sadece havanın çok sıcak olduğu maçlarda kullansaydık ve diğer maçlarda kullanmasaydık, bazı antrenörlere veya bazı takımlara avantaj veya dezavantaj sağlamış olurduk.
4: Infantino, FIFA'nın su molalarından 1 dolar bile ekstra gelir elde etmediğini vurguladı.
5: Bu molalarla FIFA'ya 1 dolar daha fazla gelir sağlamıyoruz. Çünkü tüm sözleşmelerimiz bu molaların verilmesi kararından çok önce imzalanmıştı. Yayıncılar belki daha fazla kazanıyor, gelir elde ediyor, bilmiyorum. Bu onlar için harika ama bizim için sıfır ek gelir.
4: Gianni Infantino, Dünya Kupası ile birlikte hayata geçen diğer kuralların işleyişinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.
5: Ağzı kapatma kuralı bizim için çok, çok önemli bir kural. Saklayacak bir şeyiniz yoksa biriyle konuşurken ağzınızı kapatmazsınız. Oyuncu değişikliklerinde veya sakatlıklarda zaman kaybı durdu. Şimdi herkes hızlanıyor. Bu kurallar...

0: sayesinde oyunun akışı harika.
1: Şimdi efendim, Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen, Türkiye'den bahsetmiyorum, Senegal'den bahsedeceğim. Ve turnuvaya iki maçın sonunda veda eden bir ekip. Senegal milli takımı maalesef aldığı başarısız sonuçlara pek çok neden gösterilse de en dikkat çekici olan kafilede yaşanan yemek krizi olmuş. Nedenine haberimizde bakalım.
2: Senegal milli takımının emektar aşçısı Dünya Kupası öncesi görevinden ayrıldı. Senegal kafilesinde yemek krizi patladı. Dünya Kupası I grubunda yer alan Senegal, Fransa'ya 3-1, Norveç'e de 3-2 yenilerek Dünya Kupası'na erken veda etti. Spor yorumcularına göre bu erken vedaya prim krizi, teknik direktör Pape Thiaw'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne kontratsız gitmesi ve taraftarlarının vize kısıtlamaları nedeniyle maçlara gidememesi neden oldu. Ancak Senegal kampında yaşanan bir kriz daha var. Yemekler. Uzun yıllardır Senegal milli takımıyla birlikte çalışan aşçı, Dünya Kupası'ndan hemen önce ayrıldı. Turnuvadan önce bulunan yeni aşçı da futbolculara özel sağlıklı menüler hazırlamaya başladı. Ancak bu yemekler Senegalli yöneticiler ve misafirlerini memnun etmedi. Takımla birlikte seyahat eden federasyon yöneticileri ve yakınları Senegal'e özgü yemekler talep etti. Bu istekleri karşılanmayınca da çevredeki Afrika restoranlarından yemek sipariş etmeye başladılar. İddiaya göre misafirler takımla aynı değil, yakında başka bir otelde kalsa da bu durum o kadar çok tekrarlandı ki Senegal teknik direktörü Thiaw ardı ardına kesilmeyen yemek siparişlerine isyan etti.
1: Evet, başarısız olunduğunda yeter ki bahane aramak ya da üretmek isteyin. İşte en güzel örneklerinden bir tanesi, tıpkı Türkiye'miz gibi Senegal'de başarısız oldu. Olay bu kadar basit. Şimdi gelelim memlekete. Erzurum'un Tekman ilçesine gidiyoruz. Bir yıl önce Gençlik Spor Kulübü'nde görevli antrenörün çabasıyla ilçe daha önce bilmediği bir sporla tanıştı. Göreceksiniz, birkaç çocukla başlayan bu serüven kısa sürede ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla taçlandı.
2: Daha önce adını bile duymamışlardı. Eskrim artık onlar için bir tutkuya dönüştü.
3: Seviyorum, çok seviyorum.
4: Hemen atak yok, oyun kur.
2: Burası Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu ilçesi Tekman. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nde görev yapan eskrim antrenörü Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce çocukları eskrimle tanıştırmak için harekete geçti.
5: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk. Geldiğimizde eskrim branşımıza, spora, sporcuya, buranın halkı, yörenin halkı çok değer vermekte.
2: Haftanın dört günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Can Taşkıran'ın çabaları meyvesini verdi.
5: Lisans sporcu sayımız 30-35 kişi. Gittikçe de artmakta. Ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta.
2: Sporcular ulusal yarışmalarda başarılara imza attı.
6: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım. Çok güzel geçti.
7: İzmir'de bir müsabakamız olacak. Benle bir arkadaşım katılım sağlayacak. İnşallah orada kupayı alıp Tekman ilçemi temsil edeceğim.
2: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
4: Hemen atak yok.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkmaya hazırlanan bir kitap Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin perde arkasını da ortaya çıkardı. Gazze'de ateşkes sağlanmadan önceki döneme odaklanan bu kitaba göre Trump, Netanyahu'ya "tüm Yahudiler senden bıktı" sözleriyle bağırmış.
2: Trump, "tüm Yahudiler senden bıktı" diye bağırdı. Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi kabul etmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak yeni kitap, Gazze'ye ateşkese giden yolun perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinden iki yazarın kaleme aldığı kitap, Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki sevgi, nefret ilişkisine ayna tuttu. Kitaptan bazı kısımları paylaşan İsrail basınına göre Trump, Gazze'deki ateşkesi açıklamadan önce Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Kitaba göre Washington ve Tel Aviv arasında o dönemde ciddi bir güven krizi yaşandı. Trump'ın Orta Doğu

0: özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Gazze planını ele aldı. Bu görüşmeden yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Saldırıyı öğrenen Witkoff ve Kushner, Dermer bize yalan söyledi diyerek Beyaz Saray'a duydukları rahatsızlığı iletti. Kitaba göre asıl gerilim Trump-Netanyahu konuşmasında yaşandı. Trump telefonda, bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum ifadelerini kullandı. Baskı karşısında Netanyahu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu görüşmeden iki gün sonra ise Trump'la Netanyahu basın karşısında birlik pozları verdi. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırıları devam etti. 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
1: Evet, Trump az bile söylemiş, tüm Yahudiler değil tüm dünya kendisinden nefret ediyor ve bıktı. Bakalım Ekim seçimlerinde nereye gidecek, göreceğiz. Efendim, Pezeşkian İran Cumhurbaşkanı Amerika ile yaşanan bu savaşın ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi diyebiliriz Pakistan'a. Bu kritik zirveye liderlerin dostluk fidanı diktiği anlar damgasını vurdu.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Pakistan ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Pakistan'la İran arasındaki dostluğu simgeleyen çam fidanını diken Pezeşkian, küreyi uzun süre elinden bırakmadı. Pezeşkian, fidanı diktikten sonra sembolik toprak atma işlemine bir süre devam etti. Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı'nın sırtına dokunarak toprak atmayı durdurması için işaretler verdi. Pezeşkian ise gülümseyerek dostluk fidanına toprak eklemeye devam etti. Pakistan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji ve ticaret başta olmak üzere kritik başlıklar masadaydı. Pezeşkian, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şerif de ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmalara imza attı. Ziyaretin sonunda İran Cumhurbaşkanı'na tıp dünyasındaki geçmişi ve kalp cerrahisi alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Fahri Doktora unvanı takdim edildi.
1: Evet, ateşkesin oluşumunda Pakistan'ın önemi çok büyük, sizler de biliyorsunuz. Şimdi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına özel bir İsveç sarayında sergi açıldı. Habertürk saraydaki Osmanlı ve Türk izlerini görüntüledi. Osmanlı ve Türkiye izlerini daha doğrusu. Öznur Karslı Çetiner ve Emre Altun'un haberinden izleyelim detayları.
0: İsveçli ressamların elinden çıkmış Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in portresi. 4. Mehmet'e özel teşekkür için yaptırılmış uzun mu uzun İstanbul gravürü, Pierre Loti'nin kapısında defin merasimini gösteren bir başka resim. Hepsi İsveç Krallığı ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında Beyoğlu'ndaki İsveç Sarayı'nda sergilenmeye başladı.
2: Çok güzel bir şans bugün İsveç Konsolosluğu'nun kapılarını bize açması. Dünyanın en güzel konsolosluk binalarının bulunduğu şehir İstanbul.
0: İki ülke arasındaki tarihsel bağlar Osmanlı dönemine dayanıyor. İsveç Kralı Rusya'nın saldırısıyla 4. Mehmet'ten yardım isteyip Osmanlı'ya sığındı. Uzun sürede misafir oldu. Hatta Edirne halkı Kral Karl'a Demirbaş lakabını bile verdi. Kral da bu misafirperverlik karşısında kayıtsız kalmadı. Osmanlı'ya teşekkürünü sanat yoluyla etti.
3: Konsolosluk binasındaki bu fotoğraflar aslında Türkiye-İsveç dostluğunun bir tezahürü de denilebilir. Yine İsveç kralının çok eskilerde teşekkür için yaptırdığı bir gravür. Burası Edirne Sarayı.
0: O izler şimdi İsveçli akademisyenlerin hazırladığı İsveç İstanbul kitabında görücüye çıktı. İsveç Başkonsolosluğu olarak hizmet veren İsveç Sarayı'nın her köşesinde iki ülke dostluğunun bugüne kadar uzanan belgeleri sergileniyor.
2: Bu sergi ve hazırlanan yeni kitap Osmanlı'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan çok güzel, değişik bir perspektif kattığı için çok değerli.
0: Kitabın detayları İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heyro anlattı. İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmark da İsveç Sarayı'nı davetlerle birlikte gezdi.
3: Tarihi konsolosluk binasındaki bu alansa 1962'den beri İsveç Araştırma Enstitüsü'nün aktif olarak kullandığı bir kütüphane. Bu kütüphanede yer alan eserler, büyükelçilerin diplomatik yazışmalarını çeviren yani dragomanların

0: kitaplarının yer aldığı bir kütüphane.
1: 18. yüzyıldaki diplomatların Osmanlı tarım teknolojisini İsveç'e nasıl tanıtmaya çalıştığını görmek için buraya gelen akademisyenlerden tutun, 1850'lerde diplomatik tartışmaya yol açan İsveçli deniz kaptanının öldürülmesi olayına kadar her şeyi buldum.
2: Efendim, bir kedi kurtarma haberini aktaralım. Sahibi pencereyi açık unutunca kedi cama çıkıyor. Durumu fark eden mahalleli kedi için seferber oluyor. Aşağı düşen kediyi çevredekiler bakın nasıl kurtarıyor.
3: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
4: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
3: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi aldı.
4: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağını attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
3: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç şemsiyeyle kediyi kurtardı.
5: Takip ediyordum. Şemsiye çekip habire yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
3: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Karabela adlı kedinin durumu iyi.
2: Buradan hayvansever ve kedi severlere sevgiyle bir de karabatak kurtarma operasyonunu izleyeceğiz şimdi. Trabzon'da kanadına kanca batmış bir karabatak gören kadın hemen yardım etti. Güzel sözler söyledi. Kancayı çıkardı. Ufak bir aksilik yaşandı ama bu arada karabatak elini ısırınca bakın nasıl sitem etti.
6: Bir tane balık tutacaklar diye dur bebeğim. Seni ben kurtaracağım dur. Of. Ben seni kurtaracağım dedim sana aşkım. Bir saniye. Of. Nasıl iş ya?
7: Bebeğim aşkım diyerek sevdi. Yaralı karabatağa yardım etti.
6: Aa, burada da var. Ne kadar kancaya takılmışsın sen böyle ya. Canı yandım ya.
7: Karabatak elini ısırınca tatlı sitemiyle yüzleri güldürdü.
6: Ben seni kurtardım ama.
8: Ama ben hayatını kurtardım, o ısırdı beni. Ben senden o kadar kancalar aldım. Sen benim parmağımı dikişlik yaptın. Hale bakar mısın ya?
2: Geçelim Rusya'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde. Burada Türkiye'den Bağ Bozumu filmi ödüle layık görüldü. Filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülünü kazandı.
9: Dönmeyecek misin daha İstanbul'a? Orada bayağı önemli işlerim varmış.
3: Rusya'da Türkiye'yi temsil etti. Bağ Bozumu filmi festivalden ödülle döndü.
10: Да, и Месут просим вас сказать несколько слов.
3: Dünya sinemasının prestijli buluşmalarından biri olan Uluslararası Avrasya Film Festivali 13-19 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi. Bu yıl 27 ülkeden 93 film gösterildi. Türkiye'den Bağ Bozumu da o filmler arasındaydı. Mesut Gengenc'in yönettiği, Barış Yurtsever ve Zeynep Erkekli'nin başrolünde oynadığı film uzun metraj ana yarışma bölümünde gösterildi.
11: Urajay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
3: Doğa üzerinden bir karakterin kendini iyileştirme ve yüzleşme yolculuğunu konu alan film büyük ilgi gördü. Güçlü görsel dili ve teknik başarısıyla filmin görüntü yönetmeni Emrah Durmuş en iyi sinematografi ödülüne layık görüldü.
10: Emrah Durmuş, operatör filmi Vinogradny Urojay, rejisör Mesut Gengenc, Türkiye.
12: Bu ödülü bize layık gören jürimize Avrasya Film Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir filmin burada ödül alması bizim için önemli.
10: Au, congratulations.
2: Evet, Mesut Gengenc ve ekibini kutlayalım efendim. Son derece önemli bir ödül. Sevgi selam olsun. İstanbul'a gelelim. Fatih'te bulunan tarihi Şekerci Han'a gideceğiz. Çünkü restorasyonla yeniden ayağa kaldırılmakta. 17. yüzyılda yapılan han tarihi kimliği korunarak İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
13: Eskimiş taş duvarların arkasında birçok anıyı çok uzun yıllardır gizleyen bir han.
14: Metrukal'deki tarihi han önce kamulaştırıldı, ardından restorasyon çalışmaları

0: başladı. Şekerci Han, klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri. Tarihi kayıtlara göre 17. yüzyılda yapıldı. Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak hizmet verdi.
1: Bediüzzaman Said Nursi'nin ve Neyzen Tevfik'in bu handa kaldığı, Mehmet Akif'in bu hana gelip gittiği, Neyzen Tevfik'ten ney derslerini bu handa aldığı, merhum başbakanlardan Rüştü Saraçoğlu'nun bir arkadaşının bu handa 2 yıl kadar kaldığı,

0: Bolu bira. Bir sıvayı söktüğümüzde çok enteresan 200 yıllık bir resim altında, 150 yıllık bir resim, yani duvara resmedilmiş bir resim görüyoruz.
1: Şeker Cihan, 2029 yılında tamamlanması planlanan restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
0: İnsanların günün hemen her saatinde gelip çıkabilecekleri, bu her bir göz odada Fatih'te yaşayan sanatkarların, zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze, onlara belki tahsisler yapacağız.
2: Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bugün de bitiriyoruz. Serap Belet Para Gündem'le karşınızda olacak. Birazdan gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Yarın 7'de görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Kimi trambolinin kenarında takılıp kaldı, kimi tahterevalliden düşüp yere yapıştı. Tehlikeli denemeleri, hüsranla biten de vardı. Hepsi birbirinden sakar ve şanssızdı. Şişirilen lastik bomba gibi patladı. Akıl almaz kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Sopayı savurup hedefi tutturamayınca kızdı. Attığı topun peşinden koşarken de yere yuvarlandı. Yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın kardeşinin golfle imtihanı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Karşısına çıkan koca ayıya dayılandı. Vahşi hayvana kafa tutan köpek cesaretiyle alkış topladı. Koli bir anda üzerine yıkıldı. Uyuyan adam gözlerini dehşete açtı. Neyse ki canı yanmadı. İsrailli turistler İspanya'da üzerinde Filistin bayrağı bulunan yemek standına saldırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tulumun sesini duyunca havuzun kenarına yanaştı. Rizeli horoncuyla birlikte karşılıklı böyle oynadı. Bodrum'daki yetenekli Yunus görenlerin yüreğini ısıttı. ...400 kovan taşıyan kamyon devrilince 24 milyon arı etrafa saçıldı. Yetkililer bölge sakinlerini evlerinizden çıkmayın diye uyardı. Civciv ona doğru koştu, miniğin her seferinde ödü koptu. O anlar sosyal medyada viral oldu.
4: Bir balık tuttuk. Balık ağaca çıktı arkadaş, bu nasıl iş lan? Bir daha zıpla.
3: Tuttuğu balık ağaca çıktı. O anları kaydeden balıkçı gözlerine inanamadı. Sivas'taki olay fıkraları aratmadı.
4: Bir balık tuttuk. Balık ağaca çıktı arkadaş, bu nasıl iş lan? Bir daha zıpla.

0: sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce Halk.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

İyi günler sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba, hoş geldiniz. Ne yazık ki bir deprem haberiyle başlıyoruz Venezuela'dan. Üst üste iki deprem yaşadı Venezuela. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde bizim de Kahramanmaraş depremlerimiz, 6 Şubat depremleri de aynı gün üst üste çok daha büyük ölçekte meydana gelmişti ne yazık ki. 39 saniye arayla, tabii çok sık bir arayla geldi bu iki büyük deprem. 32 kişi şu ana kadar öldüğü belirtiliyor. 32 kişinin 700 yaralı var. Depremlerin ardından da ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Görüntüler geliyor ekrana. 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bir alışveriş merkezine benziyor burası. Kaçışan insanları görüyorsunuz deprem anında. Sarsıntı durduktan 40 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adeta aynı depremin hemen bir molaylı uzantısı gibi 10 kilometre derinlikte bu kez ikinci deprem meydana geldi. Venezuela Devlet Başkanı, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez depremlerde şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. La Guardia'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydetti Rodriguez. Onlarca binanın yıkıldığı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yardım etmek için hazır olduğunu söyledi. Bu arada sağdaki görüntüde Venezuela'dan canlı olarak ekrana geliyor şu anda. Bir enkazın başında arama kurtarma ekiplerini görüyorsunuz. Ne yazık ki bizim defalarca yaşadığımız görüntülerin bir benzeri Venezuela'da şu anda kurtarma ekipleri çöken bir binanın önünde. Sağdaki görüntü canlı görüntü. Trump diyor ki yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. Venezuela'ya yardım edeceğiz. İlk gelen haberler iyi değil. ABD Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu. Diliyoruz en az zararla atlatılır. 7,2 40 saniye sonra 7,5 çok büyük depremler. Marmara depremi bizde 7,4'tü. Ardından Kasım'da yaşanan Düzce depremi hatırlayın 7,2'ydi. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. O depremlerde 7,8'i yaşadık daha sonra. Kahramanmaraş depreminde aynı gün aynısının tekrarı yine. Venezuela'dan gelen haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Gelelim ülkemize. İzmir'de yine bir belediye operasyonu yapıldı. Bu kez Seferihisar Belediyesi'ne.

0: Çok sayıda gözaltı var. İki belediye başkanı da gözaltına alınanlar arasında. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'yı gördünüz canlı yayınla. Kimler gözaltında? Hangi belediye başkanları? İddialar nedir Gülçin?
1: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltında ve 26 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şu ana kadar da 24 isim gözaltına alındı. Daha önce de Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan gözaltına alınmıştı. Yine aslında İddiaların odağında yolsuzluk var, rüşvet var. Bu kapsamda da MASAK kayıtları, raporları var. Adaylık karşılığında para transferi yapıldığı iddia ediliyor. İşte bu kapsamda, bu suçlamalar kapsamında da bu isimler gözaltına alındı. Hatırlayalım, aslında 18 Mayıs tarihinde de bir gözaltı kararı olmuştu. O operasyonda 3 kişi tutuklanmıştı. Ardından 17 Haziran'da yeni bir operasyon yapılmıştı ve bu kapsamda da Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltına alınmıştı ve tutuklanmışlardı. Ve bu özellikle MASAK kayıtlarında da bazı para aktarımı iddiaları vardı. 500 bin TL'nin aynı gün aktarıldığı yönünde iddialar vardı. Bu kapsamda da CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı. MASAK kayıtlarına göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin de Meryem Yiğit'in de hesabından özellikle 29 Mart 2024 tarihinde, yani 31 Mart öncesinde yine Veli Ağbaba'nın danışmanına 500 bin TL'ye gönderildiğini ve bu paranın da ardından bir kısmının Veli Ağbaba'ya nakledildiği ifade ediliyor. Yani operasyonun kapsamında özellikle iddialarda hem imar işleriyle birlikte inşaat işlerinde usulsüzlük, rüşvet var. Bu kapsamda da yine adaylık sürecinde bir para transferi iddiası var. Aynı zamanda daha önce başka bir eylemden de tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da rüşvet vermek suçu kapsamıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadesinin alınmak üzere sevk edileceği de bilgiler arasında. Bu kapsamda da yine CHP Milletvekili Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hakkındaysa rüşvet almak suçuna ilişkin soruşturma evrakı tefrik edilecek ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Aslında toparlarsak tüm bu 4 ilde eş zamanlı İzmir'de yapılan operasyonun ve 26 isim hakkında gözaltı kararının verildiği bu operasyonun odağında rüşvet var. Adaylık sürecinde para transferi var. Daha önce gözaltına alınan isimlerin de 6 milyon lirayı hem elden hem de banka yoluyla başka hesaplara naklettiği yönünde iddialar var.
0: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça, çok teşekkürler. Ayrıntılar böyle. Şimdi gelelim Trump'ın açıklamasına NATO'ya ilişkin. Biliyorsunuz NATO zirvesi yaklaşıyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Trump'ta NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetti övgüyle. Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti.
2: But Erdoğan is a strong man.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
2: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. So I'm going out of respect to President Erdoğan.
3: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
2: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
3: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
4: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have
3: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti.

0: NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti meclis grup toplantısında konuştu dün ve terörist Türkiye sürecini değerlendirdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclise sunacağız dedi. Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
3: Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine yasal düzenlemeyi işaret etti.
2: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel denklemdeki öneminin altını çizdi.
2: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
3: Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.
2: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
3: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakata dikkati çekti. İsrail uyarısı yaptı.
2: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.
3: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin vekil sayısı 277'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme meclis kapanmadan yetişir mi sorusuna yanıt verdi.
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Donald Trump'la ikili görüşme yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtladı. Erdoğan daha öncesinde sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulunduğu İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakma kararıyla ilgili ise ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olağanüstü değil olağan kurultay takvimi başlıyor. Özgür Özel ve onu destekleyen vekiller biliyorsunuz bir an önce olağanüstü kurultaya Temmuz'un 25'inden önce gidilmesini istiyorlar. Ama genel merkezden tam tersi Eylül'den itibaren takvimin başlayacağı ilçelerden başlayarak kongrelerin yapılacağı ve olağan kurultaya gidileceği yönde bir açıklama geldi. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, olağan kurultay için yarışalım diyor Kılıçdaroğlu tarafı. CHP'de özel cephesi konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
5: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu. Hodri meydan dedi. Genel Merkez kaynakları mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor. Habertürk'e konuşan kaynaklar Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım ifadelerini kullandı. Özgür Özel beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Geçtiğimiz hafta

0: Olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
1: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
0: Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir İstanbul programı vardı ancak programın iptal edildiği haberini aldık. Habertürk editörü Mahir Kılıç'a hemen soralım. Sosyal medyadan da Kılıçdaroğlu açıklamış sebebini. Nedir sebebi Mahir? Program neydi? Neden iptal oldu?
3: Serap Belet dakikalar önce açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir olası provokasyona dikkat çekti. Bu nedenle de programı iptal ettiğini ifade etti, yaptığı sosyal medya paylaşımında Muharrem ayının ve özellikle aşure gününün siyasi polemiklere ve gerilimlere, propaganda hesaplarına hiçbir şekilde alet olmaması gerektiğini ifade etti. Kendisinde buna müsaade edemeyeceğini, bir parçası olmayacağını söyledi. Normalde bu sabah saat 10'da İstanbul'da bir aşure günü programı vardı. Ancak son anda iptal oldu bilgisi bizlere dolaştı. Tabii ki kaynaklarımıza görüşmeye çalıştık ancak görüştüğümüz isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat açıklama yapacağını ifade etti. O açıklamada dakikalar önce geldi ve açıklamada dediğim gibi olası bir provokasyona ve Muharrem ayının aşure gününün siyasi polemiklere konu edilmeye çalışıldığını belirtti. Bu nedenle de programda olmasına rağmen İstanbul programını iptal ettiğini söyledi. Açıklamasına baktığımızda bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir ifadesini kullandı. Kendisinin siyasi hayatı boyunca da buna özen gösterdiğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve devamında bu anlayışla programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamamın daha doğru ve daha anlamlı, daha isabetli olacağı kanaatine vardım dedi. Bu nedenle de bu programa katılmaktan son anda vazgeçtiğini ifade etti. Yazılı bir açıklama yaptı aşure günü dolayısıyla. Tekrar özetleyecek olursak eğer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da bir aşure günü etkinliğine katılacaktı. Fakat program son anda iptal edildi. Bu etkinliğin, bu programın siyasi polemiklere ve hesaplaşmalara konu olabileceği gerekçesiyle bu kararı aldığını söyledi Serap Belet.
2: Evet, Mahir Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Açıklama böyle. Şimdi geçelim ekonomiye. Her sabah olduğu gibi stüdyomuzda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filizer Yılmaz var. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhabalar. Merhaba. Serap Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Önce piyasaya bakalım. Şimdi altını göreceksiniz, giderek düşüyor, gümüş giderek düşüyor ama borsayla başlayalım biz ve dövizle. Borsa İstanbul 14.494 puanda, İbre yukarı yönlü, dolar 46.51, ufak ufak yine yükseliyor. Euro 52.95, euro dolar paritesi de 1.13 bu sabah itibarıyla. Faiz de düştü, 40.93, altının onsunu görüyorsunuz, 4.000 doların altına geldi, 3.980 dolar. Brent petrol de düşüyor. Hatta ham petrol 70 doların altında. Tabii petrolün düşmesi çok iyi. 72.60 dolar Brent petrolün varili. Ham petrol de 69.86 dolar. Gram ne oldu bu durumda? 6.000 liranın altına gitti. Yani geçen sonbaharın ilk aylarına geldi. Aralık'ta 6.000'i geçmişti. Gram altın 5.950 lira, dijitalde elbette. Çeyrek altın 9.729, yarım altın 19.458, tam altında 38.797. Yani 40.000'in altına, hatta 39.000'in altına geldi. O yüzden de altını konuşmak lazım bugün, evet. Çünkü çok çalkantılı ve inanılmaz yükselişlerle geçen bir yılbaşının ardından savaş ve savaşta uzlaşının ardından yükselir diye umarken daha da aşağı geldi. Niye birkaç günde bu kadar aşağı geldi?
4: Evet, şöyle Serap Hanım, aslında savaşta gördüğümüz fiyatlama tam tersine döndü. Savaşta petrol yukarı gittikçe altın aşağı geliyordu. Çünkü evet, petrol enflasyonu artırıyor. Enflasyon artınca da faiz yukarı gidecek fiyatlaması. Altının en büyük rakibi faiz olduğu için altını baskılıyordu. Güvenli liman gömleğine de ihtiyaç duymadı piyasa. O nedenle de altın almadı. Nasıl olsa bu savaş kısa sürecek beklentisi vardı.
2: Ya da fakat, bozdu hatta.
4: Evet, tam tersine de bozdu dediğiniz gibi. Fakat geçtiğimiz perşembeden bu yana petrol çok hızlı geriliyor. Normalde böylesi bir fiyatlamada altının yukarı gidiyor olması lazım. Evet. Tam aksine altında petrolle birlikte korelasyon, pozitif korelasyonla gidiyor. Sebebi şu: çarşamba akşamı Fed piyasayı bozdu. Yani Amerika Merkez Bankası ve projeksiyonları bize dedi ki Amerika faiz artırabilir en az bir tane veya daha fazla. Ve bu doları ciddi güçlendirdi. Dolar güçlenince

0: önce bu altını ve gümüşü ciddi baskıladı ve altın Fed politikalarına çok duyarlı bir varlık. Fed'in faiz artışlarına çok duyarlı bir varlık. Dolayısıyla zaten son dönemde belli desteklerin altına gelmişti. Teknik olarak çok zayıflamıştı altın. Yatırımcı da küsmüştü altına. Bir de üstüne Şahin Fed gelince altın petrol düşse de, savaş bitse de Fed faiz artıracak fiyatlamasıyla ciddi düşüyor diyebilirim.
1: Faiz artıracak diye bu kadar düştüyse artırınca ne olur?
0: O beklenti satın alınıyor zaten. Şu an piyasa onu satın aldı.
1: Yani bu artırma beklentisi mesela hangi aylar için? Sonbahar başı
0: tabii,
1: gibi mi?
0: Tabii ki Eylül ayı. Bir tane Eylül'de var. Bir tane de önümüzdeki sene Mart'ta var. Fakat Serap Hanım, yani şöyle mesela Bank of America bundan 2 gün önce çıkıp dedi ki bir tane artırmayacak Fed. 3 tane artıracak bu yıl içinde dedi. Dolayısıyla kafalar çok karışık. Yeni başkan Kevin Warsh, Fed'in yeni başkanı.
1: 3 tane artırabilir mi Trump'a rağmen?
0: Açıkçası ben artırabileceğini düşünmüyorum. Ben Trump'tan öte şuna bakıyorum, ekonomik verilere bakıyorum. Şu an bence enflasyonda eğer savaş bittiyse en kötü geride kaldı orada. Dolayısıyla bir tane olabilir veya hiç olmayabilir. Eğer biraz daha böyle enflasyonda gerçekten en kötü geride kalındıysa, biraz iş gücü piyasası yavaşlarsa hiç artırmaya da bilir. Ama bir taneden fazla şu an için beklemiyorum. İndirim de beklemiyorum ama en iyi bir senaryoda Amerika'da şu an.
1: Peki Eylül'e kadar altın yine böyle düşe düşe mi gidecek? Yani bu faiz kararını görene kadar sizce?
0: Yok, hayır, öyle olmayacak. Mesela bugün 15.30 çok önemli Serap Hanım. Amerika'dan bir veri gelecek ve bu veri enflasyon verisi, PC verisi. Dolayısıyla bu veri eğer beklentinin altında gelirse, hele ki çekirdek taraf, mesela birazcık daha toparlanabilir. Artık Fed Başkanı dedi ki ben size geleceğe ilişkin hiçbir şey söylemiyorum. Verilere bakın. Veriler belirleyecek. O nedenle Amerika'dan gelen veriler yeni bir yapıya geçti Fed. Yeni başkanla birlikte. Bu volatilite yaratıyor ve verilerin fiyatlama gücünü çok arttırıyor. Bu nedenle de bundan sonra veriler daha fazla olumlu ya da olumsuz anlamda etki edecek. Dolayısıyla eğer Amerika'dan gelen veriler enflasyonun düştüğünü gösterir, en kötünün geride kaldığını gösterir, ekonomik büyümenin biraz yavaşladığını gösterirse altındaki toparlanması bir miktar daha belirgin olur. Aksi halde de baskı biraz daha belirgin olur. Yani kötü veriler gelirse eğer.
1: Şimdi gümüşte de inanılmaz. Ya yani 56.90 dolar. Onsu 57 dolara kadar gelmiş.
0: Evet.
1: Hatta bunun altına da gelir mi diye bir tedirginlik var. Ne kadar olmuştu yılbaşında da 100 doların
0: 120
1: üzerine?
0: Dolar.
1: 120 dolara.
0: 121 doları gördü.
1: 120 dolar. Yarı, yani yarısı
0: evet.
1: Gitti.
0: Evet.
1: 57 dolara gelmiş daha altına. Gümüşün tabii başka parametreleri var. Yani sanayinin ihtiyaçlarıyla da ilgili. O niye bu kadar düştü?
0: Şöyle bir kere şu tespitle başlayalım. 121 dolara gittiğinde gümüş, altın 5600 dolara gittiğinde, gram 8000 TL'ye gittiğinde orada çok temel olarak desteklenen bir durum yoktu. Elbette ki vardı. Fed faiz indirecek. Fakat FOMO etkisi çok güçlüydü Serap Hanım. Yani yükselişi kaçırmama korkusu. Bu da bir momentum trade'i. Fiat yukarı gittikçe yatırımcı
1: daha
0: alıyor. Yatırımcı aldıkça böyle bir çılgınlık başlamıştı. O nedenle o rakamlar çok afakiydi. Temel gerekçelerle desteklenmiyordu. Şimdi gümüşte sanayi metali olma durumu var. Dolayısıyla büyümeler baskılandıkça gümüş daha çok baskılanıyor. Ama gümüşün bence şununla alakalı. Özellikle likit olmayan bir piyasa. Şeytanın metali derler. Yükselişler de çok güçlü oluyor. Düşüşler de çok güçlü oluyor. Ve altın gümüş rasyosu altın lehine 66-67'lere 60'ın üstüne çıktıkça, yukarı gittikçe gümüş daha çok düşüşte düşer, yükselişte daha çok altına göre yükselir. Onun getirdiği bir etki var diyebilirim. Yani birazcık altın gümüş rasyosu teknik bir gerekçeyle aslında gümüş biraz daha fazla düşüyor. Daha az likit olması sebebiyle de daha çok düşüyor.
1: Şimdi diğer başlıklara da geçeceğim ama o zaman ekran başında daha önce işte 7000 liradan 7500 liradan gram altın almış izleyicilerimiz ya da gümüş düştü 90 dolara düştü 75 dolara sonra düştü ben oradan onsu için diyorum gümüş aldım diyenler sizce ne zaman kazanabilirler? Ya vade çok uzadı belli
0: evet.
1: ki bir kayıp yaşadılar
0: evet.
1: onu yerine koyup bir de kar koymaları gerekirse bir
0: evet.
1: yatırım aracı olarak. Bu ne zaman dönecek onlara?
0: Yani bu tamamen Amerika'dan gelen verilere bağlı ve savaşa da bağlı tabii. Yani savaş bozulursa çok daha düşük seviyeleri görürüz altında gümüşte. Ama savaş iyi giderse bu kez Amerikan verileri, Amerika'dan gelecek veriler önemli. O veriler eğer daha böyle enflasyondaki yavaşlamayı, enflasyondaki azalmayı ve ekonomik büyümedeki yavaşlamayı gösterirse daha hızlı toparlanır. Ama yok enflasyonda katılık var, en kötü geride kalmadı, büyüme güçlü gidiyorsa altın ve gümüş toparlansa da çok güçlü toparlanamayabilir. Belli
1: birkaç
0: seviyelerde
1: yılda yayılabilir mi yani bu toparlanma?
0: Ya ben o kadar düşünmüyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim bu sene Fed'in bir faiz artırımı senaryosu ve hatta belki de hiç artırmadı. 4950 dolarlara kadar ben altının gidebileceğini, onsunu düşünüyorum. Yani şu an
1: yıl sonu tahminim.
0: Yıl sonu tahminim 2026.
1: Yine neredeyse 5000 doları
0: görür diyorsunuz. 4800-4900 dolarları.
1: 4000 altında çünkü yine de yukarı
0: evet,
1: doğru.

0: Kesinlikle öyle. Hele ki bir de FED hiç faiz artırmazsa belki 5 bin dolarlar bile görülebilir. Gümüşte de 60-80 dolar arası, kabaca 75 dolar şu anki tahminim sene sonu için.
1: Evet. Altın biraz daha pozitif geldi bana.
0: Evet.
1: Yani o yüzden aslında tam da yaz dönemi, aslında düğünler için, böyle nişanlar için altın alacaklar için de bir fırsat yani.
0: Evet.
1: Herhalde şu günleri, değil mi? Öyle
0: kesinlikle
1: bir alışveriş
0: öyle
1: niyeti olan varsa değerlendirmesi lazım. Yatırım için de muhtemelen aşağı inse bile yukarı çıkma potansiyeli daha yüksek sanki.
0: Evet.
1: Bugünden
0: evet
1: bakarak,
0: evet,
1: uzun zamandır bu kadar geri çekilmemişti çünkü. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da bir sunum yaptı. Arz şoklarının etkisiyle gıda ve enerji enflasyonunun yükseldiğini söyledi ama talepte yavaşlama var. Dayanıklı mal ve hizmet gruplarında azalan bir katılık var. Bu da dezenflasyon sürecini destekliyor dedi. Yani savaşın etkilerini, o ağır etkilerini atlattık mealinde ya da sınırlı kaldı mealinde. Talepteki yavaşlama iç talep mi?
0: Evet, evet. Burada o kastediliyor.
1: Bizim yıllardır konuştuğumuz,
0: evet,
1: iç talep.
0: Evet.
1: O iç talep büyüme dengesi şu an nasıl Türkiye'de? Yani bu yılın devamında enflasyonla ilgili sizin öngörünüz nedir?
0: Tabii şöyle, yani büyüme ilk çeyrek rakamları geldi. Beklentimizin altında. 3 beklerken yıllık büyüme 2,5 geldi. %06-07 beklerken çeyreklik büyüme %0,1 geldi. Sebebi nedir? Hem dış talep, yani ihracat tarafındaki çok belirgin düşüş, hem de iç talepte de bir zayıflama var. Bakın, tüketim çeyreklik bazda 2025'in son çeyreğine göre %0,1 büyümüş. Neredeyse hiç büyümemiş.
1: Hmm.
0: Ama buna rağmen daha görece, hani beklentimizin altında büyüme olsa da, hala tüketim itişli bir büyüme var.
1: Hmm.
0: Şimdi diyor ki Sayın Fatih Karahan'ın söylemlerini ben olumlu algılıyorum. Bakın, şu an piyasa ikiye ayrılmış durumda Serap Hanım. Savaş bitti. Petrol fiyatları 70-75 veya 75-80 dolarda dengelenirse acaba Merkez Bankası faiz indirimlerine geri döner mi?
1: Sizce?
0: Ben döneceğini düşünüyorum. Sayın Fatih Karahan'ın söylemleri bunu biraz destekliyor. Diyor ki Sayın Fatih Karahan, bakın diyor, yani enflasyon düşecek, ek bir neden daha geldi düşmesi için. Büyüme yavaşlıyor, iç talep yavaşlıyor. Bu nedenle de ekstra bir bize destek olacak. Ve büyümenin çok aşırı, ekonomi yönetimi şöyle bir duruşu var. Elbette ki çok aşırı büyüme istemiyor ama %3 civarında dengelenen bir büyüme istiyor. %3'ün altında büyümeye de çok razı değil.
1: Evet.
0: Çünkü bu Türkiye'de özellikle %2,5'un altındaki büyüme,
1: İşsizlik.
0: Evet, resesyon gibi algılanıyor.
1: Evet.
0: Ve
1: evet,
0: ciddi anlamda sanayi ve üretim tarafında sıkıntı yaratıyor. En azından %3'ü koruyalım şeklinde üstü kapalı, benim algıladığım, okuduğum bir politika yapısı var. Onun için ben şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten bu savaş bittiyse, petrol fiyatları hele ki bir 70 dolara doğru gelirse, açıkçası Eylül gibi geriye 3 toplantı kalıyor. Faiz indirimleri
1: bir
0: gelebilir.
1: Bir de hem
0: diyorum,
1: sanayinin, hem üreticinin, hem de örneğin konut almak isteyenin, ihtiyaçları olanın krediye ulaşma ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Bunun maliyetleri çok yüksek.
0: Evet.
1: Faizler hala çok yüksek. Bu yaz belki biraz rahatlar mıyız diye beklerken üzerine bir de savaş geldi. Orada da bir kıpırdanma olabilir. Yani ona da bir ihtiyaç var değil mi, bir yandan da faizlerin düşmesine?
0: Evet, var ama yani şöyle, makro ihtiyacı adımlar dediğimiz, yani faiz fiyatı, fiyat üzerinden bir kısıtlama yapıyor. Faizi yukarı çekerek ya da aşağı indirmeyerek, bir de miktarı kısıtlıyor Merkez Bankası makro ihtiyacı adımlarla. Şimdi orada kritik soru şu. Önce makro ihtiyacı adımları mı? Çünkü son dönemde ek adımlar attı savaşla birlikte sıkılaştırmak için.
1: Evet.
0: Belki o ek adımları geri alır. Orada kritik unsur sadece faizin inmesi değil. O bankalardaki kredi büyüme hızı. İhtiyaç kredisidir, KOBİ'lere verilen kredidir. Taşıt kredisi, konut kredisi.
1: Evet.
0: Onlar biraz daha kalmaya devam edebilir. Çok hızlı bir gevşeme hem faiz tarafında da hem makro ihtiyacı tarafta da beklemem. Çok acele etmez. İndirse de çok hızlı hareket etmez.
1: Bu arada Temmuz geliyor. Her Temmuz konuşuyoruz. Şimdi %18 civarında görünen,
0: evet,
1: o ki beklentilere göre SSK Bağkurulu emeklilerin zammı olacak, maaş zammı. Memur emeklilerinde %14, onların toplu sözleşme farkıyla. Ama emeklilerle, emeklilerin daha doğrusu en düşük emekli maaşı, sadece en düşük emekli maaşı değil, bütün kademelerde emeklilerin,
0: evet,
1: maaşlarında bir erime var. Hatta Türkiye Kamu Sen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci demiş ki memur ve emekli maaşlarında yaşanan kayıplara dikkat çekiyor. Bir refah payı verilmelidir diyor. Görev aile ile emekli aile arasında bir uçurum var. İnsanlarda da beklenti var. Son birkaç zamandır asgari ücrette 2 yıldır bir ara zam olmadı ama emekli maaşlarında bir düzeltme olur mu? Bir refah payı konulur mu? Ya da asgari ücrete bir zam olur mu? Sizin öngörünüz nedir buna ilişkin?
0: Evet, yani ben ekonomi yönetiminin duruşundan hareketle, politikasından hareketle ve sıkı sıkıya bağlı gidiyor. Özellikle bu talebi canlandırmama adına, o şu ayrı bir tartışma, ne kadar talebi canlandırabilir? Buralara girmiyorum ama ekonomi yönetiminin duruşundan hareketle ara zam beklemiyorum asgari ücrete. Refah payı tarafında da hani belki bir iyileştirme olur ama çok eski dönemlerde gördüğümüz öyle %5 %10 arası bir refah payı da beklemem açıkçası.

0: Evet, yani emekli en düşük emekli maaşı da ne kadar oluyor? 123 bin civarında mı olacak bu durumda
1: Sanıyorum. Tam bir
0: muhtemelen?
1: hesaplama yapmadım ama sanıyorum
0: Evet.
1: Serap Hanım.
0: Yani keşke olabilse, değil
1: Evet,
0: mi?
1: kesinlikle
0: Özellikle
1: öyle.
0: şu
1: Kesinlikle
0: yaşam
1: öyle.
0: şartlarında
1: Olması gerekir
0: gerçekten.
1: ama işte duruş itibariyle ve politika itibariyle ekonomi yönetiminin böyle bir politika değişikliğine gideceğini düşünmüyorum şimdilik.
0: Evet, anlıyorum sizi. Yani şu anki parametreler, şu anki açıklamalar, hedeflere baktığınızda öyle görünmüyor. Geçen sene de olmamıştı. Kırılgan bir dönemdeyiz. Ama diğer taraftan da hayatın gerçekleri var. Son 10 yılda asgari ücret karşısında emekli maaşlarının ve en düşük emekli maaşının çok eridiğini de biliyoruz eskiye kıyasla. Eskiden 1,5 katıydı. Üzerine bir %50 fazlasıydı asgari ücretin. O giderek giderek aşağı geldi. Umuyoruz o yine yukarı yönlü dengelenir. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben çok teşekkür ederim Serap Hanım. İyi yayınlar
0: Çok
1: diliyorum. Çok
0: sağ
1: keyifli
0: olun.
1: sizinle stüdyoda olmak.
0: Benim için de öyle. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Şimdi devam edelim. Sırada da prim borçları ile ilgili bir haber var. Prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığının ayrıntıları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 4A ve 4B kapsamındaki prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları, bunlara ilişkin cezalar tecil kolaylığından yararlandırılacak. Bakalım ayrıntılara.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına sağlanacak tecil kolaylığı için genelge yayımladı. Kapsamdaki borçlar belli oldu. Devlete olan borçlara getirilen tecil kolaylığından yararlanmak için başvurular devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerde 4B statüsündeki kişilerin Haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleriyle işsizlik sigortası primlerine tecil kolaylığı sağlanacak. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezalarıyla gecikme cezaları da tecil edilebilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarına tecil kolaylığı sağlanmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin borçlarına %39 yerine %29 oranında tecil faizi uygulanacak. Azami 36 ay olan taksit süresi de 72 aya kadar çıkabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Tecil edilen prim borçlarında ise ilk taksit en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Bu süre içinde ilk taksitinin ödenmemesi halinde borçlu %29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. Herhangi bir işte çalışmayan ve anne, baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık genel sağlık sigortası primi 1980 lira 81 kuruş olarak uygulanıyor. Genelgeye göre genel sağlık sigortası prim borçları için tecil kolaylığı sağlanmayacak.
0: Van'da 5 yaşındaki Hamza'nın ölümüyle sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısında ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Saray ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğramış. Ne yazık ki Hamza hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında yeni bir açıklama var. Saldırıya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesini tamamladı. O incelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Aynı zamanda belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü araç bulunmadığı yönündeki iddiasının aksine ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla ispatlandığı da açıklandı. Ve Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın olayda sorumluluğu ve ihmali olduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma izni verildi. Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
2: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre

0: dedik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
1: Avrupa kıtaya etkisini altına alan sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede rekor kırılıyor sıcaklıklarda. En az 50 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti.
2: Batı Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa salı günü tarihteki en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklık 44,3 dereceye çıktı. Başkent Paris'te kaydedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Elektrik kesintileri yaşanırken serinlemek için nehirler ve diğer su kaynaklarına giren onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcaklık dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de tarihte ikinci kez aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Rekor kıran sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı. Birçok okul tatil edildi ya da erken kapatıldı. Başta yaşlılar olmak üzere halka kapalı alanlarda kalmaları için çağrı yapıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı da aralarında Floransa, Milano ve Roma'nın da olduğu 16 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verdi. Roma'daki turistler şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
3: Evet, tenim açık renkte, bu yüzden biraz yanıyorum. Saçlarım koyu renk olduğu için kafa derim çok yanıyor, aşırı ısınıyor.
2: Toskana bölgesinde sıcaklıkların 41 dereceye, Liguria bölgesinde ise 45 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İspanya'da da sıcaklık çarpması nedeniyle can kaybı yaşandı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaklık dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Omega adı verilen sıcaklık dalgası nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 18 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.
1: Akdeniz'de et yiyen olarak bilinen Vibrio bakterisi alarm baş gösterdi. Bir de üzerine İspanya'da bazı plajlar bu nedenle kapatıldı et yiyen bakteri nedeniyle. Bakterinin deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle artacağından endişe ediliyor.
2: Yazın başlamasıyla milyonlarca kişi deniz kıyılarına akın etti. Ancak Akdeniz kıyılarındaki bazı plajlar kapatılmak zorunda kaldı. Sebebi ise halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinen Vibrio. Vibrio özellikle nehirlerin denize döküldüğü bölgelerde görülüyor. Deniz ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma olarak tanımlanıyor. Ağır, hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Farklı varyantları bulunan Vibrio'nun çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesi veya açık yaraların deniz suyuyla temas etmesi yoluyla bulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkların yükselmesiyle Vibrio bakterisinin yayılımı ve görülme sıklığını artırabiliyor. Vibrio bakterisinin görülmesi üzerine İspanya'da bazı plajlar kapatıldı. Akdeniz genelinde endişeler arttı. Bu durumun turizm ekonomisini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
1: Ne yazık ki ülkemizde durup dururken binalar çöküyor, duvarlar yıkılıyor. Fatih'te dün gece olduğu gibi gündüz olsa çok daha kötü sonuçlanabilirdi. 5 katlı bir binanın en üst katındaki duvar gece vakti sokağa çöktü.
0: Kediler bir şey olacağını fark etmiş gibi kaçtı. Saniyeler içinde binanın duvarı sokağa doğru çöktü.
4: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı.
0: İstanbul Fatih'te gece saatlerinde faciadan dönüldü. 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin duvarı bir anda çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmayı önledi. İtfaiye sokağı kapattı. Moloz parçaları toplandı. Ekipler çökmenin yaşandığı binada da inceleme yaptı.
1: Yine durduk yere sözde bir anlaşmazlık ve tartışmadan, laf atma tartışmasından bir genç öldürüldü. Adı Alper Bozdağ, 19 yaşındaydı. Kapı önünde abisiyle beklerken bir tartışma sonrasında ne yazık ki öldürüldü.
0: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı.

0: Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozda, abi Yusuf ve arkadaşları Yiğit Can Ye apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen bey aile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken B.A. iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı B.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Yani birinin evladı daha gitti. Yok yere hakikaten. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Çok sık almaya başladık bu tür saldırı haberlerini. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum çatıları uçurdu. Cep telefonu kamerası da kaydetti o anları.
2: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
3: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
2: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
4: Bir hortumdan dolayı binalarda, çarşımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi, çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
2: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvasında kavga çıktı taraflar arasında. Tekme tokat birbirine girdi taraflar ne yazık ki. Ancak polis tarafından ayrılabildiler.
2: Maç bitti, taraftarlar birbirine girdi. Turnuvadaki kavgada ortalık karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yunus Emre Stadı'nda Ali Efendioğlu ile Yeşiltepe futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 sona erdi. Bitiş düdüğü çalınca iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya statta görevli polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar ayrılmayınca çevik kuvvet ekipleri grupları biber gazıyla dağıttı.
5: Ben biliyordum.
1: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon da yükseldi. Protesto eden esnafa polis müdahale etti.
0: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki kapalı çarşının esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf, belediyeden yeni düzenleme talep edip dağıldı.
1: Geçen hafta kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde sözde denetim yapan Ferhat Aydoğan ve yanındaki 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Afyonkarahisar'da yaşandı olay, işte bakın görüntüleri, bir alışveriş merkezinde kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak iş yerlerinde sözde denetim yapan kişilere ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheliler kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltına alındı. 6 şüpheli adliyeye sevk edildiler ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldılar. Kendilerini de Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtmış o önde yürüyen kişi de

0: bu şekilde rastgele alışveriş merkezindeki dükkanlara sözde denetim yaptılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Türk vatandaşları en fazla 6 hat kullanabilecek. Düzenleme bugün itibariyle hayata geçiyor.
1: Bir kişi en fazla 6 telefon hattı alabilecek. Bu sınır yabancılar ve turistler için değişecek. Aboneler için kimlik doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önüne geçilecek.
2: BTK'nın hazırladığı yönetmeliğe göre Türk vatandaşları kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Bu sınırlama yabancılar için 3 olarak belirlendi. Turistlerin ise 1 hat alabilmelerine izin verildi.
1: Düzenleme ile birlikte suistimaller engellenecek. Aynı kişi adına çok sayıda telefon hattı açılması dönemi son bulacak. Yeni düzenlemeyle abonelerin güncelliği de denetlenecek. Her 3 ayda bir düzenli olarak veri tabanlarındaki abonelerin aktiflik durumu incelenecek. Aktifliği teyit edilemeyen aboneler 24 saat içerisinde bilgilendirilecek. Teyit alınamaması durumunda 30 gün içinde telefon hattı kullanıma kapatılacak. Peki abonelikler nasıl denetlenecek? Abonelerin ve kurumsal yapıları temsil eden yetkililerin kimlik numaraları İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi aracılığıyla doğrulanacak. Kurumsal abonelere ait tüzel kişiliklerin hukuki olarak devam edip etmediği de düzenli aralıklarla kontrol edilecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma 2026 tatbikatı tamamlandı. İkinci aşama olan deniz safhası Gazi Mansur açıklarında yapıldı. Oraya gidelim şimdi. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek bize aktaracak tatbikatı.
3: Teğmen Caner Gönyeli tatbikatının ikinci safhasındayız. Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yaşam gemisi üzerindeyiz. Kameraman Hamza Can Bolat'la birlikte bu tatbikatın ikinci safhasında, yani deniz safhasında bir arama kurtarma operasyonu gözlerinizin önünde. Hali hazırda Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz açıklarında bu tatbikat oldukça büyük önem taşıyor. Tabii bu noktaya gelene kadar da aslında tatbikatın başından bu yana çok farklı senaryolarda, farklı tekniklerle arama kurtarma operasyonları yapıldı. Şu anda ise hali hazırda ekranlarınızda daha uzak görebileceğiniz seviyede, daha küçük boyutta olan geminin senaryo gereği bir kuru yük gemisi olduğu ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu senaryosu yapıldı ve o göçmenlerin çıkardığı bir yangına müdahale ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir başka gemi tarafından. Bakın, şu anda ekranlarınızda olan bu yönteme su topu tekniği deniyor. Öte yandan yine bir başka gemiyle de birlikte kuru yük gemisine, yani kuru yük gemisi olduğu düşünülen bu gemiye bir söndürme operasyonu gerçekleştirilecek. Tabii Caner Gönyeli tatbikatının bir arama kurtarma tatbikatı olduğunu ifade etmiştik. Aslında farklı senaryolar üzerinden iki safhada, hem kara hem denizdeki safhalarda çeşitli yöntemlerle arama kurtarma operasyonları yapılıyor. Şu anda ekranlarınızda bu gördüğünüz dakikalarsa aslında bir kuru yük gemisinin içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çıkardığı yangına müdahaleyi kapsamış oluyor. Şu an bakın, İki farklı gemi tarafından bir söndürme operasyonu su topu tekniği kullanılarak yapılmış oluyor. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 tatbikatının deniz safhasını izliyorsunuz ve bu safha Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'in açıklarında gerçekleştiriliyor. Çeşitli denizde yer alan göçmenlerin ya da kazazedelerin kurtarıldığı operasyonlar yapıldı. Çok sayıda hava unsuru kullanıldı bu operasyonlarda. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hem Kıbrıs Güvenlik Komutanlığı'na ait unsurlar yer aldı ama aslında kuvvetler, birimler, katılan kurumlar bununla sınırlı değildi. İçişleri Bakanlığı'na ait, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait ve elbette işte ekranlarınızda da olduğu gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait çok sayıda unsur da tatbikatta her yıl olduğu gibi yer aldı. Bu yıl 22.si düzenleniyor Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatının ve hala hazırda bu senaryoda bir kez daha hatırlatalım. Bir kuru yük gemisinin hali hazırda yandığı ve iki farklı sahil güvenlik gemisi tarafından da söndürüldüğü, böylece içinde bulunan düzensiz göçmenlerin de kurtarıldığı bir senaryo.

izliyorsunuz. Kameraman Hamza Can Bolat ekranlarınıza getiriyor. Bakın çok farklı noktalardan aynı noktaya, aynı bölgeye, aynı gemiye su topu tekniği kullanılarak söndürme operasyonu yapılıyor. Ve bu operasyonla birlikte de Şehit Değmen Caner Gönyeli 2026 tatbikatının ikinci safhasının ve böylece tatbikatın da tamamının tamamlandığını ifade edelim. Şu anda sahil

0: ekranlarınızda gördüğünüz bu senaryoyla da birlikte Caner Gönyeli tatbikatının ikinci safhası tamamlanmış olacak. Bizler de o anları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yaşam gemisi üzerinde kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'la birlikte ekranlarınıza getirdik diyelim. Ve şimdi sözü Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den yeniden size bırakalım.
1: Evet Serkan, şimdi şeye teşekkür ediyoruz. Gidelim şimdi Erzurum'a. Erzurum'da kanalizasyon kazısında çalışan ekip büyük korku yaşadı. Açılan çukurdan 3 adet top mermisi çıktı.
2: Kanalizasyon için çukur açıyorlardı. Karşılarına çıkan top mermileri nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar.
3: Gönderiyor. Davulla zurna ile.
2: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir sokakta kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle kazı yapılırken 3 adet eski top mermisiyle mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu. İşçiler çalışmayı durdurdu ve polise haber verdi. Çevrede bulunanlar olası patlama riskine karşı uzaklaştırıldı.
4: Yerleşim alanında yapılan kazılarda devamı çıkıyor böyle mühimmat, mezar taşı.
2: Mühimmat üzerinde yapılan incelemede patlama riski olmadığı belirlendi. Alandan çıkarılan 3 adet mühimmat incelenmek üzere götürüldü. Mezar taşına benzeyen kalıntılar da müze müdürlüğü tarafından incelenecek.
1: Ekran bağımlılığı çok yaygın. Evde bile aile üyeleri zaman zaman bir köşeye çekilip telefonda ya da bilgisayarda vakit geçiriyor ve iletişimi azaltıyor elbette bu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir uygulama hayata geçirdi bunu azaltmak ya da önüne geçmek için. Dijital detoks kampı.
5: Kimi boyama yaptı, kimi satranç oynadı. Çocuklar ve aileler dijital detoks kampında teknolojiden uzaklaşıp keyifli vakit geçirdi.
6: İnsanlar telefona bakmadan duramıyorlar hani 2 dakika bile. Ben aslında önceden ben de öyleydim. Ama hani insan alıştıkça böyle ders çalışıp işte başka şeylere vakit ayırdıkça aslında alışıyor.
5: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde dijital detoks kampları düzenleniyor.
7: Dünyada dijitalden kaçma şansımız yok. Bu bizim hayatın bir parçası. Ama biraz ara vermek, biraz nefes almak, tekrar o hayatı planlama anlamında, o dijitalle ilişkimizi düzenleme anlamında bu tarz etkinlikler çok kıymetli.
8: Eski dostluklar, sohbetler kalktı. Herkesin elinde bir telefon, hepsi çekilmiş bir kenara.
5: Hem yetişkinler hem çocuklar kampta keyifli vakit geçiriyor.
9: Ablamla beraber spor salonuna gittik, ondan sonra voleybol falan oynadık. Ben basket oynadım, eğlendik yani.
10: Bence dijital detoks insanlara biraz sağlık açısından da faydalı. Çünkü telefonla, bilgisayarla çok vakit geçirdiğimiz zaman yani zararlı etkileri de olabilir bunların.
5: Şimdiye kadar yaklaşık 70 kamp yapıldı. 39 ilçede yıl sonuna kadar etkinlik sürecek.
1: İstanbul Fatih'teki tarihi Şekerci Han restorasyonla yeniden ayağa kaldırılıyor. 17. yüzyılda yapılan han, tarihi kimliği korunarak İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
11: Eskimiş taş duvarların arkasında birçok anıyı çok uzun yıllardır gizleyen bir han.
2: Metrukal'deki tarihi han önce kamulaştırıldı, ardından restorasyon çalışmaları başladı. Şekerci Han, klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri. Tarihi kayıtlara göre 17. yüzyılda yapıldı. Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak hizmet verdi.
11: Bediüzzaman Said Nursi'nin ve Neyzen Tevfik'in bu handa kaldığı, Mehmet Akif'in bu hana gelip gittiği, Neyzen Tevfik'ten ne derslerini bu handa aldığı, merhum başbakanlardan Rüştü Saraçoğlu'nun bir arkadaşının bu handa 2 yıl kadar kaldığı, bununla ilgili birçok kayıt var.
2: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi han restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
11: Bu han 1200 metre büyüklüğünde Fatih'teki en büyük parsellerden bir tanesi. İçerisinde 130 göz oda var. Bu 130 gözü düzenlemelerle beraber biz 110 göze indireceğiz restorasyondan sonra. Sürprizlerle dolu bir bina. Bir sıvayı söktüğümüzde çok enteresan 200 yıllık bir resim altında, 150 yıllık bir resim, yani duvara resmedilmiş bir resim görüyoruz.
2: Şekerci Han,

0: 2029 yılında tamamlanması planlanan restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
1: İnsanların günün hemen her saatinde gelip çıkabilecekleri, bu her bir göz odada Fatih'te yaşayan sanatkarların, zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze onlara belki tahsisler yapacağız.
2: FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını açıkladı. Açıklamaya göre Infantino kupayı kazanan takıma Trump'la birlikte verecek.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası finaline dair sürpriz bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump'ın 19 Temmuz'da oynanacak finale katılacağını ve Dünya Kupası'nı takdim edeceğini açıkladı.
4: Başkanla birlikte final maçında olacağız ve kupayı kazanan takıma birlikte takdim edeceğiz tabii ki.
3: Fox News'a konuk olan Infantino, turnuvaya ilişkin konuşurken ABD Başkanı ile olan yakın dostluğuna da değindi. Geçen yıl Washington'da düzenlenen kura çekiminde Trump'a FIFA Barış Ödülünü takdim eden Infantino, bu kez sahnede yine Trump'la birlikte olacağını söyledi. FIFA Başkanı'nın yaptığı açıklama, geçen yıl oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Chelsea'nin Paris Saint-Germain'i mağlup edip kupayı kazandığı finalde sahneye çıkan Trump, tören bitmesine rağmen sahadan ayrılmamış ve kutlamalara katılmıştı. Bazı futbolcuların o anki şaşkınlığı dikkat çekmişti. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak.
2: Bu saat sona erdi. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
1: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
0: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden merhaba. Başkent'ten meclisten başlayalım. Bu saate 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için meclise tören yapılıyor. Canlı olarak ekranda Buse Gençtürk de töreni takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Özel'i de gördünüz bu arada, CHP'li isimler. Muharrem İnce de orada, törendeler şu anda. Buse, nedir notların?
2: Serap Beret, 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birazdan düzenlenecek cenaze töreni için liderler, isimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin isimler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az önce meclise gelerek cenaze töreninin yapıldığı alana doğru geldi ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yine cenaze töreninde olan isimler arasında. Mutlak buttan sonrası ilk temas olduğu belirtiliyor ve Kılıçdaroğlu bu alana geldiğinde herkesle tek tek tokalaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le de tokalaştıklarını ifade edelim. Şunu not etmekte fayda var Serap Beret. Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde önceki ay Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in önünden geçerken tokalaşmamıştı. Özgür Özel bu duruma ilişkinde sonra yaptığı açıklamada dalgınlığına gelmiştir ifadelerini kullanmıştı. Bu açıdan da iki isim tokalaşması oldukça önemli. Tabii mutlak buttan sonrası da ilk temas olduğunu belirtelim. Cenaze töreninde başka hangi isimler var? Muharrem İnce bulunuyor. İYİ Parti adına ise Grup Başkan Vekili Turhan Çömez bu noktada. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, yine Deniz Demir, Orhan Sarıbal gibi isimler de cenaze töreninde yer alan isimler arasında bulunuyor. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de yine bu noktada cenaze törenine katılmak üzere geldiler. Tabii şunu not düşmekte fayda var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı Özgür Özel. Grup toplantısında salı günü ve olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istemişti. Bu noktada da 1004 delegenin imza verdiğini ifade ederek 830 kişinin işleme alındığını söylemişti. Olağanüstü kurultay çağrısını yinelemişti Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'nin kurultayı hukuki olarak dinlemeyeceği görüşüne de tepki göstermişti. Bugün yapılan temas tabii önemli demiştik. Mutlak buttan kararı sonrası Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze karşı karşıya geldiler. Telefonla bir görüşme yapmışlardı ancak hiç yüz yüze bir görüşme temasları olmamıştı. En son Nisan ayında eski meclis başkanı Hüsamettin Cintoruk'un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in önünden elini sıkmayarak geçmişti. O anlardan bir ay sonra da mutlak buttan kararı alınmıştı. Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'a gidecekti ama İstanbul programını iptal etti. Evrensel Aşure Muhatem Merasim Kılıçdaroğlu bu programa katılacaktı. İstanbul'da Küçükçekmece'de yapılan programa. Öncesinde de İstanbul Dudullu Gişelerinde konvoyla karşılanacaktı. Kılıçdaroğlu İstanbul programını iptal etme nedeni de sosyal medya hesabından bu sabah saatlerinden yaptığı açıklamada paylaştı. Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim dedi Kılıçdaroğlu paylaşımında ve Muharrem ayının aşure gününde siyasi polemiklere, gerilimlere, istismara konu edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu utancın vebalin bir parçası olmayacağız demişti ve bu anlayışta programımızda yer almamasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olduğu kanaatine vardık ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı o sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün saat 20.30'da Garip'te cemevinde bir programı olacak Muharrem ayı sebebiyle. Tabii cenaze töreni birazdan başlayacak. 22. dönem milletvekili Orhan Sür için milletvekillerinin yanı sıra şu an mevcut milletvekillerinin yanı sıra eski dönem milletvekilleri CHP'li isimler yine bu noktada yer aldığını ifade edebiliriz. İYİ Parti'den Grup Başkan Vekili Turhan Çömez yine katılan isimler arasında bulunuyor. Muharrem İnce de yine katıldı bu cenaze törenine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bu tören, yapılan bu tören birazdan başlamasını bekliyoruz. Mutlak Mut'tan sonrası da Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki ilk yüz yüze teması olması açısından da oldukça önemli bir aslında dikkat çekici bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Ve birazdan o cenaze töreni başlayacak. Hüsamettin Cintur'un cenaze töreni geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in önünden tokalaşmayarak geçmişti. Bugünse tek tek isimlerle tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Önce Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasından çıkarak cenaze töreninin yapıldığı alana geldi. Tören bu alana geldi ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu makam aracıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yaptı. Ve Kılıçdaroğlu gelen isimlerle tek tek tokalaştı. Ardından da Özgür Özel'le iki isim tokalaştı. Tabii başka şunu not düşmekte de fayda var. Bugün Kılıçdaroğlu programını iptal etti ve Orhan Sür'ün cenaze törenine katılma kararı aldı ve bu kararını da sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda paylaştı. Ama tabii bir yandan olağanüstü kurultay, talepleri var. Olağanüstü kurultay talebi var. Bu noktada bir konuşma olacak mı? Kısa bir sohbet olacak mı? Cenaze töreni tamamlanmasının ardından aslında merak edilen sorular arasında yer aldığını ifade edebiliriz.
1: Evet, Buse Gençtürk'e çok teşekkür ediyoruz. Cenaze töreni devam ediyor.

0: diyor. Elbette vefat eden Orhan Süre'de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Şimdi tekrar başkentten devam edelim. Çünkü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aslında bugün İstanbul'a gelecekti. İstanbul'da bir programı vardı. Daha sonra bu programı iptal etti. Kısaca değinmişti Buse. Şimdi bu törenin ardından muhtemelen tekrar MYK, daha doğrusu Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Mahir Kılıç'a soralım tüm bu bilgileri. Ondan dinleyelim. Mahir.
1: Evet Serap, dilersen İstanbul programının iptal edilmesiyle başlayalım. Kısaca Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı. Açıklamasında Muharrem ayının aşure günü siyasi polemiklere, hesaplaşmalara, propagandalara hiçbir şekilde alet edilmesine müsaade etmeyeceğini ifade etti ve bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir ifadesini kullandı. Bu sabah saatlerinde normalde İstanbul'daki programı olacaktı Kemal Kılıçdaroğlu, ancak sabah çok erken saatlerde iptal bilgisi bize ulaştı. Gürsel Tekin bunu ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu ve gerekçesi tabii ki merak edildi. Bu gerekçeyi de Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kamuoyuyla paylaştı. Mesajın devamında programımıza yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamamın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık ifadesi kullandı. Bir kez daha belirtelim. Hiçbir dini değerin Muharrem ayının aşure gününün siyasi polemiklere ve hesaplaşmalara konu edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bunun istismarına da müsaade etmeyeceğini söyledi. YDK'ya dönecek olursak eğer önemli, bugün saat 14'te toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu. Geçtiğimiz hafta kesin ihraç sistemiyle tedbirli bir şekilde ihraca sevk edilen il başkanları vardı. Eski ve mevcut il başkanları vardı. Onların tedbir kararına itirazı bugünkü YDK'da görüşülecek. Kim onlar? Hemen mevcut Bursa İl Başkanı'ydı Nihat Yeşiltaş. Geçtiğimiz hafta tedbirli bir şekilde sevk edilmişti. Onun tedbire itirazı görüşülecek. Yine eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya. Ayrıca İstanbul eski İl Başkanı Özgür Çelik. Bu üç ismin itirazları görüşülecek tedbir kararına. Bir de belediye başkanı var, yine geçtiğimiz haftalarda tedbir bir şekilde ihracat sevk edilmişti. Mersin Mezitli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kendisinde bu tedbir kararına itirazlar, yine onun da itirazı görüşülecek. İtirazlar bugün karara bağlanacak, ardından da salınma için bu isimlere 15 günlük zaman verecek. Salınmanın ardından Yüksek Disiplin Kurulu kesin kararını açıklayacak Serap Belet.
0: Evet, Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Gelelim stüdyomuza. Nasuhi Güngör, Ankara temsilcimiz. Bugün İstanbul'da, İstanbul stüdyomuzda yanımda. Hoş geldin Nasuhi.
2: Merhaba, merhaba Serap, günaydın.
0: Şimdi tam sen hazırlanırken de cenaze töreninden görüntü ekrana geldi. Uzun aradan sonra bir yüz yüze temas, bir el sıkışma. Tabii ki bir cenaze töreninde asgari evet. Nezaket bunu gerektirir. Ama siyasetten son yaşananlar üzerine biz de bakıyoruz tabii ki bu el sıkışmaya ve karşı karşıya gelmeye. Bir değerlendirme alayım senden bu fotoğrafa ilişkin.
2: Ya bazen cenazelerde bile, hatta bazen doğal afetlerde bile hani aynı bölgeyi ziyaret eden siyasetçiler birbirlerinin elini sıkmıyorlar, sırtlarını dönüyorlar. Aynı zamanda oraya gelmemeye çalışıyorlar. Onun için bu her şeye rağmen Buse de aktardı. Önemli.
0: Önemli yani, tabii. Görüntü sıkışma de canlı ekranda şu an devam ediyor tören. Onu da not düşelim. Muharrem İnce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Böyle şeylere de çok anlam yükleniyor. Yüklenir mi? Yüklenmeli mi?
2: Ya Muharrem İnce biraz da orada hani bir tatsızlık çıkmasın kabirinden genel başkanın yanında duruyor. Onun öyle alışkanlıkları var mesela. Hani bir diğerlerine göre daha ağabey tabii ötekilerle birlikte. Ama şu an birlikte yürüyor olmaları bile az önceki el sıkışmanın devamı olarak da düşünsek parti içindeki o müthiş hani rekabet, hani kavga havasının yanında iyi bir görüntü. Ama siyaseten sahaya, genel merkeze, diğer alanlara yansır mı? Yani bu biraz zor artık bu saatten sonra.
0: Bu bir araya geliş yine de ufak bir sohbete dönüşür mü sence burada?
2: Yani çok sanmıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok tarzı böyle değil.
0: Evet, ama benim de tahmin ettim.
2: Yani diğer taraf belki konuyu açmak isteyebilir mi diye düşünüyorum ama hayır. Yani o, çünkü o kadar uzun boylu konular ki mesela kurultayla ilgili başvuru, YDK'daki konular vesaire, bütün bunlar. Hani orada ne söyleyecekler? Hani
0: bir konunun detayını değil ama belki bu vesileyle bir görüşmenin kapısını aralama gibi hani. Evet.
2: Bu ılımlı havanın ardından hep söylüyorum ya, partinin içinde aslında her iki ekibe de bir parça mesafeli olan, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele edelim diyen geniş bir ekip de var aslında. Hı hı. Onlar belki böyle bir görüşmenin zemini gibi değerlendirip tarafları bir araya getirmeye çalışabilirler. Aslında hiç vazgeçmediler Serap, buna dair temaslar da sürüyor ama iki taraf da şu ana kadar buna cevap vermedi.
0: Evet, şu anda ben de bir yandan seni dinlerken bakıyorum,
2: evet, canlı görüntülere. Bir açıklama yapılabilir mi?
0: Herkesin gözü oraya çevrilmiş durumda. Özgür Özel ayrıldı mı, birileriyle tokalaştı, şu anda o tarafa doğru kameralar döndü, tam göremiyoruz. Murat Emir sanıyorum ayrılıyorlar.
2: Evet, onlar bu tarafa doğru gidiyorlar gördüğüm kadarıyla.
0: Ya da bilmiyorum tabii, şu an biz de

0: sadece gördüğümüz yorumluyoruz, tamamen vakıf değiliz.
1: Sadece Gökhan Günaydın kalmış orada, aileyle o taziye mesajı veriyor onlara. Oradan da herhalde gidiyorlar ama Muharrem İnce, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor.
0: Evet, peki neden bugün Kemal Kılıçdaroğlu, yani bir açıklama yaptı ama böyle bir önce gelecek, bir konvoy karşılayacak, bir, geniş bir kapsamlı karşılama olacak dendi ama daha sonra bir takım işte spekülasyonlara ya da ifadesini tam hatırlayamıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama fırsat vermemek amacıyla bir takım spekülatif girişimlere programımızı iptal ediyoruz mealinde bir açıklaması oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu arada tokalaşma anı şu anda canlı değil. Onu da not düşelim.
1: Evet, tekrar veriyorum.
0: Ne diyorsun buna ilişkin?
1: Şimdi birinci problem şu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkamayacağına dair, yani Özgür Özel'in ve arkadaşlarının kendisini değil ama onlara müzahir kamuoyunun, medyanın bir söylemi var.
0: Tabii Özgür Özel, evet, bakın esnafla sokağa gidiyor. İşte köylünün içine giriyor. Esnafın, evet, içine giriyor. Sokağa yani çıkabiliyor. Sen çıkabilir misin?
1: Çıkamıyor. Gel pazara gel, gel sokağa gez, esnafı gör, kendi memleketine git. Hani bu bir sürü şey söyleniyor. Belki hani bununla ilgili biz de hayır, istediğimiz zaman çıkıyoruz, toplumda kucaklaşıyoruz mesajı verilmek için düşünmüş bir program olsa gerek. Ancak şimdi şöyle de bir şey var. Türkiye'de 2023 seçimlerinin hemen öncesini hatırlarsan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki tane video yayınlamıştı. Hani kendi kimliğiyle ilgili. Hani ben bunu inkar ediyor değilim ama bunun üzerine siyaset yapıyor da değilim mealindeydi. O, evet, günün sıcaklığında bunlar doğru dürüst tartışılmadı ama ben Türkiye'nin her durumda buna benzer kimlik, mezhep, anlayış vesaire bunları geride bırakmasını arzu ederim. Hepimiz de bunu arzu ederiz. Ben büyük ölçüde de aslında geride kaldığını da düşünüyorum bir takım istisnalar dışında. Belki bu vesileyle hani bunu istismar ederler anlamında bir geri çekilme, bir iptal söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bunları iyi düşünüp...
0: Eğer, şimdi, evet, böyleyse de bunu belki önden düşünmek
1: gerekirdi.
0: Şimdi bunun üzerine böyle konuşulmasını, evet, da önüne geçmiş olurdu.
1: Ben de bu vesileyle bugün 10 Muharrem. Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Peygamber'in diğer torunlarının, akrabalarının şehit edildiği gün bugün. İslam aleminin o günden beri belki bu anlamda bir türlü beli doğrulmadı orada çıkan ayrışma yüzünden. Umarız bir daha öyle hadiseler yaşanmaz ama o gün yaşananlar gerçekten çok belirleyici oldu bugüne. Onların hepsini rahmetle almış olalım biz de.
0: Öyle. Biz de Aşure günü bugün aynı zamanda, evet, aynı zamanda kutlayalım. Evet. Özel bir gün. O yüzden de zaten bu programda gelecekti Sayın Kılıçdaroğlu. Buna ilişkin, yani partideki şu son duruma ilişkin söyleyeceğim bir şey var mı? Evet. Olağan kurultay başlıyor. Olağanüstü kurultayı zaten reddediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Onda da bir değişiklik olmayacak gibi, ilçe kongreleri, il kongreleri gidecek. Buradan yola çıkarak sonbaharda bu bölünme ve yeni partiye ilişkin bir gelişme bekliyor musun sen?
1: Sanki bu süreçler daha hızlanıyor Serap. Yani öyle, öyle görünüyor. Evet.
0: Yani çünkü sonbahardan önceye mi? Öyle,
1: evet,
0: mi hızlanıyor?
1: Daha öncesine daha somutlaşabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Hani böyle bir ikinci parti hazırlığınız, yeni bir parti hazırlığınız varsa o zemini bir tarafta inşa etmeniz lazım. Hani sabah arkadaşlar ben ayrılıyorum, gidiyorum parti kuracağım gibi olmayacak galiba. Çünkü bir taraftan bina bakmalar devam ediyor. Kimler katılacak, kimler katılmayacak. Mesela öğrendiğim şöyle bir şey var. Aslında Ümit Dikbayır da böyle bir parti çalışmasında olabilecek bir isimken, hani kendisinin de ihraç edileceği endişesiyle bir erken istifa ver diye konuşuluyor. Dolayısıyla bunları planlarken bence bir taraftan acele ediyorlar ama bir taraftan da acaba Yargıtay'dan bir karar çıkabilir mi adli tatil öncesinde? Hani bir 20 Temmuz hikayesi var ya bir tarafıyla. Bu Ankara'da çok güçlü bir ihtimal olarak görülmüyor. Hani Yargıtay'daki...
0: Yine de onu görmeden herhalde.
1: Onu görmeden hareket etmek istemiyorlar. Çünkü hala ve hala çok kuvvetli bir damar, altı ok çatısı altında yapalım ne yapacaksak, burada söyleyelim ne söyleyeceksek deniliyor. Özgür Özel ve arkadaşlarının ise buna karşı söylediği şu, hani konuşuyoruz onlarla da, ya YDK mekanizması çalışmaya başladı, ihraçlar başlayacak, bu daha da hızlanacak. O bakımdan ben trafiğin biraz daha hızlanacağını öngörüyorum bu vesileyle. Bakalım o...
0: Bir de yargı süreci devam ederken de insan hani sonuçta yıllardır işlerinde çalıştıkları, evet, partileri o kadar yani onu görmeden hareket etmek istememeleri de çok normal. Çünkü tersi bir karar çıkarsa.
1: Tersi bir karar çıkarsa o zaman, tabii, tekrar eski duruma dönülecek. Bu takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını konuşacağız mesela.
0: Doğru.
1: Tabii ki o zaman diyelim ki öyle bir karar çıktı, ters bir karar. Genel başkanlık tekrar, hı-hı, eski şekilde Özgür Özel'e devredilecek. Ama ben Yargıtay kararının çok zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Özgür Özel'in kendisinin de mutlak surette ayrılalım diye bir kararının tam olarak oluşmadığını da görüyorum. Yani böyle bir şey de var. Çünkü hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin modern diyeyim ama hani marka değeri, o çatı, kurucu iradeye olan atıflar, bunların her biri siyaseten Anadolu'da nereye giderseniz gidin bir karşılık
0: buluyor. Bir tedbir kararı var ve geçici, yasal süreç devam ediyor. Ya tersi olursa bununla böyle, evet, fevri bir karar alıp daha sonra yargı süreci, o zaman da tabii ki dönülebilir. Yani tekrar Özgür Özel'in genel başkanlığının

0: iade edersen bilemiyoruz ne olacağını ama yine de bir belirsiz süreç, o yüzden zor bir karar gerçekten.
1: Burada
0: zor
1: tabii
0: bir eşik.
1: Kemal Kılıçdaroğlu tarafının izlediği stratejinin de şöyle belirleyici tarafı var. Damla damla gidiyorlar. Yani mesela ihraçları çok hızlı, süreçleri hızlı işletmiyorlar. Kurultayla ilgili açıkladıkları takvimin ucu bucağı belli değil mesela. Hani Eylül'de tabii başlayacak da nereye kadar gidecek?
0: Bir de yavaş yavaş seçim iklimine giriyoruz. Zaten bütün bunlar bu süreci birazcık da sıkıştıran
1: şey. O nedenle
0: şey.
1: Hani eğer o takvimde bir geriletme, hızlandırma, kurultay ki bu çok zayıf bir ihtimal, o 820 imza üzerinden olmadığı takdirde yollar ayrılacak gibi görünüyor.
0: Evet, bir yıl önce olsa bu bambaşka olurdu. Evet. Ama şimdi 2027'ye doğru yaklaşırken orada bir de seçim olasılığı ve baskısı var. Bu arada Ali Mahir Başarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamış. Özgür Özel'le sıkıştılar. Murat Emir de tokalaşmış. Ayrılırken tekrar bir el sıkışma olmamış. Özgür Özel ve beraberindekiler cenaze töreninden ayrılırken. Küçük bir not olarak onu da söylemiş olayım. Bir de bugün seninle terörist Türkiye sürecine ilişkin bu Cumhurbaşkanı Erdoğan da yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirebiliriz gibi bir şey söyledi dünkü soru üzerine. Yani terörist Türkiye sürecinde adımların atılacağını söyledi. Bu bahsedilen çerçeve yasada meclis kapanmadan bir adım atılırsa bundan kasıt ne? Yani somut olarak neler olabilir?
1: Şöyle,
0: bu birkaç cümle bize anlatır mısın?
1: Çok hızlı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün grup toplantısı çok kuvvetli mesajlar verdi bununla ilgili.
0: Evet.
1: Bir gün önce Ömer Çelik yine Habertürk ekranda verdi bunları. Buradaki çerçeve yasa aslında şöyle bir doğru tabir kullanabiliriz. Birbirini besleyen, yani süreçte birbirini besleyen. Şimdi deniyor ki AK Parti tarafından özellikle silah bırakma konusunda isteksiz ve kararsız davranıyorsunuz. Evet, Temmuz ayında yaptığınız 2025 silahları yaktınız ama devam etmediniz. Yeterince devam etmediniz. Onlar da diyorlar ki devam edelim. Ama başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Hani işte geldik mesela, hiç suça karışmamış olan, şu anda cezaevinde yatmış olan, sadece örgüt üyeliği üzerinden bir takım soruşturmalara muhatap olan, neden? Örgüt feshedildiği takdirde o örgüte üye olmanın suç olup olmadığı meselesi de ayrıca bir tartışma konusu olacak. Bütün bunları içeren, yani siz geldiğiniz takdirde olabilecek olanlar şudur ifade eden bir çerçeve düzenlemeden bahsediliyor. İşte DEM tarafı 7-8 madde diyor, AK Parti tarafında 10-11 madde olabilir deniliyor. Yani bu artık bir taraf, hani o taraf ona bakarak, bu taraf buna bakarak hareket etmektense, bak burada bir çerçeve yasa çıkıyor. Örgüte hiç üye olmuş ancak suç işlememiş olanların durumu şu olacak, şunların durumu bu olacak, cezaevinde bugüne kadar yatmış olanların indirimi, adli kontrolleri şu olacak. Bunları ifade eden bir çerçeve düzenleme bu. Süreci hızlandırması da bekleniyor bunun bir taraftan. Çünkü İran ABD arasındaki hikaye, yani bir anlaşmaya doğru döndüğünde İran'ın da bölgede elde edebileceği avantajlar karşısında Türkiye'nin de elinin daha güçlü olması gerekiyor. Bu tartışmanın hiç konuşmadığımız böyle bir tarafı da var aynı zamanda. Umarız süreci hızlandırır. Umarız fesih sürecini, silah bırakma sürecini artık, hani söylendi ya, devletin ilgili kurumları tarafından ikna edilecek, onları tatmin edecek. Ancak o şekilde olacak. Çerçeve yasalarında büyük ihtimalle Temmuz ayında çıkması kuvvetli görünüyor.
0: Temmuz'da.
1: Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerlendirmelerin için çok sağ ol. Yarın yine görüşürüz. Venezuela'da deprem oldu. Hem de iki büyük deprem oldu. Üst üste onunla devam edelim. 7.2 ilk deprem. 40 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde. Ciddi yıkıma yol açtı depremler. Geçici devlet başkanı Rodriguez ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Çöken çok sayıda bina var. Şu anda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
3: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkı ile dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada

0: olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da meydana gelen iki deprem dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi mesajında. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şu anda ekranda görüyorsunuz. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı X'ten yaptığı paylaşımda. ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalanmasına rağmen taraflardan farklı açıklamalar geliyor. ABD Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin İran'a gideceğini iddia ediyor. Tahran yönetimi ise bunu reddediyor. Teknik ekiplerin gelecek hafta yeniden İsviçre'ye dönmesi bekleniyor.
2: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.
3: ABD Başkanı Donald Trump bu ifadelerle İran'da kazandıklarını iddia etti. Nihai anlaşmaya varan süre daralırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.
4: And the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
3: Rubio açıklamayı Körfez turu için gittiği kuvvetten ayrılırken yaptı. Görüşmelerin yine İsviçre'de olacağını dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndansa asla geçiş ücreti alınmayacağını belirtti. Trump da İran'ın kendilerine Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Gemi takip verilerine göre de plan kapsamında en az iki kuruyük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. En az 35 gemide geçiş yapmaya hazırlanıyor. İran ile ABD'nin anlaşamadığı konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçilerin İran'a gidip gitmemesi. Fox News'a konuşan Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibinin İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak üzere gideceğini belirtti. ABD'li denetçilerin eşlik edeceğini öne sürdü. Ajansın başkanı Grossi de İran'daki nükleer tesislerin ajans müfettişlerince denetleneceğini bildirdi. İran'dansa yalanlama geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Taraflar nihai anlaşmaya 60 gün içinde ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları var. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor. İnşaat ve imar konuları ile ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheli arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. Erzurum'da otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza sabaha karşı Aşkale-Erzurum karayolunda meydana geldi. Erzurum yönüne giden Mehmet Talip Çalos yönetimindeki otomobil aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Isparta'da bir araçta cansız bedenleri bulunan gençler, Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. İki gencin ölüm üzerindeki sır perdesi de henüz aralanamadı. Çünkü üzerlerinde hiçbir iz yok. Ölümlerinin sebebi olarak bulunacak hiçbir bulgu yok. Gözler adli tıptan gelecek raporda.
0: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler? Cansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor.

0: 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
1: Allahu Ekber!
0: Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
2: İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa çok yüksek otopark ücretleriyle karşı karşıya. Bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri otopark için 20 bin liraya kadar çıktı. Üstelik bu fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret politikası yok. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun otoparkları dolaştı. İzlenimleri geliyor ekrana.
3: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
4: 20 bin lira aylık abonelik.
5: Evet, çok fazla.
6: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
7: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
3: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
4: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
8: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
9: 20 bin lira ödüyorum aylık.
8: Çok fazla değil mi?
9: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
10: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2003 bin liradan aşağı bırakamıyorsun.
8: Otomobilde olunca?
10: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
9: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
3: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
11: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
3: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
4: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
7: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
3: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
2: Milyonlarca kişinin kullandığı Apple cihazlarda kritik bir güvenlik açığı bulundu. Kişisel veri güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek bu açığı fark edense bir Türk araştırmacı. Emine Derya'nın haberi.
12: Bankacılık, faturalar, okul işleri dahil olmak üzere bütün işlerimi telefondan hallediyorum.
13: Geçen yıl zaten dolandırılmıştım bir kere. iCloud şifremi bulmuşlar nasılsa da.
14: Banka şifreleri, sosyal medya hesapları ve kişisel notlar. Bütün özel bilgilerimiz tek bir cihazın içinde. Yani bu denli kritik. Oysa bilgilerin sızması tek bir sistem açığına bakıyor. İşte bu açıklardan birinin izini bir Türk araştırmacı buldu.
15: Telefonlarımız güvende değil, Apple Watch'larımız güvende değil. Hiçbir donanım aslında tamamen güvende değil. Zaten birçok zafiyetler içeriyorlar.
14: 25 yaşındaki Ali Yavuz bir siber güvenlik araştırmacısı. Küçük yaşlardan beri kod yazıyor.

0: güvenlik açıklarının izini sürüyor. Ama bu kez öyle bir açık fark etti ki milyonlarca akıllı cihaz kullanıcısının bilgileri sızabilirdi. Çünkü o güvenlik açığı Apple marka cihazlardaki dosyalara erişim izni veriyordu.
1: Normalde olmaması gereken bir şey. Bir oda düşünün. Odanın kapısı kilitli olduğunda girmeniz mümkün olmuyor. Fakat bunu çalıştırdığınızda Apple'ın bütün sistem dosyalarına erişebiliyordunuz.
0: Genç araştırmacı açığı fark eder etmez Apple'a durumu bildirdi. Dev teknoloji şirketinin mühendisleri o açığı giderdi, Ali'ye teşekkür etti.
2: Ali'nin tespit ettiği güvenlik açığı giderilmemiş olsaydı çok daha ciddi sistem ihlallerine ve kritik güvenlik zafiyetlerine kapı açabilirdi.
1: Özellikle şifrelere, hassas verilere erişmek gerçekten kolay olacaktı. Hesap bilgileri çalınabilirdi, sistem dosyalarına erişim alınabilirdi ve işte cihazlar zarar görebilirdi.
2: Var mı üzerinde çalıştığın yeni açıklama?
1: Şu an aslında bir tane var. Laptoplara ilgilendiren bir konu. Gene sisteme erişimi sağlayabilen bir açık buldum. Apple'a bildirdim. Oradan da haber bekliyorum.
3: İstanbul Beykoz'da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Elif Yavuz'da eserlerin olduğu yerde emniyette sergileniyor. Neler var bu tarihi eserlerde Elif?
4: Serap Belet, aslında neler yok ki desek daha doğru olur. Çünkü biraz sonra kameraman arkadaşım Özgür Balaban da ekranlarınıza yansıtacak. Burada bulunan çoğu tarihi eserin müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban da ekranlara yansıtıyor. Özellikle Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait, yani yüzyıllar öncesine ait çok sayıda eser Beykoz'da bir adreste ele geçirildi ve ilk incelemelere göre ele geçirilen bu eserlerin bir
5: bu eserler 6819 eser obje ele geçirildi. 3366 adet de sikke ele geçirildi. Bu dönemlere ait çok sayıda inanç değerlerini anlatan, sanatsal anlayışı anlatan, ekonomik faaliyetleri anlatan çok sayıda eser var. Şu anda da ekranlara gelenler zaten süs eşyaları, ufak heykelcikler, onlar var. Şöyle sol tarafa doğru dönersek yine savaşlarda özellikle askerlerin kullandığı zırhların üzerine giydiği yine bu demir zırhları da görüyoruz. Öte yandan yine burada gözyaşı şişeleri var. Onları da göstereyim. Ufak şişeler var. Gözyaşı şişelerine döneminde kullanılan mutfak eşyaları var, kozmetik eşyalar var, inanç sisteminde kullandıkları bazı eşyalar var. Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi ama en önemli tarafı ise pek çoğunun farklı farklı dönemlere ait olması. Şurada hemen Yunan-Roma İmparatorluk dönemine ait mezar telleri yer alıyor. Burada gördüğünüz üzere farklı farklı üzerlerinde figürler de var. Hemen sağ çaprazında Osmanlı dönemine ait bir çeşmeye ait olduğu değerlendirilen bir gövde kısmı bulunuyor. Çok sayıda farklı farklı eserler var. Bu eserler bir evde Beykoz'da ele geçirildi. Buradan sonra da ilgili müze müdürlüklerine götürülecek, incelenecek. Evet. Hangi dönemler olduğu, nerelerde bulunduğu da incelenecek. Eğer bu operasyon düzenlenmeseydi çok yüksek ihtimalle bu eserler hem yurt içinde hem yurt dışında satışa sunulacaktı. Tarihi eser kaçakçılığı yapılacaktı. Son dönemlerde yapılan en nitelikli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğunu söyleyebiliriz Serap Belet. İki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından da serbest bırakıldılar.
3: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Bize eserleri hem gösterdi elbette de. Tebrik ediyoruz bu operasyonu yapan emniyet görevlilerini. Erzurum'un Tekman ilçesinden bir haber var. Bir yıl önce Gençlik Spor Kulübü'nde görevli antrenörün çabasıyla ne kadar önemli bu çabalar. İlçe daha önce bilmediği bir sporla, eskrimle tanıştı. Birkaç çocukla başlayan serüven kısa sürede ulusal yarışmalarda elde edilen başarılarla taçlandı.
6: Daha önce adını bile duymamışlardı. Eskrim artık onlar için bir tutkuya dönüştü.
7: Seviyorum, çok seviyorum.
8: Hemen atak yok, oyun kur.
6: Burası Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu ilçesi Tekman. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü'nde görev yapan eskrim antrenörü Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce çocukları eskrimle tanıştırmak için harekete geçti.
9: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani

0: Burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk. Geldiğimizde eskrim branşımıza, spora, sporcuya, buranın halkı, yörenin halkı çok değer vermekte.
1: Haftanın dört günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Can Taşkıran'ın çabaları meyvesini verdi.
0: Lisans sporcu sayımız 30-35 kişi. Gittikçe de artmakta. Tabii ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta.
1: Sporcular ulusal yarışmalarda başarılara imza attı.
2: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım. Çok güzel geçti.
3: İzmir'de bir müsabakamız olacak. Benle bir arkadaşım katılım sağlayacak. İnşallah orada kupayı alıp Tekman ilçemi temsil edeceğim.
1: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
4: Hemen atak yok. Oyun.
5: Yani verdik ya bir haber, dijital bağımlılıktan kurtulmanın yolları diye. Bunlar işte çocukları kurtarıyor. Bütün o başka olumsuzluklardan, sporla, sanatla iç içe, hobileri oldukça ne kadar heyecanlılar gördünüz. Şimdi pencere açık kalınca, cama çıkan bir kedinin haberi var. Mahalleli durumu fark etti ve seferber oldu. Neler yaşandı izleyelim.
1: Sahibi pencereyi açık unuttu. Kedi 7. kattan düştü. Mahalle sakinleri onu şemsiyeyle kurtardı.
4: Benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi.
1: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Kediyi fark eden esnaf Hamza Ayaz düşme ihtimaline karşı hemen dükkandaki şemsiyeyi aldı.
4: Bir yarım saat falan bekledik. Habire böyle düşecek gibi oldu. Ayağını attı, geri çekildi. Bayağı bir korktuk. Mahallede bayağı bir korktu. Herkes camlara çıktı falan filan. Müşteriler içeriye girince ben içeriye girdim. Arkadaşıma devrettim.
1: Kedi nöbetini sürdüren arkadaşı Nezir Güleç şemsiyeyle kediyi kurtardı.
6: Takip ediyordum. Şemsiye çekip habire yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken o çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani.
1: Şemsiyeye çarpıp hızı yavaşlayan Karabela adlı kedinin durumu iyi.
5: Evet, ne güzel bir çaba. Bazı bölgelerde ülkemizde hububat hasadı bitti. Çiftçinin şimdi saman mesaisi başladı. Hayvancılık için çok önemli ürünlerden olan saman için fiyat da belirlendi.
1: Bir yandan biçilip balyalanıyor, diğer yandan kamyona taşınıp istifleniyor. Hasadın bittiği tarlalarda saman mesaisi sürüyor.
7: Saman sezonunu açmış bulunmaktayım. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz.
1: Kırklareli'ndeki bazı tarlalarda buğday hasadı tamamlandı. Sıra tarlada kalan sapların balyalanmasına geldi.
7: Bu sene yağışların verimleri iyi olmasından kaynaklı. Saplar da çok tarlalarda. Dekara 14 balyaya kadar aldığımız oluyor.
1: Günde yaklaşık 500 balya taşıyan işçilerin saman mesaisi zorlu geçiyor.
8: Balya başı indik bilir 25 lira. Sıcaklar başladı. Zor olsa da işimiz bu. Mecbur yapıyoruz.
1: Peki saman balyasının satış fiyatı ne kadar? Tarladan satılırsa 70 lira, adrese teslim fiyatı ise 150 lira.
5: Ve para gündem sona erdi. Spor haberleri var sırada. Selen Güldayoğlu karşınızda olacak birazdan. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nda aldığı iki mağlubiyette gruptan çıkma şansını yitiren milli takımımız gruptaki üçüncü ve son maçında turnuvaya ev sahipliği yapan ekiplerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. A milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın daha önce az süre alan futbolculara bu maçta süre vermesi bekleniyor. İki maçını kazanarak gruptan lider çıkmayı garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise bu maçta rotasyona gidebilir. A milli futbol takımımızın kritik son sınavı yarın oynanacak. Los Angeles'ta bulunan SoFi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle sabah 05'te başlayacak. A milli takım Los Angeles'ta oynanacak maçın ardından direkt İstanbul'a uçarak ülkeye dönecek. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi basın toplantısında konuştu, açıklamalarda bulundu.
1: Tabii ki üzülüyoruz, üzgünüz olanlardan ama gelecek için motive olmaya, özellikle yarın için motive olmaya devam ediyoruz. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye, şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız.
2: Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. İstifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir.
0: Fransız basını Fener

Bahçe'nin seçim sürecinde ismi çok kez anılan İngiliz yıldız Mason Greenwood'un Sarı Lacivertli kulüple anlaştığını duyurdu. Fransız basınında çıkan habere göre Fenerbahçe Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda yapılan seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi Mason

0: Bonservis istediği yönünde iddialar yer alırken Sarı Lacivertlerin 24 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulunduğu bilgisine yer verildi. İngiliz oyuncu bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol, 11 asist katkısında bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haziran ayı Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda harcama limitleriyle ilgili konuştu.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda harcama limiti diye ifade edilen şey bir rakam %65'ine tekabül ediyor. 11-12 milyar civarında. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum.
0: Amine erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin ikinci etap ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 3. galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk setine Ay Yıldızlar rahat bir oyunla 25-16 kazandı. Üstün olduğu ikinci seti de 25-19 kazanan milliler durumu 2-0'a getirdi. Kalitesini ortaya koyduğu üçüncü seti de 25-21 alan milliler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Slobodan Kovac'ın çalıştırdığı filenin efeleri turnuvadaki 5. maçında 3. galibiyetini almış oldu. Ay Yıldızlar bir sonraki mücadelesini bugün saat 21'de Polonya ile oynayarak verecek. 3 etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekipler katılma hakkı kazanacağı 2026 erkekler VNL finalleri 29 Temmuz'da ve Ağustos arasında oynanacak. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek bu karşılaşmalar ve sıralamanın son basamağında yer alan takımsa VNL'ye veda edecek. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.
2: Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma. Dezenformasyon.

0: transformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Haberin ve hayatın içinde.
4: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
3: Gündemin sıcak başlıkları.
4: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
3: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
4: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
3: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 25 Haziran Perşembe bugün günlerden. Ben Sena Alkan, önümüzdeki 2 saat boyunca en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün haftalık mutat bilgilendirme toplantısı vardı. Ankara'ya gidelim. Emre Aytekin takip etti o toplantıyı. Acaba hangi mesajlar verildi? Sıcak başlıklar neler? Emre, söz sende.
1: Sena Alkan, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaydı. Bu hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü nedeniyle toplantı Ankara'daki karargahında gerçekleştirildi. Tabii bölgesel ve küresel birçok konu ele alındı bu toplantıda. Bunlardan bir tanesi basında yer alan Birleşmiş Milletler Kıbrıs planı iddialarıydı. İşte bu iddialara Milli Savunma Bakanlığı bir yanıt verdi. Adı da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesine dayanan İki devletli çözüm temelinde mümkün olduğunu söyledi Milli Savunma Bakanlığı. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlamayacağının altını çizdi. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık, net ve değişmediği vurgulandı. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye tarafından asla kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Ülkemiz garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir ifadeleri kullandı. Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya atılan BM planına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bu yanıtı verdi. Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin ülkemize gelmesi bekleniyordu. Bununla ilgili de bilgi paylaşıldı. NATO daimi savunma planı kapsamında Almanya'ya ait savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığı ifade edildi. Bu kapsamda da dün aynı bölgede konuştu olan ABD

0: Patriot hava savunma sisteminin görevi devrettiği ifade edildi. Tabi C-130J uçak tedari ile ilişkini bazı bilgiler de paylaştı. Bu uçak tedarindeki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılmasının hedeflendiği ifade edildi. Tabi toplantıda Ortadoğu'daki gelişmelere de bir parantez açıldı. ABD ile İran arasında varılan mütabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. İmzalanan mütabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgale devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail uzlaşma çabalarının önündeki en büyük olmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısının başlıkları bu şekildeydi.
1: Emre Aytekin ekranlarınıza getirdi, aktardı verilen mesajları. Şimdi gelelim mutlak kararının ardından ilk karşı karşıya gelmeye. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez aynı karede yer aldılar bu sabah. Mecliste hayatını kaybeden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için bir tören vardı. O karşılama töreninde, o törende iki isim karşı karşıya geldi ve el sıkıştı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir programı vardı. O program iptal edildi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak ama gelin bir gidelim sıcak duraklara. Mecliste Buse Gençtürk var, takip ediyor. Yine CHP Genel Merkezi'nde de Mahir Kılıç var. Önce bir meclise gidelim. O karşılaşma mecliste oldu çünkü. Neler yaşandı o anda? Kimler kimlerin elini sıktı, kimlerin elini sıkmadı, nasıl bir atmosfer vardı? Söz sende Buse.
2: Sena Alkan, mutlak butlan kararı sonrası ilk temas bugün yapılan cenaze töreninde oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den sonra 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni için meclise geldi ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninin gerçekleştiği alana doğru yöneldi. Herkesin elini tek tek sıktı. Özgür Özel'in önünden geçerken de iki isim, Kılıçdaroğlu ve Özel, tokalaştı. Geçtiğimiz aylarda Nisan ayında eski meclis başkanı Hüsamettin Cindor'un cenaze töreninde iki isim binasına denk gelmişti ama mutlak butlan kararı öncesiydi. Buna rağmen Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaşmamıştı. Bu açıdan da aslında önemli bir temas olduğunu söyleyebiliriz. Karar sonrasında iki isim bir telefon görüşmesi yapmıştı ama bugün ilk kez yüz yüze geldiler, yan yana geldiler. Aynı kare içerisinde bulundular. Peki başka kimler vardı? CHP Grup Başkan Vekili görevinden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır da yine cenaze törenindeydi. Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. CHP Grup Başkan Vekiliğine devam eden, mevcutta görevini sürdüren Murat Emir ise Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Tören esnasında Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yine törende bulunan isimlerden birisiydi. Kısa bir sohbette ettiler. Başka kimler vardı? İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ve Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili Özgür Özel'e yakın milletvekilleri, meclis çalışanları, siyasetçiler törende bulunan isimler arasındaydı. Orhan Sür'ün özgeçmişin okunması, saygı duruşu İstiklal Marşı'nda bulunmasının ardından da cenaze töreni yapıldı. Sür'ün ailesi taziyeleri kabul etti ve Orhan Sür'ün cenazesi yarın Balıkesir'de toprağa verilecek. Törenden sonra ne oldu peki? Törenin ardından Özgür Özel önce mecliste makamına geçmek üzere cenaze töreninin yapıldığı alanın ayrılarak odasına doğru geçerken Kemal Kılıçdaroğlu yine Sür'ün ailesine taziyelerini iletti. Her iki isimde herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kameralara, basın mensupları yönelik açıklamaları olmadı. Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez yüz yüze gelmeleri açısından da bugün cenaze töreninin ayrıca bir önemi olduğunu söyleyelim. Tabii aslında salı günü Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmuştu. Olağanüstü kurultay yapılmasına yönelik imzaların kabul edilmesini istemişti ama bir temas oldu, tokalaştılar. Herhangi bir sohbetin yapılmadığını da söyleyelim, not düşelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk meclisten aktardı, o görüntüleri gördük. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Mahir Kılıç bizi bekliyor. Dün akşam seninle yayında yine beraberdik Mahir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah bir konvoyla İstanbul'a girmesi bekleniyordu. Hatta gişelerde nasıl bir görüntü olur diye konuşuyorduk ama O ziyaret iptal oldu. Neden iptal oldu?

0: Arka planını biliyor muyuz? Genel merkez ne diyor? Bir de bugün disiplin kurulu toplanacak. Ne bekleniyor? İhraçlar devam edecek mi? Yeni ihraç var mı? Söz sende.
1: Dilersen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısıyla başlayalım Sena Alkan. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli bir şekilde ihracı istenen il başkanları vardı. Eski ve mevcut il başkanları. Onlara gitmişti tebligatlar ve onlar da tedbirin kalkması için itirazda bulundu. 3 günlük süre içerisinde o itirazlarda bugün Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecek. Bir kez daha belirtelim. Disipline sevk edil ancak tedbir kararına itirazlar var. Peki hangi il başkanları? Hemen bakacak olursak eğer onlardan bir tanesi Batman il başkanı Hüseyin Yaşar. Bir diğeri mevcut Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik. Bu il başkanlarının tedbir kararına itiraz var. Bu itiraz bugün görüşülecek ve YDK tarafından karara bağlanacak. Bir de belediye başkanı yine ihraç istenmişti. Kim o? Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer. O da kendisi hakkındaki tedbirin kalkmasını talep etti. Bu talepler, bu itirazlar görüşülecek, karara bağlanacak ve daha sonra savunma için bir tarih belirlenecek bu isimlere ve o 15 günlük süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmalarını buraya genel merkeze gönderecekler. Ardından da disiplin noktasında son sözü Yüksek Disiplin Kurulu söyleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına gelecek olursak eğer normalde bugün saat sabah 10'da bir programı olacaktı. Bir aşure günü programı vardı. Ancak çok sabah çok erken saatlerinde programın iptal olduğu bilgisi Gürsel Tekin tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Genel merkez kaynaklarıyla görüşümüzde bu programın suistimal edilebileceği, istismar edilebileceği yönünde bazı bilgiler aktarıldı bize, ancak kesin açıklama için Kılıçdaroğlu'nu beklememiz gerektiği belirtildi ve geçtiğimiz saatlerde de Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ne Muharrem ayı ne de aşure gününün hiçbir siyasi polemiğe, propagandaya ve tartışmaya alet edilmesine müsaade etmeyeceğini söyledi. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü programa gitmesi halinde o ziyaretin o programın bazı çevreler tarafından istismar edilebileceğini ifade etti. Buna da izin vermemek namına katılmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın devamında programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamamın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kez daha belirtelim. Böyle bir günün, aşure günün, Muharrem ayının hiçbir siyasi polemiğe, hesaplaşmaya ya da kirli propagandaya alet edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda da programında, resmi programda yer almasına rağmen bugünkü o törene, o programa katılmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ve sabah saatlerinde de az önce ekranları getirdik. Meclisteki cenaze törenine gitti. Törenden hemen sonra da buraya genel merkezi geldi. Şu anda da genel merkezi çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı, ekranlarınıza getirdik. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları geldi. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Ve İzmir'e gidelim. Detayları ve son durumu Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayçı'dan alacağız. Gülçin, söz sende.
2: Sena Alkan, bu kez operasyon düzenlenen ilçe belediyesi Seferihisar Belediyesi. Daha önce de aslında farklı operasyonlar düzenlenmişti. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Bu kez 26 kişi hakkında gözaltı kararı var ki 24 isim şu an itibariyle gözaltında. Onlardan birisi Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit. Aynı zamanda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı. Tabii bu soruşturma daha önce olduğu gibi rüşvet iddialarıyla gündemde. Aynı zamanda da adaylık sürecinde para transferi yapıldığı iddia ediliyor. Ki önceki operasyonda da Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı üzerinden rüşvet alındığı elden ve bankadan MASAK raporlarıyla tespit edilmişti. Bu keski operasyonunda da aslında yolsuzluk operasyonun odağında da bu var. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinden 3-4 gün öncesinde ve bir ay önce bazı para transferleri yapıldığı iddia ediliyor. Daha önce 6 milyonluk bir para transferi yapıldığı iddiası var. Bu kapsamda da Onur Yiğit'in, yani Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin Veli Ağbaba'nın danışmanı olan kişiye para transferi yaptığı, sonra da danışmanın da yine milletvekiline transfer yaptığı yönünde. Yine aynı şekilde de Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay'ın da aynı şekilde önce danışmana, ardından da Veli Ağbaba'ya bir transfer gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirdiği yönünde. Yani özetle önemli olan detay burada kilitleniyor. Bu kapsamda 24 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda da paraların aday yapılma karşılığında gönderildiği iddiası var. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaysa rüşvet alma suçuna ilişkin soruşturma evrakı tefrik edildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şu anda bulunduğumuz Yeşilyurt hizmet binasındaki bu binaya tabii ki ifadeleri alınmak üzere sözünü ettiğim isimler getirildi ve sorgulamaları da önümüzdeki süreçte başlayacak.
1: Güçlü Hoca Evliya Gülayça İzmir'den ekranlarınıza getirdim. Venezuela 40 saniye arayla iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ülkede çok ciddi yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin yaralandığını söyledi ama sayının maalesef artması bekleniyor. Çünkü onlarca binanın yıkıntı halindeki görüntüleri geliyor dünya basınına. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama Venezuela'da şu sıra gece. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşanıyor. Ekipman yetersizliği de var. Birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
3: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkı ile dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
1: Görüntüler ekrandaydı. Yıkımın boyutu da maalesef görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da meydana gelen iki deprem dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete komisyon aşamasında IBAN mağdurları ile ilgili bir düzenleme de eklendi. Buna göre IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak.
2: IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddelik 12. yargı paketi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin önergesiyle teklife IBAN mağdurlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yeni bir madde eklendi. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkeme yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren

0: ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilecek sanıkların istinaftaki dosyaları bozulup yeniden yargılama veya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilecek.
1: Normalde yeni kanuna göre...
0: Komisyon aşamasında 12. yargı paketinde bir değişiklik daha yapıldı. AK Parti'nin önergesiyle ilk derece mahkemelerinin görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceğine yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı. 12. yargı paketiyle yargılamaları hızlandırılacak düzenlemeler hayata geçecek. Mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönye ile arama kurtarma 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ikinci aşaması deniz safhası Gazi Mausu açıklarında gerçekleştirildi. Pek çok farklı senaryoda arama kurtarma operasyonları yapıldı.
3: Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatında deniz safhası gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekiplerinin uluslararası sulardaki mücadelesi nefesleri kesti. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhası Gazi Mausu açıklarındaki arama kurtarma bölgesinde yapıldı. Senaryo gereği bir botun içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
4: Tatbikatta ilk etapta senaryo gereği kazazedelerin yeri tespit edildi. Ardından yüzer sedye tekniği kullanılarak kazazedelere kurtarma operasyonu yapıldı.
3: Deniz safhasında farklı senaryolarda çok sayıda arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.
4: Tatbikatta pek çok farklı senaryo üzerinden arama kurtarma operasyonları yapıldı. Şu andaysa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız can kurtaran aracıyla bir kurtarma operasyonu yapılıyor.
3: Senaryo gereği düzensiz göçmenlerin gemiden tahliyesi esnasında tankerde yangın çıktı. Sahil güvenlik ekipleri yangını söndürdü.
5: Bu tatbikat ile sorumluluk sahamızda her türlü deniz ve hava koşulunda zaman ve mekan fark etmeksizin gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerinin başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir.
3: 14 hava, 13 deniz aracının görev aldığı tatbikat selamlaşma geçişiyle sona erdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik soruşturmalara dair açıklama yaptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmasıyla birlikte bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi. 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Muharrem Orucu iftar programında konuştu.
6: Ehl-i Beyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum. Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle mühibbana selam olsun diyorum. Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşura gününü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu'nun her karışı Ehl-i Beyt sevdasıyla bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü Peygamber Efendimizin bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt sevgisiyle açmış, bu güller medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir raiha yaymıştır. Burada şunu da önemli vurgulamak isterim. Rabbimizin, ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle O derece huzurlu oluruz. Fitne odası

0: Kursaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz. Sevgili canlar, aziz kardeşlerim, milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibariyle 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum. Bu düşüncelerle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple anıyorum. Mahı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Peki şimdi devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir basın açıklaması, basın toplantısı yaparken kendisine sorulan soruları yanıtladı. Birkaç hafta içerisinde burada olacak biliyorsunuz. Erdoğan saygıdeğer bir lider dedi. Onu seviyorum. Erdoğan olmasaydı ben NATO toplantısına gitmezdim dedi. F-35'e ve F-110 jet motorlarına dönük mesajları da vardı. Değerlendireceğiz. Emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hazar Vural bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. Hoş bulduk. Selamlar hocam.
1: Çok teşekkürler. Sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi önce bir jet motorlarıyla başlayalım. Reuters bunu haber yaptı. Dedi ki Türkiye'ye jet motoru kararı çıkabilir, bir imza atılabilir. Bunun üzerine Amerikan Başkanı'na sorulunca onları mutlu edecek, Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Hüseyin Hocam buyurun sizinle başlayalım. Bu jet motorları bir süredir Türkiye'nin talep ettiği Kaan için kullanacağı motorlardı. Ne gelecek, ne kadar gelecek, nasıl bir etkisi olacak?
3: Kaan'ın üretim takvimine baktığımızda biliyorsunuz biz öncelikle 5. nesil görünmezlik özelliklerini destekleyecek şekilde yüksek teknolojili kendi jet motoruna devam ediyoruz. Ama bu süreç zaman alacak. O nedenle bu uçakların hala hazırda uçabilmesi için erken duhul dediğimiz motorların da gelmesine ihtiyaç var. Motor olmadan kendi yaptığımız bu gövdenin uçması mümkün değil. Biliyorsunuz prototipleri uçağın üretilmeye devam ediyor. Test uçuşları yakında başlayacak. İlk uçuşlarını 2024 yılında
1: Peki şöyle yapalım arkadaşlar. Değerli hocam bağlantıda sizinle zaman zaman sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarım bir bağlantıyı da kontrol etsinler. Daha sağlıklı duyabilelim sizi. O sırada ben Hazar hocamla devam edeyim. 700 milyon dolarlık bir satın alma bu. Aslında ne kadar Oval Ofis'te böyle bir hediye paketi vesaire gibi anlatılsa da Türkiye'nin uzun süredir ücreti mukabil almaya çalıştığı motorlardı bunlar. Ve neticede bu adımın atılacağına dair şimdi bir sinyal var. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii şimdi aynı güvenlik savunma paktında olduğumuz çerçevesinden bakıldığında bugüne kadar yaşanan sorunlar, çıkan pürüzler ya da ilişkilerin olumsuz seyrettiği zamanlardaki konuya yönelik yansımalar sebebiyle bu noktaya kadar geldi. Şimdi baktığınızda Trump'ın ikinci döneminde özellikle beklenildiği ölçüde Washington-Ankara hattında ilişkiler iyiye gittiği için uzun süredir bu konuda gelişmeler bekleniyordu. Sizin de işaret ettiğiniz gibi yani jest değil tabii baktığınızda. Hem ücreti mukabilinde olan hem de aslında çok uzun zaman önce çözülmesi gereken konulardı bunlar. Bir de NATO üzerinden okumak gerekliliği var tabii ki. Belki NATO zirvesi öncesinde gerçekleşiyor olması paktın önemi ve birlikteliği açısından Amerika'nın vermek istediği bir mesaj ve Türkiye'nin yerini ve konumunu bir kere daha kuvvetle vurguladığına da bakarsak orada önem kazanıyor. Aslında bugüne kadar özellikle Türkiye'nin müttefiklerin gördüğü baktığınızda ambargolar ya da işte sorunlar çerçevesinde bunun olmaması gerekliliğini hep vurguluyorduk. Yani bu bir güvenlik savunma paktına zarar veren bir konu aslında ve bir an evvel çözülmesi gereken bir konu. İşte bu 1,5 yıllık Trump'ın ikinci döneminin olumlu yansıması olarak şu anda çözülecek gibi görünüyor. Bir de Eylül ayındaydı sanıyorum Dışişleri Bakanımızın konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. İlerleme var şeklindeydi. Ama söylediğiniz gibi hem jet motoru konusu Kaan'la ilintili olarak F-110 hem de bu F-35 satışı konusunun bir an evvel çözümlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin hedefleri içinde tabii 2028 var yerli motor noktasında. O zamana kadar bu ihtiyaçların müttefiklerce desteklenmesi ve bu alışverişlerin yapılması makul ve mantıklı görünüyor.
1: Şimdi ortada açtık Trump'ın açıklamalarını. Sadece bu F-35 sorusuna yanıt değil aslında. Hem F-35 hem jet motorları sorusuna yanıt. Dolayısıyla orada muhtemelen Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Sadece F-35 için mi söylendi? Jet motorları için mi söylendi? Daha çok sanki jet motorları için. Çünkü F-35 sorusu ayrıca sorulduğunda orada bir sertifikasyon, bir doğrulamadan, bir teyit etmeden bahsediliyor. Onu açarız birazdan. Hüseyin Hocam, size tekrar döneyim. Bu jet motorları Kaan'a nasıl bir katkı yapacak? Önümüzdeki yıllar için ne beklersiniz? Onu bir duyalım. Buyurun.
3: Şimdi buradaki konuştuğumuz jet motorları F-110'lar şu anda bizim F-16'larda kullandığımız jet motorlarının biraz daha gelişmiş versiyonu. Yani neredeyse eşdeğer. Dolayısıyla Türkiye'nin bildiği bir motor. F-16 tek motorlu, Kaan çift motorlu. Şimdi Türkiye bu prototip uçaklarını daha önce satın aldığı 10 adet F-110 motoruyla uçurmaya başlayacak. Yani bizim şu anki uçaklarımızın geliştirme sürecinde herhangi bir sorunumuz yok. Geliştirme süreci de böyle hani bir yılda, iki yılda bitecek bir şeyden bahsetmiyoruz. 8-10 yıllık bir süreç aslında, ama bunların çeşitli blokları var. Şimdi Türkiye'nin hedefi 2028 ile 2030 yılları arasında en az 20 adet Kaan uçağını bu 5. ile

0: dolayısıyla görünmezlikten veya gelişmiş sensörlerin hepsini dahil etmekten ziyade belirli bir bloklar dahilinde aşama aşama uçağa geliştirdiğimiz için erken duhul dediğimiz ilk uçakları teslim etmek hava kuvvetlerine. Bunun için de Türkiye'nin 80 kadar bu F-110 motoruna ihtiyacı var. Böyle bir talebi var. Biliyorsunuz geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılı Eylül ayındaki ABD ziyaretinden hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı. F-110 motorlarıyla ilgili olumlu bir gelişmenin olmadığını onun açıklamasıyla anlamıştık. Demek ki Türkiye'nin bir talebi oldu, net bir cevap alamadı. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklama daha ziyade bu Kaan'ın ihtiyaç duyduğu F-110 motorlarının önünü açacak şekilde muhtemelen bir karar alınacak. O karara binaen Türkiye'ye müjde gibi sunulmakla birlikte esasında iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere baktığımızda Türkiye'ye F-110 motorlarının verilmesi bu kadar büyük bir sorun değil. Yani F-16'yı ortaklaşa üretmişiz. Çok fazla sayıda ABD'den savaş araç gereçlerini almışız, platformlarını almışız. Burada yani bir uçağın motorunun bu kadar büyük bir sorun haline gelmesi iki ülke arasındaki pürüzlerin de aslında göstergesi.
1: Şimdi
0: ama
1: bile
0: tabii ki burada,
1: hocam mesela evet, bu açıklamadan sonra kongreden bazı önde gelen isimlerin hayır satamazsınız, satmamalısınız, S-400'ü gerekçe göstererek satılmaması gerektiğine dönük açıklamaları oluyor. Yazılı açıklamalar düşüyor şimdi dün, evet, akşamdan beri. 700 milyon dolar ödeyecek bunun için Türkiye. Kaç tane jet motoru gelecek? Bir de bunun devamlılığı, sürekliliği gerekir mi üretim aşamasında? Siz daha iyi bilirsiniz ama zannederim gerekir herhalde. O nasıl tesis edilecek? Yani bir anlaşmayla mı bağlanır böyle durumlar?
0: Tabii ki yani bu motorların tedariki için çünkü yüksek sayı var. 80 adet ya da bu da 40 adet uçağın ihtiyaç duyduğu motorun karşılanması. Şimdi bu motorların 2028 veya belki de hani 2030 diyelim en geç 2030'dan itibaren Türkiye'ye verilmesi ama Türkiye'nin şu anki planlaması uçakları belirli bir seviyeye getirdikten sonra motorları takıp uçurmaya başlamak ve bunun operasyonel yeterliliği de hava kuvvetleriyle birlikte test etmek. O nedenle 2028'den itibaren bu motorların gelmeye başlaması lazım. Diyelim ki 2028'de 20 adet, 2029'da 20 adet, 2030'da 20 adet gibi böyle bir takvime bağlanabilir. Ancak burada her nedense sadece motor değil, zaten F-35 konusu muamma. F-16 Viper Block 72'ler, 70'lerin de tedariki şu anda muamma. Kaldı ki 2024 yılı Ocak ayında kongre olurunu verdi, onayını verdi. Bakın üzerinden 2,5 yıl geçmiş F-16 konusunda Viper'lardan bahsediyorum. 40 adet alacağımız bu uçaklarla ilgili herhangi bir ilerleme yok. Yani burada Biden yönetimi değişti, Trump yönetimi geldi, yine bir ilerleme. Yani F-16 konusunun ana engeli biliyorsunuz Katsa yaptırımları bu. 2017 yılında Rusya'ya karşı çıkarılan savunma ve istihbarat alanında Rusya ile ilişki halinde olan ülkelere de gerektiğinde silah gibi kullanılan ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Bu bir. İkincisi bir de biliyorsunuz NDA denen bir şey var. O da ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin her yıl onaylanırken ona kongrenin verdiği bir yetki var. Yani bütçenin ne kadar olacağını, hangi askeri harcamaların hangi çerçevede yapılabileceğini ve harcamalarla ilgili limitler var mı yok mu? İşte burada 1245. madde var, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir şekilde S-400'de ilgili sorunu çözmeden, burada da şu iddia ediliyor, Türkiye'de S-400'de kullanıldığı durumda F-35'in görünmezlik teknolojisi, çeşitli sensör teknolojilerinin bir şekilde Rusya'nın eline S-400 sistemi üzerinden aktarılabileceği gibi, evet, biraz absürt diyebileceğimiz ABD'nin iddiası var. O nedenle de bunun olmayacağına dair ABD'nin hem Savunma Bakanlığı'nın hem de Dışişleri Bakanlığı'nın kongreye garanti vermesi lazım. Peki. Sizin bahsettiğiniz o sertifikasyon işleminden doğrulanmasına ihtiyaç var. Bu süreç şu anda kanunen sıkıntı, yani kanun var ortada. ABD'nin hükümetin dışında kongrenin, ABD Trump yönetiminde herkesi bağladığı bir kanun var. Bu kanun bir bariyer gibi Türkiye'nin önüne getiriliyor. Burada motorlar için de aynı kanun öne sürülebilir. Şu anda yok ama öne sürülebilir.
1: Peki. Şimdi F-35 konusunda biraz topu J.D. Vance'e başkan yardımcısına ve Pete Hegseth'e savunma bakanına attı Amerikan başkanı. J.D. Vance de orada bir doğrulama, bir sertifikasyon, teyit mekanizmasından bahsetti. Sürecin gerçekleştiğini, işlediğini teyit etmemiz gerekiyor dedi. Kongreyi ilgilendiren bir mesele dedi. F-35'leri alabilmesi için Türkiye'nin Amerikan yasalarına uymasını sağlamak gerektiğine işaret etti. Dolayısıyla F-35'te sanki bir bu nedir teyit mekanizması, tabii içeriği o katsanın içinde bir parça yazıyordu. Acaba burada S-400'lerin kullanılmaması, geri gönderilmesi, üçüncü bir ülkeye transferi, bütün bunlar bu süreçte konuşuldu. Hazar Hocam, acaba Amerika Birleşik Devletleri F-35 programı kapsamında böyle bir adım mı bekliyor? Bu sertifikasyon buraya mı çıkıyor? Türkiye bunu teyit etmiş mi oluyor böylece?
2: Şimdi sürecin buraya nasıl geldiğine de biraz bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin S-400'lere yönelmek durumunda kaldığı noktaya bakmak gerekiyor. Az önce işaret ettiğim gibi bir güvenlik savunma paktında olmaması gereken gelişmeler olduktan sonra arka arkaya bu hamleler gelmişti. Şimdi tabii ki Trump yönetimini de bağlayan Amerikan mekanizması içerisinde hem Temsilciler Meclisi hem bütçeyle alakalı olarak bir takım noktalar var. Yani Trump'ın söylemleri tabii ki üst perdeden gelebilir ama içeride de yaşadığı sorunları düşündüğünüzde, İran Savaşı ile ilgili yine en son dün çıkan kararı düşündüğünüzde o kadar elleri rahat değil. Bununla birlikte bir de şu nokta var. Yani önümüzde kısa orta vadelik bir periyot var ve bu periyot içerisinde Türkiye tamamen kendi motorunu üreteceği, komutanın da söylediği noktaya gelene kadar bir şekilde bu ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Şimdi Kaan'ın üretimi noktasında ya da savunma sanayi ihracatımız noktasında bu motorlar alındıktan sonra da Türkiye'nin yapacağı ihracatlarda Amerika ile bir takım bağımlılıklar oluşacak. Yani bu kısa vadede Türkiye'nin önündeki bir gerçeklik. Dolayısıyla ilişkilerin sadece söylenmesi eylemsel bazda değil, özellikle güvenlik konusunda eylemsel bazda da iki tarafın da kazanacağı şekilde ve güven inşası şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin yerli savunma sanayinde %82'leri aşmış bir oranı var ama bundan sonraki süreç, %99'a giden süreç önümüzde çok kolay ve bugüne kadar gelinen kadar kolay bir yol değil. Bu da kolay değildi ama bundan sonrası ileri teknolojiyi gerektiriyor. Ve bu seneler çok daha kritik seneler olacak. Ama hep söylediğim bir cümle var. Yani bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Dolayısıyla bu da Washington yönetimine en net şekilde Ankara tarafından geçen senede, bu senede anlatıldı. O yüzden bir şekilde Trump'ın hani hep Türkiye'ye yönelik övgülerinin yanında somut olarak da bu sorunları Amerikan sisteminde aşması ve o iyi niyetin, o söylemlerin gerçekten somutta gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin beklentisi tam olarak bu kazan kazan üstünden gidiyor. NATO noktasında da Trump'ın açıklamaları çok olumlu. Yani Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu, yine Rutte'nin 3000 Türk savunma sanayi şirketine vurgusu var. Yani bu güzel sözlerin arkasında bir de inşa gerekiyor. İşte bu Temmuz toplantısı da bunlar için çok doğru bir zamanlama gibi. Bakalım.
1: Bu S-400'lerle ilgili Hüseyin Hocam, şimdi S-400 programı, ya S-400'den bir şekilde elinizden çıkartın, F-35'i ancak öyle konuşuruz diye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir devam eden tutumu vardı. Burada bir esneme mi görüyorsunuz? Bu açıklama size onu mu söyledi, yoksa hayır tam tersi Türkiye'nin S-400 konusunda bir hamlesi olacak ve F-35'i mümkün kılacak gibi bir yaklaşımınız mı var?
0: Burada tabii ki Türkiye'den tırnak içinde bir ev ödevi bekleniyor. Bu daha önce de söylenen bir konu. Tom Barak'ın bir açıklaması vardı. Bir diplomatik cerrahi müdahaleyle biz bu konuyu çözebiliriz diye. Burada çeşitli işte senaryolar var. Üçüncü bir ülkeye bu S-400'lerin aktarılması veya işte paketlenip Türkiye'nin kullanmayacağına dair garanti vermesi, ABD'ne heyetin gelip bunu doğrulaması ve bunu sertifikalandırması, sonra da gidip bunu Amerikan Kongresi'ne Savunma ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden o sertifikasyonu belgeli olarak sunması, bunun karşılığında da Türkiye'ye uygulanmakta olan bu yaptırımın Kongre tarafından kaldırılması gibi böyle bir süreç olabilir diye Tom Barak ifade etmişti. Ama hatırlayalım, 4 Haziran 2026 tarihinde Rubio ne dedi? Kanunlar bizi bağlıyordur, öyle bir şey olamaz dedi kısaca. Şimdi Trump da ne diyor? Ya, ben biraz sıkıştım diyor. J.D. Vance, sen bu konuyu çalışıyorsun, hani bir çözüm bulmaya çalışıyordunuz ya diyor. Ne durumdayız diye soruyor. J.D. Vance de topu taca atıyor. Herhangi bir şey söylemedi. Söyleyecek durumda değiller. Öyle bir niyetleri de yok şu anda. Ben burada

Tom şunu söyleyebilir Trump. Belki bir açıklama olarak biz ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları kapsamında Türkiye'ye uygulanmak olan mevcut S-400 kapsamındaki yaptırımları dolayısıyla F-35 ve F-16'nın satışına engel durumu ABD'nin beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda değil ABD'nin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda kaldırmak için

0: Türkiye'nin bir şey yapması isteniyor. Ama Türkiye'nin egemenlik haklarına dokunan bir şey yapılması istendiği için Türkiye'de hükümette kim olursa olsun bunu kabul etmesi o kadar mümkün değil. Veya bu S-400'leri sadece tatbikatlarda kullanacak şekilde bir eğitim yardımcısına Türkiye'ye dönüştürecek. İşte bununla ilgili ABD'ye doğrulama kapsamında bir şeyler verilecek. Yani konu kanunun gerektirdiği, ABD'deki Hafsa ve Endiye'nin gerektirdiği o doğrulama ve operasyonel olarak kullanılamayacağına dair garantinin Türkiye tarafından verilmesi, bu da yetmeyecek. Gelecektir müstemleke ülkesi gibi biz de bununla ilgili ne söylediyse onu denetleyecekler, sistemi yerinde görecekler. Ha, tamam diyecekler.
1: Yani dese ki Türkiye ben bunu kutusundan çıkarmayacağım, burada duracak ya da ben bunu X ülkeye göndereceğim ya da hiç kullanmayacağım. Evet. Hiçbir sisteme entegre. Bunların hepsini düzenli olarak Amerika gelip denetleyip teyit etmesi gerekecek.
0: Evet. Evet, evet. Maalesef öyle bir durum var. Yani böyle bir şeyi yani doğru bir şekilde tanımlanamazsa bunu Türk hükümeti de Türk kamuoyuna anlatamaz. Dünyaya da anlatamayız. Yani Türkiye işte bir de Ruslarla olan ilişkilerimiz var. Biz şimdi 2,5 milyar dolar vermişiz. S-400'ü almışız ve Türkiye'nin bir de savunma ihtiyaçları var. Yani S-400'de bu savunma ihtiyaçların bir kapsamında alındı. O zaman adama sorarlar niye S-400 aldınız diye. Dolayısıyla Türkiye elindeki S-400'lerle ilgili ABD ile beraber eğer F-35'i ve F-16 Viper'ları almak istiyorsak ki aslında Türkiye'nin biliyorsunuz 6 adet zaten F-35'ini 2018'de 2019 yılları arasında ürettiler. Tamam, İlk teslimat da 2018'de yapılmıştı. Şimdi biz bir anlaşmaya imzalarsak süreç başlasa F-35'ler bize en erken 2033-2035 bandında gelecek. Yani bize artık çok da faydası olmayacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Peki. Burada oyalanıyoruz. Yine F-16 Viper'lar konusunda da oyalanıyoruz. O zaman Türkiye Eurofighter ve Kaan üzerinde onlarla odaklı gitmesi günümüz itibariyle. Yani 10 yıl önce farklıydı konu. Şimdi çok farklı bir mecraya doğru gidiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımların getirdiği ses de ortada belli. Dolayısıyla ABD kendi çizgisinde tutabilmek için Türkiye belki bazı şeyleri esnetiyor gibi görünse de aslında Türkiye kendi yürüyüşünde devam ederse eninde sonunda ABD peki. Türkiye'yi kaybetmemek için bazı şeyleri vermek zorunda kalacak. Bence F-35 veya F-16 Viper konusunu birazcık Türkiye'nin rafa doğru kaldırma zamanı geliyor gibi.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazlava, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hazar Vural. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi bir de bakalım altının durumuna. Yani son 7 ayın en düşük seviyesine geldi. 6000 liranın da altına indi. Şöyle bir tutunmaya çalıştığı oldu anlaşma gelince ABD-İran savaşında. Ama olmadı, tutunamadı. Bir altın düşüşü var. Neden acaba? Kapalı çarşı nasıl görür? İrem Şimşek bizi bekliyor. İrem, ne konuşuluyor altında? Bu seyir neden?
2: Evet, altın senin de belirttiğin gibi son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Şu anda kapalı çarşıda çok yoğun bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Altının düşüşünü bir fırsat, alım fırsatı olarak gören de var. Keza zarar ettiğini düşünen de var. Bugün itibariyle altın 5900'leri gördü, gram altın. Kameraman arkadaşım Erdi Demir ekranlarınıza getirsin. Gram altının alışı bugün itibariyle 5.991 lira ve satışı da 6.063 lira. Geçtiğimiz hafta 18 Haziran Perşembe gününde gram altın 6.400'lerdeydi. 6.422 civarındaydı. Bugün itibariyle ise 5.992 lira. Tam bir haftada yoğun bir düşüş olduğunu görüyoruz. Keza çeyrek altın da aynı şekilde. Alışı 9.774 lira, satışı 9.916 lira. Geçtiğimiz hafta 10.000 lira bandındaydı çeyrek altın. Orada da yoğun bir düşüş var. Tam altında aynı şekilde 39.032 lira, alışı satışı da 39.294 lira. Sadece altında değil, gümüşte de yoğun bir düşüş var. 86.10 alışı, %3'lük bir kayıp yaşattı. Gümüş yaşatmaya da devam ediyor düşmeye. Altın gümüş dışında Brent petrolde de keza İran-ABD savaşının başlangıcından bu yana görmediğimiz kadar bir düşüş gördük. Altının düşüşünün sebepleri merak konusu. Birçok sebebi var. Geçtiğimiz hafta ABD-İran arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Kısa

0: yükselişi oldu altının, fakat sonrasında tekrardan düşmeye başladı. Ki geçtiğimiz hafta Cuma günü buradan yayın yapmıştık. Altın 6200 bandındaydı. Tabii anlaşma sağlandı ama bölgede tamamıyla bir barış tesis edilebilmiş değil. Gerginlik devam ediyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması oldu Hürmüz Boğazı'na dair. Geçişler ücretli değil ama İran ücret alırsa müzakereler iptal olabilir açıklamasını yaptı. Burada gerginliğin tam anlamıyla bitmemiş olması piyasalardaki hareketliliği de devam ettiriyor açıkçası. Özellikle de altında bu kendini gösteriyor. Biz bu buradan aktardık. Altında yükseliş gittikçe devam edecek gibi gözüküyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Altındaki düşüşün nedenlerini İrem Şimşek aktardı Kapalı Çarşı'dan. Böylece bu saati noktaladık. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlayalım. Avrupalı liderler Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden çıkacak mesajlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekti. Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajı vermeli dedi.
1: Ankara'daki NATO zirvesine günler kala Avrupalı liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Liderler ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinden çıkacak mesajlardı.
2: Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz. Alman hükümeti Avrupa'daki NATO müttefikleri olarak Kiev'e güçlü bir mali taahhütte bulunmamızı öneriyor. Rusya'ya verilen mesaj şudur. Ukrayna hala güçlüdür. Avrupa'nın desteği azalmıyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde karar aldığını hatırlatarak Ankara zirvesinin NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini vurguladı.
3: Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda buna devam etmek istiyoruz.
1: İtalya Başbakanı Meloni de NATO'da Avrupa bileşenlerinin güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Tusk'tan da birlik çağrısı geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda davetli lider de katılacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. Gerekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilimlere ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
1: İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerekçesini sosyal medya hesabından açıkladı. Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilimlere ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
4: Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir.
1: Kılıçdaroğlu bazı zamanlarda en doğru duruş inancının siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır dedi.
4: Programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
1: Kılıçdaroğlu Aşura etkinliğine yönelik mesajını da paylaştı. Bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor. Muharrem ayının ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Türkiye'de 491.684 kişi vefat etti. Dolaşım sistemi hastalıkları en sık görülen ölüm nedeni olarak ilk sırada yer alıyor.
1: Dolaşım ve solunum sistemleri hastalıkları, tümörler, yaralanmalar ölümlere neden oldu. 2025 yılında 491.684 kişi vefat etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ölüm rakamları 491.684 olarak açıklandı. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölüm nedenleri incelendiğinde %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il %47,7 ile Çanakkale oldu. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il ise %22,4 ile ağır olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu bebek ölüm sayısı rakamlarını da açıkladı. Buna göre 2025 yılında 6.988 bebek öldü. 5 yaş altı ölüm hızı binde 9,5 olarak belirtildi.
0: Diyarbakır'da boğulma vakalarının önüne geçmek için tüm sulama kanalları, barajlar ve benzeri tüm su alanlarında suya girilmesi, yüzülmesi, serinleme amacıyla bu alanların kullanılması yasaklandı. Çünkü havalar ısınınca maalesef buralara, özellikle kanallara girildiğinde boğulma haberlerini üzülerek veriyoruz. Bir gidelim Diyarbakır'a. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek karşımızda. Veysi, sen aktar bize detayları.
5: Evet, aslında 40 dereceyi bulan sıcaklar başladı. Diyarbakır'da da 11 ayrı baraj var. O barajlardan biri de Kral Kızı Barajı. Hem sulama kanalları hem de Dicle Nehri'nin kollarında piknik yapanların sayısı çok fazla. Özellikle Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü zaman zaman uyarılar yapıyordu. Havzası dolan barajların tahliyeleri gerçekleştiriliyordu. Bu noktada piknik yapmak isteyenlerin özellikle göletler kenarında bulunmaması isteniyordu. Diyarbakır Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada tüm su kanalları, barajlar, akarsular, nehir kenarlarında piknik yapmak, suya girmek yasaklandı. Diğer taraftan tabii DSİ 10. Bölge Müdürlüğü bu yıl tedbirlerini artırmış durumda. Bir su kanalını görüyoruz. Hemen Baver Köyü'nün bulunduğu noktada suya girmek, yüzmek yasaktır tabelalar var. Teller de çevrilmiş. Ancak öte taraftan da DSİ Müdürlüğü de şu an itibariyle tedbirlerini de artırmış durumda. Su kanalı boyunca da ring halinde DSİ personelleri özellikle bu noktada denetimlerini sürdürüyor. Bazı noktalarda çocukların, köy çocuklarının suya girdiği tespiti üzerine müdahaleler gerçekleşiyor. Dediğim gibi 40 dereceyi bulan bir hava sıcaklığı var. Bunaltan bir hava sıcaklığı. Hem Dicle Nehri kenarında şu ana kadar 7 boğulma vakası olduğunu söyleyelim. Özellikle AFAD ve Diyarbakır itfaiyesi yoğun bir şekilde boğulma vakalarına gidiyordu. Kurtarılan çocuklar da var bu noktada, ancak dediğim gibi 7 çocuğun boğulduğunu, bu yıl içerisinde boğulduğunu ifade edebiliriz. Hem su kanalı hem Dicle Nehri'ne giriyor.

0: bekleyenler, baraj göretini özellikle de girenler de bu vakaların önlenmesi için de valilik açıklama yaptı. İdari tedbir de uygulanacağını söyledi. Kabahatler kanununa göre de para cezası uygulanacağını da belirtti. Dediğim gibi bir taraftan tedbirler alınmış durumda. Diğer taraftan da Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasıyla birlikte özellikle dikkat çekildi. Bu dikkatte de herkesin uyuması gerektiğini hatırlatarak söz size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı Diyarbakır'dan, ekranlarınıza getirdik o önlemleri. Şimdi Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Öyle ki hakikaten bütün Avrupa kavruluyor. Fransa nüfusunun %90'ının aşırı sıcaklara maruz kaldığı açıklandı. Öyle ki klima geneliyle Fransa'da yok ve sıcaklık arttıkça artıyor. Bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştı. 18'den fazla kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. Az önce o boğulma vakalarına önlem diye verdiğimiz Diyarbakır'daki haberin bir benzeri. 40'tan fazla kişi Fransa'da serinlemek için girdiği derelerde, su kanallarında hayatını kaybetti. Dün de böyle bir bilgi geçti. İngiltere'de yine Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı. Bir bakalım Avrupa'nın sıcaklıkla imtihanına.
2: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent için ise turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
3: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
2: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames nehrinde yüzlere serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
4: We can see that with this,
5: bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
2: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500,000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
1: Bursa'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 20 Haziran 15 Ekim arasında yasaklandı. Bursa'ya gidelim. Gazeteci Nejat Kırbulut orada. Havalar da ısınıyor. Böyle önlemler peşi sıra geliyor. Söz sende Nejat.
6: Yeşil ile ünlü Bursa'da ormana giriş yasakları dün itibariyle başladı. Biz de Bursa'nın ormanlarından birindeyiz. Bursa'nın yüz ölçümünün yaklaşık %45'i ormanlarla kaplı. İşte ormanları korumak için de dün Bursa Valiliği bir duyuru yaptı ve ormanlara girişlerin yasaklandığını belirtti. Şu an bulunduğumuz noktada ne yazık ki araçları görüyoruz. Bu bölgeye piknik yapmaya gelenler var. İşte bunlar da dün yayınlanan duyurudan haberi olmayan vatandaşlar. Bunlar için de Bursa Valiliğine bağlı ekipler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşları uyaracaklar, duyuruları yapacaklar. 20 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı. Tabii bununla birlikte piknik ve bazı mesire alanlarına girişler yasak değil. Onların da duyurusu yapıldı. Şöyle gelelim Mehmet, bakın. Sol tarafım Çınar ve Meşe Ormanı. Sağ tarafımız işte tamamıyla çam ormanı. Hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece, nem oranı ise 46. Ve zaman zaman da bu nem oranı düştüğüne şahitlik ediyoruz. Bakın örtü tamamen, orman örtüsü zemini tamamen kurumuş vaziyette. Yani en küçük bir kıvılcım da alev alacak durumda ne yazık ki. İşte bu nedenle Bursa Valiliği duyuruda ormanlara girişi yasakladı. Nem oranının %46 olduğunu söylemiştik. Nem oranı düştükçe yangın riski de daha çok.

0: artıyor. Şu an rüzgar da etkili zaman zaman. Saatteki hızı 18 kilometre. Tabii geçmişte orman yangınlarında rüzgarın saatteki hızının 120 kilometreye ulaştığını da biliyoruz. Geçen yıl neler oldu? 2025 yılında Bursa'da tam 88 orman yangını çıktı. Çok sayıda da arazi, çiftlik, köylerde çıkan yangınlar vardı. İşte onları önlemek için de köylerde, arazilerde herhangi bir anız yakımı da yasaklandı. Sadece biçer döverlerin çalışacağı alanlarda biçer döverlerden çıkacak kıvılcımlarla çok fazla yangın da oluşuyor. Bu nedenle de biçer döverlerin çalışacağı bölgelerde en az 2,5 tonluk bir tanker de su da eşlik etmesi gerekiyor. Bununla birlikte tabii bu görevde bölgede muhtarlara bırakılmıştı. Oldukça geniş bir arazi buradaki çam ormanı. Bu çam ormanlarına girişler yasaklandı Bursa'daki ormanlara. Bununla birlikte ormana kıyısı olan köylerde, arazilerde, tarım yapılan bölgelerde de yine uyarılar yapılmış durumda. Bursa'nın yüz ölçümünün %45'inin orman olduğunu hatırlatalım bir kez daha ve geçtiğimiz yıl ne yazık ki 5380 hektarlık orman arazisi zarar gördü. Ormanlarda insanların piknik yapmaya devam ediyorlar ne yazık ki. Bakın o piknikten geriye kalan çöpleri de buraya atılıyor. İşte bu çöplerden de yangın çıktığı çok kez belgelenmiş oldu. Bakın hemen ileriye bakalım. Bu çöplerle dolu, şişelerle dolu. Hemen ileride mangal yapılan alanlara atılan kömürleri görüyorsunuz. Bakın orada ateş yakılıyor ormanın içinde ve çoğu zaman söndürülmeden gidiyor. Bugüne kadar da orman yangınlarının en büyük nedeni bugüne kadar insan kaynaklı olması. Yangınların %95'i insan kaynaklı nedenlerden çıktı. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında Bursa'da 88 orman yangını çıkmıştı. İşte o yangınları en aza indirmek için havalar daha ısınmadan önlemler alındı ve Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çalışmaları bir yandan devam ediyor ve bu sene 3 yangın söndürme uçağı ve 1 hafif helikopterle yangınlara müdahale edecekler. Ama öncesinde tabii yangının çıkmaması için büyük önlemler alınıyor. 20 Haziran ve 15 Ekim'e kadar Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı.
1: Gazeteci Nejat Kırbulut Bursa'dan aktardı. Teşekkürler, kolaylıklar Nejat. Şimdi devam edelim. Altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 6000 liranın da altına düştüm. Altının durumunu, seyrini konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Memnuniyetle hoş bulduk.
1: Beklenti altının yükselmesiydi geçtiğimiz sene, bu seneye doğru tahminlere baktığınızda. Hem gram altında hem altının onsunda, ama öyle olmadı. Savaşta neden altın düşüyor dedik. Savaş bitti, neden altın düşüyor diyoruz. Neden altın düşüyor?
2: Evet. Yani neden altın düşüyordan ziyade altın fiyatlarının çıkması için şu aşamada hiçbir sebep yok. Açıkçası altın yatırımcıları şu aşamada biraz yorgun ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor olsa da bu sürecin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Altın fiyatlarındaki majör zayıflığın sebebi şu. Özellikle ABD'de Merkez Bankası'nın başkanının değişmiş olması sebebiyle para politikası üzerinde bir miktar belirsizlik vardı. Yavaş yavaş artık onun netleşmeye başladığını görüyoruz. Yeni başkan biraz daha sert ve sıkı bir para politikasıyla enflasyon hedefine ulaşmak için bu mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı ki bu da açıkçası ABD'de faiz getirilerini, tahvil getirilerini ciddi manada yükseltti. Dolayısıyla faizin güçlü olduğu bir ortamda, risksiz getiri kazancının güçlü olduğu bir ortamda altına yatırım yapmak yatırımcılar için çok da cazip gelmiyor. Bu sebeplerden biri. Ama en önemli sebebi merkez bankaları. Merkez bankaları yaklaşık 2 yıldır altın fiyatını yukarı yönlü hareketlenmesini sağlayan, her koşul ve durumda istisnasız bir şekilde yükselmesini sağlayan temel itici unsurlardı. Şimdi bunların alımlarının zayıfladığını gözlemliyoruz. Merkez bankaları alımları kesildi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sürekli devam ediyor ama geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %60'a veren bir zayıflamadan bahsedebiliriz. Burada ben 5 tane büyük ana oyuncudan 4'üne dikkat çekmek isterim. Dünyada en yoğun altın alan 5 merkez bankasından 4'ünün pozisyonları şu aşamada zaten fotoğrafı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Çin dünyanın en çok altın alan merkez bankalarının başında geliyor ve Çin'e baktığımız zaman dolaşımdaki yuan'ın yaklaşık %4,5'ına tekabül eden 260 milyar dolarlık bir para çekildi piyasadan ve Çin Halk Bankası'nın son 2 haftadır kullandırmış olduğu kısa vadeli kredi oranı 0. Yani milyarın üzerindeki bir nüfusta sağlanan kısa vadeli kredi oranı 0 olması bize şunu gösteriyor. Çin'de altına gidecek para yok. Önü ciddi manada kesilmiş durumda. Hindistan'a bakalım. Hindistan dünyada en çok altın alan ikinci sırada gelen bir ülke.

0: Altına %15 vergi geldi. Şimdi altına gelen bu %15'lik vergi bireysel yatırımcı talebinin önünde bıçak gibi bir kesinti yarattı ki bu tarafta artık yeni altın ithalatından ziyade yastık altındaki veya tapınak dini kurumların altındaki altının ekonomiye kazandırılması önümüzdeki süreçte belirleyici olacak. Rusya'ya bakalım. Rusya'da en büyük 5 oyuncudan biri. Rusya'da Ukrayna Savaşı'nı finanse edebilmek için sene başından bu yana yoğun bir şekilde altın satıyor ve rezervleri ciddi manada azaldı. Türkiye ile buna dahil edebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da uzun bir süredir altın satıyor Mart ayından bu yana. Şimdi 5 büyük oyuncudan 4'ünün piyasada elini çektiği bu atmosferde zaten altın fiyatlarında bir majör yükseliş hareketi beklemiyoruz.
1: Peki, bir şey soracağım. Çok affedersiniz. Diyorsunuz ki yükselmesi için bir neden yok. Merkez bankalarında da yükselişe sebep olacak bir görüntü yok. Ama geçtiğimiz senenin Ekim ayı, geçtiğimiz senenin Eylül ayı, hatta Kasım ayı hiçbir neden yokken altının muazzam yükselişi konuştuk. Yanılıyor muyum? Belki tarih olarak yanılıyorum ama bu aralıklardı diye hatırlıyorum. O zaman bir sebep yokken, hatta manipülatif yükseliş dendi, altın şuralara gidecek dendi. Bugün bir sebep yok, düşüşü konuşuyor. O zaman da bir sebep yokken yükseliyordu. Bunun mantığı nedir açıkçası? Çünkü yatırım yapan bir sürü insan buradan mağdur olduğunu düşünüyor ve söylüyor.
0: Evet, yani alım ve satım yapılan bölgeler, alım-satım kararları tabii ki kişiler üzerinde belli başlı mağduriyetlere yol açabilir ama her zaman hem yükselişin hem de düşüşün bir sebebi vardır. Piyasalar her zaman buna bir sebep bulabilir. Geçtiğimiz yılın hikayesi açıkçası artan jeopolitik riskler ve gerilimler altında doların ciddi manada bir uluslararası piyasalarda silah olarak kullanılması ve dolayısıyla merkez bankalarının hızlı bir şekilde dolardan kurtulup altına yöneldiği bir temada gerçekleşmişti. Bununla birlikte bu sene başıyla birlikte ABD'de yoğun bir şekilde faiz indirimleri bekleniyordu. Ama ABD-İran savaşıyla birlikte bu senaryonun tamamen terse döndüğü, faiz indirimlerinin askıya alındığı, hatta faiz artırımlarının ciddi manada konuşulduğu bu senaryoda hikayenin tamamen değiştiğini fiyatlıyoruz. Neden sert bir düşüş yaşadık? Biraz altına gidecek olan gelirlerin azalması da bunda etkili oldu. Özellikle ABD-İran savaşı birçok petrol ihraç eden, başta Orta Doğu ve Asya ülkesi olmak üzere bu tarafta gelirlerde sekteye ve azalmaya yol açtı ki burada biraz rezervlerden harcanmaya başlandı. Dolayısıyla açıkçası ABD ve İran arasında kalıcı ve piyasanın kabul edebileceği bir anlaşma sağlanabilirse ben özellikle akan para likidite havuzuyla birlikte ben bu ülkelerin hızlı bir şekilde gelirlerin artmasını ve yeniden elden çıkardıkları altını yerine koymasını bekliyorum ama şu aşamada bunun için erken. Biraz peki, Ağustos sonrasını görmekte fayda var.
1: Nereye kadar bu düşüşü bekliyorsunuz? Şimdi az önce gram altını gördük, 4.964 lira. Bilmiyorum altının onsu nerelerde, siz söyleyin. 4.000 lira bandındaydı, altına indi mi bilmiyorum. Bu düşüş nereye kadar gider?
0: Biraz daha aşağıları görebiliriz. Ons tarafında 3.700 dolarlar benim için şaşırtıcı olmaz. Gram altın tarafında henüz düşüşü tam anlamıyla yansıtmıyor piyasa. Bunun altını çizmekte fayda var. Evet, küresel piyasada altın fiyatları düşüyor ama iç piyasada biz bunun tam anlamıyla yansımasını görmüyoruz. Hala bir 90 TL'lik köpükten bahsedebiliriz. Bu da içerideki özellikle büyük bireysel ve kurumsal tüccarların düşen fiyatlarla birlikte yeni yatırımcı talebi gelmesi beklentisiyle fiyatları biraz daha yüksekte tutuyorlar. Dolayısıyla bunun biraz daha aşılmasını bekleyebiliriz. Gram altın tarafında da 5.700 TL seviyeleri benim için şaşırtıcı olmaz ama bu seviyelerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Özellikle Ağustos sonrası için hem Diwali Festivali'ni başlayacak olma sebebiyle yoğun bir Hindistan ve Asya talebi hem de petrol gelirlerinin tekrar başlayacak olması sebebiyle Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yeniden altın alımlarının başlamasıyla birlikte ben bu düşüşün hızlı bir şekilde absorbe edilmesini bekliyorum yılın son çeyreğinde.
1: Yıl sonuna doğru tahmininiz nedir? Yani burada düşüşün absorbe edilmesinden kasıt yine bu seviyelere yaklaşması mı? Yoksa bir o gördüğümüz yükseliş trendine geri dönüp yükselmeye başlaması mı?
0: Tabii ki bu sene 5600 dolar seviyelerine kadar çıkan bir ons altın gram tarafında da iç piyasada, fiziki piyasada 8300 TL seviyeleri test edildi. Bu seviyeler kuşkusuz doğal ve ana hedef olarak karşımızda duruyor. Benim beklentim yine gram altının kuvvetli olasılık bu yılı 8500 TL bandının üzerinde kapatması yönünde olacak. Ons altın tarafında da pozitifim açıkçası. Hem 5 büyük merkez bankasından 4'ünün tekrar piyasaya dahil olacak olması hem de yoğunlaşan Asya talebiyle birlikte ben yeniden 5000 dolarlar seviyesinin hala içinde bulunduğumuz zayıf atmosfere rağmen çok kuvvetli senaryo olarak karşımızda durduğunu düşünüyorum.
1: Bu önemli, hiç vaktim kalmadı ama siz o zaman bu kayıpların telafi edilebileceği bir aralık olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
0: Ya biraz daha yorucu geçecek.

0: Önümüzdeki 2 aylık süreç ama yılın son çeyreği için son derece pozitifim altın tarafında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın ama önemliydi. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay konuğumuz oldu. Çok sağ olun. Şimdi devam edelim. Üniversite sınavı bitti. Artık sonuçlar bekleniyor. Öğrencilerin önünde zorlu bir tercih süreci başlayacak. Gençler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? İbni Haldun Üniversitesi de gençleri nasıl tercih yapacakları konusunda bilgilendiriyor. Bu kapsamda Tercih Fest başladı. Habertürk muhabiri Emine Derya'nın yanında konu var. Söz onlarda.
2: Sena Alkan, üniversite sınavını geride bıraktık. Şimdi yüz binlerce aday hayallerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda ter dökmüştü. Artık önlerinde bir tercih dönemi var. İşte üniversiteler bu noktada devreye giriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteler tanıtım günleri düzenleyecekler. Biz de şu anda İbni Haldun Üniversitesi'ndeyiz. Ancak İbni Haldun Üniversitesi geçtiğimiz 9 yıl boyunca farklı bir program uyguluyor. Adı Tercih Fest. Şimdi Tercih Fest nedir? Detaylarını neler? Onu da konuğumla konuşacağız. İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan Hocam benimle birlikte. Hocam öncelikle üniversitedeyiz. Hem istiyorum ki Tercih Fest nedir konuşalım, hem de kampüsünüz çok güzel. Hava da güzel. Böyle sizinle birlikte yürüyerek anlatalım isteriz. Tercih Fest nedir? Detayları nelerdir hocam?
3: Öncelikle hoş geldiniz. Tercih Fest üniversitemizin kurulduğundan beri 9 sene boyunca her üniversitede, her lise öğrencilerinden belli grupları alıp burada üniversitemize ağırlıyoruz. 3 gün boyunca kalıyorlar. Şimdi tercih, aslında üniversite tercihi yapmak aynı zamanda kişinin kendi geleceği hakkında karar vermek. Bununla ilgili temel birkaç tane nokta var. Bir tanesi kişinin kendisini tanıması ailesiyle beraber. İkincisinde yapacağı mesleği tanımak. İşte Tercih Fest'te biz bunu yönelik olarak programı tasarlıyoruz. Orada atölye çalışmaları, örnek ders çalışmaları, kariyer danışmanlarımız var. Onlarla bir araya geliyorlar. Ve örnek derslerle beraber hani okuyacakları bölümün ne anlama geldiğini ve onlarla beraber neler yapabileceklerini öğreniyorlar. Dolayısıyla da hani geleceğini ve kendileriyle ve aileleriyle ilgili sağlıklı bir ilişki alabiliyorlar. Dolayısıyla Tercih Fest böylesi program. Sadece şey de değil, akademik, entelektüel olarak da yine burada 3 gün boyunca beraber yurtlarımızda ağırlıyoruz. Beraber arkadaşlık yapıyorlar. Onlar da aynı konular üzerinde o arkadaşlık ortamında da bir araya gelip konular üzerinde konuşabiliyor.
2: Hocam peki İstanbul dışından geliyor öğrencilerin birçoğu. Şimdi bu öğrencilerin bir ulaşım masrafı var, bir konaklama masrafı var. Onlar nasıl karşılanıyor?
3: Onların hepsini biz karşılıyoruz üniversite olarak. Bunu da doğrusu ülkemize bir sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. Çünkü her bir gencimizin kendi geleceği hakkındaki sağlıklı karar, nitelikli karar ülkemize yatılan en büyük yatırım olarak görüyoruz. Öğrenciler tabii ki başvurudan büyük bir başvuru oluyor. 9 senedir olduğum için orada liselerdeki okul müdürleri ve PDR hocalarıyla beraber işbirliği halinde çalışıyoruz. Sosyal Bilimler Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi. Dolayısıyla da Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne gelip kendilerini özellikle sosyal bilimler alanında geliştirmeyi düşünen öğrencileri, gelecekleri daha yakından göstermek istiyoruz.
2: Hocam bir de konuklarınız oluyor. İşte çeşitli etkinlikler, atölyeler, paneller düzenliyorsunuz. Örneğin geçtiğimiz sene çok sayıda bakan iştirak etmişti. Evet. Bu sene peki öğrenciler kimlerle buluşacak?
3: Geçen sene dediğimiz gibi Dışişleri Bakanımız Hakan Bey gelmişti, Selçuk Bayraktar Bey gelmişti. Bu sene de yine İletişim Başkanımız Burhanettin Duran Bey gelecek. Yine sektörde tecrübe kazanan değerli kişiler burada ağırlayacağız. Onların gelmesinde şöyle bir anlamı var. Hani zaten hayatta belli bir şeyi başardıkları için tecrübelerini aktardıklarından yine öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde kendi hayatları hakkında karar vermeyi bir arka plan sağlamış oluyor, destek sağlamış oluyor.
2: Aslında öğrenciler işte kimi ekonomiyle diyelim ki ilgileniyor. Ekonomi alanında uzman birine doğrudan soru sorabilecek. Örneğin bu sene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, evet, veya medyadan yine bir isimle buluşma fırsatı bulacak. Peki hocam, öğrenciler şunu merak eder. Geçtiğimiz sene kontenjan 600 kişiydi. Bu sene 1000 kişiye çıkarttınız. Başvuru koşulları neler? Yani her öğrenci başvurabiliyor mu?
3: Şöyle, onu 2 şekilde yapıyoruz. Bir, internet sayfasında ilk önce şey yapıyoruz. Orada yaptıkları şu, kendi başarılarını ve ama asıl önemlisi gelecekten ne beklediklerini yazılıyor. Bizim değerlendirme ekibimiz onları tek tek okuyup onunla ilgili geri dönüş yapıyor. Dolayısıyla 2 tane şey var. Bir, okuldaki müdür arkadaşların gönderdikleri, tavsiye ettik.

0: Bir de öğrenciler kendileri başvuruyorlar ve o başvurularda dediğim gibi kendilerini tanıtıyorlar ki bu da aynı zamanda onların özgüvenleri gelişmesi ve kendilerini ifade etmesi bakımından önemli. Bir de gelecekten ne beklediklerini, neler yapmak istediklerini söylüyorlar. Aslında bu da onlar için çok değerli bir gelişim süreci, kendilerini eğitme süreci.
1: Hocam aslında çok güzel bir yerde bitirdiniz. Ben de oradan bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi öğrenciler, yüz binlerce öğrenci artık o stresi atlattı. Yani sınavı geçti ama daha önemli bir faktör var. Bir tercih listesi hazırlanacak. O tercih listesinde öğrenciler nelere dikkat etmeli, tercihlerini nasıl, neye göre yapmalılar? Hem size sormak isterim hem de Tercih Fest'te de aslında bu alanda bir yardımcı hocalar olacak değil mi?
0: Tabii yani. Öncelikle bizim kendi hocalarımız, yani alandaki duayen hocalar, işte Halil Bekta hocamız veya psikoloji bölümünde Medaim hocamız, Burcu Uysal hocamız veya sosyoloji Alev Erkilet, Ramazan Aras hocalarımız, her hocalarımız oraya katılıyor. Ve orada ayrıca da bizim kendi öğrencilerimiz de onlara mentörlük yapıyor. Üç gün boyunca bizdeki işte hukuktaki, psikolojideki, yeni medya ve iletişimdeki arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarımız onlarla beraber bir arada bulunarak onlarla da bizzat o tecrübeyi beraber paylaşıyorlar. Dolayısıyla bir tür akran öğrenmesi veya mentörlük programı uyguluyorlar. Ve dolayısıyla kendi tecrübelerini de o anlamda aktarıyorlar. Şöyle söyleyeyim, tabii sosyal bilimlerin önemi burada ne? Şimdi çok yapay zeka ile beraber hani değişimin çok hızlandığı bir dünyaya giriyoruz. Dolayısıyla bu dünyaya intibak edebilmek için de sizin öğrencilerinizin, gençlerinizin beceri ve yetkinliklerini oldukça fazla geliştirmeniz gerekiyor. Ve aslında karşılaştığınız problemler de kompleks bir hale gelmiş durumda. Bunu bir bütün halinde ve zamanda ve mekanda etkili bir şekilde yönetebilmeniz için sosyal bilimlerin bir arada çalışması gerekiyor. Mühendislerin bir arada çalışması gerekiyor. Ekip olarak, proje bazlı olarak çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla İbn Haldun Üniversitesi, mütevelliğiniz bundan dolayı Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kurmuşlar. Yani Türkiye'yi geleceğe hazırlayabilmek için sosyal bilimlerin bütün o sorun alanlarını ve çözüm alanlarını beraber bir şekilde düşünebilmeleri gerekiyor. Ve biz bunu aynı zamanda eğitim sistemimize de yansıtıyoruz. Burada da kastettiğim şu. Biz üniversite öğrencilerimizden beklediğimiz şey beceri ve yetkinlik kazandırmak. Bu anlamda da aynı zamanda sorunuza da cevap da vereyim. Yani bugünün gencinin kazanacakla ilgili başta da söylediğim, bir kere kendisini iyi tanıması gerekiyor. Hangi beceri ve yetkinlik alanları var, ne tarafları güçlü, ne tarafları zayıf, kendi karakterini bilmesi gerekiyor. Tabii ailesiyle de iyi bir etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Türk ailesi hani genciyle ilgilenen bir aile, bir uyum halinde o kararları vermesi gerekiyor. Ama ondan sonra da bir üniversite tercihinde içinde bulunduğu üniversitede veya bölümde kendi beceri ve yetkinliklerini nasıl en üst düzeye çıkarabiliyor, buna bakması gerekiyor. Bizim burada da İbn Haldun Üniversitesi olarak bu beceri ve yetkinlikleri aslında 5 ana kategori altında tasnif.
1: Neler hocam onlar?
0: Birisi analitik, entelektüel beceri dediğimiz analiz, sentez. Ona biz algoritmik düşünceyi de etkiledik. Yapay zekayı kullanmak, ki bunu hem üniversite ortak derslerimiz var orada, kodlama ve data analizi dersiyle beraber oluyor. Ondan sonra da her bölümde de iki ders içerisinde yapay zeka araçlarını etkin bir şekilde kullanmayı ve aynı zamanda etik kodlara uygun bir şekilde kullanmayı, bunun tecrübesini sunuyoruz. Diğeri iki ise iletişim becerileri. Üçüncüsü sosyal beceriler, ki bunlar içinde yaşadığımız çalışma hayatında son derece daha önemli. Çünkü artık ekip halinde çalışmak durumundayız, gruplar halinde çalışmak durumundayız. Burada da en önemli beceri setleri bu ikisi. İletişim ve sosyal beceriler, ve biz bununla ilgili olarak öğrenci kulüplerimiz var. Aynı zamanda öğrencinin gelişimini takip ediyoruz. Mentörlük programlarını tabuluyor ve kendileri de mentor oluyor. Az önce Tercih Fest'te gelecek o 1000 kişinin başında bizim öğrencilerimiz onlara mentörlük yapacak. Bu da onlar için çok ciddi bir deneyim. Aynı zamanda yine iletişim ve sosyal becerilerini kazanmak anlamında bizim kendi üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla da iş hayatını da eğitim içerisinde tecrübe ediyorlar. Son iki tanesi de dijital beceriler. Dolayısıyla yapay zekadan dijital içerik üretmeye kadar. Ve son olarak da uluslararası dilleri kullanma becerileri. Üniversitemiz 3 dilli bir üniversite. İngilizce ana eğitim dilimiz. Ama bunun dışında da 82 ülkeden öğrenci var ve yaklaşık nüfusumuzun %33'ü uluslararası öğrenci. Bu uluslararası bir ortamda kalmak çocukların dilleri kullanabilme özgüvenini ve yetkinliği son derece arttırıyor. Bununla ilgilenen de yabancı dil öğretimde içinde bulunduğumuz imkanlar sebebiyle en iyi üniversite olduğunu

0: olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Hocam aslında siz şöyle özetlersek tercih yaparken öğrenciler bir kendini iyi tanımalı, iki bu süreçte ailenin fikirleri çok önemli, üçüncü bir uzman görüşü aslında önemli dediniz. O noktada da tercih FES devreye giriyor.
0: Tercih FES'te biz iki tane şey, bir kariyer danışmanları masalar var, önünde geçeceğimiz etkinlik merkezimizde masal oluyor. Orada kariyer danışmanlarıyla konuşabiliyorlar. Bir de örnek derslere ve atölyelere katılarak da o disiplini bizatihi kendileri yaşayabiliyorlar. İşte diyelim ki yan tarafta yeni medya ve iletişimin kullandığı stüdyomuz var. Sizin stüdyolarınız kadar imkanları var, donatıları var. Ve dolayısıyla da orada bulunarak küçük küçük ürünler üreterek kendilerine neyin yaptığını veya işte bir senaryo yazarak veya hikaye yazarak veya eleştiri yazarak veya tartışarak veya psikolojide işte belli bir terapinin nasıl yapıldığına dair örnekleri sunularak onlar üzerinden kendilerini daha iyi bir şekilde tanıyabiliyor ve karar alabiliyor.
1: Hocam son olarak şunu da sormak isterim. Dikkatimi çeken tercih feste dair en önemli unsurlardan biri şu oldu. Genelde biz üniversitelerin tanıtım günlerine gittiğimizde her üniversite kendini tanıtır. Kendi okulundaki bölümleri, fakülteleri tanıtır ve öğrencinin onlar arasından bir tanesini tercih yapmasını ister. Genelde böyle oluyor ama tercih feste siz İbni Haldun Üniversitesi'nde yaklaşık 1000 küsur öğrenciyi farklı farklı üniversiteler, farklı bölümler ve fakülteler konusunda da bilgilendiriyorsunuz. Doğru mu anladım?
0: Doğru. Aynen öyle yapıyoruz. Ya şöyle, İbn Haldun Üniversitesi tabii 7 senede geldiğimiz yer son derece başarılı bir yer. Biz aldığımız öğrenci %1'den gelen bir öğrenci.
1: Başarılı öğrenciler abi.
0: Öğrenci. Ama işte onların o başarılarına uygun bir şekilde nitelikli ve beceriklerini arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla da hani kendimizi o anlamda görüyoruz. Zaten öğrenciler de biliyorsunuz yüksek öğretimde seçimi aileler için son derece. Onlar da zaten son derece bilinçli. Buraya geldiklerinde de ciddi bir şekilde eleştiri olarak sorguluyorlar ne olacağını, ne gideceğini. Dolayısıyla da o anlamda sosyal bilimlerin tanıtılması, onların aktarılmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da ülkemizde iyi üniversiteler var. Dolayısıyla da çocukların orada en iyi eğitim alması bizim en büyük amacımız. Başarı grafiğimiz de zaten hızlı bir şekilde artıyor. Yüksek öğretim bir maraton. Kaliteyi artırdıkça öğrencilerimiz de bunları, ailelerimiz de bunları zaten takdir ediyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hem vermiş olduğunuz bilgiler için hem de bizi bu güzel fakültede ağırladığınız için tekrar teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. İnşallah öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlayacağız. Bekliyoruz. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Genel merkezde bulunan Sena Hanım'a da teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Evet, Profesör Doktor Atilla Arkan yayın konuğumuzdu. 1-3 Ağustos tarihleri arasında İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler tercih feste buluşacaklar. Şimdiden tercih döneminde tüm öğrencilere kolaylıklar diliyorum.
2: Emine Derya, sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Biz de değerli hocamıza selamlarımızı iletelim, devam edelim. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili yeni bir gelişme var. Hakkında soruşturma izni verilen 7 belediye çalışanı gözaltında. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Hatırlayacaksınız Gebze'de yaşanan bu faciayı günlerce konuşmuştuk. Hakikaten çok yüreğimizi yakan bir olaydı ve bazı ihmaller olduğu ortaya çıkmıştı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izninin ardından 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Dilovası Belediye Başkanı Necati Temiz'in de aralarında olduğu toplam 7 kamu görevlisi sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler şimdi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki Ego otobüsüne çarparak kaza yapmasına neden olan ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Ömer K. idaresindeki ticari araç Ego otobüsüne çarpmıştı. Otobüsün çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak savruldu ve kazada bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. O görüntüler, kaza anına dair görüntüler de ekranda. Olay yerinde çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan ticari araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alper Bozdağ henüz 19 yaşında.

0: yaşındaydı. Hayalleri, umutları vardı. Onu hayattan kopartansa bir laf atma tartışması oldu. Kayseri'deki o cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı. Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozdağ, abi Yusuf ve arkadaşları Yiğitcan Y. apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen B. A. ile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken B. A. iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı BA'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Isparta'da bir araçta cansız bedenleri bulunan Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. İki gencin ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Gözler Adli Tıp'tan gelecek raporda.
1: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler? Cansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor. 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya. Öyle ki bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıktı. Üstelik bu fiyatı belirleyenlerin böyle herhangi bir tavan ücret politikası da yok. Yani çıktıysa 20 bine, onun üzerine de çıktı çıkabilir. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun o otoparkları dolaştı. İzlenimleri şimdi ekranda.
2: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
3: 20 bin lira aylık abonelik.
4: Evet, çok fazla.
5: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
6: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
2: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
3: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkın ise aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
7: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
4: 20 bin lira ödüyorum aylık.
7: Çok fazla değil mi?
4: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
8: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2003 bin liradan aşağı bırakamıyorsun.
7: Otomobilde olunca?
8: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
4: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
2: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
9: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
2: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat

0: belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
1: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
2: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
0: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
3: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef alıp tuzağa düşürüyor. Çoğunlukla kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp elde avuçta ne varsa almaya çalışıyorlar. Tuzağa düşen son kişi İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki bir kadın oldu.
4: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki SG, Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
3: Kilo ve fazla yağlardan kurtulmanın formülü belli. Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve iradeli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam ettirmek bu ikisini. Ama kolay yolu seçen de var. Son dönemde zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne var. Bölgesel yağlardan kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan bu iğne ne kadar güvenli? Sakıncaları var mı? Uzmanından dinleyelim.
5: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
6: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
5: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Lekarnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
7: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
6: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
5: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.
6: Yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti hipertansiyonlu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
5: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
6: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaktif etkileri oluyor.
5: Yan etkilerine gelince.
6: Dediğim gibi lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.
3: Reklam zamanı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 25 Haziran Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süper.

0: Erker Haber Hattı başlıyor. Ve mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Onları yan yana getiren 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreni oldu. Tokalaşan Kılıçdaroğlu ve Özel bir sürede yan yana yürüdü.
1: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
0: Evet, CHP'de yine hareketli bir gün yaşanıyor. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize tüm detayları anlatacak. Bu sabah mecliste yaşanan görüşmeyle başlayalım. Sonrasını senden dinleyelim. Daha doğrusu dinlemeye devam edelim.
2: Ayşe Süperker, dikkat çeken bir karşılaşmaydı. Mutlak butan kararının ardından ilk defa iki isim yüz yüze görüşü ve tokalaşıp tokalaşmayacakları merak ediyordu. Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Hüsamettin Cindor'un cenazesinde de iki isim karşılaşmış. Fakat Kılıçdaroğlu tokalaşmadan Özgür Özel'i geçmişti, yoluna devam etmişti. Bu defa öyle olmadı. Meclisteki törende CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı. Buradaki toplantı dönecek olursak eğer, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı duyurulmuş saat 14'te. Önümüzdeki dakikalarda toplantının başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta mevcut ve eski bazı il başkanları tedbirli bir şekilde ihraca disipline sevk edilmişti. Tedbir kararına itirazları var il başkanlarının. O itirazların bugün YDK tarafından karara bağlanmasını bekliyoruz. Peki kimler itiraz etti? Hemen bakalım. Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş. Dört il başkanı, bir de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer. Yine o da tedbirli bir şekilde disipline sevk edilmişti. O da tedbir kararına itiraz etti. Bugün sadece tedbire yönelik itirazların değerlendirileceğini ifade edelim. Tedbirler kalksa dahi disiplin süreci devam edecek ve önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük bir savunma süresi verilecek. Yazılı ya da sözlü savunmalarını yapabilecekler. Bunun da neticesinde sevk edilen bu isimlerle ilgili kesin kararını verecek Yüksek Disiplin Kurulu. Bir yandan da olağanüstü kurulda tartışması devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza genel merkeze teslim edilmişti. İmzalar teslim edilirken 10 günlükte bir süre tanıdı genel merkeze olağanüstü kurulda yönelik bir adım atılması için. Ancak genel merkez kaynakları bunun mümkün olmadığı görüşünde, hem tedbir kararı hem de hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması gerekçesiyle bir olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bir adım beklemediğimizi belirtelim. Bir de not düşelim. O imzaların tahsil süreci de genel merkez tarafından devam ediyor. Ona ilişkinde önümüzdeki günlerde bir açıklama gelecek genel merkeze. Süre cuma günü dolacak. Cuma günü öğleden sonra ya da haftanın ilk günü, pazartesi günü mahkemeye bir başvuru olabilir. Özgür Özel cephesinden bir heyet atanması ve olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde bir talep, bir başvuru olabilir. Son bir not, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Silivri cezaevine gidebileceği belirtiliyor. Burada bazı görüşmeler yapabileceği kaydedildi. Gezi tutukluları başta olmak üzere Osman Kavala, Can Atalay, hatta Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmesinin mümkün olabileceği kaydediliyor. Kulislerde konuşulan böyle bir durum söz konusu. Ancak genel merkez tarafından açıklanan bir program yok, kesinleşen bir durum yok. Fakat bu yönde bir beklenti var. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Selahattin Demirtaş'a yönelik bir ziyaret konuşulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden MHK üyesi Necdet Saraç ifade etmişti. Bu konu üzerinde üzerine bir de Silivri bizlere ulaştı. Böyle bir duyum bizlere ulaştı. Fakat dediğim gibi henüz bu ziyaret netleşmedi, kesinleşmedi.

0: Beşiktaş'ı takdirde önümüzdeki günlerde genel merkezinde bu ziyarete ilişkin detaylı bir açıklama yapılacak diyelim ve sözü CHP genel merkezinden tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı CHP cephesindeki son gelişmeleri. Bu arada AK Parti hafta sonu Sakarya'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Bakanlar sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yol haritasına dair mesajlar verecek. Bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. AK Parti hafta sonu kampa giriyor. Sapanca'daki kamp, yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen Şule Senin Hikayen dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Resmi açılışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kamp, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında yapılacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
3: Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılacağı parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesiyle temel politikaların analiz edilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar eş zamanlı yapılacak oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Kabine üyelerinin katılacağı ortak akıl oturumu ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında düzenlenecek. Bakanlıkların temel icraat alanlarının ele alınacağı oturumlarda ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak. Milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak. Programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Rum basınında yer alan BM Kıbrıs planı iddiaları da değerlendirildi. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık ve nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi.
3: Rum basınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandı ve istişareye açılacağı yönünde iddialara tepki gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir mesajı verdi.
4: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.
4: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
3: Toplantıda yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflendiği de belirtildi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması da toplantının gündemindeydi.
5: İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
1: Amerikan Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti.
6: But

0: Erdoğan is a strong man.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
0: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdoğan.
1: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi.
0: He's a strong member of NATO. Yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
1: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
0: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
1: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
2: This is really a congressional thing in ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
3: Ve Hürmüz Boğazı Amerika ile İran arasında en kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Amerikan Başkanı Trump İran'ın büyük tavizler verdiğini iddia ederken Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olacağını savunuyor.
0: As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Tahran'ın büyük tavizler verdiğini iddia etti.
5: Jared, thank you very much. Jared, how are you?
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Körfez turunun son durağı olan Bahreyn'de konuştu. İran'la bir anlaşma istiyoruz. Ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz diyen Rubio, Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasının kabul edilebilir koşul olmadığını savundu.
6: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin. Bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu, hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
4: Oman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğuna dair haberler üzerine İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Boğaz'da geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiği, gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiği vurgulandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise Amerikalı yetkililerin mutabakat zaptıyla çelişen açıklamalar yapmaması gerektiğini belirterek Amerikan yönetimini uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya göre teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetler önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek.
3: Ve bu arada altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. 6000 liranın da altına düştü. Peki piyasalarda son durum ne? Kapalı Çarşı'dan İrem Şimşek bizlere aktaracak. Seni dinleyelim.
7: Ayşe Süberker, şu an Kapalı Çarşı'dayız. Burada çok yoğun, hareketli bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta 18 Haziran Perşembe günü gram altın yaklaşık 6200 civarındaydı. Bugün gram altına bakalım, Erdi Demir size gösteriyor. Gram altının alışı 5977 liraya kadar düştü. Satışı da keza 6050 TL. Çeyrek altında da alış 9.751 lira ve satış da 9.894'e kadar düştü. Yarım altında da 19.466 TL alış, 19.641 lirada satış. Geçen hafta buradan yayın yapmıştık. ABD ve İran arasındaki ateşkesten sonra

0: altın bir süre yükselmişti ama geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma günden itibaren düşüşe geçti. Geçen hafta Cuma günü buradan yayın yaptığımızda gram altın 6400 bandındaydı ama bugün çok hızlı bir düşüşle 6000'in altına düştü, 5900'leri gördü. Tabii şimdi burada Kapalı Çarşı'da yoğun bir kalabalık var. Vatandaş da aslında ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı zarar ettiğini söylüyor yaptığı altın birikiminin, altının hızlı düşüşüyle birlikte. Bir kısmı da bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Sadece altın değil düşen, aynı zamanda gümüşte de yoğun bir düşüş var. Yaklaşık %5'lik bir kayıp söz konusu. Alış 85,67 burada gördüğünüz gibi. Satış da keza 90,76. Altının düşmesinin en büyük sebeplerinden birincisi Fed'in faiz kararı bekleniyor. Fed'in faiz buradaki alımların artırımın aslında bekleneceği yönünde ve yatırımcının da gözü aslında buradaki güvenli limandan, altından farklı bir yere çevrilmiş durumda. Bir yandan da ABD ve İran arasında ateşkes anlaşması gelmiş olmasına rağmen Trump'ın son açıklamaları Hürmüz Boğazı'na dair İran'ın herhangi bir para aldığı senaryoda müzakerelerin iptal olacağı açıklaması, yani anlaşmanın sağlanmış olmasına rağmen bölgede tam anlamıyla bir barışın pratikte tesis edilmemiş olması henüz altın ve gümüş üzerindeki gerginliği artırıyor. Sadece altın ve gümüşte değil, aynı zamanda Brent petrolde de ABD-İran arasındaki savaşın öncesindeki gördüğümüz fiyatlara düştük aslında. Varil başına 75 dolara kadar düştü Brent petrol. Televizyonu yeni açan seyircilerimiz için tekrardan gösterelim. Gram altın alış 5975'e kadar düştü. Dediğimiz gibi son 6-7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi ve düşüşü de devam edecek gibi gözüküyor. Buradan gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, İrem Şimşek piyasalardaki son durumu aktardı. Şimdi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Hakkında soruşturma izni verilen 7 belediye çalışanı gözaltına alındı. Belediye personelinin ruhsatsız fabrikaya göz yumduğu, çıkan yangında sorumlulukları olduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izninin ardından 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Dilovası Belediye Başkanı Necati Temiz'in de aralarında bulunduğu toplam 7 kamu görevlisi sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçen yıl Dilovası'nda kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ve 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı.
2: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
3: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
2: Gürlek hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
1: Isparta'da bir araçta cansız bedenleri bulunan Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. İki gencin ölümü üzerindeki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Gözler adli tıptan gelecek raporda.
2: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler?

0: Tansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor. 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
1: Allahu Ekber!
0: Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
2: Ankara'nın Etimesgut ilçesine seyir halindeki Ego otobüsüne çarparak kaza yapmasına neden olan ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Ömer Kağan'ın idaresindeki ticari araç Ego otobüsüne çarpmıştı. Otobüsün çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak savrulduğu kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan ticari araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karabük'te 3 Haziran'dan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler geniş bir alanda kayıp genci arıyor.
0: Evinden üniversiteye gitmek için çıktı. Sırra kadem bastı. Kayıp üniversiteli onlarca kişi tarafından aranıyor. İstanbul'da bir özel üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duraz, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Hamza Duraz otobüse binmiş ama yol üzerinde inmişti. Son görüldüğü yerse Safranbolu kent ormanıydı. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kent ormanında başlattığı arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 45 kilometre karelik alan tarandı ama henüz bir iz bulunamadı. 65 personel ve gönüllüler Hamza Duras'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
2: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları malumunuz hedef alıp tuzağa düşürüyor. Çoğunlukla kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp elde avuçta ne varsa alıyorlar. Tuzağa düşen son kişi İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki bir kadın oldu.
0: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki SG, Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
2: Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saat 14.27 haber hattındasınız. Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilmesinin üzerinden 13 asır geçti. İslam tarihinde hüzünle hatırlanan Kerbela şehitleri için İstanbul, Kars, Iğdır ve Ağrı'da matem töreni düzenlendi.
1: Kerbela olayının üzerinden 13 asır geçti ama acısı unutulmadı. Binlerce kişi Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Kerbela'da

0: şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için bu senede matem törenleri düzenlendi. Matemin 1387. yılında İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi yapıldı. Merasime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
1: Farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte bu sınavları geçmeye devam edeceğiz inşallah.
0: Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi de siyahlara bürünüp Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Gruplar ilahiler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüdü ve okunan mersiye ve ilahiler eşliğinde sinelerine vurdu. Kars'ta da Hazreti Ali Çarşı Camii önünde tören düzenlendi. Katılımcılar mersiyeler eşliğinde sine dövüp sırtlarına zincir vurarak yürüdü.
2: Ve Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ülkede ciddi yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin de yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var. Savaş var.
0: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
4: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkı ile dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
2: Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa nüfusunun %90'ının aşırı sıcaklara maruz kaldığı açıklanırken sıcaklık bazı bölgelerde 46 dereceye kadar ulaştı. İngiltere'de ise Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı.
0: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent içinse turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
5: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
0: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames nehrinde yüzlere serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
6: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
0: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500,000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
2: Bitlis'e bakalım çünkü Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar ve hortum çatıları uçurduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
7: Bir anda hortum çıktı, binaların çatıları uçtu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti. İlçenin bazı noktalarında hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum binaların çatılarını uçurdu.
8: Bir anda bir dolu yağışı, devamında hortum, gökyüzü, çatı parçaları, ahşap parçalar ve toz bulutuyla kaplandı. Hemen aracımı sağa çektim.
7: İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Hortum ve rüzgar hasara yol açtı.
9: Bir hortumdan dolayı binalarda, çatımız binada başta olmak üzere kaç binada hasar tespit edildi, çatılar uçtu. Şu anda araçlara da zarar verildi.
7: Ekipler çatısı zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Bingöl'de de Su Düğünü köyünde şiddetli rüzgar etkiliydi. Ortalık tozla kaplandı. Rüzgarın şiddeti cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Marmaris'te kapalı çarşı esnafı çarşıdaki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasını protesto etti. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis müdahale etti.
0: Esnaf belediyeyi protesto etti. Müdahale eden polisle aralarında arbede yaşandı. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi bu kez turizm haberiyle değil, esnaf protestosuyla haber oldu. Tepe Mahallesi'ndeki kapalı çarşının esnafı, gölgelik ve benzeri yapıların belediye tarafından kaldırılmasını protesto etti. Sıcak havalarda gölgelik olmadığı için müşteri sayısının azaldığını iddia eden esnaf, belediyeye yürüdü. Belediye önünde protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Esnaf belediyeden yeni düzenleme talep edip daha aldı.
2: İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya. Öyle ki bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıktı. Üstelik bu fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret politikası da yok. Yani daha da çıkabilir. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun o otoparkları dolaştı. Şimdi izlenimleri var sırada.
10: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
11: 20 bin lira aylık abonelik.
12: Evet, çok fazla.
13: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
14: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
10: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı. Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi

0: fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor. Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
1: 20 bin lira ödüyorum aylık.
0: Çok fazla değil mi?
1: Çekimdeyiz değil mi? Burası Nişantaşı.
2: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2000-3000 liradan aşağı bırakamıyorsun.
0: Otomobilde olunca?
2: Daha fazla işte 10.000, 20.000. Yani piyasa böyle.
1: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım çok emin değilim ama galiba 8.000 lira falan gibi bir şeydi.
3: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
4: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
3: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
0: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
5: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
3: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
6: Restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi çok yakında başlıyor. Peki eski menülerden farklı ne olacak? Esnaf güncellemeye başladı mı? Gelin bir bakalım.
7: Restoran ve kafelere gidince telefondan kalori hesaplama dönemi sona erecek. Her bir ürünün yanında kalori bilgileri ve içeriği yazacak. Detaylı menü dönemi başlıyor.
8: Soruyor müşteri bize, diyor bunu var mı bunda? Var diyoruz veya yok diyoruz, ona göre yiyor.
9: Yedikten sonra bize işte atıyorum içinde yer fıstığı var mıydı, içinde fıstık var mıydı vesaire problem yaşayabiliyoruz.
0: Artık restoranlarda sipariş verilen ürünün hem kalori miktarı hem de alerjen maddeleri menülerden öğrenilebilecek. Detaylı menü dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.
7: İşletmeler ürünlerin bilgilerini menülere ya da tüketicinin okuyabileceği bir alana asmak zorunda.
10: Artık alerjenler hangi gıdadan hangi üründen ne kadar kalori alacağını müşteri bilecek. Müşterimiz bilinçli olarak tüketime yönelecek.
11: İnsanların ne yediğini bilmesi lazım. Alerji oluyor mu olmuyor mu gıda olarak ne yediğini öğrenmesi lazım bence. Ona göre hepsini yazacağız.
12: Soruyorlar içinde ne baharatı, sosu. Her şeyi soruyorlar. Biz de zaten hepsini söylüyoruz, açıklıyoruz.
7: Esnafın menü dönüşümü başladı.
10: Tabii ki hazırlığımız başladı. Bir gıda mühendisi arkadaşımız bunları kontrol edecek ve uygulamaya başlayacağız yakın zamanda.
9: Zaten bir ürün fiyat listesi güncelleniyor. Muhtemelen onunla beraber de o da ayarlanmış olur.
7: Küçük işletmeler detaylı menü uygulamasına 31 Aralık'a kadar geçebilecek.
6: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Şekerci Han restorasyonla yeniden ayağa kaldırılıyor. 17. yüzyılda yapılan han tarihi kimliği korunarak İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeniden kazandırılacak.
13: Eskimiş taş duvarların arkasında birçok anıyı çok uzun yıllardır gizleyen bir han.
14: Metrukal'deki tarihi han önce kamulaştırıldı, ardından restorasyon çalışmaları başladı. Şekerci Han, klasik Osmanlı şehir içi han mimarisinin önemli örneklerinden biri. Tarihi kayıtlara göre 17. yüzyılda yapıldı. Geçmişte ilim, kültür ve ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak hizmet verdi.
13: Bediüzzaman Said Nursi'nin ve Neyzen Tevfik'in bu handa kaldığı, Mehmet Akif'in bu hana gidip gittiği, Neyzen Tevfik'ten ney derslerini bu handa aldığı, merhum başbakanlardan Rüştü Saraçoğlu'nun bir arkadaşının bu handa 2 yıl kadar kaldığı, bununla ilgili birçok kayıt var.
14: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi han restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
13: Bu han 1200 metre büyüklüğünde Fatih'teki en büyük parsellerden bir tanesi. İçerisinde 130 göz oda var. Bu 130 gözü düzenlemelerle beraber biz 110 göze indireceğiz restorasyondan sonra. Sürprizlerle dolu bir bina. Bir sıvayı söktüğümüzde çok enteresan 200 yıllık bir resim altında, 150 yıllık bir resim yani duvara resmedilmiş bir resim görüyoruz.
14: Şekerci Han, 2029 yılında tamamlanması planlanan restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.
13: İnsanların günün hemen her saatinde gelip çıkabilecekleri, bu her bir göz odada Fatih'te yaşayan sanatkarların, zanaatkarların, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin burada her bir göze, onlara belki tahsisler yapacağız.
6: Kilo ve fazla yağlardan kurtulmanın formülü belli. Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlam irade, ama kolay yolu seçenler de var. Son dönemde zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne var. Peki bölgesel yağlardan kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan bu iğne ne kadar güvenli, sakıncaları var mı? Uzmanından dinleyelim.
14: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
15: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
14: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Le Carnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
0: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
15: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
14: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.
15: Yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti, hipertansiyonlu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
14: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
15: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaktif etkileri oluyor.
14: Yan etkilerine gelince.
15: Lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı, yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.
6: Milyonlarca kişinin kullandığı Apple cihazlarında kritik bir güvenlik açığı bulundu. Kişisel veri güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek o açığı fark eden kişi ise bir Türk araştırmacı. Peki bu açığı nasıl buldu ve devamında ne yaptı? Habertürk'ten Emine Derya'yı anlattı.
16: Bankacılık, faturalar, okul işleri dahil olmak üzere bütün işlerimi telefondan hallediyorum.
17: Geçen yıl zaten dolandırılmıştım bir kere. iCloud şifremi bulmuşlar nasılsa da.
18: Banka şifreleri, sosyal medya hesapları ve kişisel notlar. Bütün özel bilgilerimiz tek bir cihazın içinde. Yani bu denli kritik. Oysa bilgilerin sızması tek bir sistem açığına bakıyor. İşte bu açıklardan birinin izini bir Türk araştırmacı buldu.
19: Telefonlarımız güvenli değil, Apple Watch'larımız güvenli değil. Hiçbir donanım aslında tamamen güvenli değil. Zaten birçok zafiyetler içeriyorlar.
18: 25 yaşındaki Ali Yavuz bir siber güvenlik araştırmacısı. Küçük yaşlardan beri kod yazıyor, güvenlik açıklarının izini sürüyor. Ama bu kez öyle bir açık fark etti ki milyonlarca akıllı cihaz kullanıcısının bilgileri sızabilirdi. Çünkü o güvenlik açığı Apple marka cihazlardaki dosyalara erişim izni veriyordu.
19: Normalde olmaması gereken bir şey. Bir oda düşünün. Odanın kapısı kilitli olduğunda girmeniz mümkün olmuyor. Fakat bunu çalıştırdığınızda Apple'ın bütün sistem dosyalarına erişebiliyordunuz.
18: Genç araştırmacı açığı fark eder etmez Apple'a durumu bildirdi. Dev teknoloji şirketinin mühendisleri o açığı giderdi, Ali'ye teşekkür etti.
20: Ali'nin tespit ettiği güvenlik açığı giderilmemiş olsaydı çok daha ciddi sistem ihlallerine ve kritik güvenlik zafiyetlerine kapı açabilirdi.
19: Özellikle şifrelere, hassas verilere erişmek gerçekten kolay olacaktı. Hesap bilgileri çalınabilirdi, sistem dosyalarına erişim alınabilirdi ve işte cihazlar zarar görebilirdi.
20: Var mı üzerinde çalıştığın yeni açık?
19: Şu an aslında bir tane var. Laptoplara ilgilendiren bir konu. Gene sisteme erişimi sağlayabilen bir açık buldum. Apple'a bildirdim. Oradan da haber bekliyorum.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ikinci aşaması deniz safhası. Gazi Mausa açıklarında yapıldı. Pek çok farklı senaryoda

0: Ama kurtarma operasyonları düzenlendi.
1: Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatında deniz safası gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekiplerinin uluslararası sulardaki mücadelesi nefesleri kesti. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safası Gazi Maus açıklarındaki arama kurtarma bölgesinde yapıldı. Senaryo gereği bir botun içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
2: Tatbikatta ilk etapta senaryo gereği kaza

geldi. Cumhurbaşkanı ile birlikte şu anda kısa bir sohbet ettiklerini de söyleyelim. Tabii beklenen bir isimdi Rasim Arı. Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Daha öncesinde de aslında AK Parti çatısı altında görev yapmış bir isimdi. Kendisi kısa bir ayrılığın ardından da yeniden AK Parti saflarına katılmış oldu. 2024 mahalli genel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. O zaman İYİ Parti'den aday olmuştu kendisi. Ancak şimdi yeniden AK Parti'nin bir üyesi unvanını almış oldu. Şimdi Rasim Arı kürsüde bir yandan tabii oraya gözler bakıyor, gözlerim orada. Tabii yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de sahnede. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an bir sohbet ediyor. Bir yandan kürsüye bakmış bakıyorum. Bir yandan da gelecek olan diğer katılımcılara da gözler çevrilmiş olacak. Tabii AK Parti'de hem milletvekili bazında hem belediye başkanları bazında çeşitli katılımlar söz konusu oluyor. Özellikle bu hafta oldukça hareketli geçmişti. Dün de meclis grup toplantısına yine bir katılım söz konusu olmuştu. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti saflarına geçmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetine katılmıştı. Şimdi de bu kez AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bir organizasyonun sonucunda İlk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını verdi ki verdiği mesajlar arasında yeni katılanlara yönelik olarak da bazı cümleler yer almıştı. Şimdi yeni bir aday kürsüye gelecek. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan şu an kürsüye doğru çıkıyor. Kendisi tabii özellikle çok konuşulan bir isimdi. Ankara gündemini uzun süredir işgal eden bir süreçti. Kendisi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra aslında AK Parti'ye geçişi hep konuşuluyordu. Hatta düzenlenen çeşitli organizasyonlarda katılım göstereceği yolunda bir bilgi vardı. Ancak o bilgiler bugüne kadar resmiyet kazanmamıştı. Bugün itibariyle de Mesut Özarslan da AK Parti bünyesine katılmış oldu. Bir yandan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı da görüyorum. O da il başkanı olarak tıpkı yine geçtiğimiz günlerde pazartesi günü düzenlenen organizasyonda olduğu gibi yeni bir belediye başkanının da AK Parti'ye katılımını sağlarken kürsüde hatırlatalım pazartesi günü de Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçişi sağlanmıştı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kürsüden kendisine duyurusuyla birlikte gelmişti. Tabii Keçiören Belediye Başkanı, Keçiören çünkü Ankara'nın en büyük ikinci ilçesi olarak da kabul edilebilir nüfus olarak, olanaklar olarak o anlamda önemli bir geçiş olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat kendisi rozeti takıyor. Şu anda Mesut Özarslan da oldukça enerjik bir şekilde kürsüye geldi. Tabii bu toplantının öncesinde yani saat 14'te başlayan bu toplantının hemen öncesinde AK Parti'ye gelmişti. AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişti. Herhangi bir beyanatta bulunmadı. Kendisine duygularını sorduk, neler düşündüğünü sorduk. Ancak en azından ilk etapta partiye girerken ve bu toplantıya katılım gösterirken herhangi bir cümle sarf etmedi. Ancak çıkışında ya da kürsüde şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden ayrılmasıyla birlikte Mesut Özarslan'ın da belki bir hitabı olabilir, kısa bir hitabı olabilir. Daha önceki belediye başkanlarının hitapta bulunduğunu gözlemlemiştik. Mesut Özarslan da bugün resmiyete kavuşmuş oldu. Yine bir AK Parti belediyesinin kazanımı olmuş oldu. Uzun süredir konuşuluyordu. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. O da 2024 genel seçimlerini kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden katılım göstermişti. Daha sonrasında geçtiğimiz aylarda biraz da sansasyon barındıran bir şekilde bir ayrılık yaşamıştı, istifa etmişti ve şimdi de AK Parti saflarına katılmış oldu. Şimdi yine Kürsü'ye Keşan Belediye Başkanı, Edirne Keşan Belediye Başkanı da yine konuşulan bir isimdi. Mehmet Özcan'da AK Parti saflarına katılan diğer isim oldu. Bugün için beklentiler 3 isimdi, sabah saatlerine netleşti. Ve 3. isim de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan oldu. O da şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşıyor. O daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılacak. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti de takıyor Özcan'a. Yine 2024 yerel seçimlerinde Keşan Belediye Başkanı olarak seçilmiş bir isimdi. Onun da istifası bu hafta içerisinde gerçekleşti aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve istifasının hemen ardından bir katılımı söz konusu olmuş oldu. Yine Edirne'nin AK Parti'nin Edirne'de yer alan teşkilat üyelerinin üyesinin de şu anda kürsüde olduğunu hatırlatalım. Onlar da şu anda bir selam veriyorlar. Yani özetleyecek olursak bugün hem Nevşehir Belediye Başkanı bir

0: İl Belediyesi hem de iki farklı ilçe belediyesinin de AK Parti'ye katılımı söz konusu oldu. Bugün genişletilmiş il başkanları toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yeni katılacaklara yönelik olarak önemli mesajlar verdi. Yine hizmet etme konusunda özellikle mütevazı olunması gerektiği, vatandaşın problemlerini bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hafta sonu da önemli bir aslında AK Parti için süreç var. Çünkü AK Parti kampı başlıyor. AK Parti'nin o geleneksel Kızılcahamam kampı hafta sonunda Sakarya'nın Sapanca ilçesine taşındı. Uzun yıllar sonra yeni bir destinasyonda kamp gerçekleşecek. Aslında bu katılımların da hemen bu kamp öncesinde olması şüphesiz ki belirlenen bir program çerçevesinde oldu. Çünkü kampa da gidilecek. Tabii çok geniş kapsamlı bir kamp olacağı hatırlatmasını yapalım. Genel başkanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti'nin tüm kademesi, teşkilat üyeleri bu kampa katılım gösterecekler. Yoğun bir kamp süreci yaşanacak. Özellikle cumartesi gününe gözler çevrilecek. Çünkü birçok farklı oturum olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine cumartesi günü hitap etmesini bekliyoruz. Bu kamplar tabii AK Parti için önümüzdeki sürecin yol haritasını belirleyecek önemli toplantı dizisi anlamına geliyor. Şu anda kürsüde artık yavaş yavaş diğer isimler ayrıldılar. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan ve partinin üst düzey isimleri orada. Bu şekilde bir genişletilmiş il başkanları toplantısının artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz.
1: Pekala Emre Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Bize orada sahadan aktardı. Haber hattı noktalıyoruz. Sırada HT 360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz ST360'da. Ben Dilek Gürt. Bu dilimde beraber olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Ama önce editörüm Kemal Amşoğlu ile beraber hazırladığımız bu bültenin manşetleriyle başlayalım. Az önce AK Parti'ye katılımlar gerçekleşti. Bugünkü il başkanları toplantısında devam etti bu katılımlar. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. CHP'de butlan kararı sonrası Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk yüz yüze temas bu cenazede sağlandı. Neler yaşandı aktaracağız. Gerilim var mı yok mu, o temas nasıl gerçekleşti biraz böyle detaylandıracağız. Ve NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek biliyorsunuz Trump. Kaan'da kullanılacak jet motorlarının satışına yeşil ışık yaktı gelmeden. F-16'larda da kullanılan motor neden önemli? Biraz buna bakacağız. Biliyorsunuz ulusal güvenlik anlamında oldukça önemli yatırımlar bunlar. Ne neye denk, neden ihtiyaç var? Konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde muhalefette yaşananlar vardı. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil dedi Cumhurbaşkanı ve şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı. Bizim böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değil ifadelerini kullandı.
1: Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
0: Açılışta da verdik, AK Parti'ye katılan belediye başkanları var ve rozetler de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Orada Emre Karaca var. Emre, hem o atmosferi alalım senden hem de bu belediye başkanları kimler? Sana bırakayım sözü.
2: Bu ekül uzun süredir Ankara'da konuşulan bir konuydu. AK Parti'ye yeni katılımlar söz konusu olacak mı? Bu hafta bu anlamda AK Parti için hareketli geçti. Pazartesi günü Haymane Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmıştı. Dün de milletvekili olan Nimet Özdemir katılmıştı. Bugün de 3 farklı katılım söz konusu oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti saflarına katıldı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takıldı. Kendisi daha öncesinde de AK Parti'de görev alan bir isimdi. Bununla birlikte Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da AK Parti'ye katıldı. Bu da uzun zamandır konuşulan bir konuydu aslında. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile olaylı bir ayrılık yaşamıştı Mesut Özaslan. Ve o günden beri AK Parti bünyesindeki organizasyonlarda aslında bir beklenti oluşmuştu. Kendisinin AK Parti'ye katılımı söz konusu olur mu diye. Ve bugün o da gerçekleşmiş oldu. Son olarak da Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti saflarına katılmış oldu ki o da kendisi de bu hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden bir başka isimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüde ilk mesajları verdi. Konuya ilişkin olarak yeni belediye başkanlarını bağrımıza basıyoruz dedi. AK Parti'ye hoş geldiniz diyoruz ifadesini kullandı. Tabii yeni belediye başkanlarının ilk mesajları merak ediliyordu. Ancak şunu söyleyelim, kürsüden herhangi bir mesajları olmadı. AK Parti Genel Merkezi'ne girerken de yine onlara mikrofon uzatmıştık. Orada da yorum yapmamışlardı. Muhtemelen bugün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde mesajlarını vereceklerdir. Şu hatırlatmayı da yaparak bitireyim. Yarından itibaren AK Parti kampa giriyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu kamp gerçekleşecek. Bu kampın hemen öncesinde de bu hafta içerisinde 4 farklı belediye başkanı ve 1 milletvekili AK Parti saflarına katılmış oldu. Cumartesi günü özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak ve kamp süreci boyunca da önümüzdeki dönemin yol haritası şekillenmiş olacak.
0: Emre sağolsun, teşekkür ederiz. AK Parti'ye 3 yeni katılımın detaylarını Emre Karaca bize aktardı. Bir süredir zaten Ankara'da konuşulan bir meseleydi. Şimdi arkamda bu fotoğrafı görüyorsunuz. Günün fotoğrafı olabilecek nitelikte aslında. Mutlak mutlak kararı sonrasında her iki isim arasında ve parti yönetimleri arasındaki o tartışmaları haftalarca gündeme getirdik. İlk kez yan yana geldiler. Onları yan yana getiren de 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreni oldu. Önce tokalaştılar ve sonra da bir süre yan yana yürüdüler.
3: Mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel ile ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
0: CHP ihracı istenen isimlerin itirazına Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ret geldi. Ayrıntılar için Mahir Kılıç'a gideceğiz. Mahir bize detayları aktaracak. Mahir, şunu sorayım öncelikle. Bu isimler kimler? Bir de bu ret kararı ne anlama geliyor?
4: Dilekgül, 4 il başkanı ve bir de ilçe belediye başkanının tedbir kararına itirazı reddedildi. Kimler, hemen bakalım onları dilersen. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik, Batman il başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis il başkanı Metin Güzelkaya, bir de Mersin Mezitli belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer. Bu isimler geçtiğimiz haftalarda tedbirli bir şekilde disipline sevk edilmişlerdi kesin ihraç istemiyle. Bugün görüşülen konu da bu tedbir kararına itiraz, yani tedbir kararı çıktı anda üyelikten doğan bütün haklar askıya alınıyor. Yani Ahmet Serkan Tuncer artık CHP'li bir belediye başkanı değil, CHP'li kimliğini kullanamıyor. Yine il başkanları da aynı şekilde CHP üyesi olma sıfatını yitiriyorlar. Bu tedbire itiraz yaptı bu isimler, bu 5 isim ve bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda da tedbir kararına yönelik itirazlar görüşüldü. Bir yapılan toplantıda, ki yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade edelim, 3'e karşı 10 oyla bu tedbir itirazları reddedildi. Yani bundan sonra da süreç devam edecek, disiplin süreci devam edilecek. Bundan sonraki aşamada savunma için bu isimlere 15 günlük bir tarih verilecek. O tarih aralığını YDK belirleyecekti. 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir şekilde savunmalarını verebilecek bu isimler. Savunmalar da verildikten sonra YDK bir kez daha toplantı yapacak ve bu isimler hakkında nihai kararını açıklayacak. Bir kez daha belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli bir şekilde kesin ihraç sistemine disipline sevk edilen 4 eski il başkanı ve bir de ilçe belediye başkanı. İl başkanlarına bakalım. Nihat Yeşiltaş, Metin Güzelkaya, Özgür Çelik eski İstanbul Belediye İl Başkanı ve Hüseyin Yaşar eski Batman İl Başkanı ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itirazda bulunmuştu. YDK toplantısını yaptı ve oy çokluğuyla bu itirazları reddetti. Önümüzdeki süreçte disiplin süreci, disiplin aşaması devam edecek Dilekgül.
0: Sağ olasın, teşekkür ederiz. Ankara'dan aktardım Mahir Kılıç bu yeni gelişmeyi. Bu arada İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları var. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor. İnşaat ve imar konularıyla ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028 tarihinin bir erken değil, öne alınmış seçim olduğunu belirtti. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propaganda dedi.
3: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
5: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
5: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
0: Şimdi biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi Ankara'da yapılacak. Güvenlik önlemleri var. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar söz konusu. Nereler oralar? Bir Emre Aytekin'e gideceğiz. Bütün bilgiler Emre'de. Emre, nasıl bir hazırlık var? Ve tabii alternatif güzergahlar açıklandı mı? Bu güvenlik önlemleri de neden alınıyor? Önemi ne bu seneki NATO zirvesinin? Onu da alalım senden lütfen.
6: Evet Dilekgül, o yol güzergahlar Ankara Valiliği tarafından duyuruldu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Peki hangi yollar kapalı, hangi güzergahlarda araç trafiği kapalı olacak? Hemen hatırlatalım, zirvenin gerçekleşeceği en önemli noktalardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabah saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi gibi bu alanlarda trafiğe kapalı olacak bu alanlar ve bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar da kaldırılacak. Tabii liderlerin kalacağı yerlerde ise tedbirler bir gün daha erken başlayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapalı olacak bu yollar. Çankaya ve Yeni Mahalle ilçesindeki bazı yollar ve bu yollardaki tedbir ise 8 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. Yine bu liderlerin konaklayacağı bölgelerdeki güzergahlarda ise araç parkına da izin verilmeyecek. Tabii devlet ve hükümet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında da bazı noktalarda, ana arterlerde geçici bir ulaşıma kapatılma söz konusu. Bazı yolların kapatılması söz konusu. O arterler ise Turgut Özal bulunuyor.

0: Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı gibi başkentin en yoğun güzergahlarında da anlık trafik durdurmaları uygulanacak liderlerin ve hükümet başkanlarının geçiş yaptığı sırada. Tabii valilikten de bir uyarı var vatandaşların, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istediği Ankara Valiliği, vatandaşlar için kapalı yollar, alternatif güzergahlar nasıl öğrenecek vatandaşlar? Bunun için de İletişim Başkanlığı bir çalışma yaptı, bir harita hazırladı. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin bir harita yayımlandı İletişim Başkanlığı tarafından. Bu haritaya ise harita.iletisim.gov.tr adresinden vatandaşlar ulaşabilecek. Burada da hem kapalı yollara hem de alternatif güzergahlara öğrenebilecek.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. NATO hazırlıklarını ve alternatif güzergahları, Ankara'daki alternatif güzergahları Emre Aytekin aktardı bize. Bu arada ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz etti ve Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti.
2: But Erdoğan is a strong man.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti.
2: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. So I'm going out of respect to President Erdoğan.
3: Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
2: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
3: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
4: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that.
3: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
1: Türkiye'ye satışı gündemde olan F-110 motorları General Electric tarafından üretiliyor. 4. nesil savaş uçağı teknolojisi standartlarında geliştirilen bu turbofan motoru kullanan başlıca platformlar F-16'lar ve F-15'ler olarak öne çıkıyor. Şimdi motorun tasarımında 5. nesil uçaklarda aranan düşük görünürlük özelliği hedeflenmiyor. Motorun radar görünürlüğü yüksek bir profilde kalıyor ve motor art yakıcı devreye girdiğinde yaklaşık 13 tonluk bir maksimum itiş gücüne sahip, böyle bir itiş gücü üretebiliyor. Sağlanan bu yüksek itiş kapasitesi entegre edildiği F-16 gibi uçakların yüksek manevra ve çeviklik yeteneklerinin temelini oluşturuyor diyebiliriz. Peki yerli motoru hazır olana dek Amerikan yapımı 4. nesil motorlarla uçacak Kaan, Türkiye'nin hava savunması için neden önemli? Kaan'ın bu motorlarla hava kuvvetlerindeki envanterindeki bu F-16'lardan farkı ne olacak? Biraz böyle özelliklerini ekranda anlatmak istedik sizlere. 5. nesil savaş uçağı olması planlanan Kaan'ın F-110 motorlarıyla art yakıcı kullanmadan sürekli ses hızının üzerinde uçması teknik olarak mümkün değil. Yüksek ısı izi ve geleneksel egzoz tasarımı nedeniyle F-110 kullanılan Kaan'ların hayalet uçak özelliği de olmayacak. Bununla birlikte bir savaş uçağını 5. nesil yapan motorundan bağımsız özellikler de var. Amerikan motoruyla uçacak Kaan'ları da F-16'dan üstün kılacak şey aslında bu özellikleri olacak.

0: Sıcak dahili silah yuvaları. F-16 mühimmatı dışarıda taşıyıp rüzgar direnci yaratırken Kaan silahlarını gövde içinde saklayabilecek. Genişletilmiş hareket yarıçapına bir bakalım. Büyük gövdesi ve devasa dahili yakıt kapasitesi sayesinde F-16'nın aksine ek yakıt depoları takmadan çok daha uzak mesafelere ulaşabilecek. Mevcut ve gelecek unsurları ile birlikte çalışılabilirlik özelliği söz konusu. Ne demek bu? F-16 insansız hava araçlarını komuta edemezken Kaan, Kızıl Elma ve Anka 3 gibi otonom savaş uçaklarını havadan yönetebilecek güce sahip olacak. Ve ayrıca F-16 sadece burun kısmındaki radara bağımlıyken Kaan gövdesine gömülü sensörlerle 360 derecelik kör noktası olmayan bir savaş haritası sunabilecek. Karar desteğiyle optimize edilmiş bir pilot yükü söz konusu. Yani F-16'da veriyi okuyup karar vermek tamamen pilota bağlıyken Kaan'da yapay zeka verileri süzülerek pilotun sadece savaşa odaklanması sağlanabilecek. Bunu konuşacağız biraz. Bunun envantere girmesi ya da belli prosedürlerin aşılması ne kadar mümkün olacak? Bir konuklarımı göreyim, yönetmenim Hasan'dan rica edeyim. Evet, Gürsel Tokmakoğlu ve Doçent Doktor Helin Sarı Ertem benimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Selamlar. Gürsel Bey, sizinle başlayayım. Bu geliştirilen yerli motoru beklemeden ilk Kaan'ların 4. nesil Amerikan motoruyla uçurulması kararı ya da gerekliliği hangi nedenlere dayanıyor? Biraz bunu konuşarak başlayalım.
1: Yerli motor da şu anda tam olarak devreye girmiş değil. Bunlar çalışılıyor üzerinde. Belirli bir takvim var. O takvime bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Tabii bunun da denenmesi, birçok testten geçmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar yani bizim de bildiğimiz başarılı çalışmalar devam ediyor. Ama Kaan'ın yani iki sebep söyleyebilirim. Bir tanesi zaten yani bütün havacılar kendi uçağıyla uçmak istiyor.
0: Tabii.
1: Yani bu ne kadar erken olursa o kadar iyi bir şey. Ama ikinci durumda baktığınızda Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan uçağa da bir şekilde kavuşması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz F-35 2000'li yılların projesidir Türkiye açısından söylüyorum. Yani arada bir 20-26 yıldan bahsediyoruz. F-35'i bir tarafa koymadık ama yine de aksayan şekliyle dile getiriyoruz. F-16 modernizasyonu vardı ki bunun içerisinde hem işte o 4,5. nesil F-16 alımı söz konusuydu. Daha uzun menzilli ve daha çok kapasiteye sahip. Şu anda Kaan için biraz önce bahsettiğiniz şeyler o satın alacak 40 tane uçakla ilgili olarak F-16'da zaten var idi onlar. Yani eşitleyelim onu da. Ama elimizdeki F-16'ların modernize edilmesi gerekiyor. Yani bunları alıp da kal edemezsiniz. Onları bir şekilde kullanmanız gerekecek. Modernizasyona ihtiyaç duyuyor. Bakın bunların hepsi üst üste biriken şeylerdi ki Eurofighter'ı da bu araya bir başlık olarak koyalım. Şimdi Kaan'a gelelim. Bakın bizim bu uçağa her şeyden önce ihtiyacımız var ama hava savunmanın bütünüyle ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamlanabilmesi için hepsinden de olması gerekiyor. Yani bunu sadece bir Kaan'a bağlayarak bir ülkenin hava savunmasının tamamını anlatmak mümkün olamaz. Evet, bu bir ön alma çalışması. Motorlar geliyor. Daha önce 10 tane almıştık prototipi. Zannedersem 3 tane var şu anda, 6 kadar prototip olacak. Bunlar zaten geliştirmede kullanılan versiyonlar. Birinci paket olarak Hava Kuvvetleri anlaştı, 20 uçak kadar alacak. Bu zaten Mayıs ayında imzalanmıştı zannedersem. Evet. Şimdi bu 20 uçağı yapacak ne zamana kadar? 2030'lu yıllara kadar. Yani önümüzde aslında takvim belirli gibi. Yani böyle işte 3-4 yıl içerisinde sizin yerli motoru beklemeden hemen o prototiplerin de devamı olarak kendi uçaklarınızı uçuruyor ve filolara vermeniz gerekiyor. Bu bildiğiniz bir motor. F-16'da kullandığımız bir motor. Dolayısıyla motoru biliyoruz. Bakım, onarım, bunların hepsi artık bizim için çok kolay şeyler. performans olarak

0: olarak da biliyoruz. Uçağın uçması önemli ve savaşması önemli. Burada bütün bu işleri NATO standartlarında ve bütün bu NATO parametreler içerisinde uçan bir uçak vücuda getirip sisteme sokmak gerekiyor. Bu özgüvenle devam edildiği sürece ikinci paketler, üçüncü paketler içerisinde zaten yerli milli diğer aksamlar geliştirilecektir ama motor bir defa hep gerekli. Yani siz onu burada da kullansanız, F-16'da kullansanız değişmiyor. Dolayısıyla bu alım aslında bir kapıyı araladı. Yani şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar birçok sebepten dolayı özellikle de bu S-400'e bağlı olan gelişmelerden dolayı bir aksama varsa idi. Trump dönemi itibariyle artık o kapı aralandı ve bu savunma alanındaki birçok gelişme. Siz haberinizde yine verdiniz Avrupa, NATO, diğer açılımlar konusunda da Türkiye'nin savunma sanayindeki öncü atılımları çok büyük anlam kazandı. Burada bunun üzerinden artık yürüyoruz ve dolayısıyla Kaan bunun aynı zamanda bir sıçrama noktasıdır.
1: Aslında NATO'daki gücünü de pekiştiren, hatta arttıran bir hamle olarak da okunabilir. Birazdan aslında o soruyu soracağım ama bir Helin Hocam'a döneyim. Çünkü merak ettiğim yaptırımlar söz konusu Helin Hanım. Yani Trump çok olumlu yaklaşıyor ama kongre kararı söz konusu. Yani Trump'ın jet motorlarını onay olmadan Türkiye'ye satma kararına kongre bir engel çıkartabilir mi? Bir de yaptırımlar var. Türkiye'ye karşı çevreler söz konusu. Bu hukuki engeller aşılabilir mi?
2: Dilek Hanımcığım, aslında hiçbir şey kolay değil. Yani ne kadar basitleştirmeye çalışsa da Amerikan Başkanı, sonuçta işleyen bir bürokratik model var, bir yönetim sistemi var ve nitekim başkan yardımcısı da buna işaret ediyor. Yani Amerika'da tek söylenecek şey başkanın ağzından çıkan son söz değil. Dolayısıyla uzun vadeli düşünmek lazım. Evet, Türkiye'yi mutlu etmeye çalışıyorlar ama bir taraftan da geçmişte gördüğümüz gibi Amerikan yönetiminin diğer mekanizmaları bir fren işlevi de görebilir. Bu açıdan çok garanti gibi de görmüyorum verilecek sözleri açıkçası.
1: Peki o zaman bu ikili ilişkileri nasıl etkiler? Onu da merak ediyorum. Çünkü Türkiye'nin çok istediği bir başlık bu.
2: Şimdi çok önemli çünkü biz şu anda dünya genelinde de Türkiye ile yakından ilgilenen çevrelerin kafasındaki en önemli soru bu lider diplomasisi mi? Yani iki lider iyi anlaştığı için mi biz görüyoruz bütün bu sıcak mesajları, yakınlaşma işaretlerini? Ya Trump giderse ne olur? 2 yılı kaldı. İşte Türkiye'deki gidişat tabii ki demokrasinin gereklerini gösterecek, ortaya koyacak. Şimdi bu noktada aslında tarafların birbirinden duymak istediği şey bunun birer devlet politikasına dönüşmüş olması. Türkiye'nin NATO üyeliği çok bağlayıcı ve çok kritik önemde. Az önce muhabiriniz Ankara'dan haberini verirken vurgulama gereği hissediyorum. Yani görüp görebileceğimiz en kritik zirvelerden bir tanesi karşımızda ve bu Ankara'da gerçekleşecek. Neden derseniz, özellikle de NATO içerisindeki çatlakları gün yüzüne çıkaracağı için. Bakın, dünkü mesajı Trump'ın çok anlamlıydı, çok manidardı, öyle söyleyeyim klasik tabirle. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel sözler söylerken, Erdoğan için onun hatırına gidiyorum derken yanında NATO Genel
1: Rutte.
2: Sekreteri Rutte benim için de gelirdiniz dedi. Yani bu aslında bir şüphe, bir soru işaretinin de dışa vurumuydu. Her ne kadar şaka gibi olsa da NATO içerisinde çok ciddi çatlaklar var. Burada özellikle Amerika'nın yarattığı, bile isteye yarattığı bir boşluk var. Bu nedir? Yükü paylaşma ile ilgili sıkıntılar ve uzun zaman Amerika müttefiklerine artık yükü sırtınıza almadan daha fazla sorumluluk taşıma anınız geldi diyor. Şimdi burada işte asıl fırsat Türkiye için doğuyor çünkü Türkiye NATO'da Türkiye'ye nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Aslında Türkiye batıya batılı olabiliyor NATO sayesinde. Neden? Çünkü bir anket yapılmış NATO içerisindeki üye devletlerin en az desteklediği, yani kriz anında kamuoyuna baktığınızda bir kriz olursa savunmasına yardım edeceğiniz ülkeler sıralamasında en altta Türkiye'nin adı sayılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında resmiyette NATO üyesi

0: olsak da kamuoyları nezdinde ya da bazı ülkelerin yönetimleri nezdinde de biz belki de NATO üyesi değilmişiz gibi davranmak onların işine geliyor. Bunu kırabilecek en önemli kaldıraç Türkiye'nin elinde askeri kapasitesi. Az önce komutanım da vurguladı. Yani bu askeri kapasite artarak ilerliyor ve şu anda tam da Rusya tehdidi yeniden son yıllarda belirmişken NATO'nun bir can simidi haline dönüşüyor. Amerika açısından da resmi tamamlıyor. Amerika Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle o burden'ı, yükü daha adil, daha eşit dağıtma yöntemini uygulayabilir. Belki kendisini bir parça daha yükün dışına taşıyabilir.
1: Şimdi siz
0: Böyle
1: tabii
0: bakıyorum. Yani Türkiye onu kullanırsa bu çok büyük, çok önemli bir kaldıraç her zaman olduğu gibi.
1: şimdi iki konuğum da aslında siz ikiniz de Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine ve gücüne işaret ettiniz. O yüzden oradan devam edeyim Gürsel Bey. Evet, Türkiye bu silahları ya da bu motorları vesaire alırsa daha da güçlenecek. Zaten büyük bir ordusu var. Bunu her defasında Trump dile getiriyor. Fakat bundan rahatsız olabilecek mesela Yunanistan var mı? Ya da işte İsrail var mı? Bu durumda NATO ya da Trump ya da Kongre bunları bir kriter olarak masaya yatırır mı?
2: Evet, yani bu zaten F-35'te canlı olarak karşımıza çıkan bir konuydu. Yani hem Yunanistan ki F-35 alıyor, hem İsrail ki F-35'i var. Bu iki ülke de Trump'a ve ondan önce işte Biden yönetimine büyük baskı yaptılar, Türkiye'ye vermeyin bu uçağı diye. Ki Türkiye işte o bahsettiğim 2000'li yılların başından itibaren bu projeye dahil olduğunda hem üretici hem de bir yani partner de ortaktı bu konuda. Yani ilklerin içerisinde yer aldı. Öyle olduğu cihetle İsrail, Yunanistan bu tablo içerisinde yoktu bile. Yani Türkiye o hızla devam edebilseydi onlar geride kalmış olacaktı. Tabii bu ileri geri laflarını Türkiye'de F-35'çiler, F-35 karşıtları bir sürü şey konuşuluyor ya da ben ondan bağımsız anlatıyorum. Yani bu gelişmeler çerçevesinde. Dolayısıyla şimdi hani bir diplomatik veya politik çerçeve içerisinde oturtmaya kalkarsak bunu Yunanistan veya işte İsrail
1: İsrail.
2: halen F-35'in verilmesine karşı. Onun için zaten başkan yardımcısı da yani bu işler biraz kongredir
1: Kongre.
2: vesairedir demek istedi. Yani bu başka bir konu. Tamam, onu kabul ediyoruz.
1: Bu arada Gürsel Bey bir araya girdim. Bir ortada görüntünüz var. Görüntü dönüyor, onu aktaralım izleyicilerimize. Canlı olarak veriyoruz efendim. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Çuko Birlik'in atıl durumundaki 16 katlı hizmet binası az önce yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanarak yıkıldı. Bu şekilde havaya çıkan dumanları kaldı geriye, toz bulutu daha doğrusu. 16 katlı bir binaydı, ağır hasarlıydı ve şu anda canlı olarak ekranımıza yansıtıyoruz. Adana'daydı bu bina. 16 katlı bina 500 kilogramlık bir patlayıcı kullanılarak bu şekilde yıkıldı. Evet, 6 Şubat depremlerinin acısı hala taze, geride kalan çalışmalar hala devam ediyor. Sonrasındaki yıkımın sonrasında şehirler yeniden inşa ediliyor ve bu kapsamda da ağır hasarlı binaların da bu şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu da bu gördüğünüz binada 16 katlıydı, ağır hasarlıydı ve Çuko Birlik'in atıl durumunda bir binasıydı. Yani kullanılamıyordu ağır hasarlı olduğu için, depremden etkilendiği için ve o bina şu anda yetkililerin gözetiminde, denetiminde 500 kilogram patlayıcı kullanılarak bu şekilde yıkılmış oldu. Tabii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtelim. Ve şu anda da bir toz bulutu 16 katlı binanın yıkımıyla beraber bu şekilde havaya yayılmış oldu. Ve bir yandan da duyabildiğim kadarıyla tabii bina etrafındaki yoğun güvenlik önlemlerinin söz konusu olduğunu belirtelim ve bir şekilde halka da anonslar geçiliyor etrafta olmamaları noktasında. ekiplerin etrafı kapattığını söyleyelim bu binanın yıkımı gerçekleştirilirken.

0: 16 katlı bir binaydı. 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasar almıştı ve atıl durumundaydı. O tarihten bugüne kullanılmayan bir binaydı. 16 katlı hizmet binasıydı ve yaklaşık bu binayı yıkabilmek için 500 kilogram patlayıcı kullanıldı. Yeniden görüntüsünü paylaşıyoruz sizlerle. Evet. Geri sayımla beraber patlayıcının sesini duyuyoruz ve bina bu şekilde yıkıldı efendim. Peki. Bu görüntüyü de canlı olarak ekranımızda paylaştık. Gürsel Bey, kusura bakmayın, lütfen bölmek durumunda kaldım. Buyurun.
1: Estağfurullah. O zaman şuradan başlayayım tekrar.
0: Buyurun, buyurun.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yapmış olduğu ziyarette karşılıklı olarak görevler taksim edildi. O ülke, ben bunları yapacağım. Trump dedi ki ben bunları yapacağım. Mesela Halkbank konusu, işte Türkiye'nin burada ruhban okulunu öne sürmesi ve yakın zamanda bununla ilgili olarak da ruhban okulunun açılması gündeme gelecek. Yani bir anlamda hem Amerika'daki iç siyasete dayalı olarak mesajlar verilmiş oldu. Bir anlamda da karşılıklı tavizler veya kazanımlar söz konusu oldu. Şimdi böyle baktığınızda her ne kadar işte Yunanistan, İsrail kendilerine göre bir atmosfer yaratmak istiyorlarsa da Türkiye'de bir şeyler yapıyor bu konuda. Evet. Trump'ın da kafasında bu konuda yapılması gerekenler var. Bir ilerleme var. F-35 bu bağlamda biraz daha farklı ele alınabilir, tartışılabilir. İşte Senato, Kongre, buralarda daha çok gündemde tutulabilir konular ama motorlar konusu önemli. Bu tamamen Türkiye'nin önünün kesilmediği manasına geliyor. Gelir. Böyle de bakmamız lazım. Çünkü artık motoru alıyorsanız kısa zamanda uçağı kendi hava kuvvetlerinize teslim edeceksiniz. Nasıl işte insansız hava araçlarında belirli bir aşama kaydedildiyse bu jet uçaklarında da, ki bunlar üstün performans uçaklarıdır. Yani hakikaten gereklidir. Yani onun yerine ötekisini kullanamazsınız.
0: Bazen birbirinin öyle alternatifi değil o zaman, öyle değil mi Gürsel abi? Onu söyleyebiliriz.
1: Ya Kaan uçağı Kaan. Yani aha, bu böyle ama F-16'nın yaptıklarının hep üstünde olan şeyleri yapacak. Yani öyle bakmamız evet lazım. Ama ne bileyim işte Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı başka bir versiyon uçak veya İsrail'in kullandığı, onları eşit mi diye hesaplamak gerekmez. Siz nasıl uçağınıza sahipseniz ve onu nasıl kullanıyorsanız, kendinize nasıl bağlı bir şekilde konseptinizi, doktrininizi oluşturup kullanıyorsanız önemli, ama burada altını çizmeden geçmeyelim. Biz kendi silahlarımızı kullanıyoruz bu uçakta. Yani kendi silahlarımızı kullanmamız, hem onları geliştirdik hem atabiliyoruz. Tamam, siz uçağın içerisine konabiliyor gibi ifade, ama çok önemli şeyler onlar. Yani o mühimmatı yapıyor olmak, ki bunların hepsi güdümlü, çok ciddi silahlar. Ve şimdi sadece uçağa kavuşmuş olmuyoruz. O uçağın üstündeki mühimmatları da artık dünya silah envanterine, Türkiye'nin bu mühimmatı da var ve böyle atılıyor şeklinde gelecek. Dolayısıyla bir toplam burada hani savunmaya katkısı bağlamında onu da işaret ederek bitireyim.
0: Peki. O zaman benzer bir soruyu size de sormak isterim Elin Hocam. Yani burada NATO'da değişen dengelerden az önce bahsettiniz siz de. NATO'da değişen dengeler ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü de katarak İsrail ve Yunanistan'ın tutumu sizce bu süreci nasıl etkiler? Bunu merak ediyorum. Bir de bir sorum da hemen devamına şu olsun. Türkiye'nin, yani Vance biliyorsunuz Kongre sürecini işaret etti, Trump sözü kendisine bıraktığında. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılma gerekçeleri bugün de geçerli mi? Onu da sormak isterim.
2: Yani teknik olarak geçerli aslında ama söylemsel anlamda ciddi bir mola dönemi yaşandığını da belirtmek gerekiyor. Yani S-400'leri aldık ama bekliyor. Yani S-400'ler hiçbir zaman kullanılmadı. En son biliyorsunuz İran'ın füze saldırıları esnasında tekrar konuşuldu. Hangi sistem daha efektifse o zaten otomatik olarak devreye giriyor denildi. Ama bu bir anlamda NATO'nun

0: NATO sistemlerinin, koruyucu sistemlerinin Türkiye için ne kadar kritik, önemli ve öncelikli olduğunu da gösterir bir açıklamaydı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen. Yani dolayısıyla resme baktığımda ben evet Türkiye'yi zaman zaman S-400 gibi efendim nasıl diyeyim Batı'ya karşı bir parmak kozu olarak kullanmak adına gündeme getirdiği bir unsur olarak tanımlayabilirim. Var bu tür unsurlar. Evet Türkiye
1: dengeli bir hareket değiliz demek aslında. Belki de.
0: Alternatifsiz değiliz demek istiyor. Bu tamamen böyle bir mesajın Batı'ya ulaşması için yapıldı. Onun dışında aslında çok da efektif bir durum yaratmadı S-400'ler. Ama teknik olarak ambargoların önünde işte F-35 mevzunun çözülüp çözülmemesinin önünde duruyor mu? Duruyor. Bunun için tabii ki senaryolar var. İşte ülke dışarısına çıkarılsa Rusya'ya teslim edilsin ya da demonte edilsin gibi bir takım senaryolarda S-400'lerle ilgili tekrar konuşulur hale gelebilir. Ambargoların kaldırılması adına, tekrar programa kaydedilmemiz adına. Unutmayalım ki çok ciddi bir para da harcadık Türkiye olarak, bu programın partneri olarak. Ve bu parayı geri alamadığımız gibi çeşitli ambargolarla karşılaştık. Şimdi biz hem F-16'ları istiyoruz hem de modernizasyon kitlerini istiyoruz. Yani bütün hepsini çıkarabilmek adına da. Şimdi Trump'ın tek bir sözü yeterli olacak mı? Tekrar vurgulayayım. Evet çok ılımlı mesajlar ama tek başına yeterli değil. Ben 1990'lardan bugüne akademik çalışmalarımın çoğunda, yani geriye dönüp 90'lardan bugüne kongredeki tartışmalara bakmış biri olarak söylüyorum ki bunlar aslında dün Vance'in devreye girmesi bile çok alışıldık bir durumdu. Hep bir şekilde ya kongredir ama bunun önünü başkan açmaya çalışır ve Türkiye'nin jeostratejik önemi hep vurgulanır başkanlar tarafından ki kongre bir anlamda dizginlenebilsin. Tabii ki siz de söylediniz, kongre için önemli olan nedir? Lobilerin özellikle etkisidir. Az önceki tartışma çok kıymetliydi. Türkiye evet farklı lobiler konularda karşı karşıya gelebiliyor ama bazı lobileri de diğerlerine karşı olumlu anlamda kullanabiliyor zaman içerisinde. Yani durum bazlı, olay bazlı olarak bu noktada da özellikle ruhban okuyla gelişmeler yaşanırsa en azından Amerika içerisinde Rum lobisini bir parça yakınlaştırıp diğer işte İsrail lobisinden şu ana kadar son yıllarda aldığımız tepkileri bitme hareketi ortaya çıkabilir. Bir taraftan Ermenistan'la yakınlaşma biliyorsunuz devrede. Bu da Amerika içerisinde yine önemli bir lobi olan Ermeni lobisinde akla getiriyor. Yani Türkiye'nin burada çok zamanlı, çok anlamlı, dengeleyici hareketleri olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye'nin etrafına ve dış politikaya baktığımızda attığımız adımların hiçbirinin tesadüfi olmadığını belirtmek lazım. Bu noktada da Türkiye'nin elinde en önemli koz, tekrar söyleyeyim, NATO içerisindeki gücüdür. Çok klişe bir söz, sizler de eminim duymuşsunuzdur. NATO'yu niye kurduk diyor Amerikalılar. Rusları dışarıda tutmak için, Amerika'yı içeride tutmak için, Almanları da aşağıda tutmak için kurdurduk diyorlar. Şimdi Rusların dışarıda tutulması gerçeği, buna duyulan ihtiyaç, hadi Kırım'ı da alalım 2014 diyelim ama en çok da Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana NATO'nun önünde. Yani en büyük tehdit olarak saydığı bir Rusya gerçeği var karşısında ve bunu frenleyebilecek, ne yazık ki hani bu tabiri kullanmaya hala devam edebileceğimizi düşünüyorum, tampon ülke Türkiye, yani Rusya ile komşu, onu ilk frenleyebilecek NATO'nun önündeki en önemli askeri kozlardan bir tanesi Türkiye. Ama zaman bize ne öğretti derseniz, Soğuk Savaş'tan bu yana, o tampon ülke tartışmalarının en çok yaşandığı Soğuk Savaş'tan bu yana ne değişti derseniz, Türkiye'de farkındalık arttı. Türkiye'de kendi ulusal tedbirlerini, resilience diyebileceğimiz direnç ve esneklik kapasitesini arttırma çabaları, farkındalığı çoğaldı. Bu da bizim ulusal savunma sanayine yaptığımız yatırımların arkasındaki sebebi bize net bir şekilde açıklıyor. Şu anda ister NATO üyesi olun, ister bölgede Orta Doğu'da sadece bir Türkiye olun, birkaç farklı örgüte üye olmuş. Bütün bu ülkeler biliyor ki şu anki durumda kimse kimseye net olarak güvenemez ve herhangi bir ittifakı da kendi

0: sırtında garanti olarak kabul edemez. Dolayısıyla Türkiye çoktan bunun farkında ve dediğim gibi NATO'yu dengelemek için bazen riskli de olsa S-400 gibi faktörleri kullandı, kullanmaya da devam edecek.
1: Şimdi çokça NATO'dan bahsettiğimiz için bu liderler zirvesi için şöyle yorumlar yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum Hilal Hocam. NATO'nun ak mı kara mı olduğu ortaya çıkacak artık deniliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin de içinde bulduğu bu modernizasyon sürecinde NATO kendi elini güçlendirerek böyle bir desteği Trump'la beraber sağlarsa bölgede daha güçlü bir müttefikle beraber kendisi de güçlenmiş olacak neticesinde. Dolayısıyla burada o girift ilişkilerden kaçınıp kendi gücünü ortaya koyan bir NATO ihtimali daha mı yüksek? Yoksa gerçekten o ak mı kara mı o meselesi sizin açınızdan da geçerli mi? Merak ediyorum. Yani revize etmek, içindeki ülkeleri revize etmek NATO açısından da önemli değil mi? Şu aşamada bölgeye de bakınca ve işte Rus tehdidinden bahsediyorsunuz.
0: Yani ülkeleri de, üyeliği de, ittifakı da sorguluyorlar ve revize etme ihtiyacını bence yakından hissediyorlar. Son dönemde benim konuşmalarımda çok yer verdiğim şey geri dönüp son Davos toplantısında özellikle Kanada Başbakanı'nın altını çizdiği noktalardı. İttifak içerisindeki ciddi çatlakların aslında dışa vurumuydu. Danimarka gerçeğinden bahsetti. Trump'ın aynı toplantıda, aynı zirvede Davos'ta Grönland'ı istiyorum demesiyle çakıştı bu konuşma. Ve dedi ki Mark Carney, Kanada Başbakanı, Danimarka'yı kim koruyacak dedi. Yani Kanada orta ölçekli bir güç olarak kendisini öne sürdü ve dedi ki Kuzey Denizi'ndeki güvenlik tedbirlerimizi arttırmalıyız. Yani öyle bir resim düşünün ki NATO üyesi Amerika, NATO'nun kurucu gücü, motor gücü Amerika, NATO'nun kendi varlık sebebini, varoluşunu, değerlerini alt üst edecek söylemler yapıyor. Grönland'ı isterim, şurayı isterim, burayı isterim diyerek. Şimdi böyle olduğunda aslında Amerika'nın kendisi örgütün, bizim teknik tabirimizle ontolojik ya da varoluşsal gerçeğini, varoluş sebeplerini ortadan kaldırmaya oynuyor. Bu çok tehlikeli bir aslında durum. Yani eğer bir oyunsa bu Amerika'nın kendi gücünü arttırmak veyahut da yükü paylaşmak için uyguladığı çok riskli tehlikeli bir oyun. Çünkü üyelerinin ittifakı olan inancını ciddi anlamda sorgulatıyor. Dolayısıyla Ankara kritik. Evet, çünkü tamam mı devam mı diyilecek büyük tartışmalara da sahne olabilir. Özellikle Trump'ın alıştığımız bu sansasyonel çıkışları sebebiyle.
1: Çok teşekkür ederim. Çokça konuşacağız. Bu liderler zirvesini yakından takip edeceğiz malumunuz. Çok sağ olun Helin Sarı Ertem değerli katkılarınız için. Bir reklam diyelim. Dönüşte buradayız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CHP'de kurultay restleşmesi nasıl sonuçlanacak? Eylül'de başlayacak kurultaylar oyalama taktiğini. Özgür Özel'in karşı hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlu İstanbul programını neden iptal etti? AK Parti'de transferler devam edecek mi? Eren Eğilmez soruyor. Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Gazeteciler Sezin Öney. Taha Hüseyin Karagöz, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38,

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün telefonumuza gelen mesajların, linklerin izini süreceğiz. Çünkü o link ve o mesajlar sizi hem mağdur hem de dolandırıcı konumuna sokabilir. Birçok insanı da soktu. Bir anda hiç tanımadığınız insanlara binlerce mesaj atmış görünebilirsiniz. Peki bir insan nasıl olur da bir gecede, örneğini vereceğiz birazdan, adını bilmediği, hiç tanımadığı mesela 2500 insana mesaj atabilir? Evet, o link ve o mesajlar yüzünden birçok insan mağdur oldu ve bu duruma düştü. Ama bu işin daha büyük bir arka planı ve dahası var. HGS borcunuz var, kargonuz geldi diye aldığınız o mesaj ve linkler, onları yollayan yazılım aynı zamanda bir casusluk amacıyla kullanılan bir sistem olabilir. Ve aynı zamanda ciddi bir milli güvenlik problemi haline de gelebilir ki Milli İstihbarat Teşkilatı bu tip sistemlere de operasyonlar düzenledi. Bunların ayrıntılarını aktaracağız ama somut soruşturmada, birazdan anlatacağımız somut soruşturmada 101 milyon kişisel veri çalındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonun izini süreceğiz. Polis, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonlarından çıkan çok çarpıcı detaylar var ama önce günün önemli başlıkları için Habertürk Manşet başlıyor.

0: Evet, önce siyasetin gündemini verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde elbette muhalefet partisinde yaşananlar vardı. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil dedi Erdoğan ve ekledi. Şov peşinde koşmak muhalefetin tarzıdır. Bizim öyle bir yaklaşımımız yok. Bunu da tasvip etmemiz mümkün değil dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarına bakalım.
1: Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu bu toplantıda AK Parti'ye 3 yeni katılım oldu. Hemen fotoğrafta da görüyorsunuz. Tören sonu verilmiş fotoğraf bu. Nevşehir Belediyesi Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Bu da fotoğraf. AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İyi Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş ve sonrasında istifa etmişlerdi. Evet, yine Ankara'dan devam edeceğiz. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi gerilimleri biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bir ilk yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldiler o karar sonrası. Onları yan yana getiren de eski bir CHP milletvekilinin mecliste düzenlenen cenaze töreni oldu. İki isim yan yana geldikten sonra ne olduğuna ise haberden bakacağız.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
0: Evet. 16 dosyada tam 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek'in açıklamasında hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini söylediğini de aktaralım.
2: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkan

0: Bakanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
1: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
0: Gürlek hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
2: Evet, bir yıkımın fotoğrafına bakıyorsunuz aynı zamanda. Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ciddi bir yıkıma sebep oldu. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve 971 yaralı olduğunu duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili detaylara da bakalım.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
0: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
4: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkıyla dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

0: Evet, telefonunuza bir mesaj geliyor. HGS borcunuz var. Kargonuz teslim edilmedi yazıyor. Bir de link gönderiliyor ya da internette gezinirken. Linke tıklıyorsunuz, kişisel verileriniz uçup gidiyor ama dolandırıcılar telefonunuza da sızmış oluyor. Sonra sizin adınıza başkalarına binlerce mesaj gönderiyor. Biraz sonra onun hikayesini anlatacağız. Bir anda dolandırıcı konumuna düşüyorsunuz. Bir dolandırıcılık dosyasının sayfalarını aralıyoruz. 101 milyon kişisel veri gitti. 10 şüpheli tutuklu. Siber güvenlik uzmanı Doktor Soner Çelik ve Habertürk muhabiri Arzu Kaya ile bu dosyanın ayrıntılarını konuşacağız. Soner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Arzu Kaya ile birlikte dosyanın detaylarına bakacağız. Sistemin nasıl

0: nasıl işlediğini hemen anlatalım. Kısaca özetledim ama Arzu'yla başlayalım. Şimdi nasıl yürüyor bu sistem? Nasıl telefonumuza sızıyorlar? Onu bir anlatalım.
1: Aslında şöyle başlayalım isterseniz. Bir sabah uyanıyorsunuz ve telefonunuzda yüzlerce cevapsız çağrı var. Neden? Evet. Çünkü sizin telefonunuzdan vatandaşlara HGS borcunuz var şeklinde mesajlar atılıyor. Mesajı gören siz şaşırıyorsunuz. Yani ben böyle bir SMS atmadım kimseye, nasıl olur bu diyorsunuz. Hı hı. Ve sonrasında telefonunuzun verilerinizin hacklendiğini anlamış oluyorsunuz. Ama bu nasıl oluyor? Okta diye bir sistemle yapıyorlar. Belki onu sonra anlatırız detaylarını ama baktığınız zaman bu şüpheliler, bu bir çete. Kendileri bir siber ağ kuruyorlar ve bu ağ sayesinde de vatandaşların telefonuna gönderdikleri SMS'i tıklayıp bir tuşla hayatlarını karartmayı planlıyorlar ve bütün verilerini aslında ele geçirmiş oluyorlar.
0: Evet. Şimdi Soner, dün burada Europol raporunu konuşurken online dolandırıcılıkla ilgili şöyle çok çarpıcı bir tespit var. Tespit şu, diyor ki en hızlı büyüyen alan online dolandırıcılık yapılan alan. Yani tam da burası. Şimdi burada da aynı yöntem var. Bunun önüne nasıl geçilebilecek bilmiyoruz ama bazı tedbirler var. Bunları konuşacağız. Birinci basamaktan itibaren detaylandıralım istersen. Sen de müdahil olabilirsin. Organizasyonun bir merkezi var. Genelde yurt dışında değil mi?
2: Evet.
0: O merkezler.
2: Aslında burada ilk aşama veri listelerini hazırlamakla başlıyor. Veri sağlayıcılardan çeşitli bizim leak olmuş, yani açığa çıkmış verileri bir merkezde topluyorlar. Yani hedef alınan gruplar neresi olacak, nerelere SMS'ler atılacak, hangi kişilerle irtibat kurulacak gibi en başta aslında bir veri havuzu, veri listesi oluşturuluyor diyebiliriz. Önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi aslında regülasyonu yetersiz olan ülkelerde bunların sunucuları buluyor. Keza zaten işlenen suçlara baktığımızda da Türkiye vatandaşlarının verilerini aslında kişisel verilerini finansal veya istihbari amaçlarla yurt dışına çıkarmak da aslında bir suç unsuru olarak karşımıza çıkıyor.
0: Şimdi bir organizasyon merkezim var. Bazı veriler var elimde ama elimde bazı telefonların, akıllı telefonların ya da telefon numaraların olması gerekiyor değil mi?
2: Evet.
0: Yani 5 tane de olsa 10 tane de olsa
2: tabii
0: mutlaka
2: ki
0: var
2: tabii
0: elimde.
2: Ki.
0: O belirli paneller üzerinden sızıyor.
1: Zaten burada da Telegram ve paneli kullanarak kişilere ait finansal bilgileri de ele geçiriyorlar. Yani aslında kimlere ulaşacaklarını o sistem üzerinden tespit etmiş oluyorlar. Veri sağlayıcılar dediğimiz o. İlk etapta bir havuzdan insanların verilerini çekiyorlar. Hı hı. Sonrasında bir bot yazılım geliştiriyorlar ve bir arayüz oluşturuyorlar. İnsanların o linke tıklamasını sağlamak için daha sonrasında SMS'le o linki gönderip.
0: Evet. Burada ikinci basamakta
2: Bir önceki yayında bahsetmiştik hatta SMS farms dediğimiz SMS çiftliklerini kullanıyorlar aslında. Hı hı. Artık saldırganlar merdiven altı ofislerde, yerlerde herkese tek tek SMS göndermiyorlar. Bu SMS çiftlikleri vasıtasıyla kullanılan platformlarla aslında bir anda on binlerce kişiye, yüz binlerce kişiye aynı anda SMS gönderebiliyorlar. Tabii Arzu Hanım da bahsettiği gibi bu SMS'ler normal numaralardan geliyor aslında. Sizin, benim, kendimizin numaralarından geldiği için SMS'i alan kişiler de aslında bunun saldırı olabileceğini düşünmüyor.
0: Şimdi sabah birkaç örnek var, Arzu'ya soracağım, onu detaylandırırız ama bir kişi sabah kalkıyor, telefonunda yüzlerce mesaj var. O telefondaki, yani o mesajı, benim telefonumdan o mesajı başkalarına atabilecek yöntem nasıl geliştiriliyor? Oradaki bir, mesela bir reklam kutucuğunu tıklayınca, reklamı kapat deyince de oluyor mu bu?
2: Tabii ki. Burada aslında telefonunuz, sizin telefonunuz bir zararlı yazılım vasıtasıyla ele geçiriliyor. Trojanlar, botnetler, farklı amaçlarla geliştirilmiş zararlı yazılımlarla sizin telefonunuz ele geçiriliyor. Aslında vatandaşlarımız belki bazı bankacılık uygulamalarından benzer mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Burada bankaların uygulamalarının aslında güvenlik seviyesi çok iyi diyebiliriz. Fakat telefonunuz ele geçirildiğinde oradan gelen SMS, bildirimler, bunları trojanlar veya zararlı yazılımlar vasıtasıyla saldırganlar okuyabiliyorlar, görebiliyorlar. Zira zaten bu şekilde başka insanlara da aslında sizin telefonunuzu, numaranızı kendi botnet dediğimiz ağına dahil edip mağdur edecek kişilere gönderiyorlar diyebiliriz kısaca.
0: Yani burada mesela bir Jeff Bezos örneği var değil mi? O çok çarpıcı bir örnek.
2: Yakın tarihte.
0: Belki biraz hatırlatmak lazım.
2: Sadece tabii bu hedef alınan gruplar vatandaşlar değil, üst düzey isimler de olabiliyor. Jeff Bezos yakın tarihte WhatsApp üzerinden kendisine gönderilen bir video dosyasını telefonunda izleyerek telefonu ele geçirildi ve çeşitli veriler çok hızlı bir şekilde telefondan sızdırıldı.
0: Video dosyası mıydı o, Excel dosyası?
2: Video dosyası, Excel dosyası.
0: Ama orada çarpıcı olan bir örnek var. Onu da hemen belki hatırlatmak lazım.

0: Kral Selman'ın
1: evet.
0: WhatsApp hattından evet. gelen bir mesajı açtığı için evet. telefonu hackleniyor.
1: Evet. evet. Burada yani mümkün olduğunca diğer aşamalarda da bahsedeceğiz aslında. Gelen linkler özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunu düşünerek çünkü saldırganlar zararlı yazılımlar geliştiriyorlar. Hani her türlü aslında tekniği, tedbiri atlatacak şekilde geliştirmeler yapıyorlar diyebiliriz yani.
0: Peki şimdi Arzu, üçüncü aşama verileri elde ettik. Operasyon merkezini kurdu suç örgütü. Organize bir suç örgütü artık, sadece bir dolandırıcılıktan bahsetmiyoruz. Üçüncü aşamada ne yapılıyor?
2: Üçüncü aşamada artık SMS göndermeye başlıyoruz. Çünkü biz yazılımımızı oluşturduk. İnternet sitelerimizi sahte fake hesaplardan, sahte internet sitelerini oluşturduk. İşte PTT'dir, HGS'dir. Bu devletin çeşitli internet adreslerini kopyalayıp sonrasında artık biz SMS gönderiyoruz mağdurlara. Sizin borcunuz vardır. Buraya tıklayınız, borcunuzu ödeyiniz şeklinde.
0: Ama başkasının telefonlarından atıyoruz.
2: Binlerce SMS gönderiyoruz tek bir tuşla ve mağdurlar oraya tıkladığı zaman da zaten artık IBAN'ları ele geçmiş oluyor. Çeşitli veri kayıpları oluşmuş oluyor. Mağdurların da verdiği ifadelerinde aslında çarpıcı cümleler var. Diyor ki 1000 lira HGS borcunuz vardır diye bir yazı gördüm diyor. Tıkladım. Hesabından 1000 lira gideceğini zannettim. Oraya bilgilerimi girdim, kredi kartlarımı vesaire. Ama banka hesap dökümüme baktığım zaman benden 18 bin lira çekilmişti.
0: Yani akıllı telefonu ele geçiriyor. Şimdi mesela IBAN bilgileri, işte sanal post işlemleri ve para transferleri, bunları da yapabilecek noktaya geliyor bu sistemleri hackleyenler. Bu nasıl mümkün oluyor? Mesela bankanın ya da ilgili kurumların bir güvenlik duvarı yok mu?
1: Aslında burada finansal kurumların, özellikle Merkez Bankası ve BDDK'nın tebirleri geri birçok almış olduğu güvenlik önlemi var. Mobil uygulamalar burada tabii ki kullanıcının kendi iradesiyle çalıştırdığı uygulamalar olduğu için aslında burada telefon üzerinde eğer bir saldırgan hakimiyeti ele geçirirse, eğer telefonu illa fiziksel olarak elimize almamıza gerek yok artık. Evet. Bahsettiğimiz gibi özellikle bu phishing linkler dediğimiz, aslında short link dediğimiz, bizim SMS'in içerisinde yani, okunmayacak şekilde aslında küçük linkler bırakıyorlar.
0: O phishing dediğin yani oltalama işlemi. Yani evet. Kişiyi oltalıyor aslında, bir tuzakla oltalama anlamında.
1: Yani her insanın bir zayıf anı olabiliyor mutlaka. Evet. Veya işte özellikle bir devlet kurumundan veya resmi bir yerden bir SMS veya bir taklit edilen mesaj gönderildiğinde vatandaşlarımız tabii ki hani paniğe kapılıp bazen o linki tıkladığında aslında telefonuna zararlı yazılımı indirmiş oluyor. Zaten burada belli bankalar, mesela bazı uygulamalar telefonunuzdaki zararlı yazılımları taramasını yapıyor arka tarafta. Aslında casus yazılım...
0: Yani ben var mı güvenlik duvarı evet. dedim ama olduğunu biliyorum evet. ama nasıl bunlar geliştirilebilir? O evet. anlamda sen konunun teknik yönüne vakıf olduğun için
1: evet.
0: şimdi mesela şöyle bir sistem, yayından önce de üzerine konuştuk, buna belki dikkat çekmek lazım. E-Devlet sistemi üzerinden Doktor Soner Çelik dedi ki aslında entegre sistemlerle telefonumuza gelen bir mesajın sahte olduğu konusunda uyaran bir yazılım geliştirilebilir.
1: Evet.
0: Yani özellikle de E-Devlet üzerinden. Bunu biraz belki açmakta fayda var. Ne dersin?
1: Tabii burada aslında son kullanıcılar, özellikle vatandaşlarımız... yani bizim dijital okur yazarlık dediğimiz aslında en yukarıdaki kişiden tutun da en düşük vatandaşımıza kadar bunu göremeyebilir. Çünkü şöyle, aslında saldırganlar nasıl yapıyor? Büyük bir ekranda bir sayfa açıldığında aslında siz bunun sahte mi gerçek mi olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Fakat elimizdeki
0: cep telefonunda
1: bu küçültülmüş olduğu için zaten saldırganlar da buradaki aşamalarda var. Birebir aynısını kopyalayabiliyorlar. Aslında bir web sayfasının aynısını kopyalamak çok basit. Mesela şu an bile 2 dakika içerisinde Habertürk.com.tr adresinin birebir aynısını çok rahatlıkla yapabiliriz. Buradaki konu aslında linki tıkladıktan sonra kullanıcı gerçek sayfaya gidiyormuş gibi gözüküyor ama arka tarafta aslında saldırganların kendi
0: istediği
1: sayfaya, yani bu özellikle finansal işlemleri yapabilecekleri mekanizmalara yönlendiriyor. Burada mümkün olduğunca bizim de yani özellikle kolluk kuvvetlerimiz işte E-Devlet sistemi üzerinden kullanıcılara uyarılar gönderilebilir. İşte bu gelen SMS'teki linkin sahte olduğu veya işte bu konularla ilgili belli aralıklarla özellikle farkındalığın arttırılması için bildirimler yapılabilir.
0: Yani mesaj olarak zaten o bildirimler yapılıyor.
1: Evet.
0: Ama gelen mesajın sahte olduğunu
1: anlaşılması için
0: o konuda uyarıda bulunacak bir sistem evet. Yapılabilir.
1: Evet.
2: Ama şöyle araya gireyim. Dosyada şöyle de ilginç bir detay var. Sadece SMS'e tıklamakla ilgili bir dolandırıcı

0: Yaratıcılık da söz konusu değil.
1: Tabii verinin daha geniş ölçekli bir şey.
0: Okta diye bir sistem üstünden. Yani o evet. Okta sistemi telefonunuza zaten çok ilginç bir şekilde yükleniyor. Yani internette izlediğiniz bir videonun gönderildiği o videoyu kapatma linkine bastığınız zaman bile tarayıcıda evet. Telefonunuza arka planda bir şey inmiş oluyor.
1: Evet, o arka planda çalışan sistem. Evet, bu kısmı tamamlayacağız. Arzu, şimdi bu dosyada, bu iz detaylarını konuştuğumuz bu dosyada 47 mağdur, 47 ayrı eylem var. Evet. Biraz onun detayından da bahsedelim, sonra bu grafikleri neden anlatacağız ona geçelim.
0: Zaten bu soruşturma mağdurların şikayeti üzerine başlıyor. 47 mağdur otomatikman 47 eylem anlamına geliyor. 10 sanık var dosyada, 10 sanık hakkında da 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle evet, bir dava
1: Anadolu
0: açıldı.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği bir soruşturma, operasyon ve iddianame. Evet.
0: Evet.
1: Şimdi hemen LED'in diğer stüdyonun diğer tarafına götüreceğim sizi. Arzu'yu da hemen böyle alacağım. Çünkü burada sistemin nasıl işlediğini anlatmak açısından. Evet, şuradan başlayalım Arzu. Şimdi bu soruşturmanın başladığı, hangi şikayetlerle başladığını hemen hızlıca buradan anlatalım. Böyle bir mesaj
0: Tamamdır,
1: geliyor.
0: Evet, o bu şekilde bir mesaj geliyor. Zaten değerli müşterimiz, işte HGS borcunuz vardır. İşlem yapmak için linke tıklayın diyor. Burada da hocama soralım. Short link kullanıyorlar özellikle. Evet, linkin evet. Uzantısının devamını görememesi için.
2: Aynen.
0: Aynı zamanda anlamasın evet. Sahte bir
2: Bunu,
0: link olduğunu diye.
2: Resmi makamlarda, ticari firmalarda aslında benzer yapıda kullanıyor. Yani çok uzun bir link olduğu için SMS'te bazen SMS sınırlaması olduğu için de kullanabiliyor. Aslında esas amaç kullanıcıya yanıtmak. Kullanıcının gerçek olup olmadığını anlamaması için direkt tıklatma amaçlı aslında.
1: Evet.
2: Oltalama.
1: Oltalama zaten kısa short link, yani kısa link diye tabir edilen şeyle başlıyor. Devam edelim. Buradaki ekran bize ne anlatıyor? HGS borcunda dahil olduğu bir ekran görüyoruz.
0: Burada zaten SMS geçmişleri var. İşte birçok insana gönderilmiş HGS borcunun olduğuna dair SMS'leri görüyoruz. Ve aynı zamanda linke tıkladıktan sonra, kart bilgilerini girdikten sonra hepsinin ele geçirildiğine dair hazırlanmış bir veri söz konusu.
1: Evet. Peki burada da bir spam bildirimiyle ilgili bir tespit var. Onu da anlatalım.
0: Hı hı. Yine aynı zamanda bu soruşturma kapsamında gruplara ekleyerek başka kişilere de mesaj gönderilmiştir diyor. Yani bu SMS'in bir grup oluşturularak birçok kişiye aynı zamanda eş zamanlı gönderildiğine dair spam olduğu da yazıyor. Ancak işte PTT'den gelmiş gibi görünüyor. 6 saat içinde bu düzeltin tıklayın diyor. Yine bir şekilde hazırlanmış evet. Fake SMS'ler.
1: Soner, yayının açılışında şöyle bir ifade kullandım. Yani bu böyle kişisel mağduriyetlere yol açıyormuş gibi görünüyor ama bu aynı zamanda İşte bazı istihbarat servislerinin kişisel verileri elde etmek, işte hedef kişileri tespit etmek, günlük yaptıkları işlemleri takip etmek için kullandıkları da bir yazılım evet. Aynı zamanda evet. Oktu. Bunu nereden biliyoruz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyondan, o operasyonun ayrıntılarından bunu biliyoruz. Çünkü o da çok önemli bir operasyon ve bunun Türkiye'ye karşı hasmane faaliyetler yürüten devletler tarafından kullanıldığı evet. Da malum. Onu da bir hatırlatalım.
2: Nisan 2026 yakın tarihte zaten bir operasyon düzenlendi. İki farklı yabancı ülkeye bu panellerden elde edilen verilerin paylaşıldığı Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen evet. Operasyonlarla tespit edildi. Keza yine Mayıs ayında da benzer bir operasyon yapıldığında bu verilerin yurt dışındaki farklı istihbarat servislerine paylaşıldığı da teknik evet. Olarak tespit edildi.
1: Şimdi bir iki örnek vaka var. Belki onu Arzu ile birlikte detaylandırabiliriz. Şimdi sabah kalkıp biraz önce söyledim. 2000'den fazla mesaj atan Ekrem Sidar mıydı?
0: 2000'den fazla var. 9300 evet. Kişiye tam yani uyandınız ve 9300 kişiye SMS gönderdiğinizi fark ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunu bazen bu şekilde fark ediyorsunuz. Bazen de sizi arıyorlar, bana böyle bir mesaj göndermişsin deyip hakaretler de edilmiş tabii. Mağdurlarla ben bugün telefonda konuştuğum zaman onlar anlatıyor. Yani bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Telefonum zır zır çalmış kaç defa. Bana diyorlar ki sen dolandırıcı mısın, neden SMS gönderdin kardeşim, niye böyle oldu falan.
1: Evet.
0: Hani şimdi onlar da şaşırıyorlar ya da...
1: Bakıyorum Arzu Kaya'nın detaylarına eriştiği dosyadan 9300 kişiye mesaj atmış Cengiz Şe. Telefon faturası Yani bir gece sabah
0: tabii,
1: uyandığında
0: bir de
1: fark eden...
0: böyle bir boyutu var. Astronomik bir telefon rakamı
1: geliyor. Mesela birine 4500 lira gelmiş paketi.
2: Evet. Aslında çok araya gireceğim ama çok önemli bir konu da var aslında. Burada sadece dikkat ederseniz sayılar, rakamlar çok büyük.

0: Yani burada aslında sizi hedef alan bir bireysel dolandırıcılık yok. Büyük bir veri kümesi var. Bu veri kümesi içerisinde aslında farklı farklı operasyonlarda da benzer veri tabanları, veri altyapıları kullanılıyor. Yani büyük bir aslında toplumu hedef alan, vatandaşlarımızı hedef alan bir operasyon. Zira zaten buradaki özellikle bu HGS borcu, karayolları gibi aslında az önce de bahsetmiş olduğun gibi devlet kurumlarını kullanarak bu veri kümesindeki bütün kişilere sınıflandırmalar da yapıyorlar. Hatta işte çeşitli farklı platformlar kullanarak farklı amaçlarla kullanabiliyorlar. Yani mümkün olduğunca tabii bu domainler dediğimiz hani bu SMS'lerin gönderildiği, yönetimlerin yapıldığı yerler güvenlik güçlerimizce kapatılıyor, imha ediliyor ama yeni ortamlar alıyorlar. Tekrardan yeni domainler satın alıp bu işlemlere devam edebiliyorlar.
1: Evet. Şimdi bu sistemlerin kurulduğu yerler arasında sanki son dönemde baktığımız dosyalarda şöyle bir şey var. Mesela Ukrayna ülke olarak biraz öne çıkıyor.
2: Evet. Bu dosyada da öyle, evet.
1: Bu dosyada da kullanılan uygulamalar, yani Telegram uygulamasının bir bölümü de Telegram'la ilgili tabii de. Ama ağırlıklı olarak burada Ukrayna biraz öne çıkıyor. Onun nedeni nedir Soner?
0: Burada özellikle Ukrayna, hatta biz bunu şeyde de bahsetmiştik. Hani mobil hatlarda da yabancı kişiler üzerinden veya işte bizim hani kiralık hat dediğimiz hatlar üzerinden bu işlemler de yapılabiliyor. Özellikle regülasyonun olmadığı, karmaşanın olduğu, mesela yine Kamboçya örneğini işlemiştik önceki programlarda. Evet. Oralarda da birçok böyle aslında bu operasyonlara hizmet eden yerler, ülkeler genelde böyle çatışmaların olduğu, yönetimin ve regülasyonun, denetimlerin eksik olduğu ülkelerde yapılıyor.
1: Krizli bölgeler, evet. Çatışma bölgeleri, evet. Neden? Çünkü hukuken erişme ihtimaliniz, evet, zayıf. Ve hedef ülkelerin özellikle de erişemeyeceği, evet, ya da vakit yerel ülkenin vakit ayırıp da onlara cevap vermeyeceği
0: yerler seçiliyor. Bir de şu var Kerali Bey, yani biz siber suçların soruşturmasıyla ilgili Cambridge'de bir makalem de yayınlanmıştı. Şimdi suçluyu bulsanız bile o suçluyu hangi yasa, kanun veya uluslararası bir sözleşme istinaden işlem yapacaksınız? Bu çok büyük bir sorun. Bunu saldırganlar da biliyor. Mesela biz şimdi bir Rus hackerız, Türkiye'deki bir Suriyeli üzerinden Hollanda'daki Amerikan şirketinin sunucusuna saldırıyoruz. Tamam, bu tespit edildi. Fakat biz bu kişiyi neye göre yargılayacağız? Hangi ülkenin kanununa göre yargılayacağız? Bir veya uluslararası bir sözleşmeye göre mi yargılayacağız? Saldırganlar bu boşluğu bildiği için bu tür operasyonlarda genellikle uluslararası yapıları kullanıyorlar diyebiliriz.
1: Evet. Farklı ülke vatandaşlarının, evet, o ülkede yaşayan, evet, ama başka ülke kimliği taşıyan insanların telefonlarını, verilerini kullanıyorlar. Evet, bir eylem zinciri. Bunu da kısaca bir özetleyelim Arzu. Devam edelim sonra.
2: Öncelikle verileri temin ediyorlar zaten. Hı hı. Sonrasında verileri temin ettikleri yerde zaten Telegram gibi birçok uygulama üzerinden vatandaşların verilerini alıyorlar. Sonrasında oltalama içeriği dediğimiz bir kısa short link hazırlıyorlar. Onun ardından toplu bir şekilde SMS gönderme süreçleri başlıyor. Demin de söylediğimiz gibi 9 bin kişiye, 10 bin kişiye aynı anda SMS gönderilebilme süreci var. Ve bir sahte site hazırlanıyor. Vatandaşın o linke tıklayarak sahte siteye girmesi sağlanıyor. Aynı zamanda o linke tıkladığınız...
1: Bunu nereden çıkardık? Şüphelilerden birisi Burak Çetin. Yakalandığında üzerinde ya da evindeki dijital materyaller inceleniyor. Tam da bu sistem yine Ukrayna bağlantılı bir sistem. Yine Telegram üzerinden elde edilmiş ama onun içinde Null Spectre dedikleri bir grup kuruyorlar. Onun içinde bütün verileri paylaştıklarını da görüyoruz. Şimdi diğer şüphelilerde de benzer bir durum var.
2: Tabii tabii. Hepsinin zaten ayrı bir rolü var bu dosyada. İşte kimi verilerin hazırlanmasından sorumlu, kimi işte kazandıkları paraları, tırnak içinde kazandıkları paraları diyeyim, yani mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto paraya çevirme noktasında eylemleri var. Kimisinin Telegram araştırması yaptığını biliyoruz. Yani birçok noktada hepsinin organize bir şekilde tek tek eyleme geçtiğini görüyoruz.
0: Burada vatandaşlarımızı hani uyarma açısından Anadolu'nun ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlarımız da var. Yani mümkün olduğunca hiçbir devlet yetkilisi, devlet kurumu, hatta özel şirketler bile SMS'te sizden bir ödeme veya bir talepte bulunmaz. Bunu tekrardan hatırlatalım. Çünkü farkında olmadan bazen insanlar, yani SMS kullananlar genellikle yaş olarak da bazen yaş grubu olarak yüksek yaştaki kişiler de olabiliyor. Yani onlar akıllı telefonlarda internet ve uygulamalar kullanmadıkları için SMS üzerindeki gelen verileri çok dikkat ediyorlar. Evet. Burada dediğim gibi yani kurumlarımızdan veya resmi makamlardan hiçbir ödemenin SMS'te talep edilmeyeceğini hatırlatmak istedim ben de.
1: Şimdi bütün aslında

0: 10-15 yıl önce bizim böyle bir problemimiz yoktu.
1: Evet.
0: Ne zaman kripto çıktı, bu kendi telefonumuza belki de böyle paranoyak bir şekilde yaklaşmaya başladık. Yani evet. İşin gerçeği bu. Herkes acaba bir linke tıklarsam başıma bir şey gelir mi diye düşünüyor. Bütün bu aslında akıllı telefonunu bir suç zeminine çeviren ve onu belki de zirveye çıkaran suç dünyası için kripto meselesi. Evet. Kripto ile paraların bu gelirlerin doğrudan banka şifresine değiştirdiğinizde doğrudan yurt dışına çıkarıp izini kaybettirebiliyorsunuz. Belki biraz kripto kısmına bakmak lazım.
1: Aslında biz bunları 2008 yılında özellikle Bitcoin'in kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber Monero, Bitcoin, Ethereum farklı farklı işte özellikle kripto varlıklar üzerinden ortamlar oluşturulunca saldırganlar bunları daha kolaylıkla aklayabilir. Şöyle düşünün, bundan mesela 20 sene önce bir ödeme yapıldığında saldırgan bunu gidip bir ödeme kanalından alması gerekecekti. Önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi parayı takip et, faili yakala diye bir prensip vardır.
0: Şimdi takip edemiyorsun.
1: Şu an takip edilemiyor tabii
0: böyle ki. Böyle parçalandığı için.
1: Fakat burada bir yine araya girmek istiyorum. Özellikle yeni çıkarılan regülasyonlarla SPK başta olmak üzere kripto varlık tarafında hizmet sunan sağlayıcılara yönelik birçok düzenleme getirildi. MASAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, kolluk kuvvetlerimiz özellikle kripto varlıklar üzerinden yapılan işlemleri de yakinen takip ettiğini de hatırlatmakta fayda var.
0: Evet, bu kripto meselesini dün de biraz işledik. Şimdi burada normal işte bir avukatı, bir ev hanımını, yaşlı bir yaş almış bir insanı dolandırdığınızda elde ettiğiniz onun mal varlığına dair önemli bir gelir elde ettiğinizde kripto ile onu dışarı çıkarmak çok kolay. Neden yakalanamıyor? Belki Soner de biraz söyledi ama çünkü iz kaybettirici evet. yazılımlar var. Bunlar da aslında suç dünyasında buralarda belki etkiyi artıracak şekilde yeni yöntemler geliştirmesine neden oluyor.
1: Farklı ülkelere de taşıyorlar. Az önce bahsetmiştik. Yani evet. tek bir hesapta durmuyor. Hatta yakın tarihte yaklaşık bir hafta önce bir telefon geldi bana. 9'dan fazla ülke dolaşmış. Yani biz bu parayı nasıl geri bulabiliriz diye yani izini sürdük. 9. ülkeye kadar gidebildik. Fakat oradan sonra artık takibini yapamadık. Yani evet. Burada çünkü farklı teknolojiler kullanılıyor tabii ki. Ama sonuçta mümkün olduğunca hani saldırganlar organizasyonel bir şebeke var burada. Yani bireysel işlem yapmıyorlar hiçbir şekilde. Ve çok güzel görev dağılımları yapıyorlar. Yani hiyerarşik bir görev dağılımı var. Ödemeyi alan ekip ayrı. Operasyonu evet. gerçekleştiren ekip ayrı. Yazılımcısı, veri analisti ayrı. Yani gerçekten bir şebeke. Hatta biz bunlara suç holdingleri diyoruz artık. Evet. Ve burada da finansal para motivasyonu çok büyük motivasyon.
0: Biz buna şifreli mafya dedik. Yani bir yanıyla da aynı evet. biraz önce Arzu'nun anlattığı dosyada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı dosyada da operasyonda da benzer şeyleri görüyoruz. Şimdi elemanları Dark Web'ten bulmadılarsa da bu operasyonda yani suç işlemek için bütün bilgileri, her şeyi evet. internetin o dehlizinde bulabiliyorlar ve bütün iletişimleri de şifreli bildiğim kadarıyla.
2: Evet. evet.
0: Peki devam edelim. Şimdi teknoloji kullanarak izlerini kaybettirdiklerini de söyledik ve parayı kripto üzerinden farklı ülkelere taşıdıklarını da aktardık. Şimdi bir panel sistemi var. Evet. Çok uzun süredir kişisel verilere erişildiğini, bunun üzerinden erişildiğini ve suçun zemininin oluşmasına neden olduğunu. Bunu biliyoruz, bu bir tespit. Ama neden çözemiyoruz Soner?
1: Burada aslında sonuçta bizim kişisel verilerimiz, özellikle kimlik numaralarımız Dark Web dediğimiz ortamlarda aslında forumlarda şu an mevcut. Yani daha önce açıklanan siber olaylardan dolayı devlet kurumlarımız da bunlarla ilgili zaten operasyonları da aktif olarak yapıyor. Fakat belli bir aslında yaklaşık işte 101 milyona yakın veri şu an o forumlarda bazı yerlerde erişilebilir durumda. Ne yazık evet, ki.
0: O verileri de değiştiremeyeceğimiz
1: için. Yani evet. benim TC kimlik numaram şimdi değiştiremeyeceğim için aynı aslında database dediğimiz o veri tabanını suç örgütleri kullanıyor tabii. Burada mümkün olduğunca ileride eğer mümkün olursa belki yeni bir altyapıya, yeni bir kimlik numaralandırma sistemi. Şimdi ülkelerin farklı bunlarla ilgili stratejileri var mesela. Kimisi işte SGK sicil numarası gibi Amerika'daki gibi mesela Social

0: security number kullanıyorlar. Biz de belki ilerleyen günlerde farklı yapıya geçme durumumuzda hani bunlarla ilgili bu konunun nasıl önüne geçilebilir de çalışmalar yapılıyor.
1: İlgili devlet kurumlarının bu konuda çalıştığını da söyleyelim.
0: Evet.
1: Peki Doktor Soner Çelik, Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bu dosya ve ayrıntıları ile ilgili yaptıkları katkılar ve değerlendirmeler için teşekkür edelim. Devam edeceğiz. Evet, İstanbul Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden neler çıktığına bir bakalım.
2: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
3: Adeta müzeye dönen evde 6000'e aşkın eser ve obje ile 3000'e aşkın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
2: Hitit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
4: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
2: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
1: Evet, dışarıda yemek yenildiğinde en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi de menülerle ilgili. Menüler restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi çok yakında başlıyor. Eski menülerden farkı ne olacak soru bu haberde.
2: Restoran ve kafelere gidince telefondan kalori hesaplama dönemi sona erecek. Her bir ürünün yanında kalori bilgileri ve içeriği yazacak. Detaylı menü dönemi başlıyor.
5: Soruyor müşteri bize, diyor bunu var mı bunda? Var diyoruz veya yok diyoruz, ona göre yiyor.
6: Yedikten sonra bize işte atıyorum içinde yer fıstığı var mıydı, içinde fıstık var mıydı vesaire problem yaşayabiliyoruz.
7: Artık restoranlarda sipariş verilen ürünün hem kalori miktarı hem de alerjen maddeleri menülerden öğrenilebilecek. Detaylı menü dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.
2: İşletmeler ürünlerin bilgilerini menülere ya da tüketicinin okuyabileceği bir alana asmak zorunda.
8: Artık alerjenler hangi gıdadan hangi üründen ne kadar kalori alacağını müşteri bilecek. Müşterimiz bilinçli olarak tüketime yönelecek.
9: İnsanların ne yediğini bilmesi lazım. Alerji oluyor mu olmuyor mu gıda olarak ne yediğini öğrenmesi lazım bence. Ona göre hepsini yazacağız.
10: Soruyorlar içinde ne baharatı, sosu. Her şeyi soruyorlar. Biz de zaten hepsini söylüyoruz, açıklıyoruz.
2: Esnafın menü dönüşümü başladı.
8: Tabii ki hazırlığımız başladı. Bir gıda mühendisi arkadaşımız bunları kontrol edecek ve uygulamaya başlayacağız yakın zamanda.
6: Zaten bir ürün fiyat listesi güncelleniyor. Muhtemelen onunla beraber de o da ayarlanmış olur.
2: Küçük işletmeler detaylı menü uygulamasına 31 Aralık'a kadar geçebilecek.
1: Aracınızla sabah evinizden çıktınız. Aklınıza gelen ilk şeylerden bir tanesi aracı nerede nasıl park edeceğiniz. Otomobilsiz de çıkmak istemiyorsunuz. Bu büyük bir dert. Abonelik yeri arıyorsunuz aracınız için ama fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Öyle ki mesela bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıkmış durumda. Üstelik bu fiyatı belirleyen bir tavan ücret politikası da yok. Yani denetleyen birisi de ya da bir kurum da yok. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun o otoparkları dolaştı. İzlenimleri ne bir bakalım.
11: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
12: 20 bin lira aylık abonelik.
13: Evet, çok fazla.
14: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
15: İstanbul'da otopark sorunu her geçen

0: geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
1: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
2: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
3: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
4: 20 bin lira ödüyorum aylık.
3: Çok fazla değil mi?
4: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
5: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2.000-3.000 liradan aşağı bırakamıyorsun.
3: Otomobilde olunca?
5: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
4: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
1: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
6: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
1: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
2: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
0: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
1: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
7: Evet, milyonlarca insanın kullandığı Apple cihazlarında kritik bir güvenlik açığı çıktı. Kişisel veri güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek o açığı fark eden kişi ise bir Türk araştırmacı. Peki bu açığı nasıl buldu? Devamında ne yaptı? Emine Derya'nın haberinden bakalım.
8: Bankacılık, faturalar, okul işleri dahil olmak üzere bütün işlerimi telefondan hallediyorum.
9: Geçen yıl zaten dolandırılmıştım bir kere. iCloud şifremi bulmuşlar nasılsa da.
10: Banka şifreleri, sosyal medya hesapları ve kişisel notlar. Bütün özel bilgilerimiz tek bir cihazın içinde. Yani bu denli kritik. Oysa bilgilerin sızması tek bir sistem açığına bakıyor. İşte bu açıklardan birinin izini bir Türk araştırmacı buldu.
11: Telefonlarımız güvende değil, Apple Watch'larımız güvende değil. Hiçbir donanım aslında tamamen güvende değil. Zaten birçok zafiyetler içeriyorlar.
10: 25 yaşındaki Ali Yavuz bir siber güvenlik araştırmacısı. Küçük yaşlardan beri kod yazıyor, güvenlik açıklarının izini sürüyor. Ama bu kez öyle bir açık fark etti ki milyonlarca akıllı cihaz kullanıcısının bilgileri sızabilirdi. Çünkü o güvenlik açığı Apple marka cihazlardaki dosyalara erişim izni veriyordu.
11: Normalde olmaması gereken bir şey. Bir oda düşünün. Odanın kapısı kilitli olduğunda girmeniz mümkün olmuyor. Fakat bunu çalıştırdığınızda Apple'ın bütün sistem dosyalarına erişebiliyordunuz.
10: Genç araştırmacı açığı fark eder etmez Apple'a durumu bildirdi. Dev teknoloji şirketinin mühendisleri o açığı giderdi, Ali'ye teşekkür etti.
2: Ali'nin tespit ettiği güvenlik açığı giderilmemiş olsaydı çok daha ciddi sistem ihlallerine ve kritik güvenlik zafiyetlerine kapı açabilirdi.
11: Özellikle şifrelere, hassas verilere erişmek gerçekten kolay olacaktı. Hesap bilgileri çalınabilirdi, sistem dosyalarına erişim alınabilirdi ve işte cihazlar zarar görebilirdi.
2: Var mı üzerinde çalıştığın yeni açıklar?
11: Şu an aslında bir tane var. Laptopları ilgilendiren bir konu. Gene sisteme erişimi sağlayabilen bir açık buldum. Apple'a bildirdim. Oradan da haber bekliyorum.
7: Yine bir dolandırıcılık haberi. Bu kez tuzağa düşen yaş almış 79 yaşında bir insan. Bakalım.
12: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan

0: 79 yaşındaki SG Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
1: Evet, kenevir biliyorsunuz tıp alanında da ilaç üretiminde değerlendiriliyor. Yapılan düzenlemenin ardından artık özellikle ilaç ve kozmetik alanında kullanılması için İzmir'in Kınık ilçesinde yüksek güvenlikli bir alanda tıbbi kenevir yetiştirileceğini söyleyelim.
2: Kenevir aslında Türk deyimi olarak etinden sütünden istifade edilen çok ciddi ve eskiden Osmanlı'da da çok ekilen biçilen bir ürün aslında.
0: Kozmetikten tekstile, kağıttan gıdaya ve ilaca kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye tıbbi kenevir üretiminde iklim ve toprak yapısı bakımından önemli avantajlara sahip.
2: İlaç bölümünü kontrollü yaptığınız takdirde kenevir çok önemli bir bitkidir. Çünkü o kadar kolay yetişir. İlaca gerek yoktur. Herhangi bir zararlı ilan kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür.
0: Tıbbi kenevirin ilaç ve kozmetik alanda kullanımına yönelik düzenlemeler hayata geçirilince somut yatırımlar da gündeme gelmeye başladı. İzmir'in Kınık ilçesinde organize tarım bölgesinde kenevir yatırımları için hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda tıbbi kenevir üretimi için yüksek güvenlikli alan oluşturuluyor.
2: Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla biz bunu çeviriyoruz. Bitmek üzere %80'ine. Bir duvar yapalım. Duvarın üzerine telle yükseltelim. Bir de kamera kontrolü koyalım diye en başında düşündük.
0: Yüksek güvenlikli alanda tıbbi kenevir üretimini bakanlıklar denetleyecek.
2: Biz bu güvenliği sağlayacağız. Geri kalan da İçişleri Bakanlığımıza, yani hasat sırasında Tarım Bakanlığımıza kalacak. Onlar da içerideki denetimleri yapacaklar.
1: Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlam irade hepsi fazla kilolardan kurtulmak için çok gerekli. Ama kolay yolu seçenler de var. Son dönemde zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne var. Bölgesel yağlardan kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan o iğne ne kadar güvenli? En önemli soru da bu. Sakıncaları var mı? Uzmanı ne demiş? Dinleyelim.
3: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
4: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
3: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Le Carnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
5: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
4: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
3: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.
4: Yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti, hipertansiyonlu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
3: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
4: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaksiyon etkileri oluyor.
3: Yan etkilerine gelince.
4: Dediğim gibi lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı, yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.
1: Antalya'da buğdayın hasat edildiği tarlalarda

0: Bugünlerde adeta sanat eserini andıran bir görüntü var. Bir oraya gidelim. Üstelik tarımla hiç ilgisi olmayan bir nedenle o görüntü ortaya çıkıyor. Haberden görüntülere bakalım.
1: Renk renk, desen desen halılar tarlaya serildi. Buğday tarlaları halı tarlalarına dönüştü. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hasat sonrası tarlalarda

0: sterillendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu. 3 ay boyunca halıların sermesi, kaldırma şeyi de 3 ay sonunda kaldırabiliyoruz.
1: Halılar Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz. İstanbul'a dükkanımıza götürüyoruz.
2: Kök boyalı, el dokuması halı ve kilimler bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor.
1: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz.
2: Tarlalarda oluşan renkli görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
3: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki. Fotoğraf çekmek için geliyorum.
4: Evet, Adana'da yaşayanlar için son 50 yılın simge binalarından birisi Çuko Birliği'nin tarihi hizmet binası kontrollü yıkıldı. 16 katlı binanın yıkım anına bakalım.
5: Depremde ağır hasar gördü. 48 yıllık bina kontrollü olarak böyle yıkıldı.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Çuko Birlik'in hizmet binası da hasar gördü. Yapılan incelemede 4 kolonda ağır hasar tespit edildi. Bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım için 16 katlı binaya yaklaşık 2700 delik açıldı. 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Ardıl şekilde ateşlenen dinamitler peş peşe patladı. 48 yıllık bina kontrollü şekilde saniyeler içinde yerle bir oldu.
1: Zaman geçiyor. 48 yıllık binanın nasıl yıkıldığını hep birlikte izledik. Birazdan Hülya Ökenek karşınızda olacak. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de kurultay restleşmesi nasıl sonuçlanacak? Eylül'de başlayacak kurultaylar oyalama takdimi. Özgür Özel'in karşı hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlu İstanbul programını neden iptal etti? AK Parti'de transferler devam edecek mi? Eren Eğilmez soruyor. Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Sezin Öney, Taha Hüseyin Karagöz, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: İyi Finans sunar.

0: Batman eski il başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa eski il başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis eski il başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik. Bu isimler tedbirli bir şekilde disipline sevk edilmişti, ihraçları istenmişti. Yine Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'de tedbirli bir şekilde disipline sevk edildi. Bu isimler tüzükten kaynaklanan haklarını kullanarak tedbir kararına 3 gün içerisinde itiraz etti. Yüksek Disiplin Kurulu da bu itirazları bugün görüştü ve karara bağladı ve bu itirazların tamamı reddedildi. Yani tedbirin kalkması talebi YDK tarafından reddedildi. Peki bundan sonra ne olacak? Yüksek Disiplin Kurulu bugün veya yarın tebligatta bulunacak bu isimlere ve tebligat bu isimlere ulaştıktan sonra 15 gün içerisinde sözlü veya yazılı bir savunma yapmaları gerekiyor. Savunmalarını verdikten ki vermeyebilirler de ya da vermedikten sonra yani 15 gün neticesinde Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplanacak. O toplantısında 13 Temmuz'da yapmasını bekliyoruz. 13 Temmuz'da bu isimlerle ilgili bir karar çıkması bekleniyor Yüksek Disiplin Kurulu tarafından. Bir de geçtiğimiz hafta delege imzaları verilmişti olağanüstü kurultay için. O süre yarın doluyor. Genel merkezden çünkü bir adım atılmasını beklemiyoruz. Mevcut tedbir karar ve hukuki sürecin bitmemesi dolayısıyla bir adım atılamayacağı belirtiliyor. Yarın süre dolacak. Dolayısıyla yarın ya da önümüzdeki hafta başında bir çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında bir başvurusu olabilir Özgür Özel Cephesi'nin Asya Hukuk Mahkemesi'ne. Tokalaşma dedik, yayınımıza onunla başlamıştık. Bugün mutlak butlan dava kararından sonra ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir araya geldi. İki isim tokalaştı. Şimdi dilerseniz de o anları haberimizi ekranlara getirelim.
1: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti. Bu şekilde.

0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları geldi. Seferihisar Belediye Başkanı, Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor bir taraftan. İnşaat ve imar konularıyla ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulundu. 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. NATO zirvesi yapılacak Ankara'da 7-8 Temmuz'da. Hazırlıklar sürüyor bir taraftan. Liderlerin katılacağı bir zirve bu. Dolayısıyla güvenlik tedbirleri en üst seviyede olacak. Başkentte birçok yol ulaşıma kapanacak. 2 gün boyunca Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Yanıtı haberimizde.
1: NATO zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabahı saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Söğüt Özü Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise tedbirler daha erken başlayacak. Yeni Mahalle ve Çankaya'da belirlenen çok sayıda cadde ve sokak 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanılacağı arterlerde ise sadece konvoy geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi gibi başkentin en yoğun güzergahlarında anlık olarak trafik durdurulacak. Valilik sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi'ne de polis barikatları yerleştirildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Trump, Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle NATO zirvesine katılacağını belirtti. But Erdoğan
2: is a strong man. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti. Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdoğan, I don't think I would have gone to it. So I'm going out of respect to President Erdoğan. Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi. He's a strong member of NATO. Yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi. He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that release. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
0: Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. 7,3

0: 2, 7,5 yani 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde bir deprem. Yani ülkede ciddi yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin de yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
2: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var. Savaş var.
1: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
3: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkıyla dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
0: Japonya'ya bakalım çünkü orada da 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. En az 8 yaralı var. Depremin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Iwate bölgesi oldu ve depremin büyüklüğü önce 6,9 olarak açıklandı. Ancak daha sonra 7,2 olarak revize edildi. 50 kilometre derinlikte yaşanan deprem nedeniyle bölge şiddetli bir şekilde sallandı. En az 8 kişinin düşmeye bağlı veya düşen cisimler nedeniyle yaralandığı belirtiliyor. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği ifade edilirken tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya'da Mayıs ayında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Nisan ayında aynı bölgede 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Bu depremin ardından yetkililer daha büyük bir sarsıntı ihtimaline karşı uyarı yayımlamıştı diyelim. Ve Aşura günü geldi. İran'da da Aşura günü dolayısıyla Kerbela şehitleri anıldı. İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından düzenlenen ilk törene binlerce kişi katıldı. Tahran'daki anmaya katılan İranlıların gündeminde Amerika ile devam eden müzakere süreci de vardı.
1: Binlerce İranlı İnkılap Meydanı'nda toplandı. İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk Aşura anması yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildi. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen yas töreninde sloganlar atıldı. Bayraklar taşındı. Bu yıl düzenlenen tören Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bu nedenle hem savaş hem müzakere süreci gündemdeydi. İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden barış görüşmelerine temkinli yaklaştıklarını söyledi. Tahran yönetiminin her senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
4: Her zaman savaşa hazırız ama bu anlamda hiç savaş başlatmadık. Ama ülkemizi savunuyoruz. Askeri seçeneği her zaman masada tuttuk.
5: Zalim hahimdir.
6: Zorbalara boyun eğmeyeceğiz.
5: yetkililerimizin milletimizi aşağılamalarına bilerek izin vermemesi gerekir. Gerekirse onlarla mutlaka mücadele ederiz. Trump'ın kullandığı anlamda müzakere etmek, teslim olmak demektir. Ve biz asla teslim olmayacağız.
1: Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşura günü, Kerbela olayının da yıl dönümü. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde her yıl anma törenleri düzenleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Muharrem oruç açma lokması programına katıldı ve Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz dedi. 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevi hizmetlerini de paylaştı. Bakalım.
6: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
1: Kerbela acısına değindi. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt çırağı sönmemiştir dedi.
6: Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir.
1: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Birlik vurgusu yaptı.
6: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Erdoğan 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevi hizmetlerini de paylaştı.
6: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
0: Bir konuğumu görebilirsem yönetmenim Kadir'den rica edeyim. Emeklilik hesabında yeni dönem mi başlığıyla konuşacağız. İsa Karakaş, sosyal güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
7: Hoş buldum.
0: Şimdi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu farklı iş kollarında çalışmış ve emekliliğe hak kazanan kişinin işte SSK, Bağkur ya da emekli sandığı dönemlerindeki primlerini birleştirmeye zorlanamayacağına karar verdi. Gerçekten emsal bir karar bu. Ve yüksek yargı kişinin kendi iradesinin her şeyin üstünde olduğuna hükmetti. Soru şu, emekli aylığını nasıl etkileyecek? En önemli soru bu. Ardından da elbette birkaç ekleme sorum olacak. Buyurun.
7: Evet, isterseniz kararın önemiyle başlayalım. Şimdi şöyle bir sözümüz var. Deriz ya, gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş ağrıtır diye bir sözümüz var. Burada da Yargıtay'ın vermiş olduğu karar gerçekten devrim gibi bir karar. Hı hı. Neden devrim gibi bir karar? Ben bütün hizmetlerimi SGK'da baş müfettiş olarak çalışmış bir uzmanım. Şimdiye kadar böyle bir karar olmadı. Çok önemli bir karar. Şimdi biliyorsunuz yani çalışma hayatında bir dönem memur olarak çalışıyoruz, bir dönem Bağkurlu olarak çalışıyoruz, bir dönem banka sandıklarına tabi olarak çalışıyoruz, bir dönem SSK'ya tabi olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla farklı hizmetler var. sosyal güvenlik reformu yapıldı. Halen bu farklılıklar.

0: devam ediyor. Şimdi buradaki konu şu, hizmetlerin birleştirilmesi diye bir kanun var. Yani siz işin sonunda emekli olmaya gittiğiniz zaman SGK diyor ki sizin az önce zikrettiğim kurumlardaki çalışmalarınız var. Ben bütün bunları topluyorum. Son 7 yılda hangi çalışmaların fazlaysa ben seni oradan emekli ediyorum. Şimdi Bağkur'a baktığımız zaman Bağkur'dan emekli olmak maalesef çok dezavantajlı.
1: Tabii.
0: Nasıl dezavantajlı?
1: Tabii, evet.
0: Bu örneğimizde de mesela kişi 5000 gün primle emekli olacak iken son çalışmaları Bağkur'lu olduğu için tam 4000 gün daha fazla primden emekli olması koşulu öngörülüyor. Yani 9000 gün primle. Ve yine SSK'dan emekli olduğu zaman alacağı maaş Bağkur'dan alacağı maaştan daha yüksek. Yani şimdi bu toplama işlemi olduğu zaman kişi hem daha geç emekli oluyor hem maaşı azalıyor. Bütün bunlara yönelik gidildiği zaman dolayısıyla sizin de belirttiğiniz üzere
1: evet.
0: Yargıtay sigortalıya dayatma yapılamaz, emri vaki yapılamaz. Neyi tercih ediyorsa onun üzerinde durması gerekiyor.
1: Gerçekten evet. Çok önemli bir karar. Şimdi ve emsal. Müthiş bir dönüşüm bu. Bunların hepsi sanırım emekli aylıklarını da etkileyecek. Yani şimdi Mehmet Ali demiş ki arkadaşım Yargıtay'dan emeklilik hesaplarını değiştiren karar. Birçok insanın hesabını da bu değiştirecek galiba. Çünkü SSK, Bağkur, işte emekli sandığı hizmetleri bunların hepsinin birleştirilmesi daha yüksek emekli aylığı mı demek yoksa hangisi daha avantajlıysa kişi iradesine bırakıp siz o avantajlı olanı seçebilirsiniz yılları ve maaşı hesaplayın mı demek, çok özür dilerim. Ve bu karar sadece emekli aylığını mı etkiler sonuç olarak yoksa emeklilik yaşı, prim günü ve hak sahipliği gibi alanlarda farklı bir sonuçta doğurur mu? Buyurun.
0: Yani bunun iki sonucu var Hülya Hanım. Nasıl iki sonucu var? Birincisi dediğin gibi yani aslında o söylediğin hizmetleri topladığımız zaman hizmetler çok fazla oluyor. Teoride daha yüksek maaş bağlanması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Ancak Bağkur ve SSK'nın bağlama olayı dönemler itibariyle farklı olduğu için maalesef toplandığı zaman bu Yargıtay kararında olduğu gibi toplandığı için daha fazla aslında toplanıyor. Toplandığı takdirde Bağkur'a geçiyor. Maaşı düşük oluyor. Böyle durumlar
1: tabii,
0: var. Böyle
1: tabii.
0: Bir durumlar var. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi yani diyelim ki SSK hizmetiniz var. Bir de Bağkur hizmetiniz var. Bu sadece emekli olanları değil şu anda emeklilik düşünenleri de etkileyecek bir karar. Hatta ben gazetede diğer televizyon programlarında aklıma gelmeyen şunu da söyleyeyim. Mesela ev hanımlarını düşün. İsteğe bağlı sigorta ödüyorlar. İsteğe bağlı sigorta ödüyorlar. Dolayısıyla geçmişte diyelim ki SSK hizmeti var. 1261 gün yani son 7 yıl Bağkurlu oldukları zaman ödeyecekleri prim 3-4 bin gün artıyor. Dolayısıyla ondan vazgeçip SSK'yı tamamlayıp SSK'dan da emekli olabiliyor. Şunu söyleyelim mesela şu anda Türkiye'de Bağkur'dan emekli olacaksınız. 9 bin gün prim yatırdınız asgari ücret üzerinden. Yine 3600 gün primle SSK'dan emekli oldunuz. Maalesef ve maalesef alınan taban maaş olduğu için yani 20 bin lira olduğu için değişen bir şey yok. Böyle bir durum var. Dolayısıyla aynı maaş olduğu takdirde vatandaş ne yapacak? Bağkur'da 9 bin gün prim yerine işte SSK'da işe giriş tarihine göre 6 bin gün müdür, 7 bin gün müdür, 7200 gün müdür? Daha az primle emeklilik avantajı olabilir. Yine bütün hizmetlerini topladı. Diyelim ki işin sonunda emekli sandığından emeklilik şartları tutuyorsa, SSK'dan da tutuyorsa karşılaştırma yaparak SGK'ya dilekçesini verirken ben hem emekli sandığından emekli oluyorum hem SSK'dan emekli oluyorum. Dolayısıyla benim tercihim SSK yönden dediği zaman artık bu karar gereğince SGK'nın bunu kabul etmesi lazım. SGK kabul etmediği takdirde bu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını emsal gösterip mahkemeye gittiği takdirde kazanacaksınız.
1: Anladım, anladım. Tabii şu an SGK kabul etmedi derken o mevzuatla da çelişiyor anladığım kadarıyla, ama artık bundan sonrası için böyle. Şimdi şöyle bir şey var, bu fazla maaş erken emeklilik yolu mu? Evet, bunun hesabını yapacaktır o anlamda emekli olmak isteyenler ayrı. Peki şöyle diyelim ki geçmişte emekli olanlar hesap kitap yapıp hesaplarını düzeltip tekrar böyle bir bu kararı emsal olarak alıp baştan hesaplanması noktasında dava falan açarlar mı ki? Olur bence böyle şeylerde, ne dersiniz?
0: Yani şöyle, burada herkes değil. Yani şunun altını çizmemiz lazım. Mesela kişi diyelim ki Bağkur'dan emekli oldu. Geçmişte emekli olduğu zaman SSK'dan emeklilik şartlarını da taşıyorsa gidebilir.
1: Gidebilir.
0: Yani SSK'nın şartlarını taşımadan gidip de ben Bağkur istemiyorum, SSK'dan emekli olmak istiyorum diyemez. Böyle bir durum var. Yani dolayısıyla az önce de ifade ettiğim üzere şartları taşıması lazım. Şartları taşıdığı takdirde benim maaşım düşüktür, Bağkur'dan bağlandığı işi düşüktür, ben SSK'dan da emekli olabiliyordum. Dolayısıyla benim maaşımın SSK'dan bağlanması için önce SGK'ya başvuruda bulunabilir ki SGK bunu reddedecektir. Çünkü ben yıllardır SGK'da çalışan bir uzman olarak genel olarak SGK reddeder. Reddettikten sonra bu karara emsal gösterirse tabii ki kazanması söz konusu olacak.
1: İsa Bey, şimdi bütün bu yaşananlar ve bu emsal karar SGK'nın kendi yapısında içerik olarak kurallarında böyle köklü bir değişime yol açacak mı sizce? Açmalı mı ya da?
0: Yani şunu söyleyeyim, SGK derken biliyorsunuz, yani ben SGK derken geçmişten gelen üç kurumun birleşmesinden oluşan bir kurumdan bahsediyor. Bu daha çok nasıl söyleyeyim, 30 Nisan 2008 yılı ve öncesi olanlar için geçerli. Yani örneğin ilk defa 1 Mayıs 2008'den sonra çalışanlar için artık böyle bir sorun ortaya çıkmaz. Neden çıkmayacak? Çünkü az önce ifade ettiğim hizmetlerin birleştirilmesi kanunu onları kapsamıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs 2008'den önce bu durumda olanları etkileyen bir karar, söylediğim şartları tutanlar varsa mahkeme yoluyla tabii ki haklarını elde edebilirler. Çünkü daha önceden de ifade ettik Habertürk'te, 1 Mayıs 2008'den sonra bütün şartlar değişiyor. Emeklilik yaşı değişiyor ve diyelim ki SSK hizmetiniz var ya da Bağkur hizmetiniz var. SGK diyor ki ben bütün hizmetleri toplayıp hangisi daha fazlaysa, yani diyelim ki 20 yıl Bağkur'un var, 10 yıl SSK'n var, artık ben Bağkur'u alırım. Kanun değiştiği için 1 Mayıs 2008 sonrasını etkilemez. 1 Mayıs 2008 öncesini etkiler. Kendi primlerini yatıran hanımlar da, listeye bağlı sigortalı olan hanımları da etkiler.
1: Şimdi bugünden sonra böyle bu tarz hesapları yapanlar bir daha güncellemeli artık, yani bu karardan sonra yeni bir hesap yapacaklar. Çünkü emekli aylığı dediğiniz mesele bugün Türkiye'de milyonlarca insanın cebine giren belki de tek para, değil mi? Yani o yüzden emekli maaşıyla geçinmeye çalışan, bir taraftan da barınma sorunu yaşayan binlerce, milyonlarca vatandaş var. O yüzden oradaki o ince hesaplar önemli gerçekten. SGK'nın yükü açısından hani onu bilmiyorum, ileride ne olur. Buyurun, bir şey söyleyecektiniz galiba.
0: Yani şimdi SGK'nın yükü açısından diyoruz da 17 milyon aşkın emekli var. 17 milyon aşkın emeklimiz var. SGK'nın yükü açısından baktığımız zaman şunu söylüyorum. Dedim ya, yani biz öyle sıradan ismin altına sosyal güvenlik uzmanı diyen bir insan değiliz. SGK'nın içinden, sistemden gelen bir baş müfettişiz aynı zamanda. Dolayısıyla kafa yormuş bir uzman olarak şunu söyleyelim. SGK'nın gelirleri az değil. Son yıllardaki SGK'nın faaliyet raporuna da baktığımız zaman SGK'nın durumu iyi. Yani şunu söyleyeyim. Emeklilerin durumu açısından bir de şudur. SGK zarar eder diye bir durum söz konusu değil. Çünkü SGK
1: Olmamalı da ayrıca. Emekli olup da onu mu düşünecek değil mi? Yani hani o zaman tabii yani emeklinin kendisi.
0: Ve şöyle bir gösterge de var. Eğer siz bir gelişmiş ülkeyseniz dolayısıyla SGK devletin ne kadar çok yardım yapmışsa o ülkenin gelişmiş olduğunu gösteren bir göstergedir. Bunun altını çizdikten sonra şunu söyleyelim. Tabii ki şimdi emeklilerin durumu maalesef vahim. Bir gerçek var yani. Neden vahim? Çünkü...

0: yıllık enflasyonla mücadele programına baktığımız zaman en çok emekliler etkilendi, sabit gelirler etkilendi. Bu matematiksel bir gerçek. Dolayısıyla emekli için 2000 lira da olsa, 3000 lira da olsa, 4000 lira da olsa bir fark çıkması durumunda bu çok büyük bir kazanç onun için. Tabii ki şartları tutan haklarını sonuna kadar arayacak.
1: Arayacak
0: yasal mı? Hakkını arıyor. Yani burada yasal hakkını arama noktasında kimse engellenemez.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum İsa Bey. Sağ olun. İsa Karakaş, sosyal güvenlik uzmanı. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Çok önemli bir karar gerçekten. Ve bugünden sonra hesaplar daha farklı yapılacak. Çünkü emekli aylıklarını da etkileyecek diyelim. Kısa bir reklam arası.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısının 3 milyon 632 bin olduğunu açıkladı. Bunların 2 milyon 264 binini geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor ve son 10 yılda gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 425 bin.
1: Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz.
2: Türkiye'deki yabancıların 2 milyon 264 bin 983'ünü Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin geri dönüşleri ise sürüyor.
1: Göç idaremizin resmi rakamlarına göre 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmüş. Suriyelilerin sayısı bu şekilde.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü söyledi.
1: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. 110 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Mavi Vatan'da da bu çalışmalarımız devam ediyor.
2: Bakan Çiftçi, Göç İdaresi ve AFAD başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalara değindi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarla ilgili verileri de paylaştı.
1: Yapılan kampanyalarda toplam bağış miktarı 147 milyar 735 milyon yaklaşık olarak. Kira destek ödemeleri, taşınma yardımları, aile yakınlarına ve

0: FAD'dan kaynaklanan yardımlarla birlikte 175 milyar lira civarında vatandaşlarımıza kaynak aktarıldığını, yardım yapıldığını görüyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'de Türk basınıyla bir araya geldi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iyi bir durumda olduğunu ifade etti Murat Kurum ve Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmaları anlatacaklarını da söyledi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında gittiği İngiltere'de Türk medyasının sorularını yanıtladı. COP31 Başkanı Bakan Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda iyi konumda olduğunu vurguladı.
3: Türkiye bu anlamda kısmen birçok ülkeye göre iyi konumda. Yani yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlarımız var. Ve hani bugün kurulu güçte %60'ın üzerine çıktık. Yani 62'lerde, 63'lerdeyiz. Yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. HES'lerimiz, VES'lerimiz, GES'lerimiz, yine nükleer yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor.
2: Kurum 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları COP31'deki dirençli şehirler başlığı altında dünyaya anlatacaklarını ifade etti.
3: Dirençli şehirlerde enerji kullanım yoğunluğunun azaltılmasından işte neredeyse sıfır enerjili bina diyeceğimiz binalardaki enerji verimliliği, şehirlerdeki mikro mobilitenin arttırılması, yani işte yürüyüş, bisiklet yollarının yine işte raylı sistemlerin ulaşımda daha çok kullanılması gibi birçok proje var. Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği başarıyı bu başlık altında tüm dünyaya anlatacağız.
2: Kurum daha sonra İngiltere Kralı Charles'ın St. James Sarayı'nda verdiği Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 başkanlığını temsil eden kurum, buradaki konuşmasında da iklim kriziyle mücadelede COP31 başkanlığının yol haritasını paylaştı. COP31 BM İklim Zirvesi Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
1: Özel tarihlerde evlenmek artık çiftler için gelenek haline geldi. Bu yılda 26.06.2026 tarihi yoğun ilgi gördü. Bu tarihte nikah kıydırmak isteyen çiftler Ankara'da evlendirme dairelerinde adeta sıraya girdi.
4: Bu özel günler ritüel oldu tarihe göre. Gençler artık bu özel günlerde nikahlarını ve düğünlerini yaptırmak için bütün evlendirme daireleri bence sıraya giriyorlar.
5: Nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek istediler. O günün özel olması için başvurdular. Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşanıyor.
4: Yaz sezonu olması dolayısıyla en az 25-30 arasında günlük ortalama zaten nikahlarımızı kıyıyoruz çiftlerimizin.
5: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler akılda kalıcı ve farklı bir tarih için takvimleri karıştırdı. Bu senenin tercihiyle 2026 yılına uyumlu tarihler oldu.
6: Evet.
5: Nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen 471 çift 26 Haziran için Ankara'da belediyelere başvuru yaptı. 163 ile en yüksek başvuru Altındağ ilçesinde oldu. Altındağ Belediyesi'ni Keçiören, Yeni Mahalle ve Çankaya takip etti. Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması çiftlerin özel tercihi oldu. Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.
4: Önümüzde 26.06.2026 var. Şu anda 163 tane nikahımız var. Bunlardan 12 tanesi yabancı olmak üzere 163 tane başvuru aldık. Yana kadar da devam ediyoruz başvuru almaya.
5: Benzer yoğunluk en son 06.06.2026 tarihinde olmuştu. Sadece Altındağ'da o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldı. Normal günlerde ise ortalama 25 nikah başvurusu oluyor.
1: İstanbul Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden bakalım neler çıkmış.
5: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
7: Adeta müzeye dönen evde 6 bine aşkın eser ve objeyle 3 bine aşkın

0: sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
1: İtit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
2: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
1: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
3: Diyarbakır'daki gizemli Mitras Tapınağı'ndaki kazılar asırlar öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni bulunan kitabenin çözülmesiyle tapınağın 1700 yıl önce mühürlenerek kapatıldığı da ortaya çıkmış. Bakalım tapınaktaki yeni keşfe.
4: Burada Sliba Kadişa, Kutsal Haç, Lalaha, Tanrı adına.
1: 2017 yılında keşfedildi. Gizemli dinin son tapınağı olarak bilinen Mitras Tapınağı'nda önemli bir bulguya daha ulaşıldı.
5: Aslında dünya arkeolojisine önemli bir keşif olarak tarihe ismini yazdırdı.
1: Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda 9 yıl önce keşfedilen Mitras Tapınağı'nda çalışmalar sürüyor. Mitras dinine ait 1900 yıllık yeraltı tapınağında giriş kapısında bulunan kitabenin çözümü yapıldı.
5: Hristiyanlıkla birlikte bu gizem dininin, bu ezoterik dinin en önemli tapınağının kapatıldığını gördük.
1: Kitabedeki yazıya göre gizemli dinin tapınağı 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından kapatılarak mühürlenmişti. Yeraltı sığınakları, gizli geçitleri olan tapınak Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybetmişti.
4: Eski Aramice yazıtlara baktığımızda bir örnek olarak da yazı özellikleri açısından da ayrıca önem arz ediyor.
1: Kitabedeki yazıyı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak bir yılda çözümledi.
4: Bu arkeolojik olarak son derece önemli bir keşiftir. Yazının çözülmesi ve farklı şekillerde değerlendirilmesi de mevcut şu yapının ve kale içindeki diğer yapılarla beraber son derece önemli bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyoruz.
3: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da başladı biliyorsunuz. Ebola salgınından bahsediyorum ama yayılmaya devam ediyor. Doğrulanmış vaka sayısı 1000'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü de salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Fransa'da da ülkenin ilk Ebola vakası tespit edilmiş.
1: Dünya genelinde Ebola vakaları arttı. Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısının 1000'i aştığını açıkladı. Fransa'da 5 kişi karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü çabalara rağmen Ebola vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus doğrulanmış vaka sayısının 1000'i aştığını duyurdu. Despite the good progress
6: we have met, kaydettiğimiz ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor. Şu anda 1094 doğrulanmış vaka ve 277 ölüm var. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor.
1: Gebreyesus, hastalığın küresel risk teşkil etmediğini belirtti. Ancak Fransa'dan da Ebola açıklaması geldi. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk vakanın hastalığın ortaya çıktığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çalışan bir doktor olduğunu açıkladı. İnsani yardım misyonu kapsamında bölgede bulunan doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Doktorun hastalığın başında olduğu değerlendiriliyor. Kenya'da Ebola'ya yakalanan Amerikalılar için yapılan sağlık tesisinin inşaatı ise mahkeme kararıyla durduruldu. Açıklamayı ülkenin Sağlık Bakanı Duale yaptı. İlk etapta sadece Amerikan vatandaşlarına hizmet vermesi planlanan tesis günlerce protesto edilmişti.
3: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk trilyoner unvanını kaybetti. Artık trilyoner değil. Bakalım Musk'ın şirketi SpaceX'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından Musk'ın serveti 957 milyar dolar gerilemiş.
1: Elon Musk'ın dolar trilyoner serüveni 2 haftadan kısa sürdü. SpaceX ve

0: Tesla hisselerinde yaşanan düşüşler Musk'ın kişisel servetini de aşağı düşürdü. Musk 12 Haziran'da dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Halka arz edilen SpaceX'in hisseleri ilk gün $135'dan işlem görmüştü. 16 Haziran'da ise hisseler $225'dan alıcı buldu. Bu da şirket hisselerinin %42'sini elinde bulunduran Musk'ın servetini $1.32 trilyon kadar yükseltti. Ancak SpaceX'e olan ilgi kısa sürdü. Yapay zekanın uzun dönemli karlılığından şüphe duyan yatırımcılar SpaceX hisselerini satmaya başladı. Pazartesi günü şirketin hisseleri %16 değer kaybetti. Bu da Musk'ın servetinden $240 milyar sildi. SpaceX'in hisse değeri $154 seviyesine gerilerken Tesla hisseleri yaklaşık %6 düştü. Musk'ın kişisel serveti $957 milyar olarak hesaplandı. Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanı ise hala elinde. Bloomberg milyarderler listesine göre Musk'ı Google'ın kurucuları Larry Page ile Sergey Brin takip ediyor. Musk'ın serveti bu iki ismin toplam servetinden $385 milyar daha fazla. Musk'ın kişisel servetinin yaklaşık %80'inin SpaceX firmasının borsa performansına bağlı olduğu için keskin değişimler gösterdiği belirtiliyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tornikeli Trump Beyaz Saray'ın kapalı kapılarını açtı, videolar çekti. Çektiği videoyla takipçilerini Beyaz Saray'da gezdirmiş. Dedesinin altın varak sevgisinden diyet kola butonunun nasıl çalıştığına kadar pek çok detayı paylaşmış. Bakalım.
2: Beyaz Saray'ı gezdi, dedesinin koltuğuna oturup diyet kola butonunu gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın torunu Kate Trump, Beyaz Saray'ın kapılarını takipçilerine açtı. Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kate Trump, Beyaz Saray'ın özel yaşam alanlarını tanıttı. İkinci katta dünya liderlerinin Beyaz Saray'a giriş yaptığı resepsiyon salonunun girişini gösterdi. Açıklamaların yapıldığı kürsüde poz verdi.
3: That's like the also front entrance, I guess, too. But we never go that way. Whenever grandpa's like world leaders, they always come through there. But yeah, about to do a speech in front of everyone. Look at my crowd.
2: Beyaz Saray'daki salonları gösterdikten sonra bahçeye çıkan Kay Trump, buradaki heykelleri de tanıttı. Heykellere dostlarım diye seslendi. Ardından rotayı dedesinin çalışma ofisine çevirdi. Trump'ın altın varaklara olan düşkünlüğünü bu kez torunu dile getirdi.
3: That's a joke. He loves gold. It's like his favorite thing on the planet, if you guys haven't noticed. But he loves gold, so he added gold everywhere. Even that's gold now.
2: Kay Trump, dedesinin Oval Ofis'teki koltuğuna da oturdu. Çalışma masasındaki detayları tanıttı. Trump'ın personele kola siparişi vermek için kullandığı belirtilen diyet kola butonunu gösterdi.
3: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out.
2: Kay Trump'ın paylaşımı eleştirilerin de hedefi oldu. Bazı kullanıcılar resmi görevi bulunmayan bir kişinin Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
3: Hey guys, how are you?
1: İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat 112 acil mobil uygulaması ile ayında çok yoğun ilgi gördü. 600 binden fazla indirilmiş. Bu uygulama sayesinde daha ilk aydan binlerce vakaya çok daha hızlı müdahale edildi. Bakalım.
2: 600 binden fazla indirildi. 7 binden fazla acil vakaya hızlı müdahale edilmesini sağladı.
4: Bir hayatın kurtuluşu da.
2: Hayat 112 acil mobil uygulamasında günde 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Uygulama trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle rekor kırdı.
4: Farklı kurumlar, farklı görevler ama aynı hedef.
2: Uygulamayla sürücülerin güvenli sürüşü için radar artı özelliğiyle 800 binin üzerinde hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle de 2254 sokak hayvanının yardımına koşuldu. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen Hayat 112 uygulaması, yeni sürümüyle birlikte güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar trafik ihlallerine eklenen makas atma olayını kolayca bildirebilecek.
4: Çünkü 112, yardıma ulaşmanın, doğru ekibe bağlanmanın,

0: Bakanın acil durumda yalnız olmadığını bilmenin numarasıdır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamanın sürekli geliştirileceğini söyledi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. Hayat 112 acil mobil uygulaması sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında ifadelerini kullandı.
2: Noktalayalım akşam haberlerini ve sırada ana haber var. Faruk Aksoy ile birlikte olacaksınız. Faruk tüm gelişmeleri aktaracak ana haberde.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: CHP'de kurultay restleşmesi nasıl sonuçlanacak? Eylül'de başlayacak kurultaylar oyalama takdimi. Özgür Özel'in karşı hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlu İstanbul programını neden iptal etti? AK Parti'de transferler devam edecek mi? Eren Eğilmez soruyor. Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Sezin Öney, Taha Hüseyin Karagöz, Nur Tuğba Aktay ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: İzle, iyi finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Ben Faruk Aksoy. Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. 25 Haziran Perşembe günündeyiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayla başlayacağız. Cumhurbaşkanı o toplantıda rakibini karalamak bizim siyaset tarzımız değil dedi. Aynı zamanda siyaset tepeden bakma sanatı, tepeden bakma yeri de değil dedi. Cumhurbaşkanı sosyal medya uyarısı yaptı. Toplantıda Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. Üç isme de AK Parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
1: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
2: Muhalefeti eleştirdi, şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı dedi.
1: Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine yönelik de uyarıları vardı.
1: Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir.

0: Bize göre siyaset, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir.
1: Erdoğan sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız dedi.
0: Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun, hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız.
1: Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.
2: Döndük geldik Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sayın seyirciler, mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. İlk temas kuruldu. Onları yan yana getiren 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreniydi. Tokalaştı Kılıçdaroğlu ve Özel, bir süre yan yana yürüdü her iki isim de. Tabii herkes merak etti. Acaba bundan sonra da yan yana beraber yürüyebilecekler mi?
3: Mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
2: Yani önce bu tür programlarda önce gelen isim daha avantajlı. Çünkü sonradan gelen isim eğer bir gerginlik varsa, bir sıkıntı varsa tokalaşacak mı, tokalaşmayacak mı? Yani sonradan geldiğine göre el uzatma önce sonradan gelenin yapması gereken bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu elini uzattı. Ama Ali Mahir Başarır sanki daha rahatsız bir profil, bir görüntü verdi. Neyse biraz yürüdüler. Şimdi herkes bundan sonra acaba birlikte yol yürüyebilirler mi diye sorarken, şimdi anlatacağım haberle oho o günler çoktan geride kaldı. Birlikte yol yürümeleri pek mümkün değil diyecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhracı istenen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yani disiplin kurulu ceza vermek için kolları sıvadı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhraç talepleri ele alındı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar,

0: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı olacak. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek.
1: Sayın seyirciler, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları var. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor. İnşaat ve imar konularıyla ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi sevgili için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028'in o tarihin erken değil, öne alınmış seçim olduğunu belirtti. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propagandadır. Böyle bir şey yok dedi.
2: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
3: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
3: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
1: Ankara'da yapılacak NATO toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu arada bazı ülkeler, NATO ülkeleri, kendi içinde bir toplantı hazırlığı içindeler. Dolayısıyla o toplantıda ne konuşulacak? Ankara'ya bu nasıl yansıyacak? O toplantıyla ilgili de açıklamalar var. Oradaki toplantının notları Ankara'ya aktarılacak denildi. Yani korsan bir NATO toplantısı değil. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Trump. Erdoğan'a saygı duyuyorum. Ona çok saygı duyuyorum. Onun için Ankara'daki, onun ülkesinin başkentindeki NATO toplantısına katılacağım dedi.
4: But Erdogan is...

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. F-35'ler konusunda Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle katılacağını belirtti. Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kendisine Türkiye F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı soruya olumlu yanıt verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederken, Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
1: He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey.
0: ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygın biri olduğunu dile getirdi. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor dedi. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Vance de F-35'lere ilişkin açıklamada bulundu.
2: This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course we'll announce that when we have that.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara zirvesine işaret etti. Zirveyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum diye belirtti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Genel Sekreter Rutte'nin açıklamasına göre zirveye 32 müttefikin yanı sıra 10 ülke daha katılacak.
3: Haber merkezi ve sevgili editörüm İlkay iki güzel görsel hazırladı. Hızlıca onlardan bahsedeceğim size. Ama önce şu fotoğraf, sonra diğeri. Bu fotoğrafta enteresan bir hal var. Şimdi biraz önce Trump NATO toplantısına katılacağım, Ankara'daki toplantıya. Çünkü Erdoğan'a karşı çok büyük bir saygım var demişti. Fakat fotoğrafta öyle bir yüz hali var ki yakından gördüğünüzde ama bu Rutte'yi pek sevmiyorum der gibi. Yani konuşuyor, hiç dinleyesim yok, başım şişti der gibi bir hali var Donald Trump'ın. Bakın yüzünden tam olarak bu böyle okunuyor. Yani bir an değil bu, bir anlık bir şey değil. Zaten tavrı bu genel olarak. Rutte de yani çok canını sıkma hadi biraz daha dinle, birkaç şey daha var söyleyeceğim der gibi enstantane böyle yansıdı. Ama Trump'ın NATO ülkeleriyle, Rutte Genel Sekreter, diğer ülke başkanları, başbakanları hepsiyle ciddi anlamda derdi var. İyi ki şu aralar bizimle bir derdi yok. Cumhurbaşkanına büyük saygı duyuyor, bu çok net. Ve onu çok sevdiğim için, ona saygı duyduğum için onun ülkesinde, başkentte, Ankara'daki NATO zirvesine de katılacağım diyor. Fakat Rutte ittifaktaki ülkelerin İran Savaşı'na destek vermeyi reddetmesi üzerine Trump'ın hoşnutsuzluğunu gidermeye çalıştı ama Oval Ofis'teki görüşmede Trump'ın büyük ve dikkat çekici görsel tercihlerine hitap eden posterler sundu ona. Üzerinde altın sarısı harflerle Trump trilyonu ve Trump 47 etkisi yazılı olan kalın kırmızı sütun grafiklerden oluşan posterler NATO ülkelerinin savunma harcamalarını ne kadar artırdığını gösterdi. Burada hepsi net bir şekilde Trump'a gösteriliyor. Aslında briefing veriyor. Trump'ı ikna etmeye çalışıyor Rutte burada. Rakamları tek tek gösteriyor, grafiklerle gösteriyor. Şu kadar destek oldu NATO. Sen NATO hakkında ileri geri konuşuyorsun ama bak bunlar yaptı. Önceden bu kadardı, şimdi bu kadar oldu diyor. Avrupa ülkelerinin savunma harcamasında ABD ile aynı seviyeye geldiği en son 1950'lerdi. Eisenhower dönemiydi. Onu ifade etti. Geçmişteki zirvelerde Trump'ın İran'daki savaşı yönetme biçimine atıfta bulunarak kendisinden baba, dede diye bahseden Rutte, daha önce de savunma harcamaları ve Trump'ın Grönland'ı satın alma girişimleri sırasında yaşanan gerilimleri yatıştırmayı başarmıştı. Yani Mark Rutte Trump'ı birkaç kez sakinleştirdi. Şimdi Grönland'ı falan bırak. Yani oraları almak istiyorsun ama oralar senin değil. Ona çeşitli argümanlar sundu, o işten vazgeçirdi. Şimdi de NATO Genel Sekreteri olarak biz Avrupa ülkeleri harcama yapıyoruz. Artık senin söylediğin gibi değil. Epey hepimiz elimizi cebimize attık. Şimdi sen de NATO'yu bu kadar eleştirme, merkeze koyma dedi. İkna edip etmediğini şu resme bir daha bakalım. Buradan anlarsınız.

0: fazla ikna olmuş gibi görünmüyor. Neyse, hepsi toplanıp Ankara'ya bir gelecekler. Burada bakacağız ikna olmuşlar mı olmamışlar mı. Sayın seyirciler, Wall Street Journal'ın iddiasına göre Trump yönetimi Kaan'da kullanılacak motorların satışı için kongre kararını devre dışı bırakmayı planlıyor. Yani kongre bu jet motorlarını vermek istemiyor. Ama Trump devre dışı bırakacak kongre kararlarını. Bizim haberimiz değil. Wall Street Journal söylüyor. Yönetimin bu konuda kongreyi bilgilendirdiği belirtiliyor. Kongreye bilgi verildi, haber verildi ama ne yapılacağı, kongre kararının da öteleneceği ya da devre dışı bırakılacağı da söylendi.
1: ABD Başkanı Trump, Kaan için motor satışını kongreye rağmen ilerletmeyi planlıyor. İddia ABD basınından. Wall Street Journal'ın haberinde Trump yönetiminin milli muharip uçak Kaan'ın ABD'den alınacak motorları için kongre kararını devre dışı bırakmayı planladığı belirtildi. Habere göre Beyaz Saray, satışı gerçekleştirme niyetini kongreye bildirdi. ABD Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi Gregory Mix, yönetim Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedariğinde kongre incelemesini atlayacağını bana bildirdiği ifadelerini kullandı. Trump yönetiminden bir yetkili, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkilerin göstergesi olduğu değerlendirmesini yaptı. Trump yönetiminden bir yetkili de Anadolu Ajansı'na konuştu. Yönetimin kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtti. Kongre ile düzenli iletişimin yanı sıra Büyükelçi Barak, Savaş Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bu konuda kongreye bizzat bilgi verdi dedi. ABD'deki prosedürlere göre yabancı bir ülkeye silah satışı için Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ile Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin onayı gerekiyor. Ancak bazı uzmanlar jet motoru satışlarının doğrudan şirket satışı kapsamına girdiğini, bu nedenle sadece Beyaz Saray onayıyla yapılabileceğini belirtiyor.
0: Avrupalı liderler Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden çıkacak mesajlara ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO uzun süredir tartışılıyor. Tartışılıyor ama alternatifi yok. Yani NATO'nun dağılması, Trump'ın söylediği gibi Amerika'nın çekilmesi, Avrupa ülkelerinin tek başına kalması ya da Avrupa'nın Amerika'ya karşı NATO içinde tavır alması pek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bir tarafta Rusya, diğer tarafta Çin, yükselen iki güç ve o güce karşı Batı ittifakının, Batı müktesebatının aklı Amerika Birleşik Devletleri de NATO'nun en büyük silahlı gücü. Şimdi NATO toplantısından nasıl mesajlar çıkacak? Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekti. Dediler ki Avrupa daha güçlü olmalı. Evet, bir Avrupa NATO'su değil ama Avrupa'nın NATO'yu sürüklediği bir güce erişmesi gerekir. Polonya Başbakanı Tusk Avrupa ve transatlantik birlik mesajı vermeli dedi. O daha çok birlikten yana.
2: Ankara'daki NATO zirvesine günler kala Avrupalı liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Liderler ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinden çıkacak mesajlardı.
3: Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz. Alman hükümeti Avrupa'daki NATO müttefikleri olarak Kiev'e güçlü bir mali taahhütte bulunmamızı öneriyor. Rusya'ya verilen mesaj şudur. Ukrayna hala güçlüdür. Avrupa'nın desteği azalmıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde karar aldığını hatırlatarak Ankara zirvesinin NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini vurguladı.
4: Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda buna devam etmek istiyoruz.
2: İtalya Başbakanı Meloni de NATO'da Avrupa bileşenlerinin güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek

0: NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Tusk'tan da birlik çağrısı geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda davetli lider de katılacak.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisinin 25 milyar lira olan ilk dilimi neredeyse tükendi sayın seyirciler. Kredi Garanti Fonu yetkilileri ve Merkez Bankası'nın yaptığı görüşmeler sonucunda limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi bekleniyor. Yani yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık bir nefes kredisi. Bakalım ne kadar faydalı olacak.
0: KOBİ'ler için 25 milyar liralık ilave finansman sağlanacak. Nefes kredisinin limiti 50 milyar liraya yükselecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmayı amaçlayan nefes kredisi ilk olarak 2025'te başladı. Finansman sıkıntısı çeken işletmelere kullandırılan nefes kredisinde yıl içinde 61 bin firma 81 milyar lira civarında kredi kullandı. 8 Haziran'da 25 milyar liralık limit açılarak KOBİ'lere yeniden kredi sağlandı. 2 haftada KOBİ'lerin yoğun ilgisi sonucu 25 milyar lira olan limitin ilk diliminin neredeyse tükendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kredi Garanti Fonu ve bankaların yetkilileri Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla limitin yükseltilmesi bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl içinde toplam tutarın 100 milyar liraya çıkmasının hedeflendiğini belirtmişti. Nefes kredisine firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanıyor. Reel sektörde %36 faiz, 24 ayın üzerinde vadelerde ise %34 faizde kredi kullanılabiliyor. Kredilerde vade sayısı azami 48 aya çıkabiliyor.
1: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete komisyon aşamasında IBAN mağdurları ile ilgili bir düzenleme de eklendi sayın seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu pakete itirazları var. Hatta içi boş bir paket diyorlar. Fakat önemli başlıklar ve önemli işler var. IBAN meselesi, banka hesapları, mağduriyetler, cezaevleri önemli konular. Buna göre IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. İşte o paketin ayrıntıları.
0: IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddelik 12. yargı paketi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin önergesiyle teklife IBAN mağdurlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yeni bir madde eklendi. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkeme yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilecek sanıkların istinaftaki dosyaları bozulup yeniden yargılama veya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilecek. Normalde komisyon aşamasında 12. yargı paketinde bir değişiklik daha yapıldı. AK Parti'nin önergesiyle ilk derece mahkemelerinin görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceğine yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı. 12. yargı paketiyle yargılamaları hızlandırılacak düzenlemeler hayata geçecek. Mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai haller

0: de 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan polis akademisi mezuniyet töreninde biraz sonra konuşacak. Cumhurbaşkanına kulak vereceğiz. Orada nasıl mesajlar verecek onları göreceğiz. Konuşmaya başlayınca döneceğiz. Ama memleketin sağından solundan, doğusundan batısından haberler var, gelişmeler var. Mersin'de gerçekten hoş olmayan, gerçekten insanı kızdıran bir hadise. Otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde şiddet gördü. Otizmli çocuk şiddet gördü. Kameralara yansıyan olayı ısrarla takip etti aile ve sonra şikayetçi oldu.
0: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu. Ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
2: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
3: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada.
0: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
2: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
0: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
2: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
0: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
2: Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor.
4: Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Polis Akademisi'nde öğrenim gören genç kardeşlerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına gözünüz aydın diyor. Her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından şahlanıp köpüren ırmaklarından

hudutta Gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın karabağrında sıradağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2.432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve

0: Yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak, dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Özellikle yeni mezun polislerin görev tanımına bir kez daha işaret etti. Memleketin neresinde olursa olsun polisliğin kıymetine, önemine ve Türk polisinin yapıp ettiklerine dair son derece övgü dolu cümleler sarf etti. güvenlikten trafiğe kadar birçok alan.

0: Da Türk polisinin yaptığı hizmetlerden bahsetti. Yollarının açık olmasını, başarılarının daim olmasını diledi. Ve işte polisler yemin ederek, mezuniyet töreninde yemin ederek göreve başlıyorlar. Ve bundan sonraki hayatlarında memleketin farklı noktalarında, farklı vilayetlerde, farklı ilçelerde vatandaşın huzuru için görev yapacaklar. 13 bin küsür polisten bahsetti. 13 bini aşan bir mezun var. Polis teşkilatı bu isimlerle, genç polislerle, yeni polislerle elbette daha da güçlenecek. Daha da çevik, daha da ciddi görevler için hazır ve hazır olduğu olacak. Her şey memleket için, vatandaşın huzuru için, ülkenin bekası için. İşte sokaklardaki çetelerden terör örgütlerine, trafikten farklı alanlarda boy gösteren suç hallerine kadar birçok olayda polis elbette bir devletin, bir halkın teminatıdır. İçeride ne varsa onu çözecek olan polistir. Türk Polis Teşkilatı'nın gerçekten hiç tartışmasız çok ciddi bir tecrübesi, birikimi ve eğitimi vardır. Bunu bütün Cumhuriyet tarihi boyu göstermiştir. Dönem dönem Türkiye'de siyasi hadiselerin zirve yaptığı, zirveye çıktığı dönemlerde tabii hiç olmaması gereken polis teşkilatında bile siyasi ayrılıklar, hadiseler yaşanmıştır. Ama bunların üstesinden gelinmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk bayrağının, Türk devletinin, Türk milletinin polisi olarak tek bilek, tek güç, tek yürek olarak yoluna devam eden büyük bir teşkilat, devletin teminatı olarak bugün de 13 binden fazla polisin mezun olduğu ve görev yapacağı bunu açık açık ifade etti Cumhurbaşkanı da. Zaten görüntülerde ekranlarınızda. İşte dönem birincileri, onlar vazifelerini ve künyelerini ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanı da bir dinleyelim mi? Dinleyelim, evet.
1: Siz nasıl uygun görürseniz, nasıl emrederseniz Sayın Cumhurbaşkanı. Emrediniz.
0: Keşke mikrofonu uzatsa ne konuştuğunu anlayabilsek ama şu anda duyamıyoruz.
2: Nasıl uygun görürsünüz Sayın Cumhurbaşkanım? Başkanlarım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım?
3: Birinci Erzurum olduğuna göre...
2: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım. Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sağ ol. Sağ ol.
0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Dönem üçüncüsü, komiser yardımcısı İsmail Girgin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Neresi? Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Ne oluyor ya? Balıkesir, Balıkesir.
4: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
5: En zekileri bu sefer onlar.
3: Maşallah. Sen nereye gidiyorsun?
4: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Mustafa nereye verelim?
6: Çoruma verelim.
3: Ha?
6: Çoruma verelim.
3: Öyle mi?
6: Evet.
3: Yani Yiğit'in Arman olduğu yer.
6: Evet. Yiğit'in Arman olduğu yer.
2: Sol.
4: Başkomiser Orhan Demir Moğolistan. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Evet, yabancı uyruklu sanırım Türkiye Cumhuriyetlerden gelen, değil mi arkadaşlar? Moğolistanlı bir öğrenci, polis mezun oluyor. O da muhtemelen ülkesine dönecek ve burada aldığı eğitim ülkesinde poliste işte başka bir...
7: Komiser Ali Gengarbay Kongo, Kongo Cumhuriyeti. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Kongolu bir polis akademisi öğrencisi.
3: Kongo'ya gidiyorsun.
0: Cumhurbaşkanı...
3: Sen de Kongo'ya selam götürüyor musun?
0: Selam götürüyor memleketine. Evet, mezuniyet töreninde renkli görüntüler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı farklı ülkelerden gelen ve burada eğitim alan polis akademisi öğrencilerine de diplomalarını veriyor. Dereceye giren öğrenciler var. Onlara veriyor.

0: veriyor, diğer öğrencilere veriyor. İşte farklı ülkelerden gelen...
1: Yunus Haydar Reis'e Irak Cumhuriyet arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: İranlı. İranlı değil mi? İran. Yani komşu İran'dan gelip burada polis akademisinde eğitim alan bir öğrenci. Tabii ülkesi zor günler yaşıyor. Gerçekten.
1: Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi dönem birincisi polis memuru Kadir Gültekin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: İşte Kadir de bizim polis. Evet, evet.
1: Kırşehir Kamanı'yım sanki.
0: Evet, evet, evet. Son derece güzel ve renkli görüntüler. Polis Akademisi mezuniyet töreninden son olarak genç kardeşimiz Kadir dönem birincisi olmuş ve diğer yabancı ülkelerden gelen öğrenci arkadaşlarıyla birlikte mezun oluyor. Herkes memleketine dönecek ve görevini yapacak. Peki bu güzel görüntülerle ne yapalım? Bir reklama gidelim.

Ana haber bitti. Gidiyorum. Biraz sonra Eren Eğilmez gerçek fikri ne diye soracak konuklarına. Önemli bir program, zira bugün ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir temas kuruldu, birlikte yürüdüler. Muhtemelen Eren bunu konuklarıyla değerlendirecek. Bu yürüyüş bugüne has mı? Bundan sonra da devam eder mi, etmez mi? Bütün bunlar için az sonra gerçek fikrine başlıyor. Yarın akşam 19'da ana haberde

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Hallmark sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi merkezli tartışmalarda son birkaç hafta içinde yaşananlar artık yalnızca mahkeme kararları değil, doğrudan siyasal sonuçlar üretiyor. Birçok yönüyle her şey tartışılır durumda. Örneğin bugün mecliste gerçekleşen cenaze töreninde kim kimle tokalaştı, hangi kare ne anlama geliyordu, her detay konuşulmaya, tartışmaya başlandı. Yine Kılıçdaroğlu'nun daha önceden ilan edilen İstanbul'da bir programı vardı. Konvoylarla, araçlarla karşılaşacaktı ama o organizasyon, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun katılımı iptal oldu. Niye iptal oldu, ne anlama geliyor, bu da tartışılıyor, biz de tartışacağız. Ve tabii ki istifalar var bir yandan, bir yandan AK Parti'ye katılımlar var. Bunlar da bir tartışma odağı. Demirtaş cephesi, Ekrem İmamoğlu cephesi, Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla görüşecek mi? İmamoğlu böylesi bir duruma ne diyor? Demirtaş'la görüşecek mi? Hatta başka ziyaretler de yapacağına dair ama kimilerinin bunu reddettiğine dair tartışmalar var. Hepsini konuşacağız. Yani aslında Türkiye siyasetinin, Türkiye iş siyasetinin bütün taşları sanki yerinden oynuyor gibi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki sürecinin ne olacağı, muhalefetin bundan sonraki sürecinin ne olacağına, oradan Türkiye siyasetindeki genel siyasi rekabetin nereye evrileceğine kadar böyle gittikçe açılan çeşitli boyutlar var. Bunların hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? Bu akşam bütün konuklarımız İstanbul stüdyoda. Bundan ayrıca mutluyum. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevgen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuba Aktay, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve bu tarafta Taha Hüseyin Karagöz, gazeteci, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sezin Öney, siyaset bilimci, gazeteci.
5: Merhaba,
0: hoş
5: ben de hep oturuyormuşum gibi. Efendim? Biraz geciktim, hep oturuyormuşum
0: ama yok,
5: gibi.
0: Ama yok, biz onu hiç çaktırmadık.
5: Ben buradaydım aslında.
0: Evet, siz buradaydınız aslında. Bir Habertürk Ankara temsilcisi Nasih Güngör. Hoş geldin Nasih, İstanbul'da bizle birlikte olmandan. Ayrıca mutluyuz, herkes mutlu.
6: Ben blokları çözmeye çalışıyorum. Mesela Sezin Hanım'la neden yan yanayız?
0: Şöyle.
5: Ne istemiyor musun?
0: Şöyle. Çok şöyle haklısın. Blokları hemen...
5: Ve bağlı mıyım?
0: Aslında program sonuna mı bıraksak? Program sonuna kadar buradaki matematiği anlayabildiniz mi diye.
2: Program sonunda cevabı.
0: Evet, aslında matematik çok basit. Klasik politik görüşler üzerinden kamplaştıran bir şey yapmak istemedik. Dedik ki hayır, insanların düşünceleri, tezleri, görüşleri üzerinden kamplaştıran kırmızı köşe, mavi köşe gibi bir şey yapmayalım. Kimseyi etiketlemeyelim. Sadece hanımefendileri... beyefendilerin arasında oturttuğumuz bir düzen olsun,
6: biz
0: o kadar.
6: Biz buna kolayca alışamayız. O zaman birbirimize iyi davranmak zorunda hissederiz kendimizi.
0: Artık bundan sonraki bütün kombinasyonlar program başladığı andan itibaren size ait. Tamam.

0: Akın sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, bütün konuklar İstanbul'da olunca arada biz bayağı bir nostalji yaptık. Ondan kaynaklı da çok böyle geçmişe gittiğimiz için bugüne tekrar dönebilecek miyiz?
2: Konumuz neydi ya?
1: Onu bilmiyorum ama 2026 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir kriz yaşanıyor ama Türkiye siyasetinin her yönünü etkiliyor. Gündemimiz bu. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bugün mecliste gerçekleşen cenaze töreninde vefat eden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'ün mecliste düzenlenen cenaze töreninde herkesin gözü Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partililer arasındaki iletişim nasıl oldu, nasıl olacak üzerineydi. Hem videolarıyla hem fotoğraflarıyla bir başlayalım isterim. Hazırsa arkadaşlar da verirse LED'imize. Evet, şimdi Mehmet Bey, siz bu tür toplantılarda olmuş bir isim olarak gelip yardımcı olur musunuz? Gelebilir misiniz?
3: Yani ayağa mı kalkacağız?
1: Evet.
3: Ayağa kalkmakla çok tasvip etmiyorum ama.
1: Aa, bu şey değil ya. Sonuçta haritada bir şey anlatmayacaksınız yani. Yani öyle bir... Yıllarca kimdir kaç tane... Ne kadar böyle törene katıldınız?
3: Çok mecliste. Sayısızdır.
1: Yıllardır. Yani, yani. Buranın protokolleri nasıl? Bir böyle...
2: Sayın bakalım, cenaze namazı ayakta kılınır. Buyur.
4: CHP'nin cenaze namazı oluyor.
1: Şimdi...
3: Orhan Sür bizim Balıkesir Başkanımızı yaptı.
1: Evet.
3: Kuruluşundan beri, o Cumhuriyet Halk Partisi HP kuruluşundan beri çok başarılı. Bir Mart tezkeresinde kahramanlarından biridir. 22. dönem milletvekilimiz. Yani Ankara tedavi gördü, bir hastanede işte vefat etti. Cenazesi Ankara'da kalktı. Biz gidemedik tabii. Hı hı. Bu bakımdan İstanbul'da kaldım. Bütün sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum.
1: Şimdi biz de tekrar başsağlığı diliyoruz ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.
3: Tam Muharrem Bey'in başladığı günlerde böyle vefat etti.
1: Şöyle, bu mecliste yapılan tören zaten bir protokol, onun kendi protokolü var.
3: Tabii meclisin protokolü. Milletvekilleri vefat ettiği zaman zaten şeyler okunuyor, özgeçmişler okunuyor.
1: Bu anlamda kimin nerede olacağı kendi inisiyatifinde mi, yoksa o da bir protokole dahil
3: yani
1: mi?
3: Yani kim önce gelirse genelde ailenin yanında yer alıyorlar. Burada herhalde zannediyorum ki Özgür Bey daha önce gelmiş ailenin yanında. Muharrem Bey şeyin bizim il başkanımızın eşi Özgür Bey'in yanında.
1: Şu görüntüden bir daha edelim. Buraya döneceğiz. Yani yüzler, ifadeler hepsi bir şey, bir anlama geliyor ama Ali şimdi mesela Ali çok tartışıldı. Kimin elini sık... Bir kez şunu bekliyor muydunuz? Ya o gün ne olacak? Yani Kemal Bey gidecek, Özgür Özel orada olacak, Murat Emir orada olacak.
3: Ama bunlar gayet normal. Biz meclis başkanının cenazesine de gelmişlerdi biliyorsunuz. Hı-hı. Kemal Bey, Özgür Bey'i görmemişti. Onlar bir yan taraftaydı. Direkt bizim yanımıza gelmişlerdi. O bile işte konuşuldu. Yani bunları çok anlam yüklememek lazım. Bunlar doğal bir törendir. Ben öyle görüyorum. İşte eski arkadaşları, milletvekilleri, bir de mecliste bulunan o görevler vardır çoğunlukla. Haklı Soğukay var, Yılmaz Ateş var orada gördüğüm kadarıyla. İşte Murat Emir var.
1: Gökhan Günaydın
3: Gökhan
1: var.
3: Gökhan arkada duruyor. Gökhan Günaydın var.
1: Arkada.
3: Muharrem Bey burada. Muharrem Bey.
1: Muharrem İnce orada.
3: Tokat milletvekilimiz var. Adnan Keskin var. Evet, genel sekreterimiz.
1: Evet.
3: Onun yanında. Arkada Deniz var.
2: Yavuz Yılmaz.
3: Yavuz Yılmaz var. Evet.
2: Yılmaz Bey biraz daha başta.
3: Yılmaz Ateş. Şeyin arasında. Hakkı Soğukay'la bizim doktor var. Adıyaman milletvekilimiz. Eski onlar böyle yan yana dizilmişler. Gelenler bu protokolde önce gelen ön sıradakilerin hepsi sıkarak devam ederler.
1: Varsayalım ki siz de oradasınız. Şurada bir yerde de Mehmet Sevigen var.
3: Evet, ön sırada protokol burada, devam ederler.
1: Burada Kemal Bey gelene kadar orada bir tansiyon, gerilim var mıdır?
3: Hayır, olmaz.
1: Ne olacak, ne yapsak, ne etsek?
3: Yok,
1: veya
3: olmaz.
1: Konuşmuşlar mıdır? Ya geldiğinde ne yapalım, el sıkışıyor
3: yok,
1: mu?
3: Yok, öyle olmaz. Hiç olmaz. Öyle bir ciddi protokol yoktur bizde. Yani bu üstündür, bu geldiktir. Cenaze namazlarında önde gelenler, tabii genel başkanı bir yer ayırırlar. Önceden gelen grup başkan vekilleri dururlar cenaze aileye yakın yerde. Grup başkan vekilleri bir adım geri çıkar. Genel başkanlar onların yerine ön tarafta kalır. Yani bizim normal şeylerde korumalarımız gider. Önde yer tutarlar ya.

0: eski bakanlar, milletvekilleri geldiği zaman onlar ön plana gelir, onlar arka tarafa çekilir. Burada da böyledir. Genel başkanlarını, grup başkan vekilleri hani sıkışık olmasın diye geri tutarlar. Burada da
1: siz bir... hiçbir gerilim, öncesinde hayır, de bir gerilim yoktu.
0: Cenazelerde olmaz
1: burada
0: zaten.
1: Burada da olmamıştır.
0: Olmaz zaten. Bizim meclisteki bütün cenazelerde hiç gerilim olmaz.
1: Taha Bey,
0: yani genelde bir şeydir
1: siz
0: onlar.
1: Gün içinde takip ederken, izlerken o görüntüleri gördüğünüzde, şu fotoğrafları da versin arkadaşlar. Fotoğraflar, vücut dilleri vesaire. Hani Sayın Sevigen gibi mi düşünüyorsunuz, yoksa o biraz yumuşatıyor mu?
2: Ya şöyle, Sayın Sevigen yılların verdiği tecrübeyle beraber daha itidalli noktadan bakıyor olaylara. Fakat Sayın Sevigen gibi hareket eden bir çizgide görmedik.
1: Özellikle gün boyu dolaşan,
2: özellikle Sayın Ali Mahir Başarır'ı, hani böyle bir soğukkanlı yaklaşımla vesaire. Hatta ben videoda izlediğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu alana girdikten ve tokalaşmaya başladıktan itibaren, videoda da gözüküyor, Özgür Bey Ali Mahir Başarır'a doğru dönerek bir şey söylüyor. Muhtemeldir ki Sayın Murat Emir de yanında, ikisi de kafa sallıyorlar. Elini uzatırsa sıkmamazlık etmeyin veya ters bir şey söylemeyin minvalinde. Öyle zannediyorum ki.
1: Yorum mu diyorsunuz?
2: Ya bu benim tabii şahsi yorumum. Orada sonuçta bir mikrofon yok. Yanlarında değildik. Ama görüntüde gözüküyor. Ve orada olası bir hani tansiyon yükselmesinin önüne geçme yönünde bir telkinde bulunduğu malum. Bir de cenaze töreninden sonra tabut araca yüklendiği noktaya kadar ki bir yürüyüş gerçekleşiyor. O yürüyüş de çok ilginç. Yani Kemal Bey önde, doğal olarak Özgür Bey de önde. Hanımefendinin elini tutuyor. Ali Mahir Bey ikisinin arasına girmeye çalışıyor ara ara. Kemal Bey'in arkasındaki beyefendi ona müdahale ediyor. Hatta Kemal Bey bir ara böyle bir omuz yiyor.
1: Yani bu yürüyüşü kastediyorsunuz, doğru mu?
2: Evet, biraz daha ileri saniyelerde. Burada Ali Mahir Bey'in şeyini görüyorsunuz zaten, böyle araya girme girişimlerini, ona müdahale geliyor arkadan. Bakın burada yani çok çaktırılmamaya çalışacağım bir tansiyon durumu var. Kemal Bey hatta bir ara ne oluyor diye bakıyor, yani yürüyoruz sonuçta, burası da bir cenaze töreni. Arkasındaki beyefendinin, bakın şu an müdahaleleri görüyorsunuz orada. Kemal Bey de dönüyor, şöyle bir bakış atıyor. Şimdi bu bir cenaze töreni. Buna bir gölge düşmemesi adına Kemal Bey serin kanlı davranmaya çalışıyor. Sayın Özgür Özel müdahalesini gerçekleştiriyor. Ama böyle kıvılcımın...
1: Aradaki beyefendi kim? Mehmet Bey, o şeydeki, yani Kemal Bey'in yanında.
2: Kemal Bey'in hemen arkasındaki yeşil kravat.
0: Kemal Bey'in danışmanı o.
1: Kemal Bey'in danışmanı.
0: Evet, danışman.
2: Zaman zaman müdahale ediyor. Hatta
0: koruma gibi onlar zaten, böyle hani kimse girmesin diye. Ama evet, Burada çok büyük anlam yüklememek lazım. Cenazede böyle şeyler olur, kırgınlıktır. Yani Ali Mahir Başar'ın yaptığı bana göre yanlış bir şey. Genel başkan, evet, Öyle bir hareketlerde bulunmanın hiçbir anlamı yok.
2: Yani halbuki insanda, bir adım geride yürüse ne eksilir
0: hiç
2: ki ya?
0: Böyle yani, İşte Özgür Bey'in yanında resim vermeye çalışıyorlar ikisinin ortasında. Bir de o var ama ben çok şey bir anlam yüklemiyorum. O Ali Mahir Başarır. Ya ayıp etmişti bana göre.
2: Sayın İnce çok senin kanlı davranmış. Hı -hı. Yani baktığınız zaman.
0: Ama hep söyle genelde.
1: Çok yakın bir resim verdiği söylendi. Öyle. Şey boyunca, tören boyunca.
2: Öyle oldu.
1: Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir resim
2: çünkü
1: verdi.
2: Çünkü neden? Şimdi bu şey sırasında da Sayın Özel taziyelerini iletirken Sayın İnce de yöneliyor. O sırada Kemal Bey durmasını söylüyor Muharrem Bey'e. Muharrem Bey de hareket etmekten vazgeçiyor. Yani cenaze töreni boyunca gidelim diyor. Orada el hareketini görüyorsunuz. Gidelim diyor. Kemal Bey bekle deyince o da bekliyor. Bütün cenaze töreni boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na tabi bir Muharrem İnce profili görüyoruz.
1: Bu da bir yorum. Bir Ankara gazetecisi olarak Nasih Güngör bu görüntüleri nasıl yorumluyor? Çünkü bütün protokolleri öyle veya böyle her yönüyle izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bunlar senin gözünde ne anlamlar ifade ediyor?
3: Bence bir küçücük bir şey söyleyeyim. Şimdi burada acılı bir aile var. Yani hanımefendiyi görüyorsunuz halini. Yani gözyaşları içinde bir aile var. Şimdi bütün bunlar devam ederken bunları konuşmak, sabahtan beri konuşuyoruz ama bana bir yanıyla tuhaf da geliyor. Onu da söyleyelim tekrar. Bütün acı sahiplerine başsağlığı diliyorum.
1: Tekrar başsağlığı
3: evet,
1: diliyoruz. Tekrar sabır diliyoruz.
3: Evet. Burada Muharrem Bey'in duruşu tabii gel bakalım Muharrem'den dur bakalım Muharrem'e geçmiş gibi görünüyor serüven.
1: Yani, bu da bir manşet oldu.
3: Evet. Yani öyle bir şey var. Ama diğer yandan başından beri orada duruyor. Ben Muharrem İnce'nin yüzünde adeta bir aman bir arıza çıkmasın, bir tatsızlık çıkmasın gibi bir kaygı da görüyorum mesela. Öyle bir kaygı okuyorum yüzünde. Fakat ya diğer yüzler için mesela Özgür Özel'in yüzü

0: Yani cenazenin hüznüyle öfkeli bakış arasındaki farkı herhalde ayırt edebiliriz. Yani herhangi bir böyle sima ilmine sahip birine ihtiyacımız yok burada. Görüyorsunuz yüzü son derece asık. Ali Mahir Başarır'a da bakın böyle öfkeli bakışlar yan taraftan fırlatarak gidiyor. Hani madem konuşuyoruz onları da görelim bir taraftan. Ya bunlar mesela böyle bir cenaze ortamında gerekli mi? Elbette hoş değil. Ama aralarında da bakın şu bakışı. Şimdi arkadaşlarımızın yakaladığı Özgür Özel'in şu bakışı. Bütün bunlar elbette bu gerilimi yansıtıyor bir yanıyla. Ama el sıkışmış olmalarının ben bütün bunların önüne geçtiğini düşünüyorum. Bu tarafı da bence önemli. Çünkü birbirinize ne kadar böyle bakışlar fırlatsanız da el ele sıkışmak falan ve önemli. Ama Özgür Özel mesela veda etmeden yürüyüp gidiyor, ona daha da dikkat çekti. Bence buradan hani cenazeye özel konuşabileceklerimizin dışında siyasal olarak tekrar bir araya gelebilirler, müzakere edebilirler, yakınlaşabilir gibi anlamlar çıkarmaktan çok uzak bir tablo bu. Hatta bence şu konuşma, şey, özür dilerim, bu karelerin ardından ofislerine ya da evlerine beraber nereye gittilerse artık orada yapacakları konuşmaya dair tahminlerde de bulunabilirim. Yani nasıl sert baktım gördün mü yani falan filan.
1: Veya sosyal medyadaki yansımalara bakarak.
0: Gibi mesela ya nasıl omuz attın filan. Bunların devamı da okunabilir ama ona gerek yok. Burada Kemal Bey çok soğukkanlı bir tavır izliyor. Bence siyasi tarzını da yansıtan bir şey son günlerde izlediği siyasi tarzı. Özgür Beyler'de kırgınlık, öfke bu çok yansıyor. Şu kare mesela şu an arkadaşlarımızın verdiği kare çok berrak olarak bunu ifade ediyor. Yani Ali Mahir'in, Başar'ın verdiği yüz ifadesi. Özgür Özel'in de mesafeli hafifçe sırt dönmüş ifadesi.
2: Yani bu kadar tartışmaya göre yani o kadar olaylar geçti. Bu gayet normaldir. Ben burada çok fazla bir anlam yüklemenin bir anlamı yok. Buradaki tek yani anlam yükleyeceğimiz Ali Mahir Başar'ın davranışıdır. O da eğer düzgün davransaydı bu konu gündeme gelmezdi. Ama bana göre dediği gibi Nasuh'un çok bir aile acısı var. Bunun üzerinden fazla yorum yapmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki. Buyurun, sizi çok yordum.
2: Yok yok, estağfurullah.
3: İlave yapalım.
1: Tabii ki, buyurun.
3: Aslında Nasuhi Bey çok iyi analiz etti. Bu fotoğraf özellikle verilmek istenmiş. Yani Ali Mahir Başarır, Sayın Özgür Özel bu fotoğrafı vermeyi istemişler. Yani bu ama bu son dakikada olan bir fotoğraf. Neden? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir programı vardı ve bu cenazeye katılmayacaktı normalde. Program değişince bu cenaze törenine katıldı.
1: Bu arada o programla ilgili sizde bilgiler var. Daha sonra onu soracağım. O başlığa geçtim.
2: İkisinin de program vardı. Özgür Özel'in de İstanbul programı vardı. Ali Mahir'in de İstanbul programı vardı.
1: Yani evet. Herkes aslında programlarında bir yana bırakarak cenazeye katıldılar.
3: Şimdi bu fotoğrafta aslında Özgür Özel'e yakın isimler daha fazla cenaze töreninde. Ve yüz ifadeleriyle aslında bir mesaj vermek istiyorlardı. Yani bunu da vermeye çalıştıkları görünüyor. İsteseler Kemal Bey'in yanından uzak durabilirlerdi. Fakat Özgür Özel'in de Kemal Bey'e yakın durmaya çalıştığını görüyoruz. Ali Mahir Başarır araya girmeye çalışıyor.
1: Onun için sorun. Burada kimin nerede duracağı önceden belirlenebiliyor mu?
2: Bak, yürüyüş kodurası çok dar bir yol. Yani cenaze, araba zaten dar 2 metre, 2,5 metre. Yürüdükleri zaman darlaşıyor zaten.
3: Evet.
2: Yani ister istemez ailenin yanına geliyorlar. Herkes ayrılacak artık. O yüzden sıkışık olmak zorundalar.
3: Orada mesela Ali
2: başka Mahir... türlü ayrı ayrı yürüyemezler. Yani birisi burada, birisi burada yürüyemez. Çünkü araç önde, aracı uğurlayacaklar. Yani Çobakan Umur atıyor, büyük anlam yüklemeye gerek yok bunda. Yani bana göre bir cenaze töreni acısıyla, tatlısıyla, günahıyla, sevabıyla. Sadece oradaki Ali Mahir Başarı'nın yaptığı hareket çok hoş değil. Eğer o harekette olmasaydı inanıyorum ki bunu hiç konuşmayacaktık. Sadece başsağlığı dileyecektik Orhan Sürür ailesine. Ama tabii herkes istediği gibi yorum yapabilir.
1: Buyurun.
2: Konuda bir şey
3: orada Özgür Özel Bey bakın bu fotoğrafta aslında ona alan açmıyor Ali Mahir Başarı'na. O yüzden daha mesafeli ve temkinli duruyor. Evet, bir taraftan da sırtı dönük Kemal Bey'e. Fakat Ali Mahir Başarır burada bu fotoğrafı vermeyi istediğini görüyoruz. En önemlisi bu cenaze töreninde aslında biraz önce kimler var diye saydığınızda, baktığımızda Özgür Özel'e yakın isimler var. Fakat o yürüyüş esnasında Kemal Bey'in etrafında...
2: Ya Murat, Özgür Özel'e yakın isimler de yok. Orada eskiler var. Yani Özgür Özel'e yakın isimler yok. Eski milletvekilleri Orhan Bey'in o dönemin 22. ve 23. dönem arkadaşları var.
1: Peki o eski milletvekilleri bugünün tartışmasında taraf seçtiler mi?
2: Bir kısmı taraftır ama bu cenazelerde böyle bir şey olmaz bize.
1: Peki.
3: Benim cenaze o yüzden geldiler demiyorum. Orada bir şekilde Kemal Bey'e yakın bir fotoğraf veriyorlar. İsteseler Ali Mahir Başarır da daha uzak, daha temkinli durur. Hatta daha çok ses getirir. Oradan çekip gitmesi.

0: ya da başka isimlerin, mesela sadece CHP değil, İYİ Parti'den de milletvekilleri var. Kemal Bey mesela Muharrem İnce Bey'in yan tarafında. Hı hı. Aslında ve bütün gözler Kemal Bey'e bakıyor. Bütün gözler Ali Mahir Başar'ın, Özgür Özel'in, yani aslında liderlerini tanımaya başladılar diye de ifade edebiliriz. Yani bu cenaze bize orada Kemal Bey'in artık liderliğini bir şekilde, görünür bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.
1: Şimdi bu söylediğiniz,
0: bu bakış açıl.
1: Bu cenaze, buradaki fotoğraf, buradaki duruş, diziliş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dair bir tanıma olarak.
0: Yani arka tarafta meşruiyetini tartışmaya açıyorlar ama bir araya geldiklerinde hizalamaya baktığınız zaman Muharrem İnce Bey'den tutun diğerlerine kadar. Tabii ki 13-15 yıllık genel başkanlık bir süreci var, buna da saygıdan dolayı, ama esasında orada farklı bir süreç yapabilirlerdi ama bunu yapmadıklarını görüyoruz. Bütün gözler, göz bakışları Kemal Bey'in üzerinde. Özgür Özel'e olan bir bakış yok. Yani bunun altını çizmek istedim. Çünkü bir beklenti başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa edeceklerin sayısının 84 olarak ifade ediyorlardı kendileri. Ama bu rakamın örneğin 40'ın altına düştüğünü görürüz. Yani Kemal Bey kongre sürecinin tarihini, takvimini paylaştıktan sonra çok büyük denklemler değiştiğini görürüz. Yani Eylül ayındaki kongre sürecinin başlayacağının, start verileceğini ifade edilmesi iç aydaki denklemi değiştirecektir. Bu cenazenin de burada da yansımasını görüyoruz.
1: Sizin Hanım, bu yorumların içerisinde şunu cımbızladım. Yani bu yan yana diziliş aynı zamanda Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı konusundaki en azından fiili bir tanımaya doğru da gittiğinin, meşruluğu konusunda şu an karşı çıkanların da tanımına dair bir resim olarak yorumladı Sayın Gezici.
2: Valla iyi ki benim cenazem bildi diyeyim. Hani bir yandan hayatta olmak tabii işin latifesi, ama öte yandan da hakikaten Orhan Sür'ün, ben de kendisini tanımıyordum. Yani daha doğrusu hafızamızda değil de öyle diyeyim artık. Eski SODEP'li ve yıllarca Balıkesir İl Başkanlığı'nı da yapmış değil mi? Evet. Balıkesir'de özellikle önemli bir isim. Ve aslında daha çok siyasetçi kimliği ağır basıyor. Harita mühendisiymiş. Ve acılı da bir hikayesi var. Bir yıllık uzun bir hastane sürecinin sonrasında, trafik kazası geçirdikten sonra, ağır bir trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybediyor. Yani bu tabii ağır bir durum. Yani burada artık politik olarak ister istemez bunları konuşuyoruz. Çünkü çok sıcak bir gündem var. Fakat sosyal medyadaki paylaşımlarda baktığımda, mesela Özgür Özel işte niye elini sıktı Kılıçdaroğlu'nun, niye işte el sıkışıyorlar hala vesaire gibi yaklaşımlar vardı. Bu şunu gösteriyor. Çok ciddi, ağır bir kamplaşma olmuş durumda. Yani tabii ki sosyal medyaya bakarak sadece bir şey söyleyemeyiz, karar veremeyiz, ama tepkiler o noktada ki artık bir cenazede bile el sıkışmak, artık nasıl yapacaksınız, elinizi çekeceksiniz ya, yani birbirinize kaçacak mısınız, ne olabilir, bazen çok istemeyerek de el sıkışabilirsiniz veyahut da o cenaze anında farklı bir şey yaşanması, en önemlisi bana kalırsa cenazede hep el üstünde tutulması gereken yakınlardır, çünkü ağır bir dönem gerçekten, hele yani böyle bir hastane süreçleri vesaire, bütün o diğer hazırlıklar çok ağır şeyler. Onun için onları yaşayan yakınların bir el üstünde tutulması gerekir. Fakat burada tabii ki bugünden dolayısıyla ister istemez gözler işte ne yapıldı, ne edildi. Ya bunu yorumlamak gerekirse bana kalırsa orada şöyle bir dengesizlik var CHP açısından diyeyim. CHP'nin iki genel başkanı var gibi ne olursa olsun. Ben biraz farklı yorumluyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının kabullenilmesi veyahut da destek bulmasından çok orada Özgür Özel de bir genel başkan gibi. O duruşta, o yaklaşımda. Şimdi bu cenaze üzerinden konuşmasak da geçtiğimiz günler, haftalar zaten bunu gösterdi. Bir süredir bu karar alındığından beri mutlak tutulan kararı. Bunda bir değişme olmadı. Ya öyle ki bir eş başkanlık var gibi CHP'de, ama birbirini kabullenmeyen bir eş başkanlık var gibi. O yüzden tabii bunun ne olacağı önümüzdeki dönemde bir çözümünü bulması lazım bunun. Neyse o çözüm. Ya taraflardan bir tanesi diğerini kabullenecek. Ya işte bir kurultay, olağanüstü kurultay yolu açılabilse, o zaman Özgür Özel'in

0: Genel Başkanlığı bu delegelerle muhtemelen söz konusu olacak veya öteki türlü uzatılmış bir kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde kaldığı kabul edilecek Özgür Özel tarafından. Veyahut da üçüncü yol işte bir parti kurulacak. Veyahut da üçüncü yolcular da var partide malum. Başka biri genel başkan olacak. Üçüncü bir isim genel başkan olacak ama bu eş başkanlık tırnak içinde durumu, zoraki eş başkanlık durumu devam edemez böyle. Bir çözümünü bulmak durumunda.
1: Nusva Aktaş.
2: Ya tabii şimdi az önce Sayın Bakan dedi ya sıradan bir görüntü. Elbette bir cenaze merasimi bu vesileyle de rahmetli vekilimize de Allah rahmet dilesin ailesi sabırlar diliyoruz. Bu tabii ki bir cenaze, bir merasim, bir yas ama ne acıdır ki koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları 21 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir cenazede bir araya geldi. Sanıyorum konuşmamız gereken ve bizi ilgilendiren mesele aslında bu. Yoksa bizi tabii ki ilgilendirmez ne yaptılar ne ettiler. Böylesi kurumsal bir yapının böylesine tecrübeli bilgi birikimi olan bu kişilerin bu fotoğrafı vermesi tartışılan konu ama hepimiz işte az önce gördük orada bir fotoğraf daha var. Ali Mahir Başarı'nın sıkıldığı yumruğu, Özgür Özel'in böyle tiksinerek bakışı. Sanıyorum Türk siyasetinde ama tam aksine Sayın Kılıçdaroğlu'nun da büyük bir çelik irade göstererek tebessüm bir yapması... Bunlar tartışılan konular. Peki neden iki taraf bu krizi böylesine yükseltti? Sayın Kılıçdaroğlu en baştan itibaren bir taraftan elbette kriz yükseldi, eleştirdik. Ama maalesef böyle bir siyasi partinin geldiği noktada meclise geçtiğimiz haftalarda grup konuşmasına gidemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yine meclise ilk kez bir cenaze merasimiyle katılıyor. Yine bir genel başkanlığını meşrulaştıracağı alan, fotoğraflarda az önce Sayın Gezici'nin söylediği gibi bir cenaze merasimi. Bunlar tabii ki popülist söylemleri de birbirini ardı sıra getirir. Hele ki dün akşam iptal edilen İstanbul gezisinin, İstanbul ziyaretinin özellikle de orada bir başlık vardı. Meydana gelen zorunlu değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir. Malatya'da dün sanıyorum çok çirkin. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı.
3: Yani iptal nedeni onunla alakalı değil. İptal nedeni başka bir şey. Tamamen yani bu amma ile ilgili bir şey konuşuruz onun zamanı geldiği zaman.
2: Tabii ki onların kendi açıklamaları.
3: O amma ile ilgili bir şey.
2: İstanbul'da da benzer bir hadisenin kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere altını çizelim. Malatya'daki fotoğraf, il binasına asılan o çarpı yapılan bir fotoğraf. Kabul edin etmeyin.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine bir çarpı konmuş.
2: Benzer bir hadisenin de İstanbul'da da olası bir... karşı gelişin ya da bu meseleyi yine çarpıştıracak karışık ve bakın kabul edilebilir bir fotoğraf değil. Bunu kabul edin etmeyin, karşı gelin gelmeyin, eleştirin. Ama burası Cumhuriyet Halk Partisi ve sizin siyasi partiniz 13 yıllık genel başkanlık yapmış bir isim. Yeri geldi çok ağır eleştirdik, hala da eleştirdiğim çok yönleri var ama siyaset bu kadar sığlaşmamalı. Hele ki bu siyasi parti o arkasındaki tabela. Benim için çok değerli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman oy vermedim ama benim için değerli. Aziz Atatürk'ün emaneti. Bu siyasi partinin kurulduğu bu ismi, bu tabelanın önünde bu davranış böyle marjinal yapıların yapacağı davranışlardır. Arınma gerekiyorsa sanıyorum belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun arındıracağı akıl ya da yapı bu olması gerekiyor. Yoksa bakın bu fotoğraftaki Özgür Özel'in bir an aklıma bir geçmişe döndüm. Ağlayan ve böyle ağlayarak, hıçkırarak ağlayan Özgür Özel geldi. Onun ardından... Ne yaşadı ki? Ya tabii ki yaşadıkları doğru değil ama sizi gidişinizi ağlayan Özgür Özel bugün size nefret ve tabiri caizse tırnak içinde tiksinerek bakıyor. Yanınızdaki Ali Mahir Başarır 21 Mayıs ertesi gün genel merkezde gerçekleşen o hadiselerde çok özür dilerim belalar okudu yani ekranlar karşısında. Bu siyasette asla kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Yoksa kim ne demiş ne dememiş bunların onların kendi kalibresini ve onların kendi... görgü ve ahlakını yansıtır bana göre. Siyasetçi olmalarını bırakın. Her şey önce insanla başlıyor. Yoksa siz burada bugün hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde isimlerini duyurmuşlardır. Tabiri caizse bir makam edindilerse Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde edinmişlerdir. O zaman o partinin kurallarına ve özgür ağırlığına göre davranmaları gerekiyor. Hele ki cenaze merasiminde tamam üzgünler. Ama bu davranışın bugün bu görüntülerin santim santim inceleneceğini çünkü ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber gelecek bu fotoğrafların daha özenli ve daha imtina göstermeleri gerekirdi. Ama maalesef her iki tarafta bu süreci tamamen kamuoyu yönünde iletişimlerini ve krizi yönetmeye çalışıyor. Krizi çözmek yerine krizi daha da derinleştiriyorlar. Derinleşince de maalesef az önce Zin Hanım söylediği gibi paralize olmuş. Bir tarafta siyasi meşruiyeti olan bir genel başkan eski, bir tarafta da hukuki meşruiyeti ve resmi genel başkan var. Parlamentoda meşruiyeti olan yine Sayın Özgür Özel ama genel merkezde hem hukuki tarafta hem resmi meşruiyeti olan Kılıçdaroğlu var. Böylesi bir denklem maalesef.
3: Ama da şimdi Tübaş, iki tane genel başkan yok orada. Bir tane genel başkan var.
2: Kendince.
3: Ha, yani bir tane genel başkan var. Bunu seversin.
2: Kendileri
3: sevmesin.
2: Bunu bize anlatıyor. Ama biz söylemiyoruz. Işte, yok, bu bizim.
3: Yargı kararını vermiş.
2: Bu bizim orada kararımız değil.
3: Bir tane genel başkanı
2: ama
3: var.
2: Yapıldı da ama.
3: Bir genel başkan geldiği zaman.
2: Mecliste peki neden kabul etmediler?
3: Bak, işte anlatayım.
2: Ben şunu diyorum. Siyasi meşruiyetinden bahsediyorum. Siyasi meşruiyeti olduğunu kendileri mi? Benim sorunum değil ki bunu. Cumhuriyet Halk Partililer anlatıyor, yansıtıyor.
3: Orada iki tane genel başkan gibi değil.
2: Öyle yansıtıyorlar. Bu size tabii ki
3: ama yansıtabilir ama burada bir tane genel başkan var.
2: İki tane genel başkan duyacak, değil. Kemal Bey'in yanında. Bir tane resmi diyorum farkındaysanız. Tabii. Resmi ve hukuki olarak meşruiyeti olan diğer tarafta da siyasi olarak eski genel başkan var. Şu an tabii ki genel başkan değil ama parlamentoya baktığınızda grup toplantısında gördük. Kabul edilebilirdir. Asla değil. Ben yine diyorum 1958'de de yine aynı benzer hadiseler olmuş. 1960'da manşetler aynı manşetler. Değişen maalesef hiçbir şey yok Sayın Bakanım. Yani değişen demek ki sadece bireylerin isimleri değişiyor. Vitrin değişiyor. Yoksa inanın zihniyet yine aynı. Meclisin kapısında bir genel başkan tartışılır. İşte hukuki tarafı tartışılır ama resmi olarak Yüce Türk Yargısı'nın kararıyla tedbiren geldiyse siz onu mecliste grupta konuşturmak zorundasınız. Bu kışmalar ya da tartışmalar ya da ayrışmalar hiç kimsenin sorunu değil. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu ve bu yüzden mesele derinleşiyor. O yüzden biz işte çift başlı genel başkan algısını biz yaşıyoruz. Bunu biz kendimiz ortaya koymuyoruz.
3: Yani buradaki
2: yan yana oturunca böyle oluyor.
3: Buradaki olay Eren kardeşim.
0: Yok doğru söylüyorsun.
3: Ay buradaki olay.
0: Nur Tuba Hanım'a destek vereyim. Görünen o, dışarıdan görünen.
3: Ya görünen o olabilir ama işte bir din gerçeği var. Buradaki olay Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu kabul edersin, etmezsin, itiraz edersin, mahkemeye gidersin, davalar açarsın, o ayrı bir konu. Genel başkan buraya geldiği zaman oradaki görev Özgür Bey'le Ali Mahir'e falan düşer. Murat Emirler'e düşer. Partinin genel başkanı geliyor. Sen kabul edip etmeyebilirsin. Sen o yerini Özgür Bey'in ona bırakması lazım. Yani eğer bunu şimdi ciddiye bakacaksak ben yani bu tartışma olmasın cenaze üzerinden konuşmayalım diye bakıyorum. Ama Özgür Bey'in orada hanımefendinin elini tutup genel başkanı bir adım ileri götürmesi çok hoş değil. Doğru da değil. Bana göre yanlıştır. Bu parti terbiyesine doymaz. Bizim geleneklerimize doymaz. Genel başkan en son gelir. Arkadaşlarla beraber durur. Cenazeye en yakın olan yerde durur genel başkan. Ya da genel başkan arkadaşları. O da bir eksiklik varsa genel başkan arkadaşlarında bir eksiklik var. Daha önceden gelir dururlardı. Ama bunu çok büyütecek, çok bir anlam yükleyecek bir konumda değildir.
5: Ben farklı bir pencereden
3: yapılan iki tane arkadaş vardı orada. Nedir? Ali Mahir'in yaptığı yanlıştır. Çok hoş değildir, doğru şimdi değildir. Çünkü bu insanlar, Hüseyin bitiriyorum, bu insanlar bütün şimdiki durumlarının hepsini Kemal Bey'e borçlu. Bakın Özgür Bey de siyasi hayatını, Ali Mahir de siyaseti Kemal Bey'e borçlu. Yani biz bunları geldikleri zaman biz bunları alıp belli bir dönem aday yapmıştık. Şahin Mengü getirmişti Manisa'dan. Özgür Bey aday yapalım diye belediye başkanımız rahatsızdı Manisa'da. Bir rahatsızlık geçirdi, kalp krizi. Seçime de bir ay falan vardı mesela, bulamamıştık aday. Dediler ki işte önce ben kabul etmedim. Öyle bir eczacılık falan durumu vardı. Sonra dediler ki ya işte ben Manisa'nın milletvekiliyim. Ya burası benim ilim. Şahin Mengü bir ildeki milletvekili belediye başkanı getirince İster istemez genel başkan da diğerleri de kabul ediyor. Getirdik %12 falan oy aldık galiba. Ya 12-16 bir oy aldık. Ve öyle bizden sonra partiye girdi. Biz 2010'da Deniz Bey'in başına olaylar gelince biz ayrıldık yönetimden. Kemal Bey aldı. Bütün siyasi geleceğini, şimdiki geçmişini tamamen Kemal Bey'e borçludur. Ve yanlıştır. Orası arena yeri değil ki. Birbirimle mi yarışıyoruz? Kime üstünlüğünü gösteriyorsun? Dayılık mı yapıyorsun? Genel başkanı omuz mu atıyorsun? Bu tamamen bir terbiyesizliktir. Hadsizliktir, terbiyesizliktir kardeşim. İşin her detayına gireceksek. Yoksa yani çok üzerinde duracak, konuşacak bir alan yoktur ya.
5: Evet, şu, şimdi burada Kemal Bey'in haricinde Cumhuriyet Halk Partili olarak Muharrem Bey'i saydık. Sayın Murat Emir'i saydık. Ali Mahir Başarır ve elbette grup başkanı olarak Sayın Özgür Özel'i saydık. Fakat arka tarafta da hemen ikinci safta da Sayın Gökhan Günaydın var. Ne Sayın Murat Emir'i ne Sayın Gökhan Günaydın'ı Burada Kemal Bey'e omuz atarken

0: ne bileyim önüne geçmeye çalışırken görmüyoruz. Gayet serinkanlı davranıyorlar yani. Hani ve şu anda tedbirli olarak ihraç edildiği için Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevi yok. Ama Sayın Gökhan Günaydın'ın var. Dolayısıyla burada görev dolayısıyla ön safta olmak falandan ziyade daha çok sosyal medyaya verilecek o karenin peşinde olunan bir senaryo görüyorum ben. Keşke cenaze bunun için ortam olarak seçilmemiş olsaydı. Fakat Nur Tuğba Hanım dedi ya, cenazede bir araya geldiler, bayramda bir araya gelmediler. Hani ya bayramdadır bu işler, ya tatlı gündedir, ya acı gündedir, cenazede oldu. Fakat benim dikkatimi çeken başka bir detay daha var. Bugün günlerden Perşembe. Ve biz her Perşembe Silivri'de Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini biliriz. Bu Perşembe Sayın Özgür Özel o veya bu şekilde Ekrem İmamoğlu'yla görüşmedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkıştı.
1: Böyle bir sembolik anlamı var diyorsunuz. Ya,
0: bu bir anlama gelmeyebilir. Fakat pek çok anlama da gelebilir. Bilmiyoruz henüz. Bilmiyoruz. Ama benim açımdan çok dikkat çekici bir gelişme. Bugün Kemal Bey de İstanbul'da olmayı planlıyordu. Son dakikada iptal etti. Onunla ilgili farklı da bir duyum da aldım bu arada. Buradaki bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenlerde. Bu arada Muharrem ayı hayırlara vesile olsun inşallah. Kerbela şehitlerini de bu vesileyle anmış olalım. Efendimizin iki gözü biliyorsunuz o gün bugündür. Bu sabah Nasuhi abiyi not alırken dinlediğimde gerçekten yani tam ortadan söyledin abi.
2: İslam
0: o gün bugündür,
2: evet,
0: İslam dünyasının iki yakası bir araya gelmedi.
3: Yani. Evet.
0: Bizi
3: bir kere
0: ayrışma, tefrika değil. Yani bir araya gelmek birleştirir. İnşallah bugünlerde mesela devletimizin ikinci kademesi Sayın Cevdet Yılmaz'ın orada olması, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bu anlamda çok birleştirici, bütünleştirici. Burada ise başka bir ayrışmayı görüyoruz ama şuraya geleceğim. Kemal Bey'in de İstanbul programı vardı, iptal oldu. Orada bugün benim aldığım bilgi 100 araçlık bir konvoyla katılma talebinde bulunmaları. Fakat programın gerçekleştiği komplekste kendilerine 5 araçtan fazlasının verilmeyeceğinin ifade edilmesi üzerine böyle bir Muharrem ayının başlangıcını.
1: Yani Kemal Bey'in programın iptaline gerekçe olarak size gelen kulis bilgisi bu mudur?
0: Bu. Evet. Ama diğer tarafta Özgür Bey'in de hani Silivri ziyareti normalde beklenir. Çünkü aksatmıyor genel olarak. Çok olağanüstü bir şey olmadığı sürece.
2: O da başka hani bir anma törenine katılacaktı. Silivri ziyareti değil. Bak burası bir anma yeri. Burada böyle davulla, zurnayla gelinmez, siyahlar giyilir, eğlenceler olmaz. Kemal Bey'i karşılama eğlenceler vardı bizim arkadaşların. Yani davulla, zurnalar havalarında Kemal Bey.
0: Tabii canlı
2: Kemal Bey bundan dolayı iptal etti. Öyle 5 araba, 10 arabayla değil. Orası çekmece büyük, 10 bin araba sağlıyor.
3: Uzman planlamada sorun var işte ya, en başta.
2: Dedi ki böyle bir eğlenceyle ilgili. Çocukların ilk heyecanıdır. Genel Başkan ilk defa İstanbul'a geliyor. Örgütün bir heyecanıdır. Fakat Kemal Bey bu eğlencenin orası bir anma yeri. Ağıt yeri, acı yeri.
1: Ama
2: oraya dedi böyle davul zurnayla gitmenin bir anlamı yok dedi.
1: Mesela arkadaşlar.
2: O bakımdan bir de cenaze vardı.
1: Kemal Bey'in açıklamalarını da kalbini kırmadan.
3: Ama zorunlu bir değişiklik diyor. Onu
2: i̇şte onu kastederek yani zorunlu olarak İstanbul, Ankara'daki cenaze de var. Bir de buradaki arkadaşlar davullu zurnalı eğlenceyle falan oraya gitmenin
0: mesela
2: bir anlamı yok.
0: Özgür Bey'in Silivri ziyaretini gerçekleştirmemesi sebebiyle konusal bir açıklama veya bir beyanat var mı bilmiyorum.
2: Yok, ben rastlamadım.
0: Ama bu bir şeydir yani. Bu bir
2: ama öyle bir bugün Özgür Bey o da bir başka yerde cemevinde o da bir anmaya geliyordu
3: din
2: yani.
3: Din ve siyaseti birbirine karıştırmayacağıyla ilgili bir şeyler.
0: Yok ama büyük
1: Kemal
0: bir
1: paylaşımı oldu.
0: Evet. Benim bahsettiğim Silivri ziyareti.
2: Yok yok bak şimdi iki tane böyle bir tartışıyorlar ki ya bu toplumda tabii bir garip olmuşuz.
1: Yani, size en son dinleyeceğiz tamam. Ki bize herkes
2: bir garip olmuşuz. Yani biz tartışırken bile bir tuhaf. Ya iki tane genel başkan geliyor. Basın yazıyor. İki genel başkan da İstanbul'da. Ne olacak? Kavga edecek. Ya böyle bir olaylara gerek yok ki. Herkesin kendine göre program var. Anma töreni var. Öbürü genel başkan değil. Ama kendini genel başkan diye görüyor. Grup başkan ve kendi arkadaşlar da öyle görebilir.
1: Ama Sezen Hanım da diyor ki o çıkan fotoğrafta ama şimdi iki genel başkan varmışçasına bir
2: ya tabii kendini öyle görebilir. Sezen Hanım doğru yorum yapabilir. Kendini öyle görebilir
3: halkı
2: ama işin bir gerçeği var. Biz gerçeği konuşacağız. Orada bir tane genel başkan var kardeşim. Seversin sevmesin. Bir tane genel başkan. O da Kemal Bey. Bu yargı karar vermiş. Yani bu atacak şey yapacak halimiz yok. Genel merkezde oturuyor. Görevden alıyor. Görevden atıyor. İşte toplantılar yapıyor. Temsil hakkı protokolde gidiyor. Kemal Bey çıkıyor. Özgür

0: bir devlet protokolüne genel başkan olarak çağırmayacaklar. Bunu bir kere kabul ediyoruz. İstanbul'a gelirken sanki iki başlık gibi grup bu da Kemal Bey grup toplantısını yapmadı geçen hafta tartışılık olmasın diye. Gerginlik olmasın. Şimdi tatile giriyor grup bu hafta. İyi kötü belli olacak. Olaylar yumuşasın. Yani şimdi yani Kemal Bey gelmedi, çekindi, korktu. Öyle bir durum yok.
1: Ama yeter sayıyı sağlayamıyordu ki 20 tane milletvekili gelecek miydi?
0: Onunla alakası yok. Bakın grupta da yaptık. Bunlar böyle hukuken başka bir şey. Yani siyaseten bakıyorum ben.
1: Genel merkezde yapılan grup konuşması resmi i̇şte, olarak grup konuşması sayılıyor mu?
0: Grup konuşmasının önüne Özgür Bey o gün 5000 kişi çağırdı. Grup salonu zaten 600 kişilik.
1: Hayır, grup konuşması parlamentoda oluyor. Siz hayır, çok daha tecrübeli
0: olmuyor tabii. Söylüyorum. 100 tane milletvekili var. 600 kişi çağırdığın zaman oraya bırak gerginlik için çağırıyorsundur. Başka niye çağırayım ben?
1: O da doğru değil. Erkenden gelip
0: ben niye çağırayım oraya ki 500-600 kişi gerginlik yaratayım? Ya olabilir, normaldir unutmayın. Bunlar. Adam diyor ki benim elimden diyor genel başkanlığımı aldım. Bu kadar normaldir bunlar. Biz normal karşılıyorum. Olabilir diyorum ama bu yatışacaktır. Bunun üzerine böyle yangına benzinle gitmenin de bir anlamı yok. İyi kötü oturacaktır. Bak oturdu. Bir toplantı Kemal Bey ikinci toplantıyı iptal etti. Parti meclisini yaptı. Ortalık yumuşamaya çalışıyor. Yani ben iddia ediyorum ki yarın öbür gün arkadaşlar yani yönetemezsin partiyi başka türlü. Görevden alınanlar karşı geliyor. Malatya'yı söyledi. Önüne giremiyormuş. Gidilecek. Ayrılacak kardeşim. Başka türlü olmaz. Yani İzmir'de arkadaş gitti girdi. Orada girilecek. Bunlar böyle uzun uzun yani bekleyeyim işte işgal ediyorum falan böyle olmaz. Böyle parti olur mu? Girecekler, alacaklar, yönetecekler kardeşim. İlla bekleyeceğim de
1: ama
0: ben.
1: Ama hep böyle devam edecek mi sizce? Mesela işte İzmir'de yine görüntüler oldu.
0: Şey bir günde bana göre çok uzatmamalar lazım. Uzatıyorlar genel merkezdeki arkadaşlar. Bunu çağıracak il başkanlarını. Diyecek ki benimle çalışıyor musun kardeşim? Çalışmıyorsam lütfen bırak. Zorlarlığı yok. Bırakmayacaksa da bıraktıracak. Parti böyle yönetilir. Başka türlü parti yönetilmez ki. Bakın yolsuzluklardan daha önemli disiplin. Tayyip Bey yapsın bakayım böyle ya da Devlet Bey'e. Alıyor Devlet Bey 50 tane görevden aldı. Bir tanesi itiraz edebiliyor mu?
1: Ama peki
0: bu kadar demokrat olmanın bir anlamı yok bana bu göre orada bir suç varsa ayrılacak.
2: Fazla bir demokrasi var. Parti disiplini bozuyor diyor.
0: Tabii ama yönetemezsiniz.
1: Ama yani gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bakan, Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu süreçte işte 13 yıl genel başkanlığı yaptığı süreçte bu isimlerin zaten kamuoyuna yansıyan bir sürü iddiaları olduğu süreçte bu disiplin ve denetim mekanizmasını hayata soksaydı ve biz o zaman konuşsaydık
0: hangi
1: bunları.
0: Hangi disiplin mekanizmalarını?
1: Bütün konuda yani beraber çalıştığı hayır, isimlerle ilgili bahsediyorum. Bakın, teşkilatlarla çalıştı, ilgili sorunlar, sıkıntılar.
0: Bakın şimdi beraber bunlar olunca, teşkilatla ilgili sorun sıkıntı yok ki.
1: Nasıl olmaz? Hayır, yok ya? Tabii. Beylikdüzü itibaren başlayan hadiseleri kamuoyu biliyor. Ya,
0: o hayır, dönem, ne var söyler misiniz bir tanesini?
1: O dönem birçok şey gördüğünüz sağır
0: misin? Ne var? Ya, bir tanesini
1: yani
0: söyler misiniz?
1: Onların hiçbirini disipline
0: sevk. Bir tane söyler misin hayatım?
1: En başta.
0: Bak diyorum ki bak demagoji yapmaya gerek yok. Siz hanımefendisiniz.
1: Demagoji
0: bir tane söyler misiniz?
1: İlk kongresinde ya
0: bir tane söyler misin kardeşim?
1: İlk kongresinde vardı. 50 tane şey vardı. Hiçbir şekilde Allah disiplin Allah sürecini başlatmadı.
0: Ya mahalli neyin disiplin başlatıp ortada bir şey olmayan disiplin mi başlatılır?
1: Zoom toplantıları ay bir, ama o zaman 2023 Ocak'ta başlamış. Niye o zaman
0: ama
1: hiçbir şekilde müdahale olmadı?
0: Ama genel başkanın seçim bitmiş. O zaman yoktu ki bu Kemal Bey bıraktıktan sonra bu olaylar başladı. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra bu olaylar başladı. Son dönem yargı Kemal Bey'i getirdi. Diğer arkadaşlar isyan ettiler. Edebilirler. Gayet normaldir.
1: Değişim, dönüşüm.
0: Karşına gelebilirler. Bir şey demem. Ama Kemal Bey ve arkadaşların çok acil olarak illeri atacaklar, satacaklar. Öyle her gün bir tanesine Ahmet'i, Mehmet'i bir gün onu bekleyeceğim. Bir gün Adana'yı bekleyeceğim. Bir gün Bursa'yı bekleyeceğim. Olmaz. Böyle parti yönetilmez. Buradan da Kemal Bey de söylüyorum. Yani arkadaşlar bizi dinliyorlar.
1: Krizi çok acil yönetmeleri lazım. Krizi
0: bir an önce var. Varsa işleri hemen halledecekler. Çalacaklar başkanlarını. Beni çalışıyor musun kardeşim? Devam edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Biz hayır. Özgür Bey tamam kardeşim. Yolun açık olsun.
1: Peki
0: güle
1: bu
0: güle
1: tarafları niye hiçbir masada toplamıyorlar? Yani genel merkez olarak bütün il teşkilatlarını toplayıp az önce verdiğiniz referansla işte Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat yapısına baktığınızda bir disiplinin, bir nizamın, bir otoritenin
0: i̇şte
1: otorite olması gerekiyor.
0: Yapıyorlar. 21 Mayıs'tan
1: itibaren
0: kolay değil, bu 15
1: biz
0: gün
1: bu kareleri bir cenaze merasiminde görüyoruz. Yani
0: Turban
1: tecrübeli bir
0: bunlar
1: siyaset
0: sizi çok fazla üzmesin. Onlar iyi olacak.
1: Üzülür.
0: Sakın üzülmeyin. Keyfinizi de bozmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: en başı
0: ayakta duracak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi hepimiz isteriz.
0: Hiç merak etmesin.
1: Isteriz.
0: Hiç sakın
1: ben
0: kendini üzme.
1: Her defas üzülürüm. Çünkü Azat Atatürk'ün
0: yok üzülme. Hayır üzülme.
1: Biz Azat Atatürk'ün bu siyasi
0: yok,
1: partinin yok, geldiği
0: hayatım,
1: noktada
0: bak, bu arkadaşlar
1: bu konuları
0: eninde sonunda bir araya gelirler. Beraber olurlar. Olur böyle şeyler.
1: Bunlar, bunların
0: biz
1: olması
0: demokrasi,
1: bizim
0: biz emir kulu değiliz. Evet. Bizim arkadaşlarımız Devlet Bey gibi otur otur kalk kalk yok bizde.
1: Bu işte öyle bir şey yok.
0: Biz emir kulu değiliz.
1: Herkesin her siyasi partiyle ben de çalıştım. Her siyasi partinin kurumsal yapıların bir disiplin olması
0: bizdeki
1: gerekiyor.
0: Bizdeki biraz daha bu dönem
1: burası
0: fazla oldu.
1: Şey değil, market yönetirken ama bile 50 tane şeylere
0: tartışacak mıyız böyle karşılıklı?
1: Tartışma değil ama siz öyle
0: ama
1: şimdi normalleştiriyorsunuz
0: ki bunları.

0: Sus ben biraz. Şey, bana hayatım demeyin şöyle, bu arada. Tamam, sus biraz kardeşim ya. O zaman sus biraz.
1: Tamam.
0: Enteresan
1: bir yani. Halk Partisi ve Türkiye siyasetindeki
0: hayır, CHP biliyormuş gibi gerilim alanları, kesiyor,
1: gerilim alanları belli. Aynı gerilimi biz stüdyoya taşımayalım. Nasıl Güngör birkaç kez söz olacaktı alamadı. Evet. Oradan şu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Yani bu organizasyon niye iptal oldu? Daha doğrusu Kemal Bey'in gelmesi niye iptal oldu? Çünkü çeşitli spekülasyonlar var. Oraya geçmeden evvel Nasuh
2: tamam.
1: Güngör.
2: Şimdi az önceki tartışma. Bence keyifli bir tartışmaydı. Bu arada hanımefendiler de demagoji yapabilirler ya bir soru.
0: Hayır ben kıyamadım için.
3: Hayır demagoji yapmıyor. Fikrini söylüyor. Böyle.
2: Ya tamam canım o da olabilir.
0: Ama fikir söylemek başka. Ya, CHP
3: yani,
0: çok
3: hakikaten.
0: Neyse tamam. Tamam
2: tartışma sakin.
3: Bu kadar yükselmeleri gerek yok.
1: Bu programlara haber ediyoruz. Tartışma programı diyoruz. Tartışma da evet. Bu işe dahil.
2: Tamam. Hayır, şimdi ben iki şey söyleyeceğim. Sevgili bakanım benden çok daha fazlasını görmüştür ama ben çok önemli cenazelere katıldım. Rahmetli Aydın Menderes'e çok zaman geçirdiğim için birlikte yaklaşık 20 sene falan. Turgut Bey'in cenazesine, ikisine de Ankara, İstanbul'a, diğer cenazelere de falan. Bir kere zaten bu büyük liderlerin cenazelerinde hepsine rahmet olsun. Böyle şeyler pek zaten yaşanmıyordu. En ağır muhalifleri bile orada hakikaten gerçek bir adab-ı muaşeretle, geleneğe olan saygıyla oradalardı. Bunun bir altını çizelim. Bunu yitiriyoruz. Ancak bunu sadece siyasette yitirmiyoruz. Hayatın kendi içinde yitiriyoruz. Taziye kültürümüz zayıflıyor. Çocuklarımız cenazelerde ne yapacağını bilemez bir şekilde sağa sola bakıyorlar vesaire. O yüzden siyasetin de bu hale düşmesini, bu bir düşmedir maalesef. Yani çok yadırgamıyorum ben. Bir cenazede insan yüz ifadesini, duruşunu, acıyı paylaşma gayretini yüzüne yansıtır değil mi? Burada bir acıyı paylaşma gayreti görüyor musunuz? Cenaze sahiplerini paylaşma gayreti görüyorsunuz. Ya bu olacak iş mi yani tutup elinden çekiyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Bu bir kere kabul edilemez. Ben bu konuda Sayın Bakanıma katılıyorum. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi demin söylediğinizde bence Sayın Kılıçdaroğlu tarafı bir stratejiyle hareket ediyor. Yani aslında il başkanlarını iki günde de toptan hop hop alabilir hepsini birden filan. Bence o bir strateji ve etinden her gün bir parça koparma stratejisi. Bunu öyle ifade edebilirim evet. Ancak. Yani tık tık koparıyor böyle. Şimdi niye bunu zamana yayarak yapıyor? Hem varlığını hissettiriyor, hem diyor ki bu partinin hukuk mekanizmaları hani Tuğba Hanım söyledi ya, YDK'ları neden daha önce çalıştırmadı falan diye. Ancak bugün konuştuğumuz konuların çoğu tartışmalı kurultaydan sonraki konular. Yani o bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bunları çalıştırması kadar doğal bir şey olamaz ama siyasi partilerimizin parantez içinde yüksek disiplin kurulları veya MDK'ları, merkez disiplin kurulları çalışmıyor Eren. Yani bir siyasetçiyle ilgili bir iddia ortaya çıktığı zaman gel bakalım kardeşim mahkemeye düşmeden önce bana bir hesap ver, ne yapıyorsun denilmiyor. Bunu da bir yere koyalım. Burada son söyleyeceğim size şu, Kılıçdaroğlu bu etinden her gün bir parça koparma meselesinde şöyle hareket ediyor. Ben bunları yaparken benimle birlikte çalışmak için de birilerine karar verme fırsatı sunuyorum.
3: Kesinlikle.
2: Yanıma çekmek için karar verme fırsatı sunuyorum. O bloklaşmada birileri benim yanıma gelmek istiyorsa onlara düşünme zamanı sağlıyorum. Bunlar strateji, doğrudur yanlıştır onu ayrıca tartışabiliriz. Ben böyle görüyorum. O yüzden bu zamana yayma hali, o soğukkanlı hal bence devam edecek. Yani Sayın Bakanım söylediği gibi böyle birkaç günde al kardeşim kopar. Pek oraya gidecek gibi görünmüyor bu iş. Ha bu parti içinde gerilimi devam ettirir mi? Evet ettiriyor. Buralara yansır mı? Yansır. Diğer toplantının iptaliyle ilgili görüşlerim var ama bu turdakini böyle
1: tamam.
2: Tamamlayayım.
1: Tamam. Şimdi şöyle Sezen Hanım o konuda tam bir yorum yapıyorken aslında başka bir tartışmaya geçtik. Kemal Bey'in açıklamasına mı referans veriyordunuz siz? Kemal Bey'in İstanbul programı iptali konusunda.
3: Evet. Onu açıklarken din ve siyaseti karıştırmak istememesine yönelik. Tam şimdi paylaşımını...
2: Var ekranda istersen.
1: Bir, evet. Muharrem ayının ve aşure evet. gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bir de sosyal medyada yaptığı paylaşım var. Arkadaşlar oradan evet. ana fikri böyle
3: çekip aldılar.
1: Onu da vereceklerdir. İşte, hiçbir inancı hayatım hiçbir dönemde siyasetin ve propaganda malzemesi yapmayı doğru görmedim diye açıklamasının daha uzun hali. Mesela buradaki açıklama Taha Bey'in bahsettiği o teknik kısımla hiç şey yapmıyor, çakışmıyor.
4: Yani, evet.
1: Araç konvoyu vesaire ama ya bu bende de böyle bir kulis var diyorsunuz. Evet. Onu paylaştınız.
4: Yani bu tabii ki de hani resmi bir açıklama değil.
1: Hı-hı. Bir kulis bilgisi.
4: Yanılıyor da olabilirim ama hani çok da ayakları yere basmıyor da değil. Sonuçta bu bir matem anmasını yüz araçlarda gitmezsiniz yani Çamlıca gibi şeylerde de.
1: Sayın Sevgen de buna benzer bir şey söyledi.
4: Karşılatmazsınız yani kendinizi.
1: Karşılayacaklardı, o olmazdı. Bu yüzden dedi. Sayın Gezici'de de bu konuda bazı bilgiler var. Siz de onu paylaşır mısınız?
5: Evet.

0: Yani çünkü izleyiciler için şunu tekrar özetleyeyim.
1: Ali Bey'e de bir görsel attım, onu belki yayından tamam verebilir.
0: Şöyle, niçin bu programın iptal olması tartışıldı? Şu açıdan. Bu kamplaşma, bu kutuplaşma burada da kendini gösterdi. Kimileri dedi ki,

0: destek var mı? Devamında ise insanların arasına karıştığında protesto edileceksin, seni protesto edecekler, kabul görmeyeceksin. Diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise hiç de öyle olmayacak, göreceksiniz. Böyle bir inatlaşmayla gidiyordu mesele. İptal olduğunda ise dendi ki, gördünüz mü, gidemedi Kemal Kılıçdaroğlu, yani karşıtlar böyle söyledi. Gidemedi Kılıçdaroğlu çünkü protesto edilecekti, çünkü kabul görmeyecekti. İşte onun genel başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı kabul etmiyor, toplum kabul etmiyor, bu da bunun delili dendi. Peki gerçekten niye iptal oldu? Bu tartışmalardan kaynaklı mı? Ne oldu?
1: Evet. Yayın öncesinde Atakan Bey'le konuştum. Kemal Bey'in danışmanı ve ardından Kemal Bey'le de uzunca bir telefon konuşması
0: yaptım. Bu konuyu Kemal Bey'le görüştünüz siz.
1: Evet, bizzat sordum. Kemal Bey hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Bu törene planlı bir şekilde bir davet var. Ve kendisi de katılacağını ifade ediyor. Kemal Bey'in dışında 3 farklı siyasi partinin genel başkanı da katılacağını ifade ediyor. Bir tanesi İyi Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Hı. Bu 3 partinin de genel başkanı da katılacak.
0: Yani Musavat Dervişoğlu, evet. Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek.
2: Demokrat Parti de var.
0: Demokrat Parti de var.
1: Ve burada aslında
3: toplumun genelinin çok bilgisi yok. Programın içeriğinden de bize söz eder misin? Ya biz hepimiz bizi biliyoruz, evet. Herkes biliyormuş gibi davranıyoruz.
0: Katılacağı program neydi?
1: Doğru, evet. Bu dini ve toplumsal hassasiyetlerin olduğu bir aslında bir cemaatin bir anma programıydı. Ve İmam Hüseyin Kerbela olayını anacaklardı. Kemal Bey burada herhangi bir karşılık göremem ya da tepki gelir diye böyle bir kaygıyla katılmama yapmıyor. Burada tamamen tam tersine,
2: Kemal Bey'in en rahat gideceği bir alan.
1: Tam tersine burada çok büyük bir ilgi göreceğini biliyor kendisi. Ve bu anmayı, bu anma programını gölgede düşürebilecek bir süreci ortaya çıkartacak. Hmm. Aslında Türkiye'de bazen görüntü vermektense vermemek daha kıymetli. Daha doğru bir mesajdır. Bu anma programında Ali Özgündüz Bey de bir tweet attı. Kemal Bey'in bu paylaşımını.
0: Ali Özgündüz Bey kimdir onu da paylaşarak.
1: Evet, yine bu cemaatin önemli liderlerinden bir isim ve çok kıymetlidir. Ve bütün Caferiler tanır. Hatta onların liderliğini sürdürmekte ve Kemal Bey'e de çok yakın bir isimdir. Yanılmıyorum değil mi Sayın Bakanım?
2: Ali Özgündüz
1: çok özel bir isimdir Kemal Bey için.
2: Ve bizim geçen dönem milletvekilimizdir.
1: Hakimdir
2: Selahattin Özgündüz dernek başkanıdır. Bu evet. Caferilerin Ali Özgündüz onun yeğenidir.
0: Yeğenidir.
2: Yani Kemal Bey buraya ev sahibi olarak gelir. Yani Kemal Bey burada protesto edilmesi falan mümkün değil.
1: Değil.
2: En rahat tabanıdır Kemal Bey'in. Peki Kemal Bey tamamen bu siyasi alet edilecekti. Diğer karşı gruplardan geleceklerdi. Bizim bu arkadaşlarımızın yaptığı bu olaylar tamamen budur. Sabah yani ben de uzun uzun konuştum.
0: Şimdi,
2: yani bu anmaya
0: kronolojik sıraya bakarsak,
2: siyaset gölgesi düşmesin
0: önce
2: diye
0: bu organizasyonu yapacak olanlar bir davette bulundular.
1: Bütün siyasilere.
0: Bütün siyasilere, saydığınız siyasilere.
1: 5-6 tane genel başkan katılacağını söylüyor.
0: Onlar da geri döndüler olumlu bir şekilde.
1: Ve Kemal Bey de katılamayacağını ifade ediyor. O kısımda da
0: yani diğer siyasi... Yani ilk verdiği cevap katılmayacağım yönünde mi? Yoksa
1: hayır.
0: Sonradan mı değişiyor?
1: Çünkü burada Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi sonradan yani şehrin girişinden itibaren çok büyük bir konvoy bekliyordu.
0: Ama ilk önce olumlu cevap veriyor Kemal Bey, doğru mu?
1: Olumlu cevap veriyor katılacağını fakat ilginin çok yüksek olduğunun farkında. Hı. Bu da parti içi iç çekişmenin yaşandığı, meşruiyetin tartışıldığı bir atmosferde kutuplaşmayı daha da genişletecekti, daha da büyütecekti. O yüzden buna izin vermek istemedi Kemal Bey. Ve katılımını iptal etti ve aynı anda eş zamanlı olarak da diğer 4 siyasi partinin de genel başkanı da katılmayacağını ifade ediyor. Aslında ve Ali Özgündüz Bey de bir
0: aslında hiçbir siyasi katılmamış mı oldu bu şartlar
1: altında? Katılmadı.
0: Genel Başkan düzeyinde.
2: Cevdet Bey katıldı. Kültür Bakanı katılıyordu daha öncekilere. Hı hı. Bu toplantıya...
0: Parti Genel Başkanları iptal
2: etti. Cumhurbaşkanı yardımcımız katıldı. Çok da anlamlı bir konuşma yaptı Cevdet.
1: Bu İstanbul'daki hatta Türkiye'deki en büyük anma programıdır. Yani Ali Özgündüz'ün ismi de Kemal Bey'le özleşmiş, birbirleriyle herhalde toprakla yağmur gibi bütünleşmiş bir isimdir. O yüzden oranın reddetmesi ya da istememesi değil, hatta o cemaatte Kemal Bey çok el üstünde tutulan bir isim.
0: Bu kısım da önemli çünkü bugün şöyle şeyler de dolaştı. Ya bu töreni yapacak olan cemaat

0: Caferiler Kemal Bey'e gelme dediler. Diye bir şey de dolaştı.
1: Çünkü çok
0: bu da doğru
1: orada değil.
2: Yok doğru değil. Tamamen değil. Kemal Bey'in kendi inisiyatifini kullanarak katılmamasıdır. Yani ben de konuştum sabah uzun uzun.
0: Siz de konuştunuz.
2: Tabii tamamen ve bu siyasete yönlendirecekler. Bizimkiler gelecekler, öbürü gelecek.
0: İçindeki gerilim bu anmanın içine taşınmasın.
2: Yansımasın. Evet, ve yansımasın diye tamamen acının, kısa özeti budur yani.
1: Matemin. Tabii matem olan bir yerde ister istemez bir kutlamaya da dönüşebilecekti. Bunun
0: Kemal Bey'in gelişinin kutlanması gibi.
1: Tabii. Ve burada büyük bir mutluluk oluşabilirdi. Ve Kemal Bey bu tür şeyleri gördü. Burada bir protestonun olma ihtimaline karşı değil. Bunu Özgür Özel Bey de kendisi de bilir. Çünkü bu cemaatin liderlerinden birisi de biraz önce bahsettiğimiz gibi Ali Özgündüz Bey'in olduğunu biliyoruz. Bir sağduyu hareketidir aslında. Yani Kemal Bey bu nezaketi hep gösteriyor. Yani dengeli gidiyor. Görünmek bazen çok büyük bir güç olarak ifade edilir ama bazen görünmemek de bir avantajdır, bir güçtür. Ve Ali Özgündüz Bey bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Kemal Bey'in bu açıklamasını retweet ederek bir alıntı yazdı ve çok anlamlı ve kıymetli. Bu bugün herhalde en çok yani bugüne kadar çok konuşulmamıştır bu anma programı ama bugün ilk defa bu kadar yoğun Türkiye'nin gündemine geldi. Ve çok büyük bir acının yıl dönümü. O yüzden Nasuki Bey de bunun ben de dinledim çok güzel ifade etti.
3: Teşekkür ederim.
1: O yüzden bu bir nezaketli bir davranış olarak
0: aslında
1: okumak gerekiyor.
0: Aslında bu akşamın konuştuğumuz ilk iki konusuna bakarsak biri mecliste, bir cenazede Cumhuriyet Halk Partisi için gerilim nasıl yansıdı? Bugün ise tarihi ve bir matemin içinde Cumhuriyet Halk Partisi, yani matem ve gerilim yan yana bir şekilde bir cenaze ve bir matemde gündeme geldi ve bunun üzerinden konuşuyoruz.
4: Benim söyleyeceklerim var eğer. Yani arkadaşlarım buraya süre açısından izin verirlerse eğer Murat Bey'inki bittiyse.
0: Tabii.
4: Şimdi bir kere ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu metnine hani politik kısmı o tepkisi dışında naçizane imzamı atarım böyle bir metne. Bu bir sağduyu metni. Gerçekten bu İslam dünyasında Taha da söyledi. Taha Hüseyin söyledi. Bunu birazdan söyleyeceğim. Ne oldu? İslam dünyasında hakikaten beli doğrulmamıştır.
5: Muhammed Ali'nin abisi Taha Hüseyin söyledi.
4: İşte evet.
0: Şimdi Muhammed Ali'nin abisi Taha
6: Hüseyin var, Hüseyin var.
4: Bizim için 10 Muharrem.
5: Niye canım Hüseyin var, Hüseyin var.
6: Şaka yapayım.
4: Yok canım.
6: Ya şimdi geriliyoruz ben sürekli.
4: Yok yok gerilmiyoruz. Niye gerilelim? Hayır.
6: Farklı Hüseyinler var. Din tarihimizde. Şimdi, ortak tarihimizde.
4: Bu tarihte çok büyük bir kırılma noktası gerçekten ama biz şuradan bunu konuşabiliriz değil mi? Hani dünyanın dört bir yanında bu inanca sahip olan insanlar Hüseyin ismini onurla yaşatmışlar. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden önce heyhat mine zilleh diye söylediği, zillet bizden uzaktır diye söylediği bir slogan haline gelmiş sözü var. Bu çok tarihi bir sözdür. Ama o katillerin adını hiçbir yerde görmüyoruz. Bu yeter bence. Başka bir şey söylemeye de çok ben ihtiyaç duymuyorum. Onun dışında bugün şöyle bir şey söyleyebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programa önce evet demesi aslında süre gelen o yoğunluğun içinde hazırlıksızlığın ifadesi. Bunun da bir altını çizmek lazım. Yani buna böyle evet demeden önce ya bu toplantı neye vesiledir? Zemini nedir? Buraya gidersem nasıl anlaşılır? Gitmezsem nasıl anlaşılır?
0: Olası komplikasyonlar hesaplanmamış.
4: Evet, bunlar hesaplanmalıydı. Ama bu yaptığı her şeye rağmen böyle bir zeminin hani işte deniyor sen çarşıya çıkamıyorsun, pazara çıkamıyorsun. Ya Türkiye'de en küçük siyasi partinin genel başkanı bile sahaya çıkar, konuşur, millet eleştirisini de dile getirir, gezer, lafını da söyler. Bundan yana ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama bunu bir sokağa çıkma, kendisini gösterme vesilesi olarak gösterme konusunda ya da yanlış anlaşılacak konusunda bu yanlış olabilir, biz buradan uzaklaşalım. Çünkü bu zemin başka bir zemin. Bu zemin bunlara kurban edilecek, bunlarla istismar edilecek bir zemin değil. Dönüşünü yapmış bence fevkalade de güzel, şu metni de gayet hoş. Ama dediğim gibi bu fırtınalı anın karşılıklı hamle yapmaktan sürekli hani cenazede bile hamle yapıyorsun, omuz atıyorsun, adama ters bakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun filan. Bu yorucu bir şey.
0: Yani sen şöyle mi diyorsun? Aslında başta hayır dese hiç tartışmayı açmayacak.
4: Çok daha iyi. Hatta neden hayır dediğini de böyle açıklasa çok daha kuvvetli bir şey en söylemiş başta olurdu. Mesela neler yaşandı? Ya ben hatırlatmak istemiyorum ama Atakan Bey'i hatırlattığın için söyleyeyim. Ya Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın müşaviriyle ilgili yaptığı bir tarif vardı mesela. Evet. Ya bunlar bizim siyasi tarihimize çok tatsız lekeler, gölgeler düşüren yaklaşımlar. Yani ben anmak bile istemiyorum onu. Hiç hoş değil ama bir tarafıyla ama. Bu işte dedim ya sürekli karşılıklı hamle yapmak, birbirini gözetmek. Aman gardım düşmesin, karşı taraf bana yumruk atmadan ben ona atayım kaygısının getirdiği bir şey.

0: Şu metin bence bu şeyleri gidermiş bir metin. Siyaset üstü bir metin. O bakımdan da güzel bir metin.
1: Sezen Hanım, siz nasıl yorumladınız? Önce evet demesi, sonra iptal olması, bunun üzerine gelişen tartışmalar.
2: Ya biraz Kemal Bey'in ben ekibine bağlıyorum bu kararsızlıkları, değişik durumları. Çünkü gelmeden önce de Nagihan Alçın'ın bir Kemal Bey'e dayandırarak, Kemal Bey'le konuşması üzerine ona istinaden yazdığı bir şey vardı. O da bilmiyorum, böyle bir İstanbul programı olduğunu bilmiyordum demiş. Şimdi burada Gürsel Tekin üst üste paylaşımlar yapıyordu. Tabii İstanbul İl Başkanı olarak öyle kendini adettiği için veya öyle olduğu için diyelim, orada da ikili bir durum var hala. O özellikle mesaj üstünde mesaj paylaşıp bunu programın muhakkak olacağını söylüyordu. Sabah karşı sanırım bir paylaşım yapıp olmayacağını söylemişti. Şimdi böyle stratejik bir takım iletişim hataları oluyor. Bundan dolayı da kafalar karışıyor. Bir de şimdi siyasete bir bütünlük olması lazım siyasi söyleminizde. Yani burada işte inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır ve hatta işte bunu kutuplaşmanın öyle bir dini programa yansımaması dedik, ama baktığımızda şimdi CHP Genel Başkanlığı'nın resmi sitesinde de evet Yezidiler bitmez ama Yezidlere baş eğmeyen Hüseyini ruhlar hep var olacaktır. Eline beline diline sahip olanlara bin selam olsun. Şimdi bu eline beline ve diline kime referans belli ya yani burada.
3: Ama bu Caferilerde özellikle
2: biliyorum,
3: çok önemli bir
2: kadar
3: söz.
2: Bilgimiz bizim de var.
0: Bu Hacı Bektaşi Veli'ye ve Anadolu'daki şimdi, bütün erenlere ait bir şey de. Ama bugün politik olarak kullanılması evet.
2: Tesadüf değil yani. Doğru. Burada bir politik atıf var şimdi.
4: Politik mesaj da gidebilir.
2: Bir mesaj var. Burada ayrıca cenazede bu sefer kutuplaşma olmasın diyorsanız dini programda. Cenazede zaten kutuplaşma oldu. Bu sefer cenazede daha az bir dini programdan daha aşağı yere mertebeye koyacağımız bir durum değil.
0: Evet.
2: İster istemez orada yaşandı bu. Bir de üstüne üstlük geçtiğimiz yıllardaki çizgisinde aşure gününde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda iktidara eleştirilerdi. Mesela işte Hazreti Hüseyin'in arkasından ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz gibi atıflar vardı. Şimdi o zaman bugünü ben ayırıyorum diğer günlerden veyahut da işte dini günleri ayırıyorum. Bayram günü şu yapılmaz. İşte bu günü bunu siyaseti konuşmayız. Bunlara ben saygı duyarım. O bütünlükte de bir strateji olur. Stratejinin ötesinde bir insani de duruş olur. Bir inançlı duruş da olur. Ama şimdi hem onu yapıyorsunuz hem onu yapıyorsunuz. Tabii ki bir genel başkanın veyahut da bir herhangi bir siyasi ismin bunları düşünmesine gerek yok. Çevresi
5: Kemal
2: düşünecek.
5: Bey'in düşüncelerinde değişiklik olmuş olamaz mı? Yani o zaman öyle düşünmüş, bugün böyle düşünmüş. Çünkü Kemal Bey'i biz şeyden de biliyoruz. Yani ne işimiz var Libya'da, maceraya gidiyoruz, Suriye'de ne işimiz var? Şimdi bayağı bildiğiniz mal vatancı,
2: Yezid konusunda
5: misak-ı millici falan. Hani
2: olabilir tabii, ben ama şeye söylüyorum. Yani
5: İnsanlar değişirler.
2: Değişirler tabii ki. Belli ki de bir Kılıçdaroğlu'nda da ideolojik tutum değişikliği var. Ben bunu burada tartışmıyorum ve yargılamıyorum şu an. Ama inancın siyasete malzeme edilmesi diyorsanız burada o zaman tutarlı bir tavır sergilemek lazım. Bir de dediğim gibi yani şimdi bilmiyorum mu, kesin geliyor mu? Şimdi ben mesela sabah kalktığımda şeyi düşündüm. Ya saat işte 8 civarı. Bu program olmayacaksa o zaman şimdi orada toplananlar varsa onlar ne yapacaklar? Veya buna göre hazırlığını yapmış olanlar varsa ne olacak? Yani birdenbire onlar da ortada kalıyor gibi bir durum. O yüzden tutarlı davranışlar olması lazım. Bir de tabii bayramda da o haram araçlar hikayesi oldu. Bu stratejilerde artık yani bir iletişimde demek ki sorun var açıkçası.
1: Biz Kemal Bey'in ekibinde de bir sorun olduğunu düşünüyoruz.
2: Ama ya bu zaten Kemal Bey'in kendi düşüneceği şey değil. Fakat Kemal Bey'in kendi düşüneceği şey şu olabilir. O da mesela bu programdan haberi var mı yok mu? Şimdi niye o zaman Nagihan Alçı'ya böyle bir şey dendi?
4: Hayır, şey programından haberim olmayabilir diye karışık, affedersiniz. Şeyden bu toplantı her yıl olağan yapılıyor. Buradaki toplantı. Ve liderler gelsin gelmesin, liderler temsilcilerini gönderiyorlar bu toplantılara. Ve yurdu yani dünyanın her tarafından insanlar da geliyor. Yabancı tabii, konuklar tabii. da geliyor. Tabii, yabancı konuklar da konuşuyor. Yani işte birisi geldi gelmedi, bir eksiklik yok orada. O tören kendine göre kuruyorlar. Tabii. Yani genel başkanına göre
2: ya
4: kurmuyorlar. Hatta bir genel başkan söz vermemişler, söz hakkı. O genel başkanın bir tanesi, isim önemli değil, o da söz hakkı istemiş. Fakat ona söz hakkı vermedikleri için o genel başkan da o yüzden katılmamış. Ama buradaki olay tamamen Kemal Bey'in Nasuh'un anlattığı gibi, bu İstanbul'daki şeyden haberim yok diyor. Bu karşılama töreni

0: onu kastediyor. Oradaki davullar, zurnalar ondan çok fazla haberi olmadığını ifade ediyor. İstanbul'da böyle büyük bir karşılamayı beklemiyordu. Öyle bir tweetler atılınca bakmış ki İstanbul'da biz mateme mi gidiyoruz yoksa bir açılışa, bir düğüne mi gidiyoruz gibi. Tamamen
1: şimdi siz
0: o
1: biraz
0: düşünceden
1: daha netleştirdiniz. Anladım.
2: Ruhuna uygun olmayacaktı.
0: Evet yani. Ruhuna uygun olmayacaktı.
2: Şimdi Taha Bey önemli bir şey söyledi. O da şu, yani bir gözlemde, bir analizde bulundu alır. Dedi ki benim esas dikkatimi çeken sürekli, düzenli, sistematik olarak Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederken o ziyareti yapmaması ve aksine bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na şey, tokalaştığı bir fotoğrafı vermesi. Bu benim bu tesadüf de olabilir ama dikkatimi de çekti dedi. Benzer bir şekilde mesela TGT üzerinden çıkan bir haberde neydi? Gün içinde görmüşsünüzdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cezaevi turuna çıkacağı. Bu anlamda Selahattin Demirtaş, Merdan Yanardağ, Osman Kavala, Tayfun Kahraman gibi isimlerin yanı sıra İmamoğlu'na ziyaret edeceği yönünde bir haber dolaştı. TGT'ye referansla. Sonra tabii herkes kendince bu haberin peşine düşmüş.
3: Hazır Tuzra cenazeyle başlamışken.
2: Başlamışken diyorsunuz.
3: Ekrem Bey'in ifadesi var ya, o yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Beni burada diri diri betona gömüyor.
2: Yani. Ha, bununla bir irtibatlandırıyorsunuz.
3: Yani fail her zaman olay mahalline döner miydi? Hmm. Şimdi Kemal Bey bir yüz yüze hesaplaşmak isteyecektir. Ben bunu çok olağan görüyorum.
2: Ama mesela not 1'de hem Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklara hem Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sormuş.
1: Demirtaş
2: İki tarafta
1: oluyor.
2: Böyle evet,
1: iki tane.
3: Aynısı oldu yani.
2: Evet. Yani bunu doğrulatamamışlar. Evet. Kılıçdaroğlu tarafından da
3: ama bu
2: İmamoğlu tarafından da
3: dinleyecek bir durum değil yani.
2: Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşür mü hakikaten, böyle bir hamle bekliyor musunuz siz?
3: Bakın,
2: böyle bir girişim.
3: Kemal Bey'in soğukkanlılığını bence çok hafife alıyoruz yani. Kemal Bey hani bugün kimle görüşemez diye düşünüyorum. Malarkes'e görüşür. Görüşür yani.
4: Bence o televizyon yayından sonra hepsini
3: Kemal
4: yapalım.
3: Bey.
2: Şimdi o televizyon yayınlandı.
5: Kendini küfredenleri bela okuyanlarla görüştü.
4: O soğukkanlılık.
5: Herkesin yapacağı bir irade bakın, değil o.
3: Ali Mahir Bey çok özür diliyorum, Allah belanı
5: evet,
3: versin
5: dedi ya,
3: Kemal
5: bela
3: Bey.
5: Okudu.
3: Kemal Bey bugün elini uzattı yahu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu
5: çok zor bir
3: gerçekten
5: irade.
3: Pek çok yönden eleştirilebilir. Fakat soğukkanlılığı
5: kesinlikle
3: ve o serin duruşu geçtiğimiz günlerde bir yayında eski bir milletvekili ya diyor düğüne gidiyoruz gülmüyorsun, cenazeye gidiyoruz ağlamıyorsun dedik diyor en son Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey gerçekten duygularını çok geri plana atabilen bir profil. Bunu şeyde de gördük. Yani genel başkanlıktan düştükten sonraki süreçte de gördük. Şimdi mesela soruyorum yani. Şimdi bu Sayın Bakanım gece kulüplerinde tavernalarda dağıtılan paralar, saç ekimi karşılığında delege operasyonları, daireler şunlar bunlar. Siz bunları yeni mi duydunuz? O gün de biliyordunuz. Kemal Bey de biliyordu. Yani Kemal Bey'e gidip kimse anlatmadı mı? Falanca il delegasyonunu böyle transfer ettiler diye. Ama biz Kemal Bey'den duygusal...
0: Kurultay'dan sonra öğrendik Hüseyin bunları hiçbir...
3: Ama hayır hayır şu mahkeme sürecine kamuoyu olarak biz öğrendik ya.
5: Tabii biz ilk kongrelerinde konuştuk.
3: Ha, bizden çok daha önce birileri gitti Kemal Bey'e. Kemal Bey yani bizden duymuş olma ama falanca delega ekibini gece yarısı imza attırarak falanca gazeteciye de bunu paylaştırtarak böyle el çektirdiler. Veya kaç öyle kaybedildi? 18 oy.
0: 9 öyle.
3: Geçersiz oy sayısı kaç?
0: Bu tarafa geldi mi 9 öyle.
3: Hayır, geçersiz oy sayısı kaç kurultayda? 18 ya.
0: 18 de geçersiz.
3: 18 oy. La kaybediyor, 18 oy geçersiz. Yani 9'u kabul edilse yine. Tabii kime gittiğini bilmiyoruz. Şuraya geleceğim. Kemal Bey o süreçte böyle feveran eden, duygusal hareket eden bir lider olmadı ki. Gitti, evinde oturdu, iki defa video çekti. Bir tanesine partinin kurumsal kimliğine sahip çıkın dedi. En son işte putlan kararı çıkmadan önceki gece gördük. Orada artık düğmeye bastı. O yüzden Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'yla bence görüşür mü? Valla bence görüşmek ister yani. Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylemek isteyecekleri olduğunu düşünüyorum. Ha Ekrem Bey onunla görüşür mü? O konuda emin değilim. O konuda emin değilim.
4: Orada bir şey var Tanrı, sen de duymuş olabilirsin. Mutlak butlan kararı değil. İlk mahkeme kararı vardı ya.
3: Evet.
4: Görevsiz karar. Ondan kısa bir süre önce bu kararın çıkabileceğine dair bir takım şeyler yayıldığında
3: evet.
4: Ekrem Bey Kemal Bey ile görüşmek istedi.
3: Talepte bulunan Ekrem İmamoğlu oldu.
4: Evet. Ama görüşmedik.
3: Evet. Dolayısıyla
0: ailesi de affedersin. Babası ve yakınları da belli bir süre

0: Sonra olaylar büyüyünce Kemal Bey'den randevu istediler ve Kemal Bey onlara randevu vermedi.
1: Ben hatta el arttırayım. Sadece Kemal Bey'den randevu istemediler. AK Parti'nin çok önde gelen isimlerinden, AK Parti'nin çok üst düzey, devletin üst düzey kademelerinde görev yapmış isimlerinden bizim evladımız bir cahillik yaptı. Biz de bu kadarını bilmiyorduk. Bir randevu ayarlayın diyerek talepte bulundukları, valla bugün Ankara'da galiba Sağır Sultan duydu yani bunları. O yüzden ha şu yani hani Özgür Bey Sayın Özgür Özel, Sayın Bülent Arınç'la görüşebiliyor da Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu niye görmesin? Ama burada bir görüşmeden, fikir alışverişinden ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık eteğindeki taşları dökeceği bir
2: Yüzleşme mi olur?
1: yüzleşme tablosu ben görüyorum ve bunu da hani
2: Yani
1: bu benim şahsi
2: Kılıçdaroğlu buna
1: yorumum da değil
2: hazırdır
1: yani.
2: ama İmamoğlu'ndan şüpheliyim
1: Kemal
2: diyorsunuz.
1: Bey bugün için bence yaşıyordu zaten yani. Çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz tanıyorsak ve Ekrem İmamoğlu'nu biraz anlamışsak, Ekrem İmamoğlu içeride niye bağırıyor beni burada betona gömüyorlar diye? Çünkü gerçekten öyle oluyor yani. Kendisi için yani o Sarıyer'de tanesi 5 milyondan aldığı 3 tane villa için, İmamoğlu inşaata hayali ev satışları yapan işlemler için, ne bileyim Paris tatilleri, yok kayaklar, şunlar bunlar için, kendisi için miting yapabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kalkıyor. Bu da gerçekten gayri resmi olarak betona gömülmesi anlamına geliyor. Bu ifade bana ait değil ki. Dolayısıyla Kemal Bey'in son bir altın vuruş mu dersiniz artık, hesaplaşma mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama o her zamanki soğukkanlılığıyla hareket edip Silivri'ye gidip son sözlerini belki yüzüne karşı söylemek isteyeceği görüşündeyim. Fakat ben yine de uzlaşı kapısının kapandığı görüşünde de değilim.
2: Kimle kim arasında?
1: Bütün taraflar arasında. Ya bu çok iddialı olabilir. Denilebilir ki efendim buradan geri döner mi? Döner efendim. Döner, vallahi döner. Bugün cenaze töreninde Kemal Bey'in yanında duran kişi dünün saraya çıkan CHP'lisiydi.
0: Öyle
1: Muharrem Bey
0: dediler ama o da ispat
1: değil miydi?
0: edilmedi yani.
2: Yani böyle itham edildi.
1: Ya öyle
0: ispat edilmedi.
1: Ama Sayın Bakanım,
0: söylendi de
1: Sayın
0: ispat
1: Bakanım,
0: edilmedi.
1: Yani Kemal Bey'e bu canlı yayında soruldu.
3: Yine de olağan şüpheli o bence. Yani.
0: Evet, olağan şüpheli.
1: Şimdi dünün tırnak içerisinde kasetçisiydi. Çok özür diliyorum yani. Cumhuriyet Halk Partisi Altılı Masa ittifakıyla beraber seçime giderken Muharrem Bey'in başına neler geldiğini görüyoruz. Bugün yan yanalar. Dolayısıyla siyasette olmaz diye bir şey yok. Hala olabilir düşüncesindeyim. Ama buna Ekrem İmamoğlu bunun faturasına katlanır mı? Kılıçdaroğlu...
2: Nasıl bir faturası olur onun?
1: Ya onun artık Kemal Bey'in, şeriatın kestiği parmak acımaz. Kemal Bey nasıl fatura keser bilmiyorum. Ama ben hala o kapının kapandığı görüşünde değilim. Nereden görüyoruz bunu? Özgür Bey için hala bir disiplin süreci işletilmedi. Keza Ekrem İmamoğlu için de işletilmedi. Şimdi baktığınız zaman hani Kemal Bey diyor ya arınacağız, işte adı skandallara karışan. Allah aşkına yani Veli Ağbaba'nın adı daha mı az skandala karıştı, şey daha mı çok skandala karıştı Ekrem İmamoğlu'na? Yok. Orada bir ben hala...
0: Ama görüşme bir talebi yok ki Hüseyin. Yani Kemal Bey'in böyle bir programı yok. O günkü şeyde de Selahattin Demirtaş'la da böyle bir program
1: katılıyorum.
0: Yok.
1: Katılıyorum.
0: Yani
1: Sayın Bakanım ama
0: böyle
1: biz burada
0: program yok.
1: Görüşmek
0: yani,
1: ister mi
0: Bey'le görüşmek
1: ve görüşebilir mi
0: etme
1: üzerinden
0: yok yani.
1: Şey yapıyoruz ya, konuşuyoruz ya. Yoksa bence tarafların böyle bir görüşme gerçekleşmeksizin niyet beyan etmeleri kendilerine artı sağlamaz. Çünkü neden? Kemal Bey ben görüşmek istiyorum der. Bunu beyan ederse ve İmamoğlu içeriden ben istemiyorum derse bu Kemal Bey'e eksi yazar. İmamoğlu içeriden ben görüşmek istiyorum, Kemal Bey hayır derse seçmen de Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da döner İmamoğlu'na der ki sen bu adama hain hain dedin, görüşmek istiyorsun, bak o seni reddediyor der. Dolayısıyla biz bunun gerçek bir talep olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ne zaman ki bu görüşme belki gerçekleşirse. Fakat Kemal Bey'i biraz tanıyorsak, siyasi okumalarını, siyasi hareketlerini biraz analiz edebildiysek Kemal Bey'de ben bu soğukkanlılığı görüyorum. Yapar
2: o potansiyelde
1: yani.
2: Buyurun.
4: Şöyle cezaevine giren kişiler, yargılanan kişiler özellikle ifade edeyim. Bu Selahattin Demirtaş olsun ya da İmamoğlu mutlaka dışarıda etkili isimlerle görüşmek isteyecektir. Geçmişte bu hep olmuştur. Selahattin Demirtaş ilk cezaevine girdiğinde ne yapmıştı? Önce

0: siyasi liderlere mektup yazdı. Islak imzalı, gazetecilere yazdı. Kamuoyu araştırmacılarına yazdı. Bana da yollamıştı mektup, ıslak imzalı. Neden? Diyalog kurmak, kendisini anlatmak ve kamuoyunu diri tutmak ister. İçerideki dışarıyla görüşmek ister. Ama dışarıdaki görüşmek ister mi? Onun meşruiyetini aslında kendisini sağlaması gerekiyor. Yani kanun önünde. Sayın Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da geçmişe bakalım. Çok ağır suçlardan yargılandı. İşte Akbil davasından ya da şiir okuması gibi hepsinin en üst seviyelerde yargılandı. O zaman da çok büyük bir ilgi vardı. Görüşmek isteyen. Ama baktığınız zaman hukuk kararını verdi. Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış İlker Başbuğday'ı terörist olarak içeriye kondu. Ve o da hak hukuka inandı ve kararı bekledi. Yargı sürecinin devam etti. Şimdi bu Ergenekon sürecine bir bilgi vereyim. Mesela o dönemde yaptığımız araştırmalarda toplumun %78'i Ergenekon davalarını şaibeli buluyordu. Yani tutuklu, siyasi tutuklu olarak görüyordu. Şimdi ise Ekrem İmamoğlu'nun, benim de buna benzer raporlarım var ama daha önemli bir kurumu söyleyelim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da çok yakın veri enstitüsü vardır ve çok kurumsaldır. İçerisindeki çok duayen isimlerin olduğu bir yapıdır. Yaklaşık 2 ay önce de Bekir Adır Bey o atılan tweet'i retweet etti. Veri Enstitüsü'nün. Orada şu yazıyor. İmamoğlu'na siyasi tutuklu diyenlerin oranında çok ciddi anlamda düşüş var diyor. İmamoğlu'na destek azalmıştır diyor. Yani ifade etmek istediğim, İmamoğlu'nun meşruiyetini kaybettiğini ifade edebiliriz. İlk tutuklandığı süreçten bu yana bunu diri tutamadılar. Yani kendilerini iyi ifade edemediler. Daha doğrusu rasyonel bir icra ortaya koyamadılar. Ve Silivri'nin ziyaret sayıları da azalmıştır. Toplumda...
1: Murat Bey çok özür dilerim. Bu Ergenekon mevzusunda, Ergenekon'da hapis yatanlardan birisi olan Vedat Yenerer, bana da ifade ettiği, arkadaşlarıyla da konuştuğu, yani bu yani benzetmeden mesela hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü diyorlar biz çalmadık yani. Bizimkisi bir FETÖ
0: benim müdahalesiyle... Benim bunu ifade istediğim ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın.
1: Evet yani, ama mesela bir tanesi
0: yolsuz inanarak operasyonu. Yani yargıya... Bakın ben hatta cezaevinde yazdığı o kitapta Suçlamalar Karşı Gerçekler'de benim raporumu yayınladı o kitapta. Evet. Ben sordum. Efendim dedim neden karşı çıkmadınız tutuklamaya? İsyan edebilirlerdi yani ya da farklı bir şey olabilirdi. Dedi ki biz dedi kanuna, hukuka inandık adalete dedi. O yüzden dedi hiç korkmadık diyor. Yani ifadelerini o şekilde vermişler. Yani burada ise itaatsizlik var. Yani devlete karşı bir paradigma açılıyor. Bu çok farklı. Yani Ergenekon sürecini örnek vermemin temel sebebi bir Genelkurmay Başkanı'nın o tutukluluk sürecinde devlete güvenip, yargıya güvenip bir şekilde ifade vermiş durumdadır ve bununla ilgili bir kargaşa yapmamışlardır. Ama şu anki durum ise çok farklı. Kamuoyu desteği giderek azalıyor. O yüzden ben bugün Kemal Bey'e de sordum. Yani belediye başkanları ziyaret edilecek mi diye sordum da.
2: Böyle bir belediye başkanları.
0: Evet Kemal Bey'e de sordum. Dedi ki böyle bir gündem yok dedi.
2: Peki şeyde
0: yani
2: sordunuz mu?
0: Yani ileriki süreçte bu olabilir
2: yerlerinde
0: mi?
2: Yerlerinde sordunuz mu Demirtaş, İmamoğlu ve diğer tutuklarla ilgili?
0: Demirtaş'ı sormadım ama diğer tarafta yani belediye başkanları genel olarak sorduğunda şu an için bir gündem yok. İleriki süreçte bu belki olabilir
2: Kemal
0: dedi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu o televizyon programında bir ayrıma gitti. Çünkü ona soru sordular. Dediler ki siz adalet yürüyüşü yapmış bir isimsiniz. Ve bu adalet yürüyüşünü yaparken işte yargıya güvensizliğinizi söylediniz, davalar siyasi dediniz. Ama bugün ise bu soruşturmalara bir nevi destek veriyorsunuz, iddialara destek veriyorsunuz. Bu sizin için tutarsızlık değil mi? O da dedi ki ben konuları ikiye ayırıyorum. Ve mesela isimleri saydı işte Kavala'yı saydı, Can Atalay'ı saydı, diğerlerini saydı. Dedi ki bunlar siyasidir ve onların hala siyasi olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama diğerleri yani işte rüşvet vesaire, yolsuzluk bilmem ne bunlara sahip çıkamam. Bunlar evet. Siyasi falan değildir diyerek davaları birbirinden ayırdı. Hı. O anlamıyla ben kendi içimde tutarlıyım dedi. Bu anlamıyla belediye başkanlarına yapacağı olası ziyaretler ile bu saydığı diğer isimlere yapacağı olası ziyaretleri de ayırabilir. Bu söyleminden kaynaklı.
0: Bu dedi ki, evet.
2: Fakat İmamoğlu'yla

0: buluşma bambaşka bir düzen.
1: Farklı bir okul
0: olursa.
2: Ben tabii gideceğini düşünmüyorum. Ben de,
0: ben de gideceğini düşünmüyorum.
1: Bugünkü aldığım izlenim de oydu. Bu ziyaret gerçekleşmez. Fakat belli bir belediye başkanıyla da geçmişten bu yana ziyaretler yaptı. Sayın İmamoğlu da ziyaret etti. Geçmişe baktığımız zaman ailesini ziyaret etti. Diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Hepsinin de hak hukukunu takip etti aslında Ankara'daki ofisinde. Uzak durmadı. Mesafeli belki bir süreç yönetti ama hiçbirinin...
0: Taha Bey dedi ki Kemal Bey'in bu bütün pratiğine bakacak olursanız hepsi olabilir. Yapabilir. Örneklerini verdi.
3: Daha doğru söyledi. Kendini linç etmek isteyen biliyorsunuz şeyde.
0: Evet, evet.
3: Hayvan'a da.
0: Cenazedeki kişiyle de.
3: Tabii gitti kendisi. Bir nevi helalleşti. Etti, görüştü yani.
0: Evet.
3: İç girişiminde olan insanla da görüştü.
0: Ama şu, burada Ekrem İmamoğlu'nun daha aslında kararlı, mesafeli ve konulara sıcak bakmadığına dair ifadeler, görüşler
3: ama şey var,
0: daha fazla geliyor.
3: Erencim affedersin. Murat affedersin.
1: Bak, özür dilerim.
3: Biz bu davalara nereden geldik? Yani bu arınma nereden çıktı? Biz niye bu kadar mücadele ediyoruz? Yani şimdi böyle sanki olay olmamış gibi ya biz, adam diyor ki arındıracağız değil mi? Bir şeylik var burada, bir tuhaflık var. Cumhuriyet Halk Partisi parayla, pulla, şaibeyle anılmazdı diyor. Şimdi bu arkadaşları şaibe oldukları için bir kısmı, ki ben hep baştan beri söylüyorum, nasıl onu söylediği gibi, önce kendimiz komisyon kuracaktık. Kendimiz araştıracaktık fakat bunu beceremedik, bunu yapmadık. Biz yargıya bıraktık. Yargı yaptı, şimdi yargı yaptı, belli olaylar ortaya çıktı. Ya şimdi biz bu adamlarla gidip şeyle Uşak'la da mı görüşecek? Uşak'taki belediye başkanıyla da mı görüşecek? Ya da Beşiktaş belediye başkanıyla da mı görüşecek? O zaman bütün bu mücadelemiz, bütün bu kavgamız boşa gitmez mi kardeşim? Doğru. Biz ne dedik ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle olaylar var. Cumhuriyet Halk Partisi bu işlerle anılmaz. Biz bundan arınacağız. Arınmaya sebep olan kimler? Kemal Bey bir sonuç ama bunun sebebi kimler? Sebebi işte Özgür Bey'in en yakındaki arkadaşlar. Yani Allah aşkına bu belediye başkanlarının, ben inanıyorum ki %50'si %60'ı suçsuz yere yatıyor. Kurunun yanında yaşta toptancılık yaptığı için Özgür Bey filan. Ama diğerlerinin içerisinde gerçekten bir şaibe var kardeşim. Onu görüyoruz. Şimdi böyle bir şaibe varken, böyle bir olaylar varken bu olaylara karışmış insanlarla niye görüşsün? Niye gideyim görüşeyim? O zaman ne anlamı var benim bu mücadele etmemin, bu kavganın, bu ayrışmanın ne anlamı var? Ne kalır orada? O bakımdan ben Kemal Bey'in bunları ayıracağına...
4: Kemal Bey mesela arınma derken Beykoz Belediyesi'nde ihaleye çıkıp akaryakıt tankeriyle pişmaniye taşıtan belediye başkanını da eğer ziyaret ederse insanlar çıkar der ki Kemal Bey sen nasıl arınacaksın der.
1: Bir de bunun karşılığı yok toplumda. Yani, bugün notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Yüzde kaç dedin?
1: %74'ü. CHP'ye oy veren.
0: CHP'ye oy veren.
5: Evet. Çok peki niye o zaman bu kadar yüksek Cumhurbaşkanı adaylığında destek çıkıyor? Hem şaibeye bulaşmış ama Cumhurbaşkanı olsun diyorlar.
4: Tam o zaman yargılanma...
5: Bakın, yok hayır, yeni Özgür, anketlerde de var. CHP seçmeni için hiç böyle bir durum yok.
1: Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun oluşturmak istediği anlatı şu. Biz seçimi kazanmak istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın karşısında biz güçlüyüz. Sezon bu paradigmayı.
0: Hala Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak iddialı görünüyor diyorsunuz.
5: Hayır, bak şu, bakın şunu şey tartışalım.
1: Bu oran çok düşmüştür. Bu
5: sevmeyen çok oran sevmiyor. Düşmüştür. Seven çok seviyor. Öyle şimdi, bir şey bakın, var. Çok büyük bir kutuplaşma yaratıyor. Biz, doğru. Ama CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluğa bulaşmış siyasi bir suçlu, yani siyasi bir yargılama içinde olmayan bir tırnak içinde adi suçlu gibi görüyor değil miyiz?
1: Hakikaten yani uzaklaşmamak
5: çok
1: lazım.
5: Çok ciddi bakın, destek veriyorlar. Siz Bekir Ağırdır'dan dinlerken örnek verdiniz. Bekir Ağırdır veri enstitüsünde zaten. Ama daha önce çalıştığı KON'da hemen akabinde rakamlar yayınladı. Ve 8 puan fark vardı sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili.
6: Doğru.
5: Yani 8 orada
0: puan
5: bir,
0: fark
5: arasında. 8 puan siyasi dava olduğu lehine.
1: Bakın siz bahsediyorsunuz.
5: %57 civarıydı. Halen
1: KON'da da hem veri enstitüsünde yani bunu paylaşıyor olması...
5: %48'di. %48 bakın, siyasi dava olduğuna
1: inanıyordu. Oranda şöyle, sizin de farkında olduğunuz şu. Destek düşmüş. Hemfikir miyiz? Ya, bakın hakikate odaklanmamız lazım. Hakikati görmek lazım. Burada tamam, sorunun, sorunun varlığını...
5: Bakın, Bekir Ağırdır'ın verilerine göre
1: ifade etmek istediğim... Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok analitik

0: düşünen bir seçmen. Eğitim seviyesi, genel kültür baktığınız anlamda oldukça farklıdır. Ve bu seçmen sorunu yok saymıyor. Bir sorun var diyor. Bu çok kıymetli.
1: %74 ama ki, böyle bir veri nerede var onu merak ettim.
0: CHP'ye oy veren seçmenin %74'ü İmamoğlu ile ilgili bir şaibe olduğuna inanıyor.
2: Veri nereden?
0: Gezici araştırmanın yaptı. Benim.
1: O zaman zaten konuşmaya gerek yok çünkü betona gömülmüş zaten. Ta Hüseyin Bey'in dediği. Yani siyasette bir figür değil o zaman artık.
0: Hayır bakın şunu
1: çünkü herhalde CHP seçmeninin %74'ü.
0: Siz hakikatten uzaklaşıyorsunuz.
1: Hayır tamam peki o zaman ama gerçekten konuşmamıza gerek yok. Çünkü CHP seçmeninin %74'ü geride bıraktıysa İmamoğlu.
0: Ama bu CHP seçmeni, bunu demiyor ki bu kişi suçludur yok edilsin diye bir düşüncesi yok CHP seçmeninin. Kemal Bey'in de bu yönde bir şey yok. Baktığınız zaman burada mevcut sorun yok sayamazsınız. Yani bir meşruiyet tartışması burada esasında var. Arınma paradigması ilk çıktığı günden yani 2025'in Aralık ayından şu ana kadar baktığınız zaman CHP'de destek arttığını görüyoruz. Bakın önümüzdeki haftadan itibaren daha da sonuçlar değişecek. Neden? Bu, çünkü Kemal Bey Eylül ayında kongre yapacağını söyledi. Yani kongreyi başlattığını...
2: Takvimi süreci başlattığını.
0: Mesela seçmene şunu soruyoruz. CHP seçmenine önceliği ne olmalı? Yani genel başkanın önceliği ne olmalı? Kurultaya mı götürmeli? İmamoğlu'na destek mi vermeli? Ya da Özgür Özel'le görüşme mi sağlamalı? Kurultay diyor. Aynı seçmene Ekrem İmamoğlu'nu sorduğumuzda, kurultayı sorduğumuzda... Blok bir şekilde %70 ile 76 arasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na negatif bakış açısı var. Yani sorunu yok saymıyor. Bunu yaptılar diyor. Ama onlar da bakın bunların açıklamasını yerine yani kendilerinin meşruiyetini sağlamak yerine Erdoğan'la kendilerinin daha güçlü aday olduğunu işte... Seçimi kaybedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu var gibi ötekileştiren işte suçlu buydu kavramına doğru götürülüyor. Aslında aynı seçmenin nasıl bir cevap verdiğini görüyoruz. Özgür Özel Bey madem bu kadar büyük bir güç varsa İmamoğlu'nda varsa neden bir an önce gidip bir siyasi parti kurmuyor? Çünkü bununla ilgili baktığımız zaman CHP oy verenlerin sadece üçte birinin kendilerine destek verdiğini yani bir siyasi parti kurarsa destek verebileceğini söylüyor. Üçte biri. Bu da aşağı yukarı 9 puana denk gelen bir oy oranı. Aslında bekledikleri ilginin her geçen gün azaldığını görüyoruz. Bugünkü o cenaze fotoğrafında Ali Mahir Başarı'nın bir korkusu da Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu yakınlaşır mevzusu var bence. Yani iki kişinin diyalog kurmasını bir şekilde dolaylı yoldan aslında o araya girerek engellemeye de çalışıyor. Yani aslında Özgür Özel her şeyin farkında. Hatta Silivri'ye de tepki veriyor. Yani duyuyoruz.
2: Ya Taha Bey'in oradaki gözlemini ve soru işaretini siz anlamlı mı buldunuz?
0: Ben anlamlı görüyorum. Neden? Kemal Bey'in meşrutiyetin giderek hızla arttığını görüyoruz. Yani Nurhan'ın biraz önce ifade etti aslında orada yanlış anlaşılmalar oldu ama esas ekseni iki başlılık görüntüsü vermeye devam eden bir grup var. Aslında biz de Sayın Bakanımızın dediği gibi tek bir baş görüyoruz ama bu yansıtılarak çift başlılığı, çift gücü işte
2: bunun üzerine... Sınanca bir platform var mı?
1: CHP oyları söz vermedim. Merak ettim. CHP oyları artık nereye gelmiş?
3: Üstad konuştuk yani...
2: Yani sadece dinledi.
0: CHP'nin oyları %30'un üzerine değil ne yazık ki. Yani Özgür Özel varken de değildi, şimdi de değil.
2: Ya anketlerin
1: ama
2: dışında.
1: Ama Özgür Özel genel başkanlığından çok olmuş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığıyla diye anladım ben. Doğru mu anladım?
0: Hayır benim ifade etmek istediğim Özgür Özel Bey'in döneminde de şu anda da aslında CHP %30'u bulamadı daha. Hı hı. Yani... İkisinin de genel başkanlığı döneminde 30'un altındaydı.
1: Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bir yükseliş ivmesine girdi.
0: Partinin oyunda bir yükselişten ben bahsetmedim. CHP oy veren seçmenin içerisindeki
4: farklı görüşlerden bahsediyor.
0: Farklı görüşlerin yani zaman Kemal Bey'e doğru yöneldiğini. Yani. Çünkü Kemal Bey çok sağduyulu bir siyaset yapıyor. Programın başında arkadaşımız bahsetti. Orada sükunetli gidiyor.

0: Yani dengeli, zamana yayarak aslında yaydığını görüyoruz.
1: Yani zaman Kemal Bey'in lehine işliyor diyorsunuz.
2: Etinden kurtararak demeyi tercih etmiştim.
1: Nasıl? Ben şeyi sordum. Yani mesela Sezin Hanım'ın bahsettiği, yani iki genel başkan var fotoğrafı. Biri mahkeme kararıyla, resmi göreviyle genel başkan, ama diğer taraftan da o mahkeme kararını ve o resmi görevi tanımadığını ve fiilen Özgür Özel'le birlikte mitingler yapan, yürüyüşler yapan, işte değil mi, bir yerde geçerken, işte Denizli'de mi bir yerde değil mi, geçerken bir anda kalabalıkların toplandığı, büyük mitinglerin oluştuğu, hayatın içerisinde akan bir şey ve bu gözleme dayanarak da diyor ki sanki resmi genel başkanlığı, fiili genel başkan, gayri resmi genel başkan gibi bir ikili durum var. Ve bunun anketler dışında ölçülebileceği bir platform var mı? Hakikaten
3: var.
1: Var mı?
2: Ne o var dedi.
3: Nasıl ben de dedim.
2: Tuğba Hanım var dedi.
3: Yok yok, lütfen hayır, sözümü.
1: Acaba ikiniz aynı şeyden bahsediyorsunuz?
2: Bilmiyorum.
3: Bakalım ben söylesin.
1: Evet.
2: Peki şimdi ben Murat Bey'in tabii yaptığı araştırma...
1: Yani CHP'de lider kim?
2: Detaylarını görmedim
1: bu,
2: ama...
1: Hukuken değil, fiilen.
2: Mesela ben aşağı yukarı 6 aydır hiç saha yapmadım. Ben de düzenli saha yapıyordum ama 6 aydır yapamadım. Benim sahada gördüğüm şuydu yakın bir tarihe kadar. Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşalım. Şimdi öyle iki kategori değil bu. Davayı siyasi görenler, davayı yolsuzluk olarak görenler. Hı. Davayı yolsuzluk olarak görüp ama yolsuzluk da olsa bu siyasidir diyenler de var mesela. He. Bu da çok ilginç bir kategori.
1: Evet.
2: Evet, çalmıştır kardeşim. Ama
1: davası... Ama görülmeyebilirdi, görüldü. Ama
2: evet, dava siyasidir. Sadece siyasi olarak görenler, sadece yolsuzluk olarak görenler, kategoriler fazla. Ancak şu konuda Murat Bey'e katılırım. Anketlerin büyük bir bölümünde son 4-5 aydır Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilme ihtimali, Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde ona verecek oyların rakamları düşmeye başladı.
0: Doğru.
2: Bu çok
0: oraya girmedik diye söylemedim.
2: Evet, istikrarlı biçimde düşüyor bu mesela. Mesela aynı şeyi Mansur Yavaş için söyleyemiyoruz. Hala o orada belli bir oy tabanını koruyabiliyor. Fakat söylediğim
0: ve işin ilginç tarafı Özgür Özel'de de bir yükseliş var. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduğunda
2: tabii
0: %50'yi gördüğünü görüyoruz. Ve bu son 4 ayda
2: buna da çok katılıyorum. Aslında Saraçhane sürecinin belli bir bölümünden sonra hani Ekrem İmamoğlu ya artık çıkabilir bir şeyler falan, o umutlar yavaş yavaş azaldıkça Özgür Özel'in süreci iyi yönettiğini, aslında Cumhurbaşkanı adayının da o olabileceğini düşünen... Yani
1: İmamoğlu'ndan bir bayrak mı alıyor aslında? Bayrağı mı alıyor?
2: E tabii. Ne dedi sıkça Özgür Özel? Adayımız odur ama eğer aday olamazsa onu temsilen, bunu bile söyledi. Ben olurum dedi yani. Hmm. Şimdi bu Kılıçdaroğlu ziyaret meselesinde ise şöyle bir şey var. Ben Taha Hüseyin'e çok katılıyorum. O işte Sözcü TV'de yayınlanan o programdan sonra da hep şunu düşündüm. Kemal Bey bütün soğukkanlılığıyla herkesle görüşebilir. Yani o böyle beni bile ürpertti. Ben de mesela soğukkanlılığı tanınan bir adamım. Ben onun onda birini yapamam ya, mümkün değil. Ama 1 Haziran Ekrem İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili farkını dedi ki siyahla beyaz. O düzeyde farklıyız. Bu bir. İki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği günden itibaren, yani tedbir kararıyla genel başkan olduğu günden itibaren işin hukuki boyutunu şuraya koyuyorum. Siyaseten tasfiye etmek istediği ekibin Ekrem İmamoğlu bir ekibi olduğunu da sokaktaki kediler de biliyor yani. Bunu da öyle sağa sola çekmeye falan gerek yok.
1: O ekibin... Arınmadan kasıt bu mu?
2: Tabii. Arınmadan kastı aslında orası. Merkezi orası ama bunun merkezinin bu tarafında Beykoz vardır, öbür tarafında Uşak vardır. Bu başka bir konu. Merkezi burası. Üç, Kılıçdaroğlu bir şeyler söyledi. O da çok dikkat çekmedi. Dedi ki yerel yönetimler bizde ve yerel yöneticiler siyasi karar mekanizması anlamında genel merkezin önüne geçmiştir. Tabii. Biz bu öne geçme halini düzenleyeceğiz. Genel merkez politika üretecek, ötekiler katkı sağlayacak dedi. Bu aslında Kemal Bey'in 2023 yılı seçimleri sürecinde deneme sürüşleri yaptığı ve başarılı olduğu bir hikayedir. İki güçlü adayı zapt etti Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adayım bile diyemediler yani.
4: Tabii.
2: Bu mesela bu unuttuğumuz
1: bir şey. Meral Akşener buna çok kızdı.
2: Evet. Meral Akşener kazanacak aday dedi. Evet.
4: Dedi.
2: Yani zapt etti bir aday yapmadı. Bu işler tabii. Hani sonuçlar üzerinden değil de süreç üzerinden bakın. Acayip bir başarı. Yani burada toplumsal olarak işte aday olsa mutlaka seçilir denilen iki adayın sesini bile çıkaramayacak bir şekilde bir yere koyabiliyorsunuz. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu değil, aynı parti değil, tamam. Hukuken geldiği için, tedbir kararı geldiği için dezavantajları var. Ama ilk günkü yerinde değil. 111 imza bulabilir mi bugün Özgür Özel? Hayır, bulamaz. Ben cevabını veriyorum. 111 milletvekili imzasını şu anda asla bulamaz.
4: İşte bu çok tehlikeli.
2: Evet. Bunu bulamayacak. Peki ikinci bir partiye doğru işler gidiyor mu? İşte efendim 20 Temmuz'da Yargıtay'dan karar... Yani Yargıtay'dan o kadar kısa sürede karar çıkma ihtimali çok çok zayıf bir ihtimal. 820 imzadan bir kurultay çıkacak mı? O da çıkmayacak. Ancak eğer zamanımız varsa başka bir turda ben Özgür Özel ve arkadaşlarının ikinci bir partinin sosyolojisinin çok zayıf olduğunu gördüklerini düşünüyorum.
4: Evet.
2: Yani bunun da kılıfı şu anda

0: Şey iddiası ne diyorsun o zaman bu söylediğinden hareketle? Mesela bir yandan da şöyle bir tartışma daha var, paralel bir tartışma daha var. Yani yeni bir parti konusunda aslında ısrarcı olan Ekrem İmamoğlu, hayır CHP'nin içerisinde kalalım ve mücadeleyi burada sürdürelim ta ki bizi ihraç edene kadar başka partiye dönmeyelim, CHP'de mücadele edelim diyenler de Özgür Özel. Ve bu anlamda Özgür Özel ve İmamoğlu arasında bu yaklaşım farkının makasının açıldığına dair. Kalalım diyenlerle hayır ayrı partiye gidelim diyenler. Ayrı parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun ısrarcı olduğu,
1: evet.
0: CHP içerisinde devam. Buna katılıyor musun?
1: Ben buna şöyle katılıyorum ama önce şunu söyleyeyim. Her şeyden önce Sayın Bakanımızı tenzih ederek söylüyorum. Buradaki tek siyasetçi olduğu için. Siyasetçi mazeret ve kılıf üretme konusunda dünyanın en zengin kategorisini temsil ediyor. Yani söylediği her şeye bir kılıf bulabilir. Bulabiliyor yani, bu çok açık. Mesela bize siyaset şunu yapıyor. Ben çıkarım için siyaset yapmıyorum. Ne için yapıyorsun? Mesela Besim Tübük hep söylerdi bunu. Ben siyaseti çıkarım ve egom için yapıyorum. Bu çok kulağa tuhaf geliyor ama benim açıklığı açısından saygı duyduğum bir şeydi bu benim. Şimdi bunu bir kenara koydum. Ekrem İmamoğlu tarafının parti dışında bir seçeneği yok zaten. Yani bir partileşme olsun ki günü geldiğinde onu taşıyacak, ne bileyim onun cezaevinden çıkmasına vesaire yarayacak bir takım süreçleri inşa edecek bir mekanizma olsun. Ancak Özgür Özel tarafının yani altı okçası altında siyaset yapmak istiyoruz, çok kıymetli bir marka burada kalmak için elimizden geleni yapacağız hikayesinin, mazeret kılıfının altında yatan hikaye, bunun sosyolojisinin sahada olmaması, bekledikleri kadar olmaması. Çünkü ikinci bir partiyi inşa edecek Türkiye'de bir sosyoloji yok.
2: Artı bir şey daha katabilir miyim? Şimdi Eren Bey, siz topu atarken dediniz ya, bunun ölçümü nasıl olacak?
0: Evet. Yani anketler şimdi, dışında nasıl ölçülecek? Yani, şu an Cumhuriyet Murat Halk Bey... Partisi'nin tabanının yüzünü döndüğü, onun liderliği peşinden koştuğu kim? Kılıçdaroğlu mu? Özgür Özel mi?
2: İşte burada az önce Nasuhi abinin dikkat çektiği, bugün 110 imzayı bulabilir mi? Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü siyasette eğer ortaya yeni bir iddia koyduysanız arkadanızdan esen rüzgarın kesilmemesi gerekir. Biz bunu nerede gördük? Memleket Partisi sürecine göre çok iyi bir rüzgar yakaladılar. Öyle değil mi?
3: İsmail Cem'de de
2: fakat
3: benzer.
2: O rüzgar kesildiği andan itibaren irtifa kaybınız çok hızlı oluyor. Çünkü altın doldura doldura gitmeniz zor bir süreç. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız peki? Yani Murat Bey gibi veya işte kamuoyunda hatırı sayılır, anketine değer verilen şirketleri tenzih ederek söylüyorum. Ya acayip anket şirketleri çıkmış. Z anket yok, H anket yok, bilmem ne.
4: Daha çok çıkacak onlardan.
2: Öyle bir şey oluşturuyorlar ki %35 Özgür Bey alıyor, %20 CHP alıyor, %15 İYİ Parti alıyor, AK Parti %8 almış falan yani. Böyle anketler görüyoruz. Peki biz bunu nerede göreceğiz? Bakın işin tehlikeli tarafına geliyorum. Şimdi bugün 110 imza toplayamayan Özgür Bey hangi iddiayla çıkacak yeni parti yoluna? Diyecek ki biz yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık sıfırlıyoruz ve bütün puanı yanımızda götürüyoruz. Evet. Peki yanınıza götüreceğiniz milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1/3'ünü teşkil ederse, bunu o zaman siz nasıl somut, ayakları yere basan bir iddia haline getireceksiniz? İddialı konuşmak güzeldir. Fakat bu iddianın altını dolduramadığınız zaman...
0: Siz şuna katılmıyor musunuz? Kemal Bey, mahkeme kararıyla birlikte ilk geldiği anda dendi ki Kemal Bey'e yakın milletvekili sayısı 25, 26, 27 civarında
2: öyleydi,
0: dendi.
2: Öyleydi.
0: Artık böyle değil mi?
2: Değil. Değil yani.
3: Özgür Özel'in yanında 42-44 civarında milletvekili var.
2: Şundan bahsetmiyorum.
0: Yani o denge ben... tamamen değişti mi?
3: Değişti.
2: Ben şundan bahsetmiyorum.
1: Tam olarak öyle bilmiyorum ama dengenin
3: ama
1: değiştiğini söyleyebilirim.
3: 50'ye yakın kararsız,
1: ama ben biraz daha konuşursam Nur Tuğba Hanım Ankara'dan mağdur konuk olacak.
4: Yalnız ben söz veriyorum.
0: Hem Nur Tuğba Hanım hem Mehmet Sevigen Bey'i kaybetmek üzereyiz.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Başka bir aleme doğru geçtim. Ben,
1: tamam, benden bu kadar.
0: Onun için Nur Hanım ve Mehmet Bey'i
2: veriyorum. Ben 3-4 cümleyle tamamlayayım müsaadenizle. Ben dengenin Kemal Bey'i böyle canhıraş bir şekilde Kemal Bey sen yürü biz ölümün arkandayız minvaline değiştiği görüşünde değilim. Ama düne kadar Kemal Bey'i istemezük, onu asla kabul etmeyiz minvalinden bir duruş sergileyenlerin kapalı kapıları ardında ki pek çoğumuzun kulağına geliyor bunlar. Kemal Bey biz o zaman gaza gelmişiz, serin kanlı olmakta fayda var. Bizim yerimiz altı okun altıdır minvalinde bir duruş sergilediğini görüyoruz. Şuraya geleceğim. Özgür Bey'in ve ekibinin

0: Mahir Başarıların ve Ağababaların ilk günden itibaren ortaya koyduğu 110 milletvekili bizim arkamızda, CHP tabanının %95'ini biz arkamızda aldık iddiası, yarın öbür gün bir partileşme sürecinde 25-30 milletvekiliyle nakız kalırsa, bu irtifa düşüşü çakılmayla sonuçlanır. O 30 milletvekili de kalmaz. O 30 milletvekilini biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında görürüz, bizi geri alın diye yani.
1: Şimdi zaten Nur Hanım'a ve Mehmet Bey'e söz vereceğim, sonra arayacağım. Aradan dönüşte şu şey konusunu açacağım, şu ihraçlar vesaire, çünkü orası kritik bir yer, evet, gözüküyor bu söylediğinizden kaynaklı. Çünkü o sayı azaldıkça ihraçlarla birlikte zaten başka bir denkleme düzleme gidecek. Buyurun Hanım.
2: Ya tabii şimdi konuşuyoruz, ben anket ve araştırma şirketlerinin birçoğuna çok fazla itibar etmiyorum. Neden? Birçoğunun özellikle gündem ve özellikle siyasal iletişimde bir algı aparatı olduğunu, birçoğunun olduğunu kanısındayım. Şöyle ki mesela yeni kurulan bazı siyasi partileri daha genel başkanları açıklama yapmadan bile %6-7 oranlarında oy gösteren bazı araştırma şirketleri olduğu için bu mesele hep böyle şerh düşerek bakmışımdır. Elbette Sayın Gezici'yi tenzih ediyorum ama burada parametrelerle mi meşruiyeti inşa edeceğiz ya da konuşacağız, yoksa sahada ve az önce yayının başında söylediğim gibi yanlış anlaşılmış olabilir ama bu kamuoyuna yansıyan ve tabii ki parti tabanında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an iki içine düştüğü meseleyi konuşuyoruz ya, bir tarafta Türk yargısının vermiş olduğu bir karar var. Kimse tartışamaz. Doğru olur, yanlış olur. Siz ona itiraz edersiniz. Başka bir şeyler konuşabilirsiniz ama bir karar var ve resmi bir genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve geçtiğimiz 38. olan kurultayda çıkan sonucun işte sakat ve işte yapılmamış sayılması. Bunlar çok çok konuşuldu ama ve tabii ki bana göre o sürece gelen süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine Zoom toplantısını hatırlatmak isterim. O dönemde demişti bunu etik bulmuyorum. Tekrar olursa gereğini yaparım demişti. Keşke o dönem gereğini yapsaydı. Bu disiplin sürecini başlatsaydı da arınmayı o zaman yapsaydı. Bu ayrı konuşulur. Şimdi böyle süreçlerin içinden geçen ve en önemlisi 4 defa bir kurultay gerçekleşiyor ve genel başkanlığı tesis ediyor bir genel başkan. Kabul edin etmeyin, eleştirin eleştirmeyin. Parti tabanında bir karşılığı var. Yine parlamentoya gelelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği, seçtiği, birlikte çalıştığı milletvekilleri var. İşte orada tabii tartışılır ama biz neye konuşacağız? Bu meselenin etik meselesini mi, hukuki tarafını mı, işte siyasi tarafı mı? Ama görüyoruz ki geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen grup konuşmasında işte alelacele giden milletvekilleri, yer kapan, yani ilk anaokulu kreşte görmeyeceğimiz seviyede bir şeye tanıklık ettik yani. İnsanlar iletişerek, yani konuşarak, müzakereyle iletişim kurarlar. Maalesef sanıyorum her iki tarafında şu an hala tesis edemedi ve bu krizi derinleştiren mesele tam da burada başlıyor. Yani ilerleyen süreçlerde biz dedik ya, 21 Mayıs'tan itibaren MHP lideri Sayın Bahçeli o gece bir açıklama yapmıştı. Ben de katıldığım canlı yayında. Çok aslında itidalli bir çağrıydı. Eğer bu her iki lider de bunu uyup ve aslında bir tarafsız bir hakem gözüyle bir yol gösterici bir tavır takındı. Çünkü mesele burada bir siyasi partinin iş meselesi değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam da terörsüz Türkiye sürecinden geçerken meselenin nihayet efermesi ve iç cephenin daha da böyle sıkışması ve bu olası hadiselerle bunun daha farklı bir yöne evrilmesi adına bir aslında bir çağrıydı. Ancak her iki lider de meseleyi uzlaşı ve müzakereyle çözmek yerine çok daha farklı yere evrilmişti. Kamuoyuna bana yansıyan tarafı. Şimdi neye anlayacağız kimin meşru olduğunu? Şimdi mecliste gördük, grup konuşmasında Sayın Özgür Özel'in bir siyasi karşılığı var. O yüzden dedim siyasal, işte şu an genel başkan olmasa da siyasi meşruiyeti olan bir isim. Hadi isim diyelim. Diğer tarafa geçtiğinizde hukuki ve resmi olarak bir isim var. Teşkilatlar geneline baktığınızda bu hadisenin karşılığı bugün değişir. Ama ne zaman denge değişir? Eğer Sayın Özgür Özel bu meseleyi, bu kararı usulünce saygıyla karşılayıp, şimdiye kadar bunu maalesef gözlemleyemiyoruz. Bu siyasi partide eğer bir haksızlık varsa Yüce Türk Yargısı'na saygı duyup konuşmaları, iletişimi ve Sayın Genel Başkanı'na saygı duyup işte grup toplantısına davet etseydi ve bundan sonra da bu partinin ben bir ismiyim, ben bu partiden üstün değilim algısını maalesef göremiyoruz. Bakın Ekrem İmamoğlu zaten baştan...
1: Peki sizce kitleler nezdinde kitleler, rüzgar kimin arkasında?
2: Ya bana göre Özgür Özel.
1: Ya bu... Mesela Özgür Özel'in o yaptığı mitinglerdeki kalabalıklar gibi kalabalıkları şu an Kemal Bey toplayabilir mi? Çağırsa.
2: Ben şu an zannetmiyorum çünkü bakın ben taraf tutmuyorum ama benim
1: özellikle... Bir analiz olarak. Evet.

0: analiz olarak ya da bunu işte resmi teyitli bilgilerle de değil tamamlayıp bunları yaparken kitlelerin açıklamalarından ziyade, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da girerken bakın bunu da doğru bir yöntemle girmedi. Yani bir siyasi partinin, hep diyorum ya, Türkiye'nin kalesi Yılmaz bir çınarı olarak, ideolojik olarak bakmıyorum, ben kurumsal olarak bakıyorum. Bir genel merkezli giriş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu güvenliğini tesis eden emniyet güçlerinin girişiyle ve ona böyle yangın söndürme tüpleriyle biz canlı yayında bunları anlattık Eren Bey. Yani bunlar siyasette hoş karşılanacak davranışlar değil, avukatı işte. Bu böyle olmamalı bu yöntem. Ve bunu kamuoyunun önünde her siyasi parti için değil, sizin bir aile gibi, bir yuva gibi düşünün Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse yuvasını düşünmüyor. Herkes bireysel menfaatlerini, önceliklerini ortaya koymuş durumda. Siz eğer bir siyasi parti genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu, keşke biraz daha o 13 yıllık vermiş olduğu, dedik ya, çelik iradesinden bahsediyoruz. Keşke biraz daha bunu ince ince düşünseydi, ama ben Nasuhi Bey'e katılıyorum. Böyle gerçekten kopara kopara ve bunu da bilinçli yapıyor. Özgür Özel'e gelelim. O da inanılmaz derecede bir dikbaşlılık. Yargıyı yok sayıyor. Yine kitleleri, yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ekrem İmamoğlu üzerinden inşa ettiği mağduriyet ve kitleleri mobilize etme argümanını bu kez de kendi mağduriyet üzerinden, işte gördük sokaklarda gömlekler, ıslanmalar falan, böyle işte gene bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir. İki yöntemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir birlikteliğe, bir birleşmeye götürmeyecektir. Ama olur da olası bir ayrışma ya da işte herhangi bir siyasi parti kurulması durumunda Özgür Özel'in hiçbir şansı yok. Çünkü ana gövdeden kopup kurulan siyasi partilerin Türk siyasetlerine baktığınızda tozlu raflara kalkmış, tabela isimleri bile unutulmuştur. O şahıslar da unutulmuştur. Eğer Özgür Özel kendine Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün bir rol ve görev addediyorsa yanılıyor. Ama çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partilerin bir kemik kadrosu vardır, seçmen kitlesi vardır. Ne olursa olsun o tabela durur. Ancak şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki durumu aslında yakın tarihte de, tabii şu an siyasi tarihine girmek istemiyorum ama bu meselenin özü aslında orada kopmuş. Yani 50'li 60'lı yılları yayının başında söyledim ya, referans verdim. Yani o dönemde de yine CHP için tartışma diyor. Tercüman Gazetesi'nin 1962'deki başlıklarına bakın. 1958'deki başlıklara bakın. İşte meclise tecavüz eden CHP zihniyeti manşetler. Yani bunları ben söylemiyorum, açık kaynaklarda, arşivlerden. Bu zihniyetin sanıyorum genetik de bir mirası var. Bu genetik mirasın Aziz Atatürk'ün hatırası kurduğu bir siyasi parti üzerinden, Atatürk'ü kullanarak, işte laiklik kavramları 52 tane başlık üzerinden gidiyor ama kimse bu siyasi partiyi kendi başını üstüne koymuyor. Herkes isimlerinin üzerinden gidiyor. Nurhan, çok tehlikeli bir bakış açısı.
1: Açıklamanızı bölmek istemedim ama zaten az söz hakkı aldığınız için.
0: Estağfurullah.
1: Fakat Özgür Bey'in ikna ettiği bir CHP tabanı olduğu gerçeğini de bence kabul etmek gerekiyor.
2: Elbette. Ama öyle söyledi o.
0: Ben de onu diyorum.
2: Bence dedi Özgür Özel şu an daha fazla mobilize edebiliyor
1: ama,
2: dedi.
1: Ama yeni bir parti kurduğu zaman başarısızlıkla, yani başarısızlığa mahkum ifadesi hani sıfır almayacaktır Özgür Bey.
0: Sıfır almayacaktır ama partiyi bölecektir.
1: Özgür Bey bence hatırı sayılır bir tabana erişecektir. Çünkü ya hiçbir şey yoksa az buz değil ya. Yani 19 Mart'tan bugüne Özgür Bey her gün miting yapıyor ya, bu hani dayanılabilir bir efor değil,
0: evet,
1: yani.
0: Sağ çalışıyor. Ama
1: bu bir enerji göstergesidir yani. Evet, siyasi eleştirilerimizi yapalım ama Özgür Bey'in ortaya koyduğu efor böyle az buz bir şey de değil yani.
2: Kitleler, o sokakta ve kitlede karşılığı
0: var. Ya var, işte böyle
1: var
0: inşa
1: yani. Öyle hani sıfırda değildi yani.
0: Evet,
1: ama
0: yok,
1: bu, bunun
0: değil.
1: Sonu %50+1'i bulup Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmeye çıkar mı? Çıkmaz.
2: O zaten şöyle hiçbir siyasi parti tek başına yapamadığı bir şey yani, evet, şu ana kadar ki sistem değiştikten sonra.
3: Eren Bey,
2: bir şey.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Söyleyin, araya gideceğim.
3: Tamam.
2: Sonra
3: bakın, Selahattin Demirtaş 2015 yılında seni başkan yaptırmayacağız kavramını ortaya koydu ve HDP %13, %15 hatta %17'leri dahi gördü ama %13-14 civarında bir oy aldı. Şimdi son bir aydır da aslında Özgür Özel bunu yapıyor. Yani Sayın Erdoğan'a karşı, Erdoğan karşıtlığıyla onu tanımamazlık, onu seçimine karşı ben en güçlüyüm, işte ben parti iktidara taşıyacaktım, Kemal Bey onların adamı gibi kavramlarla aslında CHP seçmeninde 1/3'ünün desteğini alıyor. Ama İyi Parti'ye oy verenlerin ise %60'ını

deme oy verenlerin ise %40'ının yani Erdoğan karşıtlığıyla aslında farklı siyasilerden, siyasi seçmenden destek alıyor. Bunun okumasını şurada görebiliriz. Kemal Bey'in partiye geri dönüşünden itibaren mitinglerine bakalım. Hep marjinal siyasi partiler vardı ağırlıklı olarak ilk etapta ve bundan rahatsız oldular. Hatta Mansur Yavaş da bu kitlenin getirilmemesi gerektiğini işte

0: sonradan da geri düştüğünü görüyoruz. Biz lider olarak görüyoruz ama bakın İzmir'e çağrıda bulunanlar 50 kişi gitti. Balıkesir'de 40 kişi gitti. İstanbul'daki il binasının önüne 100'ün üzerinde kişi gitmedi. Ve baktığınız zaman İzmir'deki mitingde 4600'e yakın kişi toplandı. Yani beklenen bir destek yoktu.
1: Bunun altını çizmek lazım. Sokaktaki karşılığı ve sokağı mobilize etme konusunda başarılı bulanlarla
2: Özgür Bey açık ara önde diyenler
1: olduğu gibi öyle değil.
3: Ama bu bir neden parti iktidar yürüyüşü mü? Yani işte bakın, onu konuşalım evet. Bence.
1: Peki biz çok hızlı reklama araya gideceğiz. Aranın ardından daha birçok başlık konuşacağız. Ben mesela gene döneceğim. Birçok konu ve başlık var. Demirtaş'ın açıklaması dahil olmak üzere.

0: oyuna devam ediyor.
1: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Aslında bir Ankara'ya döneceğiz. Mahir Kılıç'a döneceğiz. Niye Mahir Kılıç'a döneceğiz? Bir kere şu bize karmaşık gelen konuyu böyle bir muhabir gibi bu kadar yakından izlemeyince karışık geliyor. Konuyu bize bir kısaca bir özetlesin ki üstüne tartışalım. Mahir hattı mı, bağlandı mı? Bizle beraber mi? Evet, Mahir de geldi. Mahir Kılıç, hoş geldin Mahir.
2: İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Şimdi YDK'nın, Yüksek İstihbarat Kurulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde itirazlarını reddettiği CHP yöneticileri. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı. Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa İl Başkanı. Hüseyin Yaşar, CHP Batman İl Başkanı. Metin Güzelkaya, CHP Bitlis İl Başkanı. Ahmet Serkan Tuncer, Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı. Şimdi YDK'nın itirazları reddetmesi ne demek? Gökhan Günaydın daha önce gündeme gelmişti. Orada bir tedbir kararı kaldırıldı. Görevine döndü. Yani ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen milletvekilleri var. Ya bu araziyi bize bir toparlar mısın? Çünkü arkasından biz ihraç meselesini konuşacağız.
2: İhraç meseleleri gündemde kalmaya devam edecek. Hem söz konusu il başkanları ve belediye başkanı hem de 9 milletvekilinin ihraç süreci devam ediyor. Son 2 haftada tedbir kararlarına itirazda bulunmuştu bu isimler. Yani bu isimlerin tamamı hem 9 milletvekili hem bu il başkanları tedbirli bir şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişlerdi. Tedbirli demek ne demek? MYK'dan bu karar çıktığı an üyelikten doğan bütün haklar askıya alınıyor. Yani o karar verildikten sonra artık Özgür Çelik ya da geçtiğimiz haftalarda Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın, Mezitli Belediye Başkanı artık CHP'li bir isim değil. Onu da şöyle özetleyebiliriz. MYK bu kararı verdikten sonra Genel Merkez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazıyor ve tedbiri bildiriyor. O yazı oraya ulaştıktan hemen sonra dediğim gibi onun üye kaydı da düşüyor. Geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Sayın Umut Akdoğan da 9 milletvekilinden birisi de hatta bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca üyeliğinin düşürüldüğünü ifade etti. Yine meclisteki grup başkan vekilliklerinin düşmesinin sebebi de buydu. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın artık CHP'li bir milletvekili olmamaları hasebiyle meclis başkanlığı tarafından odaları boşaltılmıştı. Grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Ancak disiplin süreci devam ediyor. Bugün yaptığımız yayınlarda da ifade etmiştik. Tedbirin kalkması bu ihraç sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu isimlerin tamamıyla ilgili Gökhan Günaydın dahil geçtiğimiz hafta hakkındaki tedbir kararı oy birliğiyle kaldırılmıştı. Onun için de disiplin süreci devam edecek. Yani ihraç ihtimali hala söz konusu. Sadece tedbiri kalktı. Şimdi bugün bu tedbirler görüşüldü. Tamamı reddedildi Yüksek İstihbarat Kurulu tarafından. Peki bundan sonraki aşamada ne olacak? Bu isimlere tebligatlar gidecek. Tıpkı geçen hafta 9 milletvekiline tebligat gittiği gibi ve o andan itibaren 15 günlük bir savunma süresi olacak bu isimlerin. Sözlü ya da yazılı bir şekilde bu savunmalar verilebilecek ve 15 günün neticesinde de bir tarih belirleyecek Yüksek İstihbarat Kurulu ki en yakın zamandaki disiplin kurul toplantısı 13 Temmuz olarak açıklanmıştı. Fakat öyle görünüyor ki o tarihten önce de bir toplantı yapılabilir. Savunma süresi bittikten sonra YDK diyecek ki

0: şu tarihte kesin bir karara bağlayacağım ve orada son kez bu dosyalar görüşülecek. Ya ihraç edecek ya da partide kalmalarına karar verecek. Ancak dediğim gibi tedbir kararı kalksa da kalkmasa da bu isimler hakkındaki disiplin süreci tamamen devam ediyor. Sadece zaten son iki toplantıdır tedbirlere yönelik itirazlar görüşüldü. İhraç istemlerine yönelik herhangi bir karar vermiş değil Yüksek Disiplin Kurulu. Bu isimlerle ilgili süreç devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki haftada yine bazı il başkanlarına yönelik ihraç kararları olabileceği belirtiliyor. Özellikle Butlan davasında bu rüşvet iddialarına ismi bulaşan bazı il başkanları ya da başka mali usulsüzlüklere ilişkin isimleri karışan hakkında iddia bulunan il başkanları ve Kılıçdaroğlu'na hakaret eden bazı teşkilat başkanlarının da ihraç edilebileceği ifade ediliyor. Burada öne çıkan bazı illerde var tabii.
1: Verdiğin bilgiler için teşekkürler. Mahir'e sorusu olan var mı konuklarımızdan?
2: Bir kere Gökhan Günaydın'la ilgili konuyu sonunda çözdüm yani burada. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Taşlar yerine oturdu.
2: Bunlar kuantum fizik problemine döndü tam olarak. Ya hangi haber doğru, nedir, ne oluyor? Ama artık CHP disiplin süreçlerinin ya parti içi hukuk ve parti dışı hukukun partisi olmuş gibi gözüküyor.
1: Parti içi hukuk ve parti dışı hukukun partisi.
3: Evet. Bizim Ankara ekibimiz böyle şifreleri ve bilmeceleri çözmek
1: son derece konusunda
3: ehildir. Mahir de hep öyle yapar, sağ olsun.
1: Var mı sorusu olan Mahir'e?
0: Teşekkürler.
1: Mahir, ekleyeceğin bir bilgi var mı? Ayrılmadan söyleyeceğin.
0: Bir küçük ekleme naçizane yapabilirim. Az önce konuşulduğu için söylüyorum. Genel merkezin yakın zaman, işte geçen zaman Kılıçdaroğlu yönetimine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu konuşulmuştu az önce.
1: Evet.
0: Şunu ifade edeyim, yarıyor. Her geçen gün tepkilerin, eleştirilerin biraz daha azaldığı ortaya konuldu. Bu geçtiğimiz gün Salı günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özel bir siyasal iletişim alanında uzman bir şirket tarafından yapılan bir araştırmaya dair Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerine bir sunum yapıldı. Onu kısaca belki anlatabiliriz. O sunumda gün geçtikçe Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepkinin, öfkenin hem sokakta hem de sosyal medyada düştüğüne dair net tespitler var. Dolayısıyla gün geçtikçe azalan bir tepki var diyebiliriz. Bu noktada da genel merkez bu tablodan memnun. Bir ay önceki gibi bir tepki söz konusu Kılıçdaroğlu yönetimine ilişkin. Milletvekili rakamları da sayıları da konuşuldu. Birkaç cümlede belki ona dair etmekte fayda var. Halihazırda geçtiğimiz haftalarda 111 milletvekili imza vermişti. Mutlak Butlan kararına tepki göstermiş ve bir an önce kurultayın yapılması gerektiği yönünde. Tabii elindeğimiz bilgiler bu rakamı biraz daha düştüğü yönünde, 95'in de altına düştüğü ifade ediliyor. Bugün akşamüstü saat 18 sularında genel merkezde Kılıçdaroğlu'na yakın önemli bir isimle görüşme imkanı buldum. Dün 20 civarında milletvekilinin Özgür Bey ile hareket eden, geçmiş haftalarda ona destek veren, imza veren 20 civarında milletvekilinin sadece dün genel merkezde olduğu ve hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunu ifade ediyorlar. Yine zaman zaman kendilerine telefonlar geldiği de net bir şekilde bize aktarılıyor. Kamuoyu baskısından, toplumsal baskıdan çekindikleri için doğrudan tavırlarını belli edemedikleri ancak genel merkezi yakın olduklarını, sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ediyorlar. Bu noktada milletvekili desteği biraz daha düşmüş gibi, en azından 111 değil 100'ün altına da düştü ifade ediliyor.
1: Peki, çok teşekkürler Mahir, katkıların için, verdiğin bilgiler için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın Sevgen.
4: Evet Eren.
1: Yılların siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok dönemine yaşayarak tanık olmuş bir isim olarak, mesela işte ihraç talebiyle disipline sevk eden milletvekilleri. Artık bu süreç ok yaydan çıktı ve gidiyor mu? Yani ihraçlar, milletvekilleri, il başkanları, bu ayrışma kaçınılmaz ve bitti mi?
4: Tabii yani öyle gözüküyor. Temennimiz o değil ama öyle gözüküyor. Bir de kardeşimizin söylediği gibi bu bir kum saati gibi düşünün. Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Kemal Bey bu bayram günü 4 maddeden özür diledi, biliyorsunuz.

0: Hüseyin de bahsediyor, Mavi Vatan işte Libya'da ne işimiz var falan diye, ulusal birlik daha yakın gibi. Bu dört maddenin altını doldurduğu müddetçe Kemal Bey ve arkadaşlar çok başarılı olacak. Ve hiç tereddüt etmiyorum. Ama yeter ki mesela bir televizyon çıktı Kemal Bey. Kimi eleştirdi, işte kime haksızlık yapıldı dedi, orada bir mağdur oldu, hazır değil dediler ama bana göre o toplantı Kemal Bey için büyük başarıydı. Hem cesaretle çıktı insanların karşısına, hem verdikleri cevaplar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Bazıları doğru cevap veriyorsun dediler. Ama o bir başlangıçtı. Bundan sonra daha çok televizyonlara çıkacak. Ve o dört maddenin, yani işte yolsuzluklarla ilgili ilişkilerin önünü kesemediğinden dolayı, işte aramıza sızan, şimdiki yönetimin yurt dışına şikayet etmez, yurt dışındaki güçlerden yardım istemesi parti için filan, bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmadığını anlatabilirse, bu arkadaşları ortaya koyabilirse mümkün olduğu kadar, ve diğer arkadaşlar da sahaya çıkacaklar şimdi. Ben iddia ediyorum ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesi, diğer arkadaşların da bu tarafa eğiliminde, zaten dün konuştum, 117 tane belediye başkanı Kemal Bey'le beraberiz diye telefon etmişler, teyit etmişler. İl 117 başkanları belediye başkanı. Galiba 62 milletvekili. Kemal Bey'le biz partiden ayrılmayız. Bizim ana gövdemiz burası ama biz imzayı verdik. İmza isteyince imza verebiliyor. Kemal Bey de 800 imza vermişlerdi. 600 oy aldılar. Yani demek istiyorum ki buradaki işte Nur Hanım da izah etti. Ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok. Yani Muharrem'i gördük, Emine Ülker Tarhan'ı gördük, işte Sarıgül'ü gördük, İsmail Cem daha farklı, onlar ikisi Kemal Derviş'le. Ama ana gövde burası. Zaman geçtikçe dediğim gibi okum saat hikayesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinde çok kalacaklar ve oy da buraya gelecek.
1: Peki şuna nasıl yorum yapıyorsunuz? Öncelikle sizden cevap alalım, sonra diğer konuklarımız. O da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini tartışılmayacak bir şekilde genel başkan olarak kabul etmemesi için iki cephede, bir partinin içinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dahil olduğu Türkiye siyasetinin içinde, yani diğer partiler nezdinde. Şimdi mesela İyi Parti Musavat Dervişoğlu Özgür Özel'e yakın durdu. Ümit Özdağ genel merkezde ziyaret etti. Yani diğer partilerin önemli bir kısmının, muhalefetteki partilerin diyeyim, önemli bir kısmının daha çok Özgür Özel'e destek verdiği bir panorama çıktı. Kılıçdaroğlu da bu anlamıyla en son Demirtaş'ın işte bir yazısı, uzun bir yazıydı. O yazıda mesela şöyle bir bölüm var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli dedikten sonra Sayın Özel diye devam ediyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nu saymıyor burada. Listede yok. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Türkiye siyasetinde adı geçen var olan partiler ya da cezaevinde de olsa aktif siyasetler işte mesajları gündem oluyor. Bu cephede de vermesi gereken bir mücadele var. Örneğin işte Demirtaş'la görüşür mü, görüşmez mi, buluşur mu, buluşmaz mı derken Demirtaş'ın kendi mektubunda Özgür Özel'in adı var, Kılıçdaroğlu'nun yok.
0: Bayramlaşmaya da 11 tane parti geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesine. Yani Devlet Milliyetçi Hareket Partisi de geldi, Demokratik Sol Parti de geldi, Birlik Partisi de geldi, diğer partiler de giriyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Yani Musavat Dervişoğlu gelmiş, tanımış, tanımamış. Bunlar hikaye.
2: Ya siz şunu mu söylüyorsunuz? Çok özür, parantez. Mühür kimdeyse Süleymanoğlu'dur.
0: Hayır, bu, halk bak yavaş yavaş. Tabii ki o siyaseten yokurken doğru olabilir. Ama siyaseten halka bakacaksınız. Toplum sizin yanınızda oluyorsa siyasette başarılı olmuşsunuz. Bunun ölçüsü halkın sizinle beraber olması. Şimdi Kemal Bey, Özgür Bey'le mağdur durumda. Diyor ki biz haksızlığa uğradık. Değil mi? Bize diyorlar işte geldi, devlet işte yasa diyor, elimizden aldı diyor partiyi. Bu yargı darbesidir diyor. Anlatıyor ama bunun altyapısını Kemal Bey ve arkadaşlar dolduruyor. Diyor ki bak, kurultay şaibeli kardeşim. Şaibeli, İstanbul'daki delegeler biliyorsun şeye uğradı. Yani mutlana uğradı. Onların oy kullanma şansı yok. Diğer delegeler hakkında da Özgür Bey'in, Kemal Bey'in, Ekrem Bey'in hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Masak'la beraber dava açtı. O davalar takip ediyor, devam ediyor. İşte Veli'nin hakkında, diğerler hakkında, Veli Ababa'nın

0: Bu son olaydan, İzmir'deki olaydan dolayı fezleke gönderiliyor. Meclise tek ayrıyeten ayrıldı, gönderildi. Şimdi önümüzdeki 1 Mart'ta ceza davası var. Bu ceza davası alacaklar mı, almayacaklar mı? 9 tane milletvekili, 3 tane belediye başkanı var orada. Ekrem Bey var, Özgür Bey var, şey var. İzmir Belediye Başkanı var. Bütün bu olaylar, hayat devam ediyor. Ve bütün bu olaylar toplumun, seçmenin, biraz önce Murat söyledi ya, hani Nasuh Bey de söyledi. Ekrem Bey'e başladığımız o Cumhurbaşkanı 16 milyon oy verdikleri dönemden bu döneme kadar öyle bir süreç geçti ki 2 puan olsa, 5 puan olsa, 10 puan olsa bir düşüş var değil mi? Kendisi de inanıyor. Öyle bir düşüşün içinde olduğu müddetçe bu tarafta bu iş dolduracak, yoksa Selahattin Demirtaş işte şeyi bahane ediyorlar, dokunulmazlıkla ilgili. Dokunulmazlığın kalkmasıyla ilgili demin o dönemki kendi imzalı raporları var. Yayınladılar. Dokunulmazlık bizim için kalksın diyorlar. Biz hepimiz savunuyorduk bir zamanla dokunulmazlığı. Ama biz diyorduk ki kürsü dokunulmazlığı olsun diye bakıyorduk. Ama sonradan Deniz Baykal ve bizim dönemimizde dedik ya, dokunulmazlık kalkarsa trafik polisleri milletvekillerini döver. Yani böyle şey olanlar var. Yani azarlarlar uçakta, biliyorsun neler yaşadık. Ama kürsü dokunulmazlığı kalksın diye hepimiz istiyoruz. Bu bakımdan bu hani ufak çekişmeler, işte Mutlu'nun yanında geldi diye oldu olmadı, bunlar hiç önemli değil. Ben bunları hiç bakmıyorum. Benim baktığım olay, toplum nasıl bakacak kardeşim belli bir süre sonra. Bir ay sonra, iki ay sonra nasıl bakacak? Kemal Bey kurultay kararı aldı değil mi? Bak kurultay yapacağız diyor. Özgür Bey ne diyor? Diyor ki kardeşim diyor, bütün delegeler, üyelerle yapalım diyor. Kurultay da bütün üyelerle yapılıyor. Özgür Bey eğer sabırlı olsa, beklese, bu delegeler uzaydan halkı getirmeyecekler ki. Halkın içinden seçilen delegelerle yapılacak. Özgür Bey yine aday olur. Ama Özgür Bey ve arkadaşları biliyor ki bu delegelerle toplanacak imzada olağanüstü kurultay olmaz. Geliyorlar bir. Milletvekilleri ne kadar imza toplarlarsa toplasın, her imzada düşüyor. İmza vermek başka, oy vermek başkadır milletvekilleri içerisinde. Getirseler bile Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yapmaz. Niye yapsın? Ben niye yapayım ya?
1: Ve mesela ben, o güne kadar İBB yolsuzluk dosyasında neler çıkacak bilmiyoruz.
0: Tabii ben bu delegelerle...
1: İmamoğlu'nun soruşturması, sorgulaması başlanmadı. En yakın ekibinin sorgulaması başlanmadı.
0: Ha, diğerlerinin...
1: Yani ayda 150 bin lira maaş alıp 350 bin liralık villada oturan nasıl izah edecek? Bu süreçler işlerken aslında Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidecek. Orada tabii, da...
0: Hayır, iki ay kaldı zaten şurada. Yani bu davaların soruşturmasına zannediyorum Ekrem ve arkadaşlarının son bir hafta içinde şeylerini verecekler galiba. Önümüzdeki hafta Murat Ongun veriyormuş. Ondan sonra Ekrem Bey'e sıra geliyor. En sonlara geldik. Silivri'deki büyükşehir duruşmasında. Bütün bunlar, Eren Beyciğim, bütün bunlar ortaya çıkacak yavaş yavaş. Ve çıktıkça, bu olaydan altı doldukça toplum bunları gördükleri müddetçe ya biz şeyden bıktık artık. Yani ya bu yolsuzluklardan, arsızlıklardan, bu şeylerden bıktık artık. Toplum da bıktı. Yani Türkiye kötü yere gidiyor. Ya bir taraf diyor ki ya ben istesem 150 yıl yiyeyim. Adam korkmuyor bizim taraftaki. Yani bu bir içeride bulunan belediye başkanı. İsterse 200 sene yiyeyim diyor ya. CHP iktidara gelir ya da CHP ortak bir iktidar olur, ben çıkarım diye bakıyor. Karşı taraftakiler de ya istedikleri gibi yapıyorlar. Yani Nur Hanım yanlış anlamasın sakın, kızmasın da. 3 tane milletvekili altın kaçakçılığı yaptı. Devlet Bey kulağından tuttu, kapının önüne koydu. Ama yargılanmıyor kardeşim. Öbür hanımefendi kocasına dezenfekter sattı. Biliyorsunuz bakanlıktan aldı Tayyip Bey. Ama yargı gidip onlara soru sormuyor. Niye yargılanmışsın demiyor. Bu da toplumu etkiliyor biraz. Diyor ki kardeşim siyasi dava. Ben diyorum ki evde en yakınımı anlatamıyorum. Diyorum kardeşim bak görüyorsun
1: ama Sayın
0: ki
1: Bakan, yani
0: burada bir yolsuzluk var diyorum.
1: Yani o hemen çirkin bir hareketti. Fakat kanunen bir engeli yok.
0: Hangisi?
1: Yani mücbir sebep var. Pandemi
0: ama
1: döneminde.
0: Ama siyaseten ben kanunen engeli olmayabilirim.
1: Sen yok, doğru söylüyorsunuz.
0: Ben siyaseten bakıyorum.
1: Siyaseten zaten tabii, gereği yapıldı. Tabii, yani ne yapacaksınız? Dar ağacını mı göndereceksiniz?
0: Yapanın yanına kel mi kalacak? Şimdi diyelim ki yaptı bizim işte Uşak'ta kal, yanına kel mi kalacak? Yok ben affettim, anlaştım.
1: Uşak'takine ne benzerliği var canım?
0: Ya da şeydeki efendim Beşiktaş'taki.
1: Pandemide,
0: ya da Beşiktaş'taki ya da Murat Bey'in
1: herkes peşine düştüğü bir dönemde
0: maaş alıyor,
1: Sayın Bakan yanlış yapmış ve yanlışın sonucunda koltuğundan oldu.
0: Ama bak koltuk olması önemli değil. Bırak onu, koltuk olur mu? Yetim hakkı yiyorsun ya. Fakir fukaranın, garibin kurabının hakkını yiyorsun.
1: Sayın ben Bakan 1 lira bütçeyi 3 liraya mı almış?
0: Ben ayrılayım bakanlıktan, paramı yiyeyim.
1: Ya kabul edilebilir bir şey değil.
0: Aldığım paraları rahat kullanayım, Allah toplum
1: ben
0: beni görmesin.
1: Ben tasvip etmiyorum ki. Üstelik, ben de eleştiriyorum. Ne yapacaksın?
0: Ama
1: asacak mısın yani? En fazla hayatım, yapabileceğin şey
0: güzel kardeşim,
1: tutup kaldırıp götürmek. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapamadı yani.
0: Hayatım yargılanacak. Savcının karşısına çıkacak. Hakimin karşısına çıkacak.
1: Kamu zararı yok ki. Varsa yargılansın.
0: Ya nereden biliyorsun olmadığını? Kendi eşine veriyor ya ihale açmadan. Bak Ekrem Bey'le Kemal Bey'in arasının açılmasını anlat nedenlerinden bir tane söyleyeyim. Bu Sivis Oteli'nin olduğu arazi var ya. Büyük arazi biliyorsunuz. arazi satılıyor. Kadir Topbaş zamanında bunu el altından paraya ihtiyaç var diye satmaya çalışıyorlar. O dönemlerde bizim CHP'li arkadaşlarımız...
1: İBB'de hiçbir arazi el altından satılamaz.
0: Ya sen öyle yorumlarsın, bitireyim müsaade edersen. El altından satmaya çalışıyorlar. Bakılıyor ki tek adama hedefe gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemler Doğan Tekel, Üsküdar'daki belediye meclisi arkadaşlarımız buna, bütün o zaman Erken Bey de var, karşı çıkıyorlar ve satış iptal ediyor. Çünkü üzerinde 12 yıllık, o zaman 20 yıllık kira sözleşmesi falan vardı. Çok az para verdikleri için burada kamuya zarar oluyor. Bunu kiracı varken çok fiyat vermezler diye bakıyor. Bu olay bitiyor. Ondan sonra Ekrem Bey belediye başkanı oluyor. Sonra Ekrem Bey bunu satmaya çalışıyor. İhale açmadan birisine hedef olarak. Kemal Bey'e şikayetler gidiyor. Diyorlar ki kardeşim böyle bir olay var. Burasını yani tekrar biz karşı çıktık hepimiz, durdurduk. Burasında üzerinde 12 yıllık bir irtifa var. 12 yıl içinde kiracısı olan bir yere adam niye 2 milyar doları götürsün versin, 1.2'di galiba, versin diye Kemal Bey'e gidiyorlar. Kemal Bey, Ekrem Bey çağırıyor, kardeşim ne yapıyorsun diyor. Diyor ki işte ihtiyaç satacağım diyor. Niye diyor satıyorsunuz? Diyor ihtiyacım var. Neye ihtiyacınız var? Belediyenin para ihtiyacı var. O zaman kardeşim diyor, niye büyük ihale açmıyorsun? Niye herkes çağırmıyorsun? Niye bir kişiye vermeye çalışıyorsun diye Kemal Bey'le Ekrem Bey'in arasındaki en büyük kopuş buradan başlamıştır Ekrem Bey. Ve diyor ben onu gördüm ve o yapıyı gördüm diyor. Bizim arkadaşlarımız yine mahkemeye gittiler. Mahkemeden durdurdular. Yoksa satış sağlanıyordu. Yani bir kişiye mi daha çok verirsiniz? Demek istiyorum ahlaki üstünlüğümüzü biz kaybetmek durumuna geliyoruz. Bu bakımdan bu olayların bütün başlangıç noktası bu mutlan niye çıktı? Bu mutlana Kemal Bey mi sebep oldu? Biz mi sebep olduk? Diğer arkadaşlar mı sebep oldu? Mutlana sebep olanlar ortada. Bu arkadaşlar sebep oldu. Biz yalvardık Özgür Bey'e, rica ettim. Bu mutlan başlanırken ya bir denetleme kur, belediye başkanlarına ekip gönder. 3 tane adam koydular, nasıl sen bilirsin. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, evet. Bir de Eskişehir Belediye Başkanı. Dedikler ki biz çok genç belediye başkanlarını koyduk. Biz bunları eğitmek için bu 3 tane abiden yardım alacağız dediler. Bir kere toplantı yapmadılar Eren Bey. Bir kere o belediye başkanlarına gidip o çocuklara yardım etmediler. Ortada boş bıraktık. Boş bırakınca kontrol edemedik. O zaman devlet ne yaptı? Biz her şeyi devlete bıraktık, hakimlere bıraktık, savcılara bıraktık. Biz yapmamız lazım önce.
2: Siz diyorsunuz biz ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç mekanizmalarını çalıştırarak bu süreci çözmeliydi.
0: Çözebilirdik.
2: Çözmediğimiz için devlet bu işe müdahil oldu diyorsunuz.
0: Tabii çözebilirdik. Çünkü biz bunu yaşadık. Celal Doğan'da yaşadık. Ya Celal Doğan dev gibi adam, hep anlatıyoruz. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı, Büyükşehir Gaziantep Belediye Başkanı, Kürt lideri, Türk lideri hakkında tantanla bir olay çıktı. Adam üyeliğini askıya aldı. Deniz, biliyorsunuz ondan sonra 2 ay sonra davul zurnayla geldi. Deniz Baykal rozetini böyle şeyle taktı, böyle büyük övgüyle taktı. Deniz Baykal hakkında hatırlarsınız. Dediler ki kızın hesabında 400 bin dolar dediler. Mersin Belediye Başkanı'yla ilgili bir haber çıktı. Vallahi bütün herkesi Türkiye'ye kaldırdık. Türkiye'yi. Ve dünyaya mektup yazıldı bütün bankalara. Eşimin, ailemin, çocuklarımın, kızımın tek bir hesabında bir kuruş, o zaman mark vardı. Bir mark, bir dolar, bir TL varsa diye bütün hepsini getirdi. Çıktı bir basın toplantısı yaptı. Bir kuruş bulursanız dedi ben genel başkanlıktan da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlıkta istifa edeceğim.
2: Şöyle,
0: bak
2: şöyle,
0: bitiriyorum hemen. Tabii, biz böyle tabii. Bir gelenekten geliyoruz. Bizim bir tane bakanımız vardı. Nasıl Bey siz de hatırlarsınız hepiniz. Eczacı Güler İreri. Tokat milletvekili. Güler İreri'nin babasının cenazesi oluyor. Hüseyin cenazeye belediyeden bir çelenk gidiyor. Sadece bir çelenk şeyden, affedersiniz, bakanlıktan. Bu çelenkten dolayı gen soru vermeye kalktılar. O kızımız eczacı, Tokat milletvekilimiz Güler İreri Hanım o çiçek gittiği için bakanlıktan istifa etti. Bakanlığı bıraktı. O eczacıdan bu Özgür Bey eczacıya geliyoruz. Bak aradaki fark. Şimdi Veli hakkında diyemez mi ki ya Veli senin hakkında bu kadar olay var. Bak şaibe çıktı. Danışman almış parayı göndermiş. Bunlar kayıtlı. Gittiği belli. Oradan almış para gitmiş. Benim seçim zamanım. Ya lütfen sen git dokunulmazlığını kaldır. Açıkla. Bu bize de zarar veriyor. Genel başkansın değil mi? Senin en yakın arkadaşın değil mi? Bunu diyemiyorsun ya. Bunu demiyorsun. Parti mi arkadaşın mı? Parti değil kardeşim, arkadaşını tutuyor ya. Arkadaşlarını tutuyor. Toptancılık yapıyor. Bizim rahatsızlığımız bundan. Biz peki, bundan mı barışacağız?
2: Bu kısım anlaşılır. Yani. Siz Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz partiyi korumak yerine arkadaşlığı korumayı öne çıkarttık. Bazı iddialarla ilgili kendi iç mekanizmalarımızı, parti mekanizmalarımızı çalıştırarak hiç dışarıya bırakmadan kendi içimizde bu işi halledebilirdik, yapmadık. Nihayetinde bu birikime de devletin bir müdahalesi oldu. Devlet bunu Biz yapmayınca yaptı ve şimdi bununla karşı karşıyayız. Bunun altında eziliyor CHP diyor Sevigen. Ama bir kısım insan da diyor ki aslında bir seçim hazırlığı var. Seçime gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olacak. Ve bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimin öncesinde büyük bir krizle oylarının bölündüğü, kendi iç kargaşalarını yaşadı. Bu anlamıyla da bir Cumhurbaşkanı adayı, bir iktidar alternatifi olamayacak hale getirildi. İşte bu yüzden bu bir siyasi operasyon şeklinde özetlenebilecek bir görüş var. Şimdi bu iki görüşün hiçbir yerde kesişme ihtimali yok. İki farklı görüş, iki farklı dünya hatta. Bu anlamıyla siz bu yaklaşımlardan hangisinin daha şu an yaşananlara uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Ya bir kere şimdi ortada bir suç varsa gerçekten kurultayla ilgili, 38. kurultayla ilgili, o zaman parti içi mekanizmalarla nasıl halledilecekti ki? Yani parti içi mekanizmalarda siz istediğiniz gibi disipline verin ya da başka şey olsun ya da parti içi bir komisyon kurun. Suç suçtur ya, yani orada bir şey...
0: Hayır, biz partiden içi... atardık onları. Partinin adı gitmezdi, parti karışmazdı. Bağımsız belediye başkanı. Yani buradaki olay, bizi rahatsız eden olay, bu artık kurumsal yani partiye sıçradı. Partiye sıçradı. Yani bizi en çok güzel bir başkanlarımız...
1: Tam aksini söylüyor. Diyor ki böyle bir şey, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce denetim kurulları vardı benim de bildiğim kadarıyla.
0: Müfettişlerimiz vardı, partinin müfettişlerimiz vardı.
1: Giderdi, derdi ki Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, senin böyle bir şeyini tespit ettik ve bununla ilgili yarın öbür gün sen yargılanabilirsin. Fakat biz bu süreçte üzerimize bir yolsuzluk, bir irtikap, bir ihaleye fesat karışmasını istemiyoruz. Git yargılan. Ha, suçsuz mu olduğunu söylüyorsun? Ben seni tedbirli olarak uzaklaştırıyorum. Aklanırsan gel buyur.
3: Şimdi o zaman 2023 seçimleri mi dönüm noktası oldu? 2023 seçimlerinden sonra
4: Kasım
3: bu işte kurultaya giderken bir şey oldu arada. Bir şey oldu ve birdenbire bütün bu mekanizmalar, bütün bu işte yolsuzluk, bir çelengin dahi sorunu, yani yolsuzluk soruşturması konusu olduğu kendi içinde Cumhuriyet Halk Partisi birdenbire bu müthiş temiz parti birden kısa devre oldu, bir şey oldu ve bütün bunların içine düştü.
1: Bu da ayrı bir bakış açısı.
4: Hayır, çelengin olduğu dönemler yani, çok geride kaldı. O tabii. Sayın Bakanımız hani o dönemler çok hassastı diye. 2023'ten sonra bu kurultay sonrasında bu mekanizmalar çalıştırılsaydı bu problemlerin en az yarısı ortadan kalkardı. Evet, çünkü bu özür dilerim abi, yani MDK'daki ya da YDK fark etmiyor, disiplin kurulundaki bu şeyler, süreçler aynı zamanda yasal zeminleri de besleyen. Kamuya kapalı falan değil, açık şeyler bunlar. O bakımdan hani onlar çalıştığı takdirde herkes bir kere partinin o mekanizmalarından da daha fazla çekinecek. Ama net ve genel söyleyeyim, siyasi partilerimizin disiplin kurulları çalışmıyor. Çok net yani, hemen hiçbirinin çalışmıyor yani.
2: Şimdi o zaman şu boyutta.
3: Şimdi işte asıl mesele burada, son onu söyleyeyim. Ya benim bütün bunlardan duyduğum, anladığım... Siyaset müthiş güvenilmez bir hale geldi. Sadece bu CHP meselesi. Ha, CHP külliyen tamamen zaten artık iktidar alternatifi falan demeyelim de yani. Doğru. O konuyu kapatalım. Çünkü bu haliyle ve bu durumlarla, bütün bu tartışmalarla hiçbir yere gidemez. Ama bütün siyaset ne olacak o zaman? Yani o zaman bütün siyasetle ilgili bundan bahsediyorsak çok kritik bir noktadayız Türkiye'de. O zaman ne yapacağız biz? Ya gerçekten
2: bu soru tabii daha büyük bir soru, çok daha genel bir soru ve hani kaç program sürecek bir soru. Ama şu tez üzerinden devam edelim. Ben arkadaşlardan 4 nolu grafiği istiyorum. O mutlak butlan kararının çıktığı ilk günlerde, ilk zamanlardaki tartışmalar neydi? Bir baskın seçim geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi tam da dağılmışken bir yıldırım seçimle, baskın seçimle Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olarak seçilecek. Fakat geçtiğimiz günlerde, bugün tekrar bir açıklama daha yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum bir kez daha dedi ki önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önerdiğimiz 16 Nisan 2028 ki 16 Nisan 2028 sembolik de bir anlamı var Cumhurbaşkanlık sistemine geçişle ilgili. Tarihi siyasi ve sosyal manası bir erken seçim tarihi değildir. Zamanda yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Meclis buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Orada erken seçimin tırnak içinde olması bir de şeyi çok vurguluyor Mehmet Uçum. Diyor ki ya sistem değişti, Ama hala

0: parlamenter sistem kavramları kullanılıyor. O için mesela erken seçim diye bir kavram yok yeni sistemde. Seçimlerin yenilenmesi diye bir kavram var. Onun için erken seçim istense de olamaz diyor. Şimdi eğer 16 Nisan 2028 o civarlarda olacaksa o seçim, olağanüstü olsa bile yani şey tezini çökertiyor. Bir baskın seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte tökezletip arkabinde o boşluktan faydalanıp bir seçim tezi buradan çöküyor. Çünkü diyor ki hayır yani öyle bir baskın seçim yok. Olsa olsa 3 hafta önce falan olur maksimum. Şimdi o zaman geriye bir şey daha kalıyor. Niye? Yani şey tezi çöküyorsa yani bu bir siyasi dava. Burada amaç da Cumhurbaşkanı'nı bir kez daha seçtirmek. Bu plan çerçevesinde yapılmış bir siyasi operasyon. Bu kısmından çöküyorsa o zaman bir şey daha olması lazım. Bu anlamıyla bu kararlara muhalefet edenler açısından hala bu mobilizasyonu, bu devrimi sağlayan motivasyon ne? Sizce?
1: Ya genel olarak bütün bir o siyasete güvensizlik bana kalırsa Türkiye'de artıyor ve bu bütün partiler için ciddi bir sorun olacak önümüzdeki dönemde. Ama onun ötesinde de tabii ki yargıya güvensizlik, işte genel olarak her şeye güvensizlik. Ya yani bütün bu güvensizlikler silsilesi o kadar birleşmiş durumda ki. Ya yani yani ekonomiyle ilgili güvensizlikler var. Ya yani burada sürekli bir aldatılma hissi ki bu yaşanıyor da toplumda. Ya yani dolandırıcılardı vesairelerde. Bir İYİ Parti milletvekili bile dolandırmışlar sizin adınız soruşturmada. Artık milletvekili dolandırılıyorsa biz ne diyelim? Ya burada sıradan vatandaşların bir de dünyasını düşünün. Şimdi bu hallerde ister istemez her şey siyasi, her şeyde bir şey var. Bunun arkasında ne var? Bir müthiş şüphecilik var.
0: Bu sadece psikolojik bir şey mi yani?
1: Ya psikolojik ve artık da bir davranış biçimi, bir yaklaşım biçimi haline de geldi. Ya bugün o yüzden işte mesela bu el sıktı sıkmadı vesaire o kadar sert tepkiler olabiliyor ki bu siyaset artık siyaset olmaktan da çıkıyor. Bir varoluş biçimi. Sen orada onların yanındasın, orada durdun, onunla konuştun, orada niye tavrını sergilemedin gibi. Sürekli böyle hesap sormalarla veyahut da böyle bir hayat aslında bütün bu güvensizliklerde çok zor, yaşaması zor bir hayata gidiyor. Zaten Türkiye'de hayat kolay değil. Ondan dolayı ya ben bunları endişe verici buluyorum. Yani şimdi hiçbir şeye güvenemiyorsunuz. Hiçbir şey bu doğru mudur, bu rakamlar. O böyle midir vesairedir. Ya yani mesela işte bu işte MYK'da bir sunum yapılmış ve orada çok Kılıçdaroğlu'na destek yükseliyormuş. Ya kendi aranızda bunları konuşabilirsiniz ama bunun mesela dışarıda gerçekliği var mı veya bu algı orada sunulan bu rakamlar dışarıda gerçek diye inanılıyor mu? Ya bir süre sonra biz anketlerle ilgili bütün bu işte kim ne kadar oy alıyormuş, kim neymiş durumu bunlarla ilgili çok kötü bir gri alana doğru gidiyoruz. Hiçbir şeye kimsenin güvenemediği. Ya ben o yüzden siyaset bu kadar tartışan, konuşan ve mesleği siyaset bilimi olan, neyse ki siyasetçi değilim ve siyasetçi hiç olmaya niyetim olmadı. Hiçbir parti üyeliğim olmadı. Ama giderek siyaset alanı çok kirli bir alan herhangi bir boyutuyla. Bu noktaya gidiyor ve bunun olduğu ülkelerde sonradan çok sıkıntılar olmuştur. Yani birdenbire küt diye mesela hiç beklenmedik yerlerde. Ya Kadıköy'de çıkar bundan sonra yerel seçimler olursa o yerel seçimleri bir stand-upçı kazanır mesela. Yani dünyada bunun örnekleri var. Ama oralarda yani Türkiye'de hiçbir zaman siyaset böyle bir noktaya gitmedi. Hı hı. Çünkü o partiler tuttu. Şimdi biz parti sisteminin erimesine gidiyoruz. Ki bunu işte İngiltere'de yaşıyor. Siz, ya bunlar çok fantastik gelebilir şu açıdan ama biz önümüzdeki dönemde görürüz bunları yavaş yavaş. Çünkü müthiş bir güvensiz ortam çıkıyor.
0: Peki. Şu analize ne dersiniz? Nasıl bir şey mi söyleyeceksin?
2: Yok ben de bir tur söz alayım.
0: Taha Bey'le başlayalım. Evet. Murat Bey dönelim. Yani söz veremediklerime de söz dağıtmaya çalışıyorum. O da şu. Biz aslında bu konuştuklarımızla ana böyle çok ortada duran asıl meselelerin etrafında mı dolaşıyoruz? Neyi kastediyorum? O da şu. Burada da işte OTES hep merkezde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Onu kim geçer? Bu tarafın şeyi de o. Onu kim geçer?
3: Bir şey söyleyeceğim. Saat 8'den beri ve haftalardır aslında bunu aylardır, yıllardır bunu konuşuyoruz.
0: Evet. Yani. İşte onu geçecek bir aday vardı. O gitti. Yani diyorsunuz ya destek de düşüyor. Şundan dolayı mı düşüyor acaba? Onunla yarışma ihtimali düştü.

0: için şimdi kim yarışabilir onu bulalım, yeni adayın peşine düşelim. Yani şu motivasyon düşüyor mu? O da kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir seçimde kim geçer motivasyonu düşüyor mu? O düşmüyor galiba. Sadece o kişi arıyor şu an. Şimdi Mansur Yavaş mı olur, başka bir isim mi olur gibi. Eğer buysa, yani Türkiye siyasetinde temel motivasyon şu an muhalefet tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir seçimde kim geçer o ismi bulmaksa, o zaman burada konuştuğumuz birçok şey biraz böyle şey, uzak bir konu yani. Asıl mesele uzak bir mesele. Eğer Türkiye siyasetini bu domine edecekse önümüzde bir seçim var. 16 Nisan'da ya da kendi tarihinde ya da X tarihinde bir seçim var. Ve muhalefetin yine altılı masa döneminde olduğu gibi Erdoğan'ın karşısında kim başarılı olur? Bunun peşinde düştüğü bir iklimde, süreçte olacaksak aslında asıl konuşması gereken bu mu?
1: Ya Eren Bey, mesela şimdi 2023 seçimlerine gidelim. Altılı masa bir ortak mutabakat metni çıkartmıştı. Hatırlayan var mı aranızda? 1138 sayfa. Ve Sayın Kılıçdaroğlu %48 oy aldı.
2: 48,5.
1: 48,5.
0: Tabii 49'a yaklaşan bir oydu, evet.
1: Yani 48,5'ta bu 1138 sayfalık ortak mutabakat metninin payı nedir sizce?
3: Okumadığı için insanlar daha yüksek oy vermişlerdir.
1: Ben size söyleyeyim yani ben, sıfırdır.
2: Yok öyle düşünmeyin. Bakın
1: Murat Bey bir müsaade edin.
2: Ortak yaralarda, bana bir müsaade ortak edin. İncilmişliklerde toplandılar.
1: Ben sizin kadar belki irticalen konuşamayabilirim. Beni mazur görün. Bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım zihnimde. Tamam. Türkiye'de muhalefet bir kolay bir zemin üzerine oturttu kendisini. Bir soru. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimlere giderken ortaya koyduğu kampanyanın adı neydi? Merkez Türkiye'ydi.
4: Evet, bir de o vardı.
1: Hatırlıyor musunuz?
4: Evet, onu da yaşadık.
1: 2018'de neydi? Merkez Türkiye'ydi. 2023'te de benzer bir kampanyayı Cumhuriyet Halk Partisi duyurdu. Fakat baskın kampanya altılı masa üzerinden gittiği için o pek duyulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi genel olarak zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından beslenen bir zemine oturduğu için dış politikaymış, sanayiymiş, kültür, turizmmiş, bunlara yönelik politika geliştirmek zorunda zaten kendisini hissetmiyor. Çünkü seçmeni şunu söylüyor, onu göndermek için bana oy vermen gerekiyor. 2014'te tıpış tıpış Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermen gerekiyor. Çok özür dilerim, tatava yapma bas geç sloganı o zaman üretildi. 2018 yılında gel bakalım dediğim ve yarın Türkiye'nin bir numaralı koltuğuna layık gördüğüm insana gel bakalım diye hitap ederek bak buna oy vereceksin dedim. 2023'te de bana mecbursun çünkü onu göndermek istiyorsan tırnak içerisinde kutu kolaya bile parmak arası terliğe bile oy vermek durumundasın. Bunun haricinde bana hiçbir şey soramazsın. Ne geliştireceksin? Ortaya ne koyacaksın? Eren Bey, çok üzgünüm bütün bunları konuştuğumuz için. Dün akşam dünyanın gözlerinin çevrildiği Washington'da Donald Trump AK Parti Washington temsilcisi gibi bizim bir türlü beğendiremediğimiz muhaliflere
0: onu aldı arkadaşlar en son
1: Sayın
0: onu
1: Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler bakın bunlardan,
0: hatta yeri gelmişken verin arkadaşlar madem Taha Bey getirdi.
1: Bundan da birileri başka anlamlar çıkaracaktır. Donald Trump öyle diyor. İki hafta önce Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Moskova'daydı. Ve Moskova'da kameralar da açıkken Vladimir Putin Rus lider dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lütfen selamlarımı iletin.
0: Bir izleyelim mi? Bası siz attınız.
1: Hay hay.
0: Bası
1: tamam.
0: Siz attınız. Buyurun.
5: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it. And so I'm going out of respect to President Erdogan. He's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy. He loves Turkey, right? He's doing a great job. He loves Turkey. Well, except for the fact that
1: Donald Trump bunları söylüyor. Diğer tarafta Moskova'da Rus lider diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na selamlarımı iletin. Sayın Fidan'a söylüyor. Onun liderliği ve güçlü duruşu sayesinde Rus ve Türk ilişkileri her zaman iyi bir boyutta ilerledi. Ki aynı zamanda biz Ukrayna'ya biliyorsunuz yüklü miktarda savunma sanayi ihracatı yapıyoruz. Bugün bu stüdyodaki herkes kabul eder ki Körfez'deki pek çok kral yatmadan önce Cumhurbaşkanı sağlığı ve saati için mutlaka dua ediyor. Kafkaslar'da Azerbaycan kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanı'na sevdası herkesçe malum. Balkanlar'da, Bosna'da, hatta Sırbistan'da, hatta Kosova'da,

0: Afrika'da ve Somali burnuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı etki alanı bu düzeydeyken, ya az önce mesela sosyal medyada gördüm. Hadi bu Erdoğan liderliği tarafı, tamam mı? Çünkü niye bunu söylüyorum? Ya Sayın Cumhurbaşkanı iktidar olmaya çalışmıyor ki, zaten iktidar. İktidar olmaya çalışması gereken, daha çok çaba göstermesi gereken muhalefet değil mi? Niye muhalefet o onun eli sıktı mı, bu bunu böyle yaptı mı? Bugün mesela gördüm, Cemil Tugay Veli Ağbaba'nın yeğenini görevden almış. Niye sürekli muhalefet sanki iktidarı garantilemişçesine bu kadar serbestçe hareket ediyor? Ben bunu çözemiyorum. Veya yerel yönetimlerde bu kadar başarı elde etmişken muhalefet partisi, ki bana göre çok ciddi bir başarıydı 2024-31 Mart seçimleri, kabul edelim etmeyelim, AK Parti'nin seçmeni sandığa gitti gitmedi, bunu avantaja çevirmeye çalışırken biz bugün neden her Cumhuriyet Halk Partili belediyeden hangisi AK Parti'ye geçecek diye düşünürken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay gidiyor Fas'ta Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oluyor. Ya bu bir başarıdır arkadaşlar. Yani Uğur Bey'in mesela Konya'da yaptığı işlerin üzerine çıkma gibi bir gereksinimi var mı sizce? Konya'da AK Parti'nin seçimi kaybetme gibi bir şey var mı? İhtimali var mı? Niye buna çabalıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye mesela Sakarya'da danışma kampı düzenleyerek partisiyle ilgili yeni politikaları masaya yatırıp bütün kurmaylarıyla beraber yeni yeni yol haritaları oluşturuyor? Ben şunu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sahada iyi bir futbolcudur, hepimiz biliyoruz. Dişine göre bir rakip bulamıyor, kendisiyle rekabete giriyor yani. AK Parti yarın seçim varmışçasına çalışıyor. Bunu görüyoruz. Muhalefette şöyle bir kolaycılık görüyoruz.
1: Daha Hüseyin Bey artık Kılıçdaroğlu var.
0: Ya, öyle Kemal Bey için aynısı geçerli. Ama Kemal Bey şu an için parti hakim olmadığından ona henüz yüklenmiyorum. Kemal Bey için de geçerli. Fakat muhalefette şu rahatlığı görüyorum. Ya her gün belediyelerle ilgili bir soruşturmaya uyandığımız Türkiye'de, ya arkadaşım Ankara'nın göbeğinde otelde de basılma arkadaşım yani. Nereden geliyor bu rahatlık? Nereden geliyor biliyor musunuz?
2: Belediyelerde yok.
0: Çok özür dilerim.
2: Bütün
0: nereden geliyor biliyor musunuz?
2: AK Partili, MHP'li belediyelerde araştırsanız içinde var be kardeşim.
0: Ben İzmir Körfezi'ne lağımı bile akıtsam bu insanlar bana oy verecek rahatlığından geliyor.
2: Yok öyle değil.
0: O yüzden işte, muhalefet yıllardır obez oldu Sayın Bakanım. Fakir, çok özür dilerim. Muhalefet yıllardır obez oldu. Arkasına yaslandı.
2: Yok,
0: diyor ki
2: değil.
0: Erdoğan'ı göndermek istiyorsan bana oy vereceksin. Peki sen bana ne yapacaksın? Sorusunun hiçbir cevabı yok. Allah aşkına altılı masanın mutabakat metni hakkında kimin hangi fikri var ve bugün o mutabakat metni nerede? Yok, çünkü tek bir motivasyon vardı tırnak içerisinde, onu göndermek. Onu gönderme motivasyonunun sonucunda da Kemal Bey %48,5 gibi bir oy oranına ulaştı. Bu Kemal Bey'in oyuyduysa bugün nerede? Yok, çünkü kimse Kemal Bey'e değil Erdoğan karşıtlığına oy verdi. Ama gelinen noktada Sezin Hanım'ın büyük bir umutsuzluk içerisinde, ki bana göre çok haklı bir tespit, muhalefetin selasını okuduğu bu açıklamasından çıkarmamız gereken bir ders var. 48,5'la seçim kaybedildi. Şu stüdyoda da soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü ve değişimciler çok ciddi de bir rüzgar arkasına aldılar. En kötü senaryoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu kaç puana düşecek? Diyebilir misiniz ki 2 puana düşecek? Hadi diyelim 2 puana düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 puanına muhtaç olmadan siz %50+1'i nasıl bulacaksınız? Mümkün değil. O yüzden hani siyasette güvenli liman arayışı sürüyor dediniz ya az önce Sezin Hanım. Valla ben size söyleyeyim. Az önce de ifade ettiğim Körfez'deki krallar dahil olmak üzere pek çok coğrafyadaki insan Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı sıhhati için dua edip nasıl yatıyorsa, bugün de bu kadar krizlerin olduğu bir bölgede NATO zirvesine ev sahipliği yapıp Amerika'dan Rusya'ya kadar liderlerin güveniyle beraber bu mesajlarla gündeme gelen Sayın Cumhurbaşkanı, dün kızan, yarın faturayı kesen, bugün ders veren Türkiye seçmeni için, ki o seçmenin her 10 kişiden 7'sinin oyunu aldı Sayın Cumhurbaşkanı, vallahi hala güvenli liman olarak gözüküyor. Vatandaş şöyle bakıyor: ben Sayın Cumhurbaşkanı'na zamanı geldiğinde trip de atarım, efendime söyleyeyim şikayette de bulunurum, ama günün sonunda bu krizden beni

0: Erdoğan çıkartır diye bakıyor ve muhalefet tüm bu karmaşasıyla beraber herhangi bir şekilde çözüm adresi olmamak adına elinden geleni yapıyor.
1: Peki. Ne kadar süremiz kaldı dediniz?
2: Benim bu konuda söyleyeceklerim var ama.
3: Ben de ya şu seçim ben çok deki, önemliydi.
4: Vallahi nasıl be
1: 3 dakikamız kalmış.
5: Ben de söz almak
1: siz farkında mıydınız?
6: Murat söyleyecektim işte böyle manifesto, manifesto konuşmalar.
1: Çok hızlı.
4: Şey bozulmasın diye ama Türkiye'de bitiriyorum Murat. Tamam. Türkiye'de belediye başkanları ve milletvekilleri bu dönem çok ahlaksızca parti değiştiriyor. Mesela Ankara'da bugün AKP'ye geçen eski CHP'li milletvekili, belediye başkanı, bak Osman Gökçek ve ben çok severim eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, Keçiören Belediye Başkanı, sonra Büyükşehir adayı oldu.
2: Turgut Bey.
4: Turgut Bey, Deniz Bey'in adını park yapmıştır. Bunun bütün itirazlarına rağmen, bütün yolsuzluklarını ortaya dökmesine rağmen Tayyip Bey gitti rozet taktı. Ve anayasayı değiştiriyorlar. Tayyip Bey %51 bulamıyor şimdiki bu sistemde. En çok oy alan seçilsin diye şimdi... Anayasa
1: gelecekte böyle olacak diyorsunuz.
4: Onu çalıştırmaya çalışıyorum. Peki. Türkiye içeri bak bir de. Türkiye'de insanlar aç. Emekler
1: söz kese kese gideceğim çünkü
4: gidemiyor.
1: 3 dakika
4: bu bakımdan
1: şey demek yani.
4: Göreceğiz demek istiyorum.
1: Evet. Murat Bey, Murtuba Hanım.
5: Şöyle. Aslında Hüseyin Bey'e de cevap vermeyi çok isterdim de. Merkez projesi olsun.
1: Daha çok program yapacağız.
5: Onlar
1: yine
5: uzun.
1: Birlikte olacağız.
5: Tamam. Ama şunu söylemek lazım. Hakikatten uzaklaştığımızı görüyorum bazen. Sorunları konuşurken, tartışırken. Aslında sorunun ne olduğunu, neye güven duymadığını seçmen biliyor. Yani Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünenlerin oranı %57'yi yaklaştığını görüyoruz. Bunun temel sorunu CHP'deki bu dağınıklık ve yolsuzluk. İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını inanan bir kitle var. Yani yok diyemezsiniz. CHP içerisinde bu rakam giderek artıyor. Özgür Özel'in biz bunları yapıyoruz paradigmasını, anlatış biçimi doğru değil, rasyonel davranmıyor. Örneğin diyor ki, benim kızım hırsızlık yapmış olsa diyor, arkasında dururum diyor. Yani savunurum, onun yapmadığını ifade ederim diyor. Şimdi seçmen böyle bakmaz olaya. Hukuk anlamında hesap verilebilir bir yapıya dönüşülmesi gerekiyor. Yani Özgür Özel şu paradigmayı koyuyor. Diyor ki, iktidar olmak için diyor her şey mübah. Ben küreselcilerle, emperyalist yapıyla da işbirliği yaparım diyor. Türkiye'yi de şikayet ederim
3: küreselciler
5: diyor.
3: Küreselciler kim? Mesela, bu kadar Cumhurbaşkanı
5: mesela
3: diyor.
5: Mesela örneğin diyor ki Doğu Akdeniz'in,
0: o zaman
5: örneğin Doğu Akdeniz'in güvenliğini yani,
3: evet,
5: vereceğim
3: yani,
5: diyor.
3: Kuzey Kore mi olsun Doğu, Türkiye anlayamadım. Yani,
5: örneğin diyor ki Doğu Akdeniz'deki çok güvenlik, sağ. NATO, Avrupa Birliği'nin güvenliğini diyor. Karadeniz'deki güvenlik masaya yatırabilir şekilde bir...
1: Yani siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi iş sorunlarını bunlar, bitirip Türkiye'yi yönetebileceği konusunda toplumu ikna etmesi gerekiyor.
5: İkna etmesi gerekiyor. Peki. Yani bu dağınıklık şu an mevcutta verilmeye çalışılıyor.
3: Bu açıklama çok önemli. Kaç dakikam var? Yani bu açıklama önemli bir açıklamaydı. Çünkü uzun zamandır gündemi sarsacak ve siyasal istikrarı da aslında etkileyen ve işte erken seçim ki zaten artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçimlerin yenilenmesi kavramı var. Bu kavrama alışmamız gerekiyor. Ancak bu seçim takviminin yenilenmesi de yine anayasal çerçevede yine Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi sonrasında olacak. Anayasanın 116. maddesi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu olacak. 600 milletvekilinin 360 oyu gerekiyor. Ama 360'ı şu an Cumhur İttifakı tamamlayamıyor. 327 oy tamamlıyor. 33 eksik bu kararı vermek adına. O zaman da işte o zamana kadar da bu siyasal istikrarsızlığı konuşuyoruz ya ana muhalefet tarafında. İbre nereye dönecek? Ve bunun üzerinden de işte hep diyoruz ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri bizi ilgilendirmiyor ama önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin siyasal istikrarı adına bu açıklama
1: orada bir önemli, dağılma olmaması gerektiğini
3: olmaması ve bununla ilgili tam da bu aritmetik aslında bu bütün mesele meclis aritmeti üzerinden bütün hikaye ya da bütün başarı ya da bütün strateji bunun üzerinden inşa edilecek.
1: Bir cümle,
5: çok küçük bir cümle. Mesela
3: İzleyicilerimiz bakın, kusura bakmasın.
5: CHP seçmenine şöyle bir soru var. Kim haklı, kim haksız diye sorudan ziyade diyoruz ki partiyi dağılmasını kim engeller
1: diyor. Hı-hı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı CHP oy verenlerde %54. Hı-hı. CHP oy verenlerin %54'ü çok Kemal şaşırdım. Kılıçdaroğlu diyor. %32'si Özgür Özel diyor. İyi, İfade iyi. Etmek istediğim burada partinin toparlanmasını isteyen bir seçmen oldu. Var.
1: Peki. Nasıl? Bize bir final.
6: Net söyleyeyim. AK Parti 2023'ü kazandı. AK Parti'nin 2023'ü nasıl kazandığını muhalefet bugüne kadar analiz edemedi. Çünkü 2024'ün sarhoşluğu içindeydi ve devam ediyor.

0: diyorum. Ancak bence AK Parti de 2024'ü neden kaybettiğinin muhasebesini hala yapmadı. Hmm. Çok net söylüyorum. Konya'yı söyledi. Konya'yı kaybetti AK Parti. Kazanmadı. Hmm. Kaybettiği oy oranına bakın. Her seçmenin dörtte birini kaybetti. Neresi kazanç bunun? Konya'da ben aday olsam kazanırım yani. Kayseri'de durum öyle. Kahramanmaraş'ta öyle. Adıyaman'da öyle. Afyon'da öyle. Size onlarca yer sayabilirim.
1: Yani 2024'ün muhasebesini yapması gerekir.
0: 2024'ün muhasebesini henüz AK Parti yapmadı.
1: 2023'ün muhasebesini yapmasını gerekir. Hayır. Muhalefet ve Cumhuriyet Halk
0: yapmadı.
1: Partisi.
0: Hani diyorsunuz. 2023'te devleti emanet edemem dedi muhalefete seçmen. 2024'te dedi ki devleti emanet ettim sana ama yerel yönetimler onlara verip onlara bir şans tanıyorum dedi. O şansı onlar kötü kullandılar.
1: Toplum sandıktan mesajını vermeye hiçbir şey devam
0: anda,
1: ediyor.
0: Hiçbir şey şu anda herhangi bir siyasi partinin ya da bloğun seçimi kazanmasına dair bir garanti teşkil etmiyor. Vaktimiz dar, konuşamıyoruz ama bunu bence henüz taraflarda konuşuyoruz.
1: Şu an için vaktimiz dar ama günlerimiz çok. Yine bir araya girip konuşacağız, tartışacağız. Nasıl Güngör'e teşekkür ediyorum. Sezgin Öne'ye teşekkür ediyorum. Taha Hüseyin Karagöz'e teşekkür ediyorum. Mehmet Sevgi'ye teşekkür ediyorum. Nur Tuğba Aktay'a teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ve izleyicilerimize teşekkür ederim.
1: Ve Murat Gezici'ye teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aradan sonra da size teşekkür edeceğim.
3: Sunumuyla devam edecek.

Kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'tesiniz, gece raporundasınız. İkinci bölüme özetlerimizde hemen bir giriş yapalım. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından en yüksek gemi geçişi kaydedildi ve bir günde 70 gemi Boğaz'dan geçti. Amerika, Boğaz'dan hiçbir koşulda ücret alınmayacağını öne sürse de Amerikan basını tam tersini yazıyor. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan alacağı geçiş ücretleri sayesinde yılda 40 milyar dolar kazanabilir. Bu arada Avrupalı liderler de Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine çıkacak mesajlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de İtalya.

0: Başbakanı Meloni konuştu ve Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekildi. Polonya Başbakanı Tusk'ta Avrupa ve Transatlantik birlik mesajı vermelidir dedi. Bu arada Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da başlayan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Doğrulanmış vaka sayısı 1000'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü salgın müdahale hızını artırmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Fransa'da da ülkenin ilk Ebola vakası tespit edildi. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu da geçen yıla dair ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Türkiye'de 491.684 kişi vefat etti. Dolaşım sistemi hastalıkları en sık görülen ölüm nedeni olarak ilk sırada kendine yer buldu. Bu arada siber güvenlik araştırmacısı Yavuz, Apple'ın açığını yakalamayı başardı. Güvenlik açığını Apple'a da bildirdi Yavuz ve milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin kötü amaçlı kullanımına engel oldu. O açık Apple'ın bütün sistem dosyalarına erişim sağlıyordu. Bu arada Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hasat sonrası tarlalarda bugünlerde farklı bir hareketlilik söz konusu. Memleketin dört bir yanından toplanan halılar ve kilimler tarlalarda serilmeye başlandı. Kök boyalı el dokuması halılar renkleri farklı olsun diye tarlalara seriliyor. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda evlendirme dairelerinde özel bir tarih yoğunluğu vardı. Çiftler 26.06.2026 tarihine yoğun bilgi gösterdi. Haliyle evlendirme dairelerinde de kuyruk oluştuğu gözlemlendi. Başkent Ankara'da tarih almayı başaran tam 471 çift bugün nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İkinci dilime Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla adım atalım. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil dedi. Siyaset tepeden bakma yeri değildir ifadelerini de kullandı Erdoğan ve sosyal medya uyarısı da mühimdi. Toplantıda Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları da AK Parti'ye katıldı. Üç isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
2: Muhalefeti eleştirdi, şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı dedi.
1: Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine yönelik de uyarıları vardı.
1: Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir.
2: Erdoğan sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle tensibiyle geldik. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız.
2: Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'sa Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.
0: Siyasetle devam edelim. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de bir ilk bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Onları yan yana getiren de eski CHP milletvekili Orhan Sürç'ün meclise yapılan o cenaze töreni oldu. Peki tokalaşma sonrası ikili arasında neler yaşandı? Bakalım.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
0: Devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. Gerekçesini de sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilime ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
3: İstanbul'da katılacağı Muharrem Orucu iftarı programını iptal etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerekçesini sosyal medya hesabından açıkladı. Muharrem ayının siyasi polemiklere, gerilimlere ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu vebalin bir parçası olmayacağız dedi.
4: Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir.
3: Kılıçdaroğlu bazı zamanlarda en doğru duruş, inancının siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır dedi.
4: Programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
3: Kılıçdaroğlu Aşura etkinliğine yönelik mesajını da paylaştı. Bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor. Muharrem ayının ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028 tarihinin erken değil öne alınmış seçim olduğunu ifade etti. Öne alınmasını hile diye ifade etmek kara propagandadır dedi.
3: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil öne alınmış seçim dedi.
5: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı.

0: Hükümet uçumun bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla uçumun verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
1: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Liderlerin katılacağı zirve nedeniyle güvenlik tedbirleri de en üst seviyede olacak. Başkente pek çok yolda ulaşıma kapanacak. Peki hangileri, bakalım.
3: NATO zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz sabahı saat 7'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Söğüt Özü Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde ise tedbirler daha erken başlayacak. Yenimahalle ve Çankaya'da belirlenen çok sayıda cadde ve sokak 6 Temmuz sabahından itibaren trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanılacağı arterlerde ise sadece konvoy geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddesi gibi başkentin en yoğun güzergahlarında anlık olarak trafik durdurulacak. Valilik sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita.iletişim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi'ne de polis barikatları yerleştirildi.
2: Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen düzenlemelerin uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleri olduğu belirtildi. Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek olası güvenlik tehditlerini engellemek adına fiziki bariyer ve güvenlik perdelerinin standart olarak kurulduğuna işaret edildi. DBM, Fransa Cumhurbaşkanı Macron için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını da yalanladı. Açıklamada söz konusu parkların halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulamanın bulunmadığı vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyer'i arama kurtarma 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ikinci aşaması deniz safhası Gazi Mağusa açıklarında gerçekleştirildi.
3: Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatında deniz safhası gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekiplerinin uluslararası sulardaki mücadelesi nefesleri kesti.

0: Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhası, Gazi Maus açıklarındaki arama kurtarma bölgesinde yapıldı. Senaryo gereği bir botun içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
1: Tatbikatta ilk etapta senaryo gereği kazazedelerin yeri tespit edildi. Ardından yüzer sedye tekniği kullanılarak kazazedelere kurtarma operasyonu yapıldı.
0: Deniz safhasında farklı senaryolarda çok sayıda arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.
1: Tatbikatta pek çok farklı senaryo üzerinden arama kurtarma operasyonları yapıldı. Şu anda ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız can kurtaran aracıyla bir kurtarma operasyonu yapılıyor.
0: Senaryo gereği düzensiz göçmenlerin gemiden tahliyesi esnasında tankerde yangın çıktı. Sahil güvenlik ekipleri yangını söndürdü.
2: Bu tatbikat ile sorumluluk sahamızda her türlü deniz ve hava koşulunda zaman ve mekan fark etmeksizin gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerinin başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir.
0: 14 hava, 13 deniz aracının görev aldığı tatbikat selamlaşma geçişiyle sona erdi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İngiltere'de Türk basınıyla buluştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iyi bir durumda olduğunu ifade eden kurum, COP31 zirvesinde Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmaları anlatacaklarını söyledi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında gittiği İngiltere'de Türk medyasının sorularını yanıtladı. COP31 Başkanı Bakan Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda iyi konumda olduğunu vurguladı.
4: Türkiye bu anlamda kısmen birçok ülkeye göre iyi konumda. Yani yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlarımız var. Ve hani bugün kurulu güçte %60'ın üzerine çıktık. Yani 62'lerde, 63'lerdeyiz. Yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. HES'lerimiz, VES'lerimiz, GES'lerimiz, yine nükleer yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor.
0: Kurum 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları COP31'deki dirençli şehirler başlığı altında dünyaya anlatacaklarını ifade etti.
4: Dirençli şehirlerde enerji kullanım yolunun azaltılmasından işte neredeyse sıfır enerjili bina diyeceğimiz binalardaki enerji verimliliği, şehirlerdeki mikro mobilitenin arttırılması, yani işte yürüyüş, bisiklet yollarının yine işte raylı sistemlerin ulaşımda daha çok kullanılması gibi birçok proje var. Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği başarıyı bu başlık altında tüm dünyaya anlatacağız.
0: Kurum daha sonra İngiltere Kralı Charles'ın St. James Sarayı'nda verdiği Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 başkanlığını temsil eden kurum, buradaki konuşmasında da iklim kriziyle mücadelede COP31 başkanlığının yol haritasını paylaştı. COP31 BM İklim Zirvesi, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
3: Yanmaya, kavrulmaya devam ediyor Avrupa ve o aşırı sıcak hava dalgası anlaşılan bir süre daha etkisini sürdürecek. Fransa'ya baktığımızda nüfusun %90'ı aşırı sıcaklara maruz kaldı. Sıcaklık ki bazı bölgelerde neredeyse 46 dereceye ulaştı. İngiltere'de de durum aynı. Haziran'da sıcaklık rekoru kırıldı.
5: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent için ise turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
6: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
5: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames Nehri'nde yüzler serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi. We can see that with the

0: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
1: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500 000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da başlayan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Doğrulanmış vaka sayısı 1000'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Fransa'da da bu arada ülkenin ilk vakası, Ebola vakası tespit edildi.
1: Dünya genelinde Ebola vakaları arttı. Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısının 1000'i aştığını açıkladı. Fransa'da 5 kişi karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü çabalara rağmen Ebola vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus doğrulanmış vaka sayısının 1000'i aştığını duyurdu.
3: Kaydettiğimiz ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor. Şu anda 1094 doğrulanmış vaka ve 277 ölüm var. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor.
1: Gebreyesus, hastalığın küresel risk teşkil etmediğini belirtti. Ancak Fransa'dan da Ebola açıklaması geldi. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk vakanın hastalığın ortaya çıktığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çalışan bir doktor olduğunu açıkladı. İnsani yardım misyonu kapsamında bölgede bulunan doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Doktorun hastalığın başında olduğu değerlendiriliyor. Kenya'da Ebola'ya yakalanan Amerikalılar için yapılan sağlık tesisinin inşaatı ise mahkeme kararıyla durduruldu. Açıklamayı ülkenin Sağlık Bakanı Duale yaptı. İlk etapta sadece Amerikan vatandaşlarına hizmet vermesi planlanan tesis günlerce protesto edilmişti.
2: Gece raporunda bir İran'a da uzanalım. Aşura günü dolayısıyla Kerbela şehitleri anıldı. İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından düzenlenen ilk törendi ve binlerce kişi katıldı. Tahran'daki o anmaya katılan İranlıların gündeminde yine Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakere süreci vardı.
1: Binlerce İranlı İnkılap Meydanı'nda toplandı. İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk aşura anması yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildi. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen yas töreninde sloganlar atıldı. Bayraklar taşındı. Bu yıl düzenlenen tören, Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bu nedenle hem savaş hem müzakere süreci gündemdeydi. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden barış görüşmelerine temkinli yaklaştıklarını söyledi. Tahran yönetiminin her senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
4: Her zaman savaşa hazırız. Ama bu anlamda hiç savaş başlatmadık. Ama ülkemizi savunuyoruz. Askeri seçeneği her zaman masada tuttuk.
5: Zorbalara boyun eğmeyeceğiz. Yetkililerimizin milletimizi aşağılamalarına bilerek izin vermemesi gerekir. Gerekirse onlarla mutlaka mücadele ederiz. Trump'ın kullandığı anlamda müzakere etmek, teslim olmak demektir. Ve biz asla teslim olmayacağız.
1: Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşura günü, Kerbela olayının da yıl dönümü. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde her yıl anma törenleri düzenleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Kerbela'nın acısını yüreğimizde halen taşıyoruz dedi. 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla Cemevi hizmetlerini de paylaştı.
6: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
1: Kerbela acısına değindi. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt çırağı sönmemiştir dedi.
6: Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir.
1: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Birlik vurgusu yaptı.
6: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Erdoğan 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla Cemevi hizmetlerini de paylaştı.
6: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 Cemevi'nin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 Cemevi'nin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
2: 16 dosyada 19 faili meçhul cinayeti aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı'ndan Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini söyledi.
1: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
7: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
1: Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
2: Mersin'de otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde şiddet gördü. Kameraya yansıyan olayı ısrarla takipleri sonucu öğrenen aile şikayetçi oldu.
1: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
8: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
9: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada.
1: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
8: İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
1: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
8: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
1: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
8: Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Efendim?
2: Gece raporunda Dünya Kupası'na da pencere açacağız. Sağ milli takımımız bugün Dünya Kupası'na veda edecek artık. Milliler Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile yaklaşık 4,5 saat sonra karşı karşıya gelecek. Tabii son maçta hedef elbette galibiyet olacak ama şimdi konuğumuzu da değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. HT Spor yorumcusu Alper Yemeniciler bizlerle birlikte. Alper hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
2: Şimdi büyük umutlarla gittik ama 9. gün değil mi yanılmıyorsam 9. Evet. günde elendiğimiz haberini aldık. Şimdi çok şey var konuşacak ama şöyle başlamak isterim. Şimdi meslek hayatıma, kişisel tecrübelerime, şöyle yaşanmışlıklarıma bir dönüp bakıyorum. Aldığım en önemli derslerden biri takım olabilmek.
10: Tabii ki.
2: Yani başarının en önemli anahtarlarından biri hayatta bu. Yani yekpare davranabilmek, el ele olabilmek, her şartta birbirinin açığını kapatabilmek bizi başarıya götüren en önemli unsurlardan biri. Bunu kolektif anlamda söylüyorum ama yani bunları tüm skorlardan da bağımsız söylüyorum. Sağdaki oyuna baktığında sen milli takımda bir takım ruhu görebildik mi Alper?
10: Bir kere her şeyden önce iyi hazırlanamamayı gördük. Yani takımımız bu turnuvaya iyi bir şekilde mental olarak hazırlanmamış. Teknik direktörümüz de bu konunun içerisinde. Oyuncularımız ilk maçta belki kendilerinden daha zayıf olarak addedeceğimiz bir rakip karşısında her ne kadar top kontrolü kendilerinde de olsa futbolun gerçeği skor almak, evet. sonuca gitmek. Bu sonuca gitmeyi bir türlü başaramadılar.
2: İngilizce dedi de gol hedef değil mi? Bunu tabii belki ki. Çok rahat bir şekilde anlatmamız lazımdı arkadaşlarımıza.
10: Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman çok beklemediğimiz bir maç yaşadık. Çok üzüldük. Hepimiz kahrolduk. Ama devamında yaşananlar bizi daha çok üzdü. Yani oyuncularımızın neden olmadığını açıklamalarını bekledik. Teknik direktörümüzün neden ilk maçta istediklerimizi sahaya yansıtmamızı bize anlatacağını beklerken onlardan gelen açıklamalar bizi daha çok sarstı. Yani takım olmak dedin ya, onlar takım olmak yerine bir grup olmayı tercih ettiklerini gösterdiler.
2: Burada çok önemli bir şey söylüyorsun ama.
10: Evet.
2: Bunu biraz açman gerekiyor.
10: Şöyle. Maç hemen bitmiş, yaklaşık 10 dakika olmuş, 15 dakika olmuş. Soyunma odasından röportajlara gelen oyuncularımız bize eleştirilerin ne kadar yersiz olduklarını anlatmaya çalıştılar. Teknik direktörümüz çıktı, topun bizde olduğunu, sayısız şut çektiğimizi bize anlatmaya çalıştı. Ama biz zaten izlemiştik maçı. Herkes neyin ne olduğunu görmüştü. Yani onların kendilerini savunmaya ihtiyaçları yoktu. Yani kötü maç çıkarılabilirdi, ders alınırdı, üzgünüz diyeceklerdi. Biz de tekrar canınız sağ olsun diyecektik. Bizi 24 yıl sonra Amerika'ya Dünya Kupası'na götüren takıma ikinci maçta desteğimizi daha da arttıracaktık. Ama gün ve gün gelen açıklamalar daha da üst perdeye çıktı.
2: Böyle büyük müsabakalar öncesi, böyle büyük turnuvalar öncesinde psikolojik destek şart mı?
10: Bence kesinlikle şart. Çünkü oyuncuların artık...
2: Psikolojik hazırlık tabii aynı zamanda.
10: Kesinlikle. Ya zaten şimdi mesela 24 yıl sonra gidiyoruz dedik ya Dünya Kupası'na. 24 yıl önce ne yaptığımıza baktığımız zaman takımın bir psikoloğu var. Sevgili Turgay Biçer takımla beraber Güney Kore'ye gidiyor. Ve turnuva boyunca oyuncularla birlikte oluyor. Geçtiğimiz günlerde bizim HT Spor yayınında sevgili Fatih Akgel oyuncu o dönem katıldı.
2: Neler söyledi?
10: Turgay Hoca'yla neler konuştuklarını... Nasıl gözüne uyku girmeyen gecelerde hocayla görüştükten sonra rahatladığını, uyuyabildiğini bunların hepsini açık bir şekilde anlattı.
2: Hatta takımda şöyle bir figür var mıydı? Hadi arkadaşlar biz bunu başarabiliriz en azından ikinci maçtan önce. Yani bir ateşleyici bir o takım olma unsurunu sağlayabilecek bir figüre sahip miyiz?
10: Normalde takım kaptanıdır bu figür. Yani takım kaptanı takımı motive eder.
2: Ana görevi budur değil mi?
10: Tabii ki ana görevi budur ama takım kaptanımızın da bizim ilk günkü açıklamalarla beraber bu karşılıklı diyalogların içine girdiğini gördük biz. Devam etti. İkinci maç öncesi mesela milli takımımız bir basın toplantısı düzenledi. Orada işte Uğurcan çıktı. İlk maçta iki hatalı gol yediği için zaten hedefte olan bir oyuncu. Veya Samet Akaydın çıktı. Milli takımda olması bile tartışılan bir oyuncu. Halbuki orada daha milli takımımızı kaptan çıkabilirdi, Arda Güler çıkabilirdi, milli gururumuz, Ferdi Kadıoğlu çıkabilirdi. Biraz daha ortamı yumuşatabilirlerdi. Ama bunun yerine çıkan oyuncularımız da bize takımın aslında iyi oynadığını teknik direktörle birlikte, hatta teknik direktör bugün yaptığı basın toplantısında da söylediği şey.
2: Hala aynı konuda ısrarcı.
10: Hala aynı. Yani bir hata yaptıklarını düşünmüyor. Rakip analizinde bir hata yaptıklarını da düşünmüyor. İstifa etmeyi
2: yani
10: de düşünmüyor.
2: Yani kusura bakmasın. Bunları gerçekten tüm skordan bağımsız olarak konuşuyoruz. Yani evet. 5-0, 10-0 da yenilebilirlerdi ama biz Türk halkı olarak orada yani bir mücadele, bir farklı bir fotoğraf görmek isterdik değil mi?
10: Kesin. Ya bir de şunu ben altına çizmek istiyorum. Bizim Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gidiyor olmamızın sebebi, biz coğrafya olarak Avrupa coğrafyasındayız. Biz zaten Fransa'yla, Almanya'yla, İtalya'yla, İngiltere'yle, bu takımlarla mücadele ettiğimiz için yıllarca gidemedik Dünya Kupası'na. Şimdi bu fırsatı yakaladığımızda da kendi seviyemizin altında rakipler gördüğümüzde hayaller kurduk. En azından bir tur ileri gitmeyi hayali kurduk. 24 sene önce katıldığımız turnuvada yarı finale gitmişiz. Yani bizim bu hayallere kurmamız normal. Bu kaliteli oyuncu grubunun bize bu hayallere kurdurması normal. Yani zaten onlar bu kadar kaliteli oyuncular olduğu için biz bu hayalleri kurduk.
2: Tabii ki.
10: Yani bizim onlardan bir şüphemiz yoktu. Kendilerini bize ispat etmelerine gerek yoktu. Sahada ispat edeceklerdi. Edemedikleri takdirde de biz canınız sağ olsun diyecektik.
2: Bu kadar basit. Alper, az evvel önemli bir şey söyledin. Milli takımda olması tartışılan isimler. Şimdi milli takım kadroları oluşturulduğunda her ülkede bu tartışmalar devam ediyor. Tabii. İngiltere'de görüyoruz, Fransa'da görüyoruz. Performans mı önemli, yoksa geçmiş dönemdeki başarılar mı önemli, son 6 ay mı önemli? Bunlar çok konuşulur ama sence kadro seçiminde bir hakkaniyet var mıydı?
10: Ya Montella'nın seçimi buraya kadar kendisini getiren oyuncularının turnuvada da yer alması şeklindeydi.
2: Bu ne kadar doğru?
10: Bence doğru değil. Bence emek veren tüm oyunculara haksızlık bu. Belki daha son 6 ay içerisindeki performansıyla milli takıma seçilmeyi hak eden oyuncular vardı. Milli takımın içerisindeyken oynamayı hak eden oyuncular vardı. Savunmadaki Ozan gibi mesela. Oynamayı hak ediyordu.
2: Kesinlikle.
10: Bunları Montella forma adaletini sarstığı için zaten eleştiriyoruz biz kendisini. Yani buradaki isimlerden bağımsız olarak geçtiğimiz günkü yayınımızda da seninle konuştuk. Evet, bir forvetsiz oyun planımız olabilir bizim. Ama işler kötüye gittiğinde de sahaya atıp B planına geçeceğimiz bir forvet oyuncusunun milli takım kadrosunun içerisinde olması gerekiyordu. Elimizdeki en iyisi kimse o. Yani forvet oyuncusu yok Türkiye'de deyip işin içerisinden çıkamayız.
2: Aslında var olduğunu da gördük yani.
10: Niye olmasın?
2: Deniz Gölcan Uzun.
10: Yani Cenk Tosun var kadroya alı, yıllarca girmiş oyuncu. Serdar Dursun var, Semih Kılıçsoy var. Yani bir çırpıda sayabileceğimiz oyuncular var. En azından B planı için, en azından hani çok şut attık ama gol atamadık deniyor ya. En azından rakip savunmanın dengesini bozup o kaliteli ayaklarımız Arda Güler'e, Hakan Çalhanoğlu'na, Orkun'a şut şansı imkanını tanıyacak, o savunma hattını karıştıracak bir forvet oyuncusuna iki maçta da ihtiyacımız vardı.
2: Peki Amerika maçına da biraz kalan sürede yer ayıralım. Şimdi burada farklı bir Türkiye görmek sence sorunların yani üstünü örtecek mi? Yani bundan sonra dikiş tutar mı demek istemiyorum. Yani bu kadar ileri bir yorum yapmak istemiyorum ama tabii milli takımın geleceği de çok önemli. Herhalde burada yapılacak yorumlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Nasıl bir milli takım bekliyorsun? Yaklaşık 4 saat sonra sahne alacağız.
10: İşte farklı bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sefer kapanan bir rakibe karşı oynamayacağız. Bizim gibi oyun oynamak isteyen bir rakip var. Biz de bu tarz oyunları iyi oynuyoruz. Onun için Amerika maçı ilk iki maçtan bence farklı olacak. Kazanırız, kaybederiz. Ama daha iyi oynadığımız bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Galibiyet ne değiştirir? Yani tarihe Dünya Kupası'ndan puansız ayrıldık, golsüz ayrıldık dememiş oluruz. Ama onun dışında bir şey değiştirmez. Bence bu turnuva sonrası radikal değişiklikler milli takımımızda da, futbol yapılanmamızda da olacak. Bence olması da gerekiyor. Çünkü bu yaşananların tabii ki bir faturası birilerine çıkacak.
2: Çıkacak mı gerçekten?
10: Çıkmalı.
2: Çıkmalı, başka çıkacak.
10: Bence çıkacak.
2: Sizce
10: çünkü
2: çıkacak.
10: Futbol Federasyonu'nu da bekleyen bir seçim atmosferi var biliyorsun. Zaten Futbol Federasyonu'nu kapsayan bir seçim atmosferi illaki takımın teknik kadrosuna da yansıyacaktır. Her ne kadar Montella istifa etmeyi düşünmüyorum dese bile belli bir süre sonra ipler onun elinde de olmayabilir.
2: Öyle mi diyorsun? Çünkü ısrarla etmeyeceğini söyle sanırım kısa bir süre önce de yine ben görevimin başındayım. Hatta güçleneceğim dedi değil mi?
10: Dedi ama böyle ortamlardan güçlenerek çıkılmaz. Yani Avrupa Şampiyonası elemelerine devam edeceğiz. Takımımızın her kötü oynadığı bir maçta veya puan kaybettiği bir maçta bugünkü hesaplar yine ortaya konmuş olacak. Ve gelecekle ilgili kaygılarımız olacak. Onun için bence yeni bir sayfaya ihtiyaç var.
2: Bakalım o yeni sayfa açılacak mı göreceğiz. Çok teşekkür ederim HT Spor yorumcusu Alper Yeminicilerle. Hem Amerika Birleşik Devletleri maçını hem de o genel performansımızı değerlendirme şansı bulduk. Devam edelim. İran milli takımına bakalım. 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyorlar gerçekten. Amerika Birleşik Devletleri tarafından pek çok yaptırıma maruz kalıyor İran. Buna rağmen iki maçta da mağlubiyet yaşamadı. Gerçekten kalesinin Hürmüz Boğazı gibi

kapamayı başardı. Peki İran halkı bu yaptırımlar hakkında neler düşünüyor? İranlı futbolculara yönelik bir endişe var mı? Dünya Kupası'nın hedeflerine İranlı gazeteci anlattı. İzleyelim.

0: Siyasi krizler, seyahat kısıtlamaları, protestolar. İran milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma yaşayan ülkenin milli takımı turnuvanın başından bu yana birçok kısıtlamaya maruz kaldı.
1: İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kötü muamele gördü. Teknik ekipten 14 kişiye vize verilmedi. Bu kişilerin arasında federasyon başkanı, genel sekreteri, iki güvenlik şefi, iki maç analisti ve medya ekibinden iki kişi yer alıyordu. Birkaç gün sonra listedeki 14 isimden 4 kişiye daha vize verildi.
0: İran milli takımı Meksika'da konaklıyor, maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapıyor. Ancak kafile Los Angeles'a her seyahatinde birçok sorun yaşıyor.
1: İran, Tijuana'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne her girişinde gümrükte veya sınır kontrolünde 4-5 saat beklemek zorunda kalıyor. Bu bir FIFA Dünya Kupası. 48 takım var ve İran sürekli alıkoyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran milli takımını kupada istemiyor. İran bu sebeple maçlarını Meksika'ya taşımak istedi ancak FIFA kabul etmedi. İran maçlardan sonra ABD'de kalamıyor.
0: İran tüm zorluklara rağmen Dünya Kupası'nda 2 maçta mağlubiyet yaşamadı. İran milli takımının sahada sergilediği performans, aldığı sonuçlar ve takındığı tavır dünya kamuoyunda övgü alıyor.
1: Aşağılayıcı davranışlar, ayrımcılık ve baskılar İran milli takımını birleştirdi. Her zamankinden daha birlik içinde olduklarını anlayabiliyorsunuz. Futbolcuların da söylediği gibi dünyanın her bölgesindeki İranlıları gururlandırmayı gerçekten çok istiyorlar.
0: Peki FIFA, Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin ne tarafında yer alıyor? Sporla siyasetin karışmaması gerektiğini her zaman vurgulayan FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbola yönelik yaptırımlarına karşı sessiz kalıyor.
1: Bu Dünya Kupası tüm zamanların en çok siyasallaştırılan futbol ve spor etkinliğidir. Bunun nedeni de FIFA'nın turnuvayı siyasallaştırmış olmasıdır. Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus'u men etmeye karar veren FIFA'ydı. Gazze'deki soykırım ve Holokost'un ardından İsrail'i ağırlamak istemeyen Endonezya'yı ihraç eden de FIFA'ydı. Filistin Futbol Federasyonu'nun şikayetinin ardından İsrail'i men etmeyen ve askıya almayan da aynı FIFA'ydı.
2: Şimdi Beyaz Saray'da bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Amerikan Başkanı Trump'ın torunu Kate Trump, Beyaz Saray'ın kapıları da ardına kadar açtı. O çektiği bir videoyla da takipçilerini odalarda gezdirdi. Dedesinin altın varak sevgisinden o diyet kola butonuna kadar, o butonun nasıl çalıştığına kadar enteresan ayrıntılar verdi. İşte burada.
3: Beyaz Saray'ı gezdi, dedesinin koltuğuna oturup diyet kola butonunu gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın torunu Kate Trump, Beyaz Saray'ın kapılarını takipçilerine açtı. Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kate Trump, Beyaz Saray'ın özel yaşam alanlarını tanıttı. İkinci katta dünya liderlerinin Beyaz Saray'a giriş yaptığı resepsiyon salonunun girişini gösterdi. Açıklamaların yapıldığı kürsüde poz verdi.
4: That's like the also front entrance, I guess, too. But we never go that way. Whenever Grandpa has like world leaders, they always come through there. But yeah.
5: About to do a speech in front of everyone. Look at my crowd.
3: Beyaz Saray'daki salonları gösterdikten sonra bahçeye çıkan Kate Trump, buradaki heykelleri de tanıttı. Heykellere dostlarım diye seslendi. Ardından rotayı dedesinin çalışma ofisine çevirdi. Trump'ın altın varaklara olan düşkünlüğünü bu kez torunu dile getirdi.
4: That's a joke. He loves gold. It's like his favorite thing on the planet, if you guys haven't noticed. But he loves gold, so he added gold everywhere. Even that's gold now.
3: Kate Trump, dedesinin Oval Ofis'teki koltuğuna da oturdu. Çalışma masasındaki detayları tanıttı. Trump'ın personele kola siparişi vermek için kullandığı belirtilen diyet kola butonunu gösterdi.
4: And then he has a Diet Coke button. So if he presses the red button, Diet Coke comes out.
3: Kate Trump'ın paylaşımı eleştirilerin de hedefi oldu. Bazı kullanıcılar resmi görevi bulunmayan bir kişinin Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
2: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk trilyoner unvanını kaybetti. Musk'ın şirketi SpaceX'in hisselerinde yaşanan bir düşüş var. O düşüşün ardından serveti 950 milyar dolara kadar geriledi.
6: Elon Musk'ın dolar trilyoner serüveni 2 haftadan kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan düşüşler Musk'ın kişisel servetini de aşağı düşürdü. Musk 12 Haziran'da dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Halka arz edilen SpaceX'in hisseleri ilk gün 135 dolardan işlem görmüştü. 16 Haziran'da ise hisseler 225 dolardan alıcı buldu. Bu da şirket hisselerinin %42'sini elinde bulunduran Musk'ın servetini 1,32 trilyon dolara kadar yükseltti. Ancak SpaceX'e olan ilgi kısa sürdü. Yapay zekanın uzun dönemli karlılığından şüphe duyan yatırımcılar SpaceX hisselerini satmaya başladı. Pazartesi günü şirketin hisseleri %16 değer kaybetti. Bu da Musk'ın servetinden 240 milyar dolar sildi. SpaceX'in hisse değeri 154 dolar seviyesine gerilerken Tesla hisseleri yaklaşık %6 düştü. Musk'ın kişisel serveti 957 milyar dolar olarak hesaplandı. Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanı ise hala elinde. Bloomberg milyarderler listesine göre Musk'ı Google'ın kurucuları Larry Page ile Sergey Brin takip ediyor. Musk'ın serveti bu iki ismin toplam servetinden 385 milyar dolar daha fazla. Musk'ın kişisel servetinin yaklaşık %80'inin SpaceX firmasının borsa performansına bağlı olduğu için keskin değişimler gösterdiği belirtiliyor.
2: Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. Öyle ki bazı semtlere bakıyoruz, aylık abonelik ücretleri 20 bin lira seviyesine, inanılmaz gerçekten. Üstelik bu fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret politikası bulunmuyor. Yani daha da yükselebilir. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun otoparkları dolaştı, gezdi. İzlenimleri şimdi ekranlarınızda.
7: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
8: 20 bin lira aylık abonelik.
9: Evet, çok fazla.
10: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
11: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
7: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
8: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler, yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkın ise aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor. Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
12: 20 bin lira ödüyorum aylık.
8: Çok fazla değil mi?
12: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
13: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2 bin 3 bin liradan aşağı bırakamıyorsun.
8: Otomobilde olunca?
13: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
12: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım, çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
7: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
14: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
7: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
8: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
11: Fiyat konularında da tavan

0: uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
1: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün sona erecek 2025-2026 eğitim öğretim yılı için bir mesaj yayımladı. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere emekleri, fedakarlıkları için teşekkür etti. Bakan Tekin mesajında yaz tatilini dinlenerek, okuyarak, yeni beceriler öğrenerek ve kendinizi geliştirerek değerlendirin. Yeni eğitim yılına daha güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanın vurgusu yaptı. Öğrencilere okul öncesi yaz eğitimleri, halk eğitim kursları ve meslek liselerindeki zanaat atölyelerinin devam edeceğini hatırlattı. Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin geliştirilmeye devam ettiğini de belirtti. Bu arada okul güvenliği içinse gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi. Eğitim ortamlarımızı korumak ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz diye de ekledi. Geçtiğimiz hafta yüz binlerce aday hedeflerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda saatlerce ter döktü. Önümüzde bir tercih dönemi var şimdi. Peki adaylar neye göre tercih yapmalı, nelere dikkat etmeli en çok? Haberimizde detayları var.
3: Aylar süren hazırlığın ardından üniversite sınavı geride kaldı. Şimdi gözler tercih sürecinde.
4: Çok stresli. Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu?
5: Hukuku da seçebilecek durumdayım. İşletmeyi de seçebilecek durumdayım. Hangisini seçmem lazım? Hangi üniversiteyi seçmem lazım?
3: Üniversite tercihi en az sınava hazırlık kadar zor ve kritik bir süreç. Bunun için birçok üniversite tanıtım günleri düzenliyor. İbni Haldun Üniversitesi de onlardan biri. Ancak düzenledikleri program diğerlerinden biraz farklı. Adı Tercih Fest.
6: Öğrenciler buraya geldiklerinde kariyer danışmanlığı alıyorlar. Örnek derslere giriyorlar, atölye çalışmalarına giriyor. Onun dışında bir gezi var. İstanbul'da aynı zamanda tanıyorlar. Ulaşım, kalma, bütün masrafları biz karşılıyoruz.
3: 1-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Tercih Fest'e farklı alanlarda uzman isimler katılacak.
6: Bu sene Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey geliyor. Yine Diyanet İşleri Başkanımız geliyor. Öğrencilerimizi bu isimlerle buluşturmamızın amacı onlara etkili bir şekilde soru sorup kendi kariyerleriyle ilgili nitelikli bir bilgi almaları.
3: Peki tercih döneminde öğrenci nelere dikkat etmeli?
6: En önemli şey başlangıç noktası öğrencimizi kendisini iyi tanıması. Ve bununla ilgili ailesiyle nitelikli bir şekilde konuşması. Ve üçüncü olarak da gitmek istediği bölümün mezun olduktan sonra kendi hayatında ne tür değişiklikler talep ettiğini, nasıl bir yaşama tarzı sunduğunu iyi bir şekilde öğrenmesi.
2: Evet, gece raporundaki 2 saatlik haber yolculuğumuz bu haberle noktalanıyor ama yarın devam var. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yine burada sizi bekliyor olacağım. Gündemi de şimdi Nurdan Üstüreve bırakıyorum. Gelişmeleri anlatmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağladığımız gecede günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız saatlerimiz 1'e yaklaşırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Rakibini karalamak bizim tarzımız değil dedi. Siyaset tepeden bakma yeri değildir ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı sosyal medya uyarısı yaptı. Toplantıda Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı. Üç ismi AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının acziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir.
2: Muhalefeti eleştirdi, şov peşinde koşmak muhalefetin tarzı dedi.
1: Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir. Ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine yönelik de uyarıları vardı.
1: Ne pahasına olursa olsun gündem

0: olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir.
1: Erdoğan sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız dedi.
0: Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız.
1: Toplantıdan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İYİ Parti'den, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de bir ilk yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Onları yan yana getiren eski CHP milletvekili Orhan Sur için meclise düzenlenen cenaze töreni oldu. Peki tokalaşma sonrası ne oldu? Haberimize bakalım.
3: Mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldılar. Meclisteki cenaze töreninde bir araya geldiler. CHP 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sur için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Meclisteki tören alanına ilk Özgür Özel geldi. Yanında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve ihracı istenen eski Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır vardı. Özel tören alanında yerini aldıktan kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da geldi. Özel de ilk kez aynı karede yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. Ancak aralarında bir diyalog olmadı. Tören sonunda Kılıçdaroğlu ve Özel bir süre yan yana yürüdü. Cenaze töreninin sona ermesiyle Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına geçti.
2: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantı, ihracı istenen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı, ihraç talepleri ele alındı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tedbir kararına itiraz etmişti. İtirazlar YDK tarafından reddedildi. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı olacak. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında yeni gözaltı kararları geldi. Seferihisar Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması sürüyor. İnşaat ve imar konuları ile ilgili usulsüzlüklerin giderilmesi için rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının yanı sıra iş insanları da var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce işaret ettiği 16 Nisan 2028 tarihinin erken değil, öne alınmış seçim olduğunu belirtti. Öne alınmasını hile diye ifade etmek, kara propaganda ifadesini kullandı.
3: Seçim için neden 16 Nisan 2028 tarihi işaret ettiğini anlattı. Erken değil, öne alınmış seçim dedi.
4: Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir erken seçim tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece 3 hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir. Olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse erken seçim demiyor. Döneminde ama öne alınmış seçim deniyor.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Mehmet Uçum'un bu tartışmayı başlatan sözleri daha önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de sorulmuş. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Uçum'un verdiği tarih arasında fark yok diye yanıt vermişti. Bahçeli'nin bu sözleri için Mehmet Uçum da derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz değerlendirmesinde bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasadaki iki dönem kuralını hatırlattı. Ancak bu kuralın bir istisnası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönemde Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi.
4: Seçimin kısa süre öne alınması anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek başlı başına bir kara propagandadır. Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Burada konu yalnızca adaylık değildir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı bir yönetim iradesinin sürdürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesidir.
2: NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheli tutuklandı. 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 23 Haziran'da polis ve jandarma ekipleri aralarında DAEŞ'la DHKPC terör örgütlerine mensup bazı şüphelilerin adreslerini eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 225 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüpheli çatışma sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Emniyete ifade işlemleri tamamlanan 135 şüpheli Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Şüphelilerden 103'ü terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. 26 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin geçen yıl Lahey'de düzenlenen Lahey zirvesinden bile daha önemli olduğunu kaydetti. Rutte, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesini değerlendirdi. Ankara'daki zirve, Lahey zirvesinden bile daha önemli çünkü verilen taahhütler harika dedi. NATO'nun zirvede 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeleri açıklayacağını söyledi. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi olduğunu açıkladı. Aselsan'ın Türkiye'nin en büyük savunma şirketi olduğunu vurguladı. Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak ve Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor diye ekledi. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz dedi. Genel Sekreter ayrıca zirvede Ukrayna'ya destek sözü verileceğini de belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin de zirveye katılacağını söyledi. Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde ABD, müttefiklerinin savunma harcamalarını gündeme taşımıştı. Üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının en az %5'ini savunmaya ayırmaları taahhüt altına alınmıştı. Avrupa

0: Avrupalı liderler Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden çıkacak mesajlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni Avrupa'nın gücünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekerken Polonya Başbakanı Tusk Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajı vermeli dedi.
1: Ankara'daki NATO zirvesine günler kala Avrupalı liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Liderler ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinden çıkacak mesajlardı.
2: Ankara'da Ukrayna'ya yönelik güçlü bir destek mesajı vermek istiyoruz. Alman hükümeti Avrupa'daki NATO müttefikleri olarak Kiev'e güçlü bir mali taahhütte bulunmamızı öneriyor. Rusya'ya verilen mesaj şudur. Ukrayna hala güçlüdür. Avrupa'nın desteği azalmıyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde karar aldığını hatırlatarak Ankara zirvesinin NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini vurguladı.
2: Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda buna devam etmek istiyoruz.
1: İtalya Başbakanı Meloni de NATO'da Avrupa bileşenlerinin güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupa'nın savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Tusk'tan da birlik çağrısı geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Avrupa ve Transatlantik Birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda davetli lider de katılacak.
0: Değerli izleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Reuters haber ajansından gelen yeni bir bilgiyi paylaşalım hemen sizlerle. Habere göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Konuya dair ilk haber ABD basınından gelmişti. Wall Street Journal'da ABD Başkanı Trump, Kaan için motor satışını Kongre'ye rağmen ilerletmeyi planlıyor iddiası yer almıştı. Ardından ABD yönetiminin satışı gerçekleştirme niyetini Kongre'ye bildirdiği açıklandı ve buna göre ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı Kongre'ye bildirildi. İlerleyen adımları tabii ki takip edeceğiz ama önemli bir gelişme olduğu için tekrar etmiş olalım. Reuters haber ajansından gelen bir bilgi bu. Trump yönetimi habere göre Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Dakikalar önce paylaşıldı bu son gelişme. Konuya dair ilk haber ABD basınından gelmişti, hatırlayacaksınız. Yine Wall Street Journal'da ABD Başkanı Trump, Kaan için motor satışını Kongre'ye rağmen ilerletmeyi planlıyor iddiası da ayrıca yer almıştı. Ve ardından ABD yönetiminin satışı gerçekleştirme niyetini Kongre'ye bildirdiği açıklandı. Buna göre tekrar etmiş olalım, ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı Kongre'ye bildirildi. Detaylar geldikçe konuyla ilgili biz de haberlerimize vermeyi sürdüreceğiz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından en yüksek gemi geçişi kaydedildi. Bir günde 70 gemi Boğaz'dan geçti. ABD Boğaz'dan hiçbir koşulda ücret alınamayacağını öne sürse de Amerikan basını aksini tersini yazıyor. İddiaya göre İran Hürmüz Boğazı'ndan alacağı geçiş ücretleri sayesinde yılda 40 milyar dolar kazanacak.
3: Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri artıyor. İran ve ABD Boğaz'ın geleceği için görüşmeleri sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda çarşamba günü 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. 70 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Gemiler ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket etti. Tankerler en az 11 milyon varil ham petrol taşıdı. Öte yandan ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı duyuruldu. ABD'li yetkililer saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Basra Körfezi Su Yolu İdaresi açıklama yaptı. Belirlenen rotaların dışında seyreden gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyecek denildi. ABD yönetiminden İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti almayacağına yönelik açıklamalar gelse de Amerikan basını tersini yazıyor. Wall Street Journal'a göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan milyarlarca dolar ücret elde etmeyi planlıyor. Boğaz'da güvenlik ve çevresel hizmetler için ücret talep etmenin yılda 40 milyar dolar gelir sağlayacağını öngörüyor. İran ve Oman Dışişleri Bakanları da Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin Boğaz'ın geleceği hakkında diyalog yürüteceğini vurguladı. Oman Dışişleri Bakanı Bedir bin Ahmed El Busaidi ise düzenlemelerin geçiş ücretini kapsamadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptında Hürmüz Boğazı ile ilgili maddelere de yer verilmişti. ABD ablukasının tamamen kaldırılması öngörülürken, İran'ın Boğaz'daki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman'la diyalog kuracağı belirtilmişti.
0: İsrail ile Lübnan, ABD'nin önerdiği pilot bölge planını görüşüyor. ABD, plan kapsamında İsrail'in Lübnan'daki tampon bölgeden kısmen çekileceğini iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Katz ise güvenlik bölgesinde kalacağız dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'dan kısmen çekildiğini iddia etti. İsrail iddiayı reddederek askerlerin konumunun değişmediğini açıkladı. İsrail ile Lübnan, ABD'nin önerdiği pilot bölge planını görüşüyor. Plana göre İsrail güçlerinin işgal ettiği toprakların bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesi öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail tampon bölgenin bir kısmından geri çekilerek somut adım attı dedi. Bu adımı Lübnan hükümetine yönelik iyi niyet göstergesi olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise ABD'den gelen geri çekilme iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerlerinin konumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Katz da ordu Lübnan, Suriye ve Gazze'de gerektiği sürece güvenlik bölgesinde kalacak dedi. Geri çekilmeyeceklerini söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakat saptı 18 Haziran'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Rum basınında yer alan BM Kıbrıs planı iddiaları değerlendirildi. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs, Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez denildi.
1: Rum basınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve istişareye açılacağı yönünde iddialara tepki gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir mesajı verdi.
4: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da konuşlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.
4: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.
1: Toplantıda yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflendiği de belirtildi. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri-İran anlaşması da toplantının gündemindeydi.

0: imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısının 3 milyon 632 bin olduğunu açıkladı. Bunların 2 milyon 264 binini geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Son 10 yılda gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 1 milyon 425 bin.
2: Ülkemizde 3 milyon 632 bin 64 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz.
3: Türkiye'deki yabancıların 2 milyon 264 bin 983'ünü Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin geri dönüşleri ise sürüyor.
2: Göç idaremizin resmi rakamlarına göre 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1 milyon 425 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmüş. Suriyelilerin sayısı bu şekilde.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü söyledi.
2: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. 110 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Mavi Vatan'da da bu çalışmalarımız devam ediyor.
3: Bakan Çiftçi, Göç İdaresi ve AFAD Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalara değindi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarla ilgili verileri de paylaştı.
2: Yapılan kampanyalarda toplam bağış miktarı 147 milyar 735 milyon yaklaşık olarak. Kira destek ödemeleri, taşınma yardımları, aile yakınlarına vefattan kaynaklanan yardımlarla birlikte 175 milyar lira civarında vatandaşlarımıza kaynak aktarıldığını, yardım yapıldığını görüyoruz.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisinin 25 milyar lira olan ilk dilimi neredeyse tükendi. Kredi Garanti Fonu yetkilileri ve Merkez Bankası'nın yaptığı görüşmeler sonucunda limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi bekleniyor.
3: KOBİ'ler için 25 milyar liralık ilave finansman sağlanacak. Nefes kredisinin limiti 50 milyar liraya yükselecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmayı amaçlayan nefes kredisi ilk olarak 2025'te başladı. Finansman sıkıntısı çeken işletmelere kullandırılan nefes kredisinde yıl içinde 61 bin firma 81 milyar lira civarında kredi kullandı. 8 Haziran'da 25 milyar liralık limit açılarak KOBİ'lere yeniden kredi sağlandı. İki haftada KOBİ'lerin yoğun ilgisi sonucu 25 milyar lira olan limitin ilk diliminin neredeyse tükendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kredi Garanti Fonu ve bankaların yetkilileri Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla limitin yükseltilmesi bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl içinde toplam tutarın 100 milyar liraya çıkmasının hedeflendiğini belirtmişti. Nefes kredisine firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanıyor. Reel sektörde %36 faiz, 24 ayın üzerinde vadelerde ise %34 faizde kredi kullanılabiliyor. Kredilerde vade sayısı azami 48 aya çıkabiliyor.
1: 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini söyledi.
3: Geçmişe dönük dosyalar yeniden ele alındı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul daire başkanlığı 24 Nisan'da Adalet Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Bakan Akın Gürlek o tarihten bu yana elde edilen sonuçlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
4: Daire başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık. Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 600

0: 38 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullük 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
1: Gürlek hiçbir faili meçhulün karanlıkta kalmayacağını, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini vurguladı. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz dedi.
2: Isparta'da bir araçta cansız bedenleri bulunan Cansu ve Ufuk'un cenazeleri toprağa verildi. İki gencin ölümü üzerindeki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Gözler adli tıptan gelecek raporda.
1: O köy yolunda ne yapıyorlardı? Geceyi neden araçta geçirdiler? En önemli soru, neden öldüler? Cansu ve Ufuk'un ölümünü araştıran savcılık bu soruların yanıtını arıyor. 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan Isparta'da yaşıyordu. İki genç Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında bir araçta ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da kesici, delici alet izi yoktu. Cansu ve Ufuk'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Ölüm nedenlerinin bulunabilmesi için iki gençten de biyolojik numuneler alındı. Örnekler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun iki gencin ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
2: Adana'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Çuko Birlik'in tarihi hizmet binası kontrollü olarak yıkıldı. 16 katlı bir binanın yıkım anı kameralara yansıdı.
3: Depremde ağır hasar gördü. 48 yıllık bina kontrollü olarak böyle yıkıldı.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Çuko Birlik'in hizmet binası da hasar gördü. Yapılan incelemede 4 kolonda ağır hasar tespit edildi. Bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım için 16 katlı binaya yaklaşık 2700 delik açıldı. 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Ardıl şekilde ateşlenen dinamitler peş peşe patladı. 48 yıllık bina kontrollü şekilde saniyeler içinde yerle bir oldu.
1: İstanbul Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Adeta bir müzeye dönen evden bakın neler çıktı.
2: Heykeller, tablolar, değerli arkeolojik buluntular. Tüm bunlar bir müzede değil, evdeydi. Tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere saklanıyordu. İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi bir evde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Beykoz'daki o eve operasyon düzenlendi.
3: Adeta müzeye dönen evde 6000'e aşkın eser ve obje ile 3000'e aşkın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ele geçirilen eserlerin birçoğunun müzede sergilenecek nitelikte olduğu ortaya çıktı.
2: Hitit, Anadolu Selçuklu, Asur ve Osmanlı dönemleri başta olmak üzere milattan önceki dönemlere ait eserler de ele geçirildi. El konulan arkeolojik buluntular ve tarihi eserler emniyette sergilendi.
4: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır. İnsanların evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
2: Türkiye'de ve yurt dışında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirildi.

0: değerlendirilen iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
1: Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Evde bulunan 3 kardeş yaşamını yitirdi.
0: Daireden alevler yükseldi. Kısa sürede evi saran yangın faciaya neden oldu. Yangın Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir apartmanda çıktı. Birinci kattaki dairede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. O sırada içeride 6 kişilik Saltalı ailesinin 5 ferdi vardı. Yükselen dumanı gören çevredekiler yardıma koştu.
2: İlk etapta duman çok yoğundu, giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar, ben battaniyeyle girdim. 2 tane çocuk alabildim ancak. İçeride bir abimiz yanıyordu, anneciğim, bir daha edemedim.
3: Yeter ya, yeter.
2: Alevler
3: ya.
2: Çok yüksekti çünkü.
0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler engelli olduğu belirtilen 45 yaşındaki Esra ve 26 yaşındaki kardeşi Abdülgani Saltalı'nın cansız bedenlerini buldu. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ile diğer çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
1: Mersin'de otizmli bir öğrenci eğitim aldığı merkezde şiddet gördü. Kameralara yansıyan olayı ısrarla takipleri sonucu öğrenen aile şikayetçi oldu.
0: Yakasından tutup çekti, ağzına vurdu, ayağıyla sandalyeyi itip korkuttu. Aile, özel eğitim alan çocuklarındaki değişimi fark edince şiddet ortaya çıktı.
4: Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
5: Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada.
0: Mersin'de yaşayan Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki oğulları eğitim için bir merkeze gidiyordu. Anne Sermin Yılmaz bir süre sonra oğlunda değişiklikler fark etti. Bu değişim olumlu yönde değil, olumsuz yöndeydi.
4: İlk günler güzeldi. Sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu.
0: Aile müdürle görüşüp öğretmen değişikliği istedi. İddiaya göre talebi reddedilen anne bir süre sonra çocuğunun boynunda çizik ve yaralar fark etti. Kamera görüntülerini izleme talepleri de reddedilen aile adli makamlara başvurdu.
4: Ve videolara ulaştım ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
0: Öğretmenin otizmli çocuğa kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkınca aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
4: Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
1: Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef alıp tuzağa düşürüyor. Tuzağa düşen son kişi İstanbul'da yaşayan 79 yaşında bir kadın oldu.
0: Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Yaşlı kadını tuzağa düşürüp yılların birikimini elinden aldılar. İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki SG Almanya'dan emekli olmuştu. 17 Haziran günü yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var denilerek kandırılan kadından ziynet eşyaları ve parası kontrol edilmek için istendi. Dolandırıcılar yaşlı kadını bakıcısının evde olmadığı saatlerde arıyordu. Tuzağa düşen kadını evine gelen polis sandığı kişiye 38'i burma olmak üzere 46 bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu elden teslim etti. Durumu yakınlarına anlatınca dolandırıldığı anlaşılan kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şüphelilerin altınları bozdurup dolara çevirdiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
1: Alper Bozdağ henüz 19 yaşındaydı. Hayalleri, umutları vardı. Onu hayattan koparansa laf atma tartışması oldu. Kayseri'deki o cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: Abi ve arkadaşıyla birlikte kapı önünde duruyordu. Laf atma yüzünden başladığı iddia edilen tartışmada öldürülen gencin son anları ortaya çıktı. Kayseri'de salı gecesi 19 yaşındaki Alper Bozdağ

0: Abi Yusuf ve arkadaşları Yiğit Can Ye apartman önünde sohbet ediyordu. Yanlarına gelen bey aile aralarında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı çeken B.A. iki kardeşli arkadaşlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Alper Bozdağ hayatını kaybetti. Ağır yaralanan abi ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı B.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilmesinin üzerinden 13 asır geçti. İslam tarihinde hüzünle hatırlanan Kerbela şehitleri için İstanbul, Kars, Iğdır ve Ağrı'da matem töreni düzenlendi.
0: Kerbela olayının üzerinden 13 asır geçti ama acısı unutulmadı. Binlerce kişi Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için bu senede matem törenleri düzenlendi. Matemin 1387. yılında İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi yapıldı. Merasime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
2: Farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da vurgulayarak birlikte yaşayacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte bu sınavları geçmeye devam edeceğiz inşallah.
0: Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi de siyahlara bürünüp Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Gruplar ilahiler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüdü ve okunan mersiye ve ilahiler eşliğinde sinelerine vurdu. Kars'ta da Hazreti Ali Çarşı Camii önünde tören düzenlendi. Katılımcılar mersiyeler eşliğinde sine dövüp sırtlarına zincir vurarak yürüdü.
1: İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobilsiz olmaz diyenler araçlarını park edecek yer bulamıyor. Bulanlarsa fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya. Öyle ki bazı semtlerde aylık abonelik ücretleri 20 bin liraya kadar çıktı. Üstelik bu fiyatı belirleyen herhangi bir tavan ücret politikası da yok. Yani daha da çıkabilir bu ücretler. Buse Deviren ve Fatih Mehmet Coşkun o otoparkları dolaştı. İzlenimlerini ekranlarına taşıyalım.
3: Yakıt, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergisi derken masraflara faiz seviyeleri bulan otopark aboneliği ücretleri de eklendi. Otopark tarifelerinde binli rakamları görenler bir kez daha düşünmeye başladı.
4: 20 bin lira aylık abonelik.
5: Evet, çok fazla.
6: Yüksek, sıkıntılı bir durum yani.
7: İstanbul'da otopark sorunu her geçen gün daha fazla artarak devam ediyor.
3: İstanbul'un kronik park ve trafik sorunu çözülemiyor ama trafiğe kayıtlı araç sayısı hızla tırmanıyor. Bunu fırsat bilen otopark işletmecileri zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki kentin göbeği Şişli'de aylık otopark aboneliği neredeyse asgari ücrete yaklaştı.
4: Burası İstanbul Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği bir hayli fazla. Araç trafiğinin bir sebebi ise şoförlerin araçlarını bırakacak bir otopark bulmakta zorlanmaları. Bu sorunu halletseler yani bir otopark bulsalar dahi fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Örneğin bizim şu an bulunduğumuz bu mevkide sağımda yer alan otoparkın aylık aboneliği 20 bin lirayken solumda yer alan otoparkınsa aylık aboneliği 16 bin liradan başlıyor.
8: Ne kadar ödüyorsunuz aylık?
9: 20 bin lira ödüyorum aylık.
8: Çok fazla değil mi?
9: Çekimdeyiz değil mi? Evet. Burası Nişantaşı.
10: Yani en düşük bir motosikletini bile bir otoparka bıraksan ayda 2003 bin liradan aşağı bırakamıyorsun.
8: Otomobilde olunca?
10: Daha fazla işte 10 bin, 20 bin. Yani piyasa böyle.
9: Ben 3-4 yıldır buranın müşterisi sayılırım. Ben başladığımda sanırım çok emin değilim ama galiba 8 bin lira falan gibi bir şeydi.
3: Abonelik ücretleri böyle. Sürücülere göre kısa süreli park ücretleri de çok yüksek.
11: Burada bir 4 saat bıraktığınızda 600 lira ödüyorsunuz. Bu çok yüksek.
3: Otopark tarifelerinde bir tavan fiyat sınırı yok. İlçeye, konumuna ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. Herhangi bir düzenleme olmayınca birbirine yakın iki otopark arasındaki fiyat uçurumu da artıyor.
4: Yine Nişantaşı'nda aylık aboneliği 20 bin lira olan otoparkın

0: yalnızca 500 metre ilerisinde bir otopark daha yer alıyor. Oradaki abonelik fiyatı ise 8 bin liradan başlıyor. İşte bu iki fiyat arasındaki uçurum akıllara soru işaretlerini getiriyor. Bu fiyatları kimler nasıl belirliyor?
1: Fiyat konularında da tavan fiyat uygulanmalı. Elbette arz talep meselesi. Bugün Nişantaşı'ndaki bir otopark fiyatıyla Bağcılar'daki otopark fiyatı aynı değil. Bunların da tamamen regüle edilmesi ve denetlenmesi şart.
0: İstanbullu sürücüler fahiş fiyatlar için çözüm istiyor.
2: Kilo ve fazla yağlardan kurtulmanın formülü belli. Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlam bir irade. Ama kolay yolu seçenler de var. Son dönemde zayıflama iğneleri kadar popüler olan bir başka iğne var. Peki bölgesel yağlardan kurtulmak için güzellik merkezlerinde uygulanan bu iğne ne kadar güvenli, sakıncaları neler? Uzmanından dinleyelim.
3: Erimeyen göbek, incelmeyen basenler, zayıflama iğnelerine benzer başka bir iğneyle çözüm arayanlar var ama uzmanlar uyarıyor.
4: Lokal olarak uyguladığınızda oraya etki ederek yağların yakılmasını sağlamıyor. Böyle bir lipoliz etkisi yok maalesef. Bilakis kas yıkımına neden olabilir.
3: Bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler arasında popüler hale gelen bir iğne var. Le Carnet'in adındaki bu iğnenin hızlı yağ yakımına destek olduğu söyleniyor. Güzellik merkezlerinde de bölgesel incelme vaadiyle uygulanıyor.
5: Karın bölgesinden basene, bacağa. Her ne kadar iğneyi yapanlar yağlarından kurtulmak istiyor olsa da uzmanlar yağı değil, aksine kası erittiğini söylüyor.
4: Sizin o verdiğiniz lokal karnitin yani kalçayı eritmiyor ya da karın yağlarını eritmiyor. Böyle bir fonksiyonu yok.
3: Yani uzmanlara göre bu iğnenin zararları yararlarından daha çok. Üstelik kronik hastalığı olan kişilerde risk katlanıyor.
4: Yaşlı hastalar, böbrek yetersizliği olanlar, diyabeti, hipertansiyonu olan hastalar böyle enjeksiyonları kesinlikle yaptırmamaları gerekiyor.
3: Risk büyük ama bu iğneyi merdiven altı uygulayan merkezler bile var. Bu da tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
4: Enjeksiyon yapmayı bilmeyen, hekim olmayan, hemşire olmayan, işte hiçbir sağlık deneyimi olmayan insanların eline enjeksiyon veriyorsunuz. Bir de içine karnitin koyuyorsunuz. İşte onun da lokal reaktif etkileri oluyor.
3: Yan etkilerine gelince.
4: Dediğim gibi lokal reaksiyon olabilir, kızarıklık olabilir, alerji olabilir, kas dokusunu yıkabilir. Diyabetik bir hastada bölgesel yaralar oluşturabilir, dokuyu bozabilir. Yani dolayısıyla bunların çok sakıncalı yani böyle şeylere izin verilmemesi lazım.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Türkiye'de 491.684 kişi vefat etti. Dolaşım sistemi hastalıkları en sık görülen ölüm nedeni olarak da ilk sırada yer aldı.
6: Dolaşım ve solunum sistemleri hastalıkları, tümörler, yaralanmalar ölümlere neden oldu. 2025 yılında 491.684 kişi vefat etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ölüm rakamları 491.684 olarak açıklandı. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölüm nedenleri incelendiğinde %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il %47,7 ile Çanakkale oldu. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il ise %22,4 ile Ağrı olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu bebek ölüm sayısı rakamlarını da açıkladı. Buna göre 2025 yılında 6.988 bebek öldü. 5 yaş altı ölüm hızı binde 9,5 olarak belirtildi.
2: Son yıllarda farklı sektörlerde ham madde olarak kullanımı artan kenevir tıp alanında da ilaç üretiminde değerlendiriliyor. Yapılan düzenlemenin ardından özellikle ilaç ve kozmetik alanında kullanılması için İzmir'in Kınak ilçesinde yüksek güvenlikli alanda tıbbi kenevir yetiştirilecek.
7: Kenevir aslında Türk deyimi olarak etinden sütünden istifade edilen çok ciddi ve eskiden Osmanlı'da da çok ekilen biçilen bir ürün. aslında.
6: Kozmetikten tekstile, kağıttan gıdaya ve ilaca kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye tıbbi kenevir üretiminde iklim ve toprak yapısı bakımından önemli avantajlara sahip.
7: İlaç bölümünü kontrollü yaptığınız takdirde kenevir çok önemli bir bitkidir. Çünkü o kadar kolay yetişir. İlaca gerek yoktur. Herhangi bir zararlıyla kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür.
6: Tıbbi kenevirin ilaç ve kozmetik alanda kullanımına yönelik düzenlemeler hayata geçirilince somut yatırımlar da gündeme gelmeye başladı. İzmir'in Kınık ilçesinde organize tarım bölgesinde kenevir yatırımları için hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda tıbbi kenevir üretimi için yüksek güvenlikli alan oluşturuluyor.
7: Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla biz bunu çeviriyoruz. Bitmek üzere %80'ine. Bir duvar yapalım. Duvarın üzerine tel yükselterek, telle yükseltelim. Bir de kamera kontrolü koyalım diye en başında düşündük.
6: Yüksek güvenlikli alanda tıbbi kenevir üretimini bakanlıklar denetleyecek.
7: Biz bu güvenliği sağlayacağız. Geri kalan da İçişleri Bakanlığımıza, yani hasat sırasında Tarım Bakanlığımıza kalacak. Onlar da içerideki denetimleri yapacaklar.
2: İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat 112 Acil Mobil uygulaması ilk ayında yoğun ilgi gördü. 600 binden fazla indirildi. Uygulama sayesinde daha ilk aydan binlerce vakaya çok daha hızlı müdahale edildi.
3: ...600 binden fazla indirildi. 7 binden fazla acil vakaya hızlı müdahale edilmesini sağladı.
8: Bir hayatın kurtuluşu da.
3: Hayat 112 acil mobil uygulamasında günde 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Uygulama trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle rekor kırdı.
8: Farklı kurumlar, farklı görevler ama aynı hedef.
3: Uygulamayla sürücülerin güvenli sürüşü için radar artı özelliğiyle 800 binin üzerinde hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle de 2254 sokak hayvanının yardımına koşuldu. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen Hayat 112 uygulaması, yeni sürümüyle birlikte güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar trafik ihlallerine eklenen makas atma olayını kolayca bildirebilecek.
8: Çünkü 112, yardıma ulaşmanın, doğru ekibe bağlanmanın, acil durumda yalnız olmadığını bilmenin numarasıdır.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın sürekli geliştirileceğini söyledi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. Hayat 112 acil mobil uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında ifadelerini kullandı.
2: Geçtiğimiz hafta yüz binlerce aday hedeflerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda ter döktü. Önümüzde bir tercih dönemi var. Peki adaylar neye göre tercih yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Haberimize bakalım.
3: Aylar süren hazırlığın ardından üniversite sınavı geride kaldı. Şimdi gözler tercih sürecinde.
9: Çok stresli. Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu? Hukuku da seçebilecek durumdayım. İşletmeyi de seçebilecek durumdayım. Hangisini seçmem lazım? Hangi üniversiteyi seçmem lazım?
3: Üniversite tercihi en az sınava hazırlık kadar zor ve kritik bir süreç. Bunun için birçok üniversite tanıtım günleri düzenliyor. İbni Haldun Üniversitesi de onlardan biri. Ancak düzenledikleri program diğerlerinden biraz farklı. Adı Tercih Fest.
10: Öğrenciler buraya geldiklerinde kariyer danışmanlığı alıyorlar. Örnek derslere giriyorlar, atölye çalışmalarına giriyor. Onun dışında bir gezi var. İstanbul'u da aynı zamanda tanıyorlar. Ulaşım, kalma, bütün masrafları biz karşılıyoruz.
3: 1-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Tercih Fest'te farklı alanlarda uzman isimler katılacak.
10: Bu sene Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey geliyor. Yine Diyanet İşleri Başkanımız geliyor. Öğrencilerimizi bu isimlerle buluşturmamızın amacı onlara etkili bir şekilde soru sorup kendi kariyerleriyle ilgili nitelikli bir bilgi almaları.
3: Peki tercih döneminde öğrenci nelere dikkat etmeli?
10: En önemli şey başlangıç noktası öğrencimizi kendisini iyi tanıması. Ve bununla ilgili ailesiyle nitelikli bir şekilde konuşması. Ve üçüncü olarak da gitmek istediği bölümün mezun olduktan sonra kendi hayatında ne tür değişiklikler talep ettiğini, nasıl bir yaşama tarzı sunduğunu iyi bir şekilde öğrenmesi.
2: Antalya'da buğdayın hasat edildiği tarlalarda bugünlerde adeta sanat eserini andıran bir görüntü var. Üstelik

0: tarımla hiç ilgisi olmayan bir nedenle. Görüntüleri haberimizle birlikte izleyelim.
1: Renk renk, desen desen halılar tarlaya serildi. Buğday tarlaları halı tarlalarına dönüştü. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hasat sonrası tarlalarda bugünlerde farklı bir hareketlilik var. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halı ve kilimler tarlalara serilmeye başlandı.
2: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu. 3 ay boyunca halıların sermesi, kaldırma şeyi de 3 ay sonunda kaldırabiliyoruz.
3: Halılar Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz. İstanbul'a dükkanımıza götürüyoruz.
1: Kök boyalı, el dokuması halı ve kilimler bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor.
3: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz.
1: Tarlalarda oluşan renkli görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
4: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki. Fotoğraf çekmek için geliyorum.
0: Diyarbakır'daki gizemli Mithras Tapınağı'ndaki kazılar asırlar öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni bulunan kitabenin çözülmesiyle tapınağın 1700 yıl önce mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı.
5: Burada Sliba Kadişa, Kutsal Haç, Lalaha, Tanrı adına.
1: 2017 yılında keşfedildi. Gizemli dinin son tapınağı olarak bilinen Mithras Tapınağı'nda önemli bir bulguya daha ulaşıldı.
6: Aslında dünya arkeolojisine önemli bir keşif olarak tarihe ismini yazdırdı.
1: Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda 9 yıl önce keşfedilen Mithras Tapınağı'nda çalışmalar sürüyor. Mithras dinine ait 1900 yıllık yeraltı tapınağında giriş kapısında bulunan kitabenin çözümü yapıldı.
6: Hristiyanlıkla birlikte bu gizem dininin, bu ezoterik dinin en önemli tapınağının kapatıldığını gördük.
1: Kitabedeki yazıya göre gizemli dinin tapınağı 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından kapatılarak mühürlenmişti. Yeraltı sığınakları, gizli geçitleri olan tapınak Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybetmişti.
7: Eski Aramice yazıtlara baktığımızda bir örnek olarak da yazı özellikleri açısından da ayrıca önem arz ediyor.
1: Kitabedeki yazıyı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak bir yılda çözümledi.
7: Bu arkeolojik olarak son derece önemli bir keşiftir. Yazının çözülmesi ve farklı şekillerde değerlendirilmesi de mevcut şu yapının ve kale içindeki diğer yapılarla beraber son derece önemli bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyoruz.
0: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor.

0: Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. NATO zirvesi öncesi ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda kongreyi bilgilendirdiği açıklandı. Trump yönetiminden bir yetkili daha önce Anadolu Ajansı'nda konuşarak yönetimin kongre ile şeffaf bir ilişki içinde olduğunu belirtmişti. ABD basını NATO zirvesi öncesinde jet motoru satışı konusunu değerlendirdi. Trump'ın kilit bir müttefiki olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli bir jest niteliğinde olduğu belirtildi.
1: İç içe olan bir dönemde gerçekleşti.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarda İtalya'daki üslerinden 500 uçak kaldırdığını söyledi. Bu açıklamaya İtalya Başbakanı Meloni'den sadece teknik ve lojistik destek sağladık yanıtı geldi.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İran'a saldırılarında İtalya'nın üstlerini kullandığını iddia etti. İtalya hızla yanıt verdi. Başbakan Meloni sadece teknik ve lojistik destek sağladık dedi. ABD Başkanı Trump, NATO'ya kağıttan kaplan demiş, Avrupalı müttefiklerini İran'a saldırılarında yardım etmedikleri nedeniyle eleştirmişti. Rutte bu iddialara karşılık İtalya'yı örnek gösterdi. ABD'nin İtalya'daki üslerinden 500 uçak kalktığını söyledi. Meloni iddiayı reddederek İran çatışmasına hiç katılmadık dedi. Sadece teknik ve lojistik destek sağladık açıklamasını yaptı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmadı dedi. İran'a karşı savaş için üst kullanımına asla izin vermedi diye belirtti. İtalya Savunma Bakanı Crosetto da Rutte'nin açıklamasını yalanlamış, sadece lojistik uçuşlara izin verildiğini söylemişti.
0: Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede ciddi yıkıma yol açtı. Geçici devlet başkanı Rodriguez en az 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 1250 kişinin de yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülke Venezuela'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.
3: Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saat

0: Niye arayla iki büyük deprem yaşadı. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Yerel saatte 18'de yaşanan ilk depremin merkez üssü Yarakuy eyaletine bağlı Yumare kenti oldu. İkinci deprem ise aynı eyaletin San Felipe kentinde yaşandı. Hasarın en büyük olduğu bölgeler Miranda ve La Guardia eyaletleri oldu. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser hem yıkımı hem korku dolu o anları paylaştı.
1: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
0: Depremler 160 kilometre mesafedeki başkent Caracas'ta da hasara yol açtı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
2: Anayasamızda öngörüldüğü üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz. Bu depremlerin hemen ardından Venezuela ile iletişime geçerek dayanışma ve destek sunan hükümetlere teşekkür etmek istiyorum. ABD, Panama, Katar, Küba, Türkiye, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'da dahil birçok ülke ve kuruluş Venezuela halkıyla dayanışmalarını ifade etmek için iletişime geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi. Yeni ve çok iyi dostlarımız için orada olacağız. İlk gelen haberler iyi değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Venezuela'ya arama ve kurtarma ekipleriyle tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu. Resmi tatile denk gelen deprem nedeniyle birçok kişinin evlerinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
3: Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa nüfusunun %90'ını aşırı sıcaklara maruz kaldığı açıklanırken sıcaklık bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştı. İngiltere'de ise Haziran'da görülen sıcaklık rekoru kırıldı.
0: Batı Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede her gün sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'da ülkedeki ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler ülkenin batısındaki Le Mans kentinde 46 dereceyi gösterdi. Ülke genelindeki 54 kent için kırmızı, 35 kent içinse turuncu uyarı yapıldı. Fransa nüfusunun %90'ının olağanüstü ya da aşırı sıcağa maruz kaldığı belirtildi. Eyfel Kulesi'nin üst katları ziyarete kapatıldı. Louvre Müzesi de kapılarını normalden erken kapattı.
4: İklim değişikliği çok açık. Gelecek için çok soru barındırıyor. Gelecek nesillerin daha yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini bilmediğimiz açık. Eğer bu yaz gelecek 10 yılın en serin yazı olacaksa bu çok endişe verici.
0: İngiltere'de ise Haziran'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Surrey kentinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü. Londralılar Thames Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı okullarsa öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler denedi.
5: Bu sıcakta öğrencilerin dikkatlerini uzun süre toplayamadıklarını görüyoruz. Bu yüzden daha kısa süreli aktiviteler yapıyoruz. Her öğrenci ve öğretmenin suyu bulunuyor.
0: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda'da aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcaklıkların dünya genelinden iki kat daha hızlı arttığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklara bağlı olarak her yıl 500,000 insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
3: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete komisyon aşamasında IBAN mağdurları ile ilgili bir düzenleme de eklendi. Buna göre IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak.
0: IBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Mağdurun zararını karşılayanlar için de indirim yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddelik 12. yargı

0: paketi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin önergesiyle teklife İBAN mağdurlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yeni bir madde eklendi. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle İBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkeme yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Düzenleme, teklif yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Yeni düzenlemeden yararlanabilecek sanıkların istinaftaki dosyaları bozulup yeniden yargılama veya yeniden değerlendirme yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilecek. Normalde yeni kanunlar... Komisyon aşamasında 12. yargı paketinde bir değişiklik daha yapıldı. AK Parti'nin önergesiyle ilk derece mahkemelerinin görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceğine yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı. 12. yargı paketiyle yargılamaları hızlandırılacak düzenlemeler hayata geçecek. Mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
1: Restoran ve kafelerde detaylı menü dönemi çok yakında başlıyor. Peki eski menülerden farkı ne olacak? Esnaf menülerini güncellemeye başladı mı? Bakalım.
0: Restoran ve kafelere gidince telefondan kalori hesaplama dönemi sona erecek. Her bir ürünün yanında kalori bilgileri ve içeriği yazacak. Detaylı menü dönemi başlıyor.
2: Soruyor müşteri bize, diyor bunu var mı bunda? Var diyoruz veya yok diyoruz, ona göre yiyor.
3: Yedikten sonra bize işte atıyorum içinde yer fıstığı var mıydı, içinde fıstık var mıydı vesaire problem yaşayabiliyoruz.
4: Artık restoranlarda sipariş verilen ürünün hem kalori miktarı hem de alerjen maddeleri menülerden öğrenilebilecek. Detaylı menü dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.
0: İşletmeler ürünlerin bilgilerini menülere ya da tüketicinin okuyabileceği bir alana asmak zorunda.
5: Artık alerjenler hangi gıdadan hangi üründen ne kadar kalori alacağını müşteri bilecek. Müşterimiz bilinçli olarak tüketime yönelecek.
6: İnsanların ne yediğini bilmesi lazım. Alerji oluyor mu olmuyor mu gıda olarak ne yediğini öğrenmesi lazım bence. Ona göre hepsini yazacağız.
7: Soruyorlar içinde ne baharatı, sosu. Her şeyi soruyorlar. Biz de zaten hepsini söylüyoruz, açıklıyoruz.
0: Esnafın menü dönüşümü başladı.
5: Tabii ki hazırlığımız başladı. Bir gıda mühendisi arkadaşımız bunları kontrol edecek ve uygulamaya başlayacağız yakın zamanda.
3: Zaten bir ürün fiyat listesi güncelleniyor. Muhtemelen onunla beraber de o da ayarlanmış olur.
0: Küçük işletmeler detaylı menü uygulamasına 31 Aralık'a kadar geçebilecek.
1: Özel tarihlerde evlenmek artık çiftler için gelenek haline geldi. Bu yılda 26.06.2026 tarihi yoğun ilgi gördü. Bu tarihte nikah kıydırmak isteyen çiftler Ankara'da evlendirme dairelerinde adeta sıraya girdi.
8: Bu özel günler ritüel oldu. Tarihe göre gençler artık bu özel günlerde nikahlarını ve düğünlerini yaptırmak için bütün evlendirme daireleri bence sıraya giriyorlar.
0: Nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek istediler. O günün özel olması için başvurdular. Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşanıyor.
8: Yaz sezonu olması dolayısıyla en az 25-30 arasında günlük ortalama zaten nikahlarımızı kıyıyoruz çiftlerimizin.
0: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler akılda kalıcı ve farklı bir tarih için takvimleri karıştırdı. Bu senenin tercihiyle 2026 yılına uyumlu tarihler oldu.
9: Evet.
0: Nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen 471 çift 26 Haziran için Ankara'da belediyelere başvuru yaptı. 163 ile en yüksek başvuru Altındağ ilçesinde oldu. Altındağ Belediyesi'ni Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya takip etti. Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması çiftlerin özel tercihi oldu. Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.
8: Önümüzde 26.06.2026 var. Şu anda 163 tane nikahımız var. Bunlardan 12 tanesi yabancı olmak üzere 163 tane başvuru aldık. Yana kadar da devam ediyoruz başvuru almaya.
0: Benzer yoğunluk en son 06.06.2026 tarihinde olmuştu. Sadece Altındağ'da o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldı. Normal günlerde ise ortalama 20

0: 5 nikah başvurusu oluyor.
1: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk trilyoner unvanını kaybetti. Musk'ın şirketi SpaceX'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından Musk'ın serveti 957 milyar dolara geriledi.
0: Elon Musk'ın dolar trilyoner serüveni 2 haftadan kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan düşüşler Musk'ın kişisel servetini de aşağı düşürdü. Musk 12 Haziran'da dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. Halka arz edilen SpaceX'in hisseleri ilk gün 135 dolardan işlem görmüştü. 16 Haziran'da ise hisseler 225 dolardan alıcı buldu. Bu da şirket hisselerinin %42'sini elinde bulunduran Musk'ın servetini 1,32 trilyon dolara kadar yükseltti. Ancak SpaceX'e olan ilgi kısa sürdü. Yapay zekanın uzun dönemli karlılığından şüphe duyan yatırımcılar SpaceX hisselerini satmaya başladı. Pazartesi günü şirketin hisseleri %16 değer kaybetti. Bu da Musk'ın servetinden 240 milyar dolar sildi. SpaceX'in hisse değeri 154 dolar seviyesine gerilerken Tesla hisseleri yaklaşık %6 düştü. Musk'ın kişisel serveti 957 milyar dolar olarak hesaplandı. Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanı ise hala elinde. Bloomberg milyarderler listesine göre Musk'ı Google'ın kurucuları Larry Page ile Sergey Brin takip ediyor. Musk'ın serveti bu iki ismin toplam servetinden 385 milyar dolar daha fazla. Musk'ın kişisel servetinin yaklaşık %80'inin SpaceX firmasının borsa performansına bağlı olduğu için keskin değişimler gösterdiği belirtiliyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Palmart sunar.

0: Anlamak için soran program gerçek fikri neden? Herkese merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi merkezli tartışmalarda son birkaç hafta içinde yaşananlar artık yalnızca mahkeme kararları değil, doğrudan siyasal sonuçlar üretiyor. Birçok günüyle her şey tartışılır durumda. Örneğin bugün mecliste gerçekleşen cenaze töreninde kim kimle tokalaştı, hangi kare ne anlama geliyordu, her detay konuşulmaya, tartışmaya başlandı. Yine Kılıçdaroğlu'nun daha önceden ilan edilen İstanbul'da bir programı vardı, konvoylarla, araçlarla karşılayacaktı ama o organizasyon, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun katılımı iptal oldu. Niye iptal oldu, ne anlama geliyor, bu da tartışılıyor, biz de tartışacağız. Ve tabii ki istifalar var bir yandan, bir yandan AK Parti'ye katılımlar var, bunlar da bir tartışma odağı. Demirtaş cephesi, Ekrem İmamoğlu cephesi, Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla görüşecek mi? İmamoğlu böylesi bir duruma ne diyor? Demirtaş'la görüşecek mi? Hatta başka ziyaretler de yapacağına dair ama kimilerinin bunu reddettiğine dair tartışmalar var. Hepsini konuşacağız. Yani aslında Türkiye siyasetinin, Türkiye iş siyasetinin bütün taşları sanki yerinden oynuyor gibi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki sürecinin ne olacağı, muhalefetin bundan sonraki sürecinin ne olacağına, oradan Türkiye siyasetindeki genel siyasi rekabetin nereye evrileceğine kadar gittikçe açılan çeşitli boyutları var. Bunların hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? Bu akşam bütün konuklarımız İstanbul stüdyoda. Bundan ayrıca mutluyum. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevgen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Kamu araştırmacısı Murat Gezici, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve bu tarafta Taha Hüseyin Karagöz, gazeteci, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Sezin Öney, siyaset bilimci, gazeteci.
4: Merhaba,
0: hoş
4: ben de hep oturuyormuşum gibi. Biraz geciktim, hep oturuyormuşum gibi.
0: Ama yok,
4: gibi.
0: Biz onu hiç çaktırmadık.
4: Ben buradaydım aslında.
0: Evet, siz buradaydınız aslında. Bir Habertürk Ankara temsilcisi Nasiye Güngör. Hoş geldin Nasiye, İstanbul'da bizle birlikte olmandan. Ayrıca mutluyuz, herkes mutlu.
5: Ben blokları çözmeye çalışıyorum mesela. Sezin Hanım'la neden yan yemeyiz?
0: Şöyle.
4: Ne istemiyor musun? Şöyle.

0: Çok
1: şöyle önemli. Blokları hemen...
2: Ve bağlı mıyım?
1: Aslı program sonuna mı bıraksa? Program sonuna kadar buradaki matematiği anlayabildiniz mi diye.
2: Program sonunda cevabı.
1: Evet, aslında matematik çok basit. Klasik politik görüşler üzerinden kamplaştıran bir şey yapmak istemedik. Dedik ki hayır, insanların düşünceleri, tezleri, görüşleri üzerinden kamplaştıran kırmızı köşe, mavi köşe gibi bir şey yapmayalım. Kimseyi etiketlemeyelim. Sadece hanımefendileri, beyefendilerin arasında oturttuğumuz bir düzen olsun.
3: Biz
1: o kadar.
3: Biz buna kolayca alışamayız. O zaman birbirimize iyi davranmak zorunda hissederiz kendimizi.
1: Artık bundan sonraki bütün kombinasyonlar program başladığı andan itibaren size ait.
3: Tamam.
1: Onun için bunu da merakla göreceğiz. Ama önce kısa bir ara, aranın ardından daha uzun, daha kesilmeden devam edeceğiz.

0: Akın sunumuyla devam edecek.
1: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
2: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
0: Bankın sunumuyla devam ediyor.
3: Evet, bütün konuklar İstanbul'da olunca arada biz bayağı bir nostalji yaptık. Ondan kaynaklı da çok böyle geçmişe gittiğimiz için bugüne tekrar dönebilecek.
4: Konumuz yani neydi ya?
3: Onu bilmiyorum ama 2026 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir kriz yaşanıyor ama Türkiye siyasetinin her yönünü etkiliyor. Gündemimiz bu. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bugün mecliste gerçekleşen cenaze töreninde vefat eden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'ün mecliste düzenlenen cenaze töreninde herkesin gözü Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partililer arasındaki iletişim nasıl oldu, nasıl olacak üzerineydi. Hem videolarıyla hem fotoğraflarıyla bir başlayalım isterim. Hazırsa arkadaşlar da verirse LED'imize. Evet, şimdi Mehmet Bey, siz bu tür toplantılarda olmuş bir isim gelip yardımcı olur musunuz? Gelebilir misiniz?
5: Yani aya mı kalkacağız?
3: Evet.
5: Aya kalkmakta çok tasvip etmiyorum ama.
3: Aa, bu şey değil ya. Sonuçta haritada bir şey anlatmayacaksınız yani. Yani öyle bir... Yıllarca kimdir kaç tane... Ne kadar böyle törene katıldınız? Mecliste.
5: Sayısızdır.
3: Yıllardır yani. Buranın protokolleri nasıl? Bir böyle...
4: Sayın Bakanım, cenaze namazı ayakta kılınır. Buyur.
6: CHP'nin cenaze namazı oluyor.
3: Şimdi...
5: Orhan Sür bizim Balıkesir Başkanımızı yaptı.
3: Evet.
5: Kuruluşundan beri, o Cumhuriyet Halk Partisi HP kuruluşundan beri çok başarılı. Bir Mart tezkeresinde kahramanlarından biridir. 22. dönem milletvekilimiz. Yani Ankara tedavi gördü bir hastanede, işte vefat etti. Cenazesi Ankara'da kalktı. Biz gidemedik tabii. Hı hı. Bu bakımdan İstanbul'da kaldım. Bütün sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum.
3: Şimdi biz de tekrar başsağlığı diliyoruz ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.
5: Tabii Muharrem Bey'in başladığı günlerde böyle vefat etti.
3: Şöyle, bu mecliste yapılan tören zaten bir protokol. Onun kendi protokolü var.
5: Tabii meclisin protokolü. Milletvekilleri vefat ettiği zaman zaten şeyler okunuyor, özgeçmişler okunuyor.
3: Bu anlamda kimin nerede olacağı kendi inisiyatifinde mi, yoksa o da bir protokole dahil
5: yani
3: mi?
5: Yani kim önce gelirse genelde ailenin yanında yer alıyorlar. Burada herhalde zannediyorum ki Özgür Bey daha önce gelmiş ailenin yanında. Muharrem Bey şeyin bizim il başkanımızın eşi Özgür Bey'in yanında.
3: Şu görüntüden bir devam edelim. Buraya döneceğiz. Yani yüzler, ifadeler hepsi bir şey, bir anlama geliyor ama şimdi mesela çok tartışıldı, kimin elini sık. Bir kere şunu bekliyor muydunuz ya, o gün ne olacak? Yani Kemal Bey gidecek, Özgür Özel orada olacak, Murat Emir orada olacak.
5: Ama bunlar gayet normal. Biz meclis başkanının cenazesine de gelmişlerdi biliyorsunuz. Hı-hı. Kemal Bey Özgür Bey'i görmemişti, onlar bir yan taraftaydı, direkt bizim yanımıza gelmişlerdi. O bile işte konuşuldu. Yani bunları çok anlam yüklememek lazım, bunlar doğal bir törendir, ben öyle görüyorum. İşte eski arkadaşları, milletvekilleri, bir de mecliste bulunan o görevler vardır çoğunlukla. Hakkı Soğukay var, Yılmaz Ateş var orada gördüğüm kadarıyla. İşte

0: Murat Emir var.
1: Gökhan Günaydın
0: Gökhan
1: var.
0: Gökhan arkada duruyor. Gökhan Günaydın var.
1: Arkada.
0: Muharrem Bey burada. Muharrem Bey yanında.
1: Muharrem İnce orada.
0: Tokat milletvekilimiz var. Adnan Keskin var.
1: Evet,
0: genel sekreterimiz.
1: Evet.
0: Onun yanında. Arkada Deniz var.
2: Yavuz Yılmaz.
0: Yavuz Yılmaz var. Evet.
2: Yılmaz Bey biraz daha başta.
0: Yılmaz Ateş şeyin arasında. Hakkı Suhanko'yla bizim doktor var. Adıyaman milletvekilimiz. Eski. Onlar böyle yan yana dizilmişler. Gelenler bu protokolde önce gelen ön sıradakilerin
1: elini
0: sıkarak
1: devam ederler. Varsayalım ki siz de oradasınız. Şurada bir yerde de Mehmet Sevigen var.
0: Evet. Ön sıradan protokol elini sıkarak devam ederler.
1: Burada Kemal Bey gelene kadar orada bir tansiyon, gerilim var mıdır?
0: Hayır, olmaz.
1: Ne olacak? Ne yapsak? Ne etsek?
0: Yok,
1: veya
0: olmaz.
1: Konuşmuşlar mıdır? Ya geldiğinde ne yapalım? El sıkışıyor
0: yok, öyle,
1: hiç
0: öyle
1: böyle şeyler
0: olmaz.
1: Olur
0: hiç olmaz. Öyle bir ciddi olmaz. Protokol yoktur bizde. Yani bu üstündür. Bu geldiktir. Cenaze namazlarında önde gelenler. Tabii genel başkanı bir yer ayırırlar. Önceden gelen grup başkan vekilleri dururlar cenaze aileye yakın yerde. Grup başkan vekilleri bir adım geri çıkar. Genel başkanlar onların yerine ön tarafta kalır. Yani bizim normal şeylerde korumalarımız gider. Önde yer tutarlar ya, eski bakanlar, milletvekilleri geldiği zaman onlar ön plana gelir, onlar arka tarafı çekilir. Burada da böyledir. Genel başkanlarını, grup başkan vekilleri hani sıkışık olmasın diye yer tutarlar. Burada da
1: siz hiçbir gerilim, öncesinde de bir gerilim yoktur.
0: Cenazelerde olmaz
1: burada
0: zaten.
1: Burada da olmamıştır.
0: Olmaz zaten. Bizim meclisteki bütün cenazelerde hiç gerilim olmaz.
1: Taha Bey.
0: Yani genelde bir şeydir
1: siz
0: onlar.
1: Siz gün içinde takip ederken, izlerken o görüntüleri gördüğünüzde, şu fotoğrafları da versin arkadaşlar. Fotoğraflar, vücut dilleri vesaire. Hani Sayın Sevigen gibi mi düşünüyorsunuz yoksa biraz yumuşatıyor mu?
2: Ya şöyle, Sayın Sevigen yılların verdiği tecrübeyle beraber daha itidalli noktadan bakıyor olaylara. Fakat Sayın Sevigen gibi hareket eden bir çizgide görmedik. Özellikle
1: gün boyu dolaşan
2: özellikle Sayın Ali Mahir Başarır'ı. Hani böyle bir soğukkanlı yaklaşımla vesaire. Hatta ben videoda izlediğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu alana girdikten ve tokalaşmaya başladıktan itibaren videoda da gözüküyor. Özgür Bey Ali Mahir Başarır'a doğru dönerek bir şey söylüyor. Muhtemeldir ki Sayın Murat Emir de yanında, ikisi de kafa sallıyorlar. Elini uzatırsa sıkmamazlık etmeyin veya ters bir şey söylemeyin minvalinde. Öyle zannediyorum ki.
1: Yorumu mu diyorsunuz?
2: Ya bu benim tabii şahsi yorumum. Orada sonuçta bir mikrofon yok. Yanlarında değildik. Ama görüntüde gözüküyor. Ve orada olası bir hani tansiyon yükselmesinin önüne geçme yönünde bir telkinde bulunduğu malum. Bir de cenaze töreninden sonra tabut araca yüklendiği noktaya kadar ki bir yürüyüş gerçekleşiyor. O yürüyüş de çok ilginç. Yani Kemal Bey önde, doğal olarak Özgür Bey de önde. Hanımefendinin elini tutuyor. Ali Mahir Bey ikisinin arasına girmeye çalışıyor ara ara. Kemal Bey'in arkasındaki beyefendi ona müdahale ediyor. Hatta Kemal Bey bir ara böyle bir omuz yiyor.
1: Yani bu yürüyüşü kastediyorsunuz, doğru mu?
2: Evet, biraz daha ileri saniyelerde. Burada Ali Mahir Bey'in şeyini görüyorsunuz zaten, böyle araya girme girişimlerini. Ona müdahale geliyor arkadan. Bakın burada yani çok çaktırılmamaya çalışacağı bir tansiyon durumu var. Kemal Bey hatta bir ara ne oluyor diye bakıyor. Yani hani yürüyoruz sonuçta, burası da bir cenaze töreni. Arkasındaki beyefendinin, bakın şu an müdahaleleri görüyorsunuz orada. Kemal Bey de dönüyor. Şöyle bir bakış atıyor. Şimdi bu bir cenaze töreni. Buna bir gölge düşmemesi adına Kemal Bey serin kanlı davranmaya çalışıyor. Sayın Özgür Özel müdahalesini gerçekleştiriyor. Ama böyle kıvılcımın...
1: Aradaki beyefendi kim? Mehmet Bey, o şeydeki, yani Kemal Bey'in yanında.
2: Kemal Bey'in hemen arkasındaki yeşil kravatlı.
0: Kemal Bey'in danışmanı o.
1: Kemal Bey'in danışmanı.
0: Evet, danışman.
2: Zaman zaman müdahale ediyor. Hatta
0: koruma gibi onlar zaten, böyle hani kimse girmesin diye. Ama buna çok büyük anlam yüklememek lazım. Cenazede böyle şeyler olur, kırgınlıktır. Yani Ali Mahir Başar'ın yaptığı bana göre yanlış bir şey. Genel başkanlar öyle bir hareketlerde bulunmanın hiçbir anlamı yok.
2: Yani halbuki bir adım geride yürüse ne eksilir
0: hiç
2: ki ya?
0: Böyle işte Özgür Bey'in yanında resim vermeye çalışıyorlar ikisinin ortasında. Bir de o var ama ben çok şey bir anlam yüklemiyorum. O Ali Mahir Başarır. Ya ayıp etmişti bana göre.
2: Sayın İnce çok senin kanlı davranmış yani baktığınız zaman.
0: Ama hep söyle genelde.
1: Çok yakın bir resim verdiği söylendi. Öyle. Şey boyunca, tören boyunca.
2: Öyle oldu.
1: Muharrem
2: İnce'nin
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir resim verdi.
2: Çünkü neden? Şimdi bu şey sırasında da Sayın Özel taziyelerini iletirken Sayın İnce de

0: yöneliyor. O sırada Kemal Bey durmasını söylüyor Muharrem Bey. Muharrem Bey de hareket etmekten vazgeçiyor. Yani cenaze töreni boyunca gidelim diyor. Orada el hareketini görüyorsunuz. Gidelim diyor. Kemal Bey bekle deyince o da bekliyor. Bütün cenaze töreni boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na tabi bir Muharrem İnce profili görüyoruz.
1: Bu da bir yorum. Bir Ankara gazetecisi olarak Nasih Güngör bu görüntüleri nasıl yorumluyor? Çünkü bütün protokolleri öyle veya böyle her yönüyle izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bunlar senin gözünde ne anlamlar ifade ediyor?
2: Bence bir küçücük bir şey söyleyeyim. Şimdi burada acılı bir aile var. Yani hanımefendiyi görüyorsunuz halini. Yani gözyaşları içinde bir aile var. Şimdi bütün bunlar devam ederken bunları konuşmak, sabahtan beri konuşuyoruz ama bana bir yanıyla tuhaf da geliyor. Onu da söyleyelim. Tekrar bütün acı sahiplerine başsağlığı
1: diliyoruz. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Tekrar sabır diliyoruz.
2: Evet. Burada Muharrem Bey'in duruşu tabii gel bakalım Muharrem'den dur bakalım Muharrem'e geçmiş gibi görünüyor serüven.
1: Yani, bu da bir manşet oldu.
2: Evet. Yani öyle bir şey var. Ama diğer yandan başından beri orada duruyor. Ben Muharrem İnce'nin yüzünde adeta bir aman bir arıza çıkmasın, bir tatsızlık çıkmasın gibi bir kaygı da görüyorum mesela. Öyle bir kaygı okuyorum yüzünde. Fakat ya diğer yüzler için mesela Özgür Özel'in yüzü yani cenazenin hüznüyle öfkeli bakış arasındaki farkı herhalde ayırt edebiliriz. Yani bir, herhangi bir böyle sima ilmine sahip birine ihtiyacımız yok burada. Görüyorsunuz yüzü son derece asık. Ali Mahir Başarır'a da bakın böyle öfkeli bakışlar yan taraftan fırlatarak gidiyor. Hani madem konuşuyoruz onları da görelim bir taraftan. Ya bunlar mesela böyle bir cenaze ortamında gerekli mi? Elbette hoş değil. Ama aralarında da bakın şu bakışı. Şimdi arkadaşlarımızın yakaladığı Özgür Özel'in şu bakışı. Bütün bunlar elbette bu gerilimi yansıtıyor bir yanıyla. Ama el sıkışmış olmalarının ben bütün bunların önüne geçtiğini düşünüyorum. Hmm. Bu tarafı da bence önemli. Çünkü birbirinize ne kadar öyle bakışlar fırlatsanız da el ele sıkışmak falan önemli. Ama Özgür Özel mesela veda etmeden yürüyüp gidiyor. Ona daha da dikkat çekti. Bence buradan hani cenazeye özel konuşabileceklerimizin dışında siyasal olarak tekrar bir araya gelebilirler, müzakere edebilirler, yakınlaşabilir gibi anlamlar çıkarmaktan çok uzak bir tablo bu. Hatta bence şu konuşma, özür dilerim, bu karelerin ardından ofislerine ya da evlerine beraber nereye gittilerse artık orada yapacakları konuşmaya dair tahminlerde de bulunabilirim. Yani nasıl sert baktım gördün mü yani falan filan.
1: Veya sosyal medyadaki yansımalara bakarak.
2: Gibi mesela ya nasıl omuz attın filan. Bunların devamı da okunabilir ama ona gerek yok. Burada Kemal Bey çok soğukkanlı bir tavır izliyor. Bence siyasi tarzını da yansıtan bir şey son günlerde izlediği siyasi tarzı. Özgür Beyler'de kırgınlık, öfke bu çok yansıyor. Şu kare mesela şu an arkadaşlarımızın verdiği kare çok berrak olarak bunu ifade ediyor. Yani Ali Mahir'in Başarır'ın verdiği yüz ifadesi. Özgür Özel'in de mesafeli hafifçe sırt dönmüş ifadesi.
3: Yani bu kadar tartışmaya göre yani o kadar olaylar geçti. Bu gayet normaldir. Ben evet. Burada çok fazla bir anlam yüklemenin bir anlamı yok. Buradaki tek yani anlam yükleyeceğimiz Ali Mahir Başar'ın davranışıdır. O da eğer düzgün davransaydı bu konu hiç gündeme gelmezdi. Ama bana göre dediği gibi Nasuh'un çok bir aile acısı var. Bunun üzerinde fazla yorum yapmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki. Buyurun sizi çok yordum.
3: Yok yok estağfurullah.
0: İlave yapalım.
1: Tabii ki buyurun.
0: Aslında Nasuhi Bey çok iyi analiz etti. Bu fotoğraf özellikle verilmek istenmiş. Yani Ali Mahir Başarır, Sayın Özgür Özel bu fotoğrafı vermeyi istemişler. Yani bu ama bu son dakikada olan bir fotoğraf. Neden? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir programı vardı ve bu cenazeye katılmayacaktı normalde. Program değişince bu cenaze törenine katıldı.
1: Bu arada o programla ilgili sizde bilgiler var. Daha sonra onu soracağım. O başlığa tamam. Geçtim.
3: İkisinin de program vardı. Özgür Özel'in de İstanbul programı vardı. Ali Mahir'in de İstanbul programı vardı.
1: Yani evet. Herkes aslında programlarında bir yana bırakarak cenazeye katıldılar.
0: Şimdi bu fotoğrafta aslında Özgür Özel'e yakın isimler daha fazla cenaze töreninde. Ve yüz ifadeleriyle aslında bir mesaj vermek istiyorlardı. Yani bunu da vermeye çalıştıkları görünüyor. İsteseler Kemal Bey'in yanından uzak durabilirlerdi. Fakat Özgür Özel'in de Kemal Bey'e yakın durmaya çalıştığını görüyoruz. Ali Mahir Başarır araya girmeye çalışıyor.
1: Onun için sorun burada kimin nerede duracağı önceden belirlenebiliyor mu?
3: Bak yürüyüş kolonası çok dar bir yol. Yani cenaze araba zaten dar 2 metre 2,5 metre. Yürüdükleri zaman darlaşıyor zaten.
0: Evet.
3: Yani ister istemez ailenin yanına geliyorlar. Herkes ayrılacak artık. O yüzden sıkışık olmak zorundalar.
0: Orada mesela
3: Ali Mahir... Başka türlü ayrı ayrı yürüyemezler. Yani birisi burada yürüyemez. Çünkü araç önde aracı uğurlayacaklar. Yani Çobakkale numara atıyor, büyük anlam yüklemeye gerek yok bunda. Yani bana göre...

0: Cenaze töreni acısıyla, tatlısıyla, günahıyla, sevabıyla. Sadece oradaki Ali Mahir Başarı'nın yaptığı hareket çok hoş değil. Eğer o harekette olmasaydı inanıyorum ki bunu hiç konuşmayacaktık. Sadece başsağlığı dileyecektik Orhan Sürür ailesine. Ama tabii herkes dilediği gibi yorum yapabilir.
1: Buyurun. Yani, konuda bir şey diyemiyorum.
2: Orada Özgür Özel Bey, bakın bu fotoğrafta aslında ona alan açmıyor Ali Mahir Başarı'na. O yüzden daha mesafeli ve temkinli duruyor. Evet, bir taraftan da sırtı dönük Kemal Bey'e. Fakat Ali Mahir Başarı burada bu fotoğrafı vermeyi istediğini görüyoruz. En önemlisi bu cenaze töreninde aslında biraz önce kimler var diye saydığınızda, baktığımızda Özgür Özel'e yakın isimler var. Fakat o yürüyüş esnasında Kemal Bey'in etrafında...
0: Ya Murat, Özgür Özel'e yakın isimler de yok. Orada eskiler var. Eskiler yani Özgür Özel'e yakın isimler yok. Eski milletvekiller. Orhan Bey'in o dönemin 22. ve 23. dönem arkadaşları var.
1: Peki o eski milletvekilleri bugünün tartışmasında taraf seçtiler mi?
0: Bir kısmı taraftır ama bu cenazelerde böyle bir şey olmaz bize.
1: Peki.
2: Benim cenaze o yüzden geldiler demiyorum. Orada bir şekilde Kemal Bey'e yakın bir fotoğraf veriyorlar. İsteseler Ali Mahir Başarır da daha uzak, daha temkinli durur. Hatta daha çok ses getirir oradan çekip gitmesi ya da başka isimlerin. Mesela sadece CHP değil, İYİ Parti'den de milletvekilleri var. Kemal Bey mesela Muharrem İnce Bey'in yan tarafında. Hı hı. Aslında ve bütün gözler Kemal Bey'e bakıyor. Bütün gözler Ali Mahir Başarır'ın, Özgür Özel'in, yani aslında liderlerini tanımaya başladılar diye de ifade edebiliriz. Yani bu cenaze bize orada Kemal Bey'in artık liderliğini bir şekilde, görünür bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.
1: Şimdi bu söylediğiniz,
2: bu bakış açıl.
1: Bu cenaze ve buradaki fotoğraf, buradaki duruş, diziliş Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dair bir tanıma olarak.
2: Yani arka tarafta meşruiyetini tartışmaya açıyorlar ama bir araya geldiklerinde hizalamaya baktığınız zaman Muharrem İnce Bey'den tutun diğerlerine kadar. Tabii ki 13-15 yıllık genel başkanlık bir süreci var. Buna da saygıdan dolayı ama esasında orada farklı bir süreç yapabilirlerdi ama bunu yapmadıklarını görürüz. Bütün gözler, göz bakışları Kemal Bey'in üzerinde. Özgür Özel'e olan bir bakış yok. Yani bunun altını çizmek istedim. Çünkü bir beklenti başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa edeceklerin sayısının 84 olarak ifade ediyorlardı kendileri. Ama bu rakamın örneğin 40'ın altına düştüğünü görürüz. Yani Kemal Bey kongre sürecinin tarihini, takvimini paylaştıktan sonra çok büyük denklemler değiştiğini görürüz. Yani Eylül ayındaki kongre sürecinin başlayacağının, start verileceğini ifade edilmesi içerideki denklemi değiştirecektir. Bu cenazenin de burada da yansımasını görüyoruz.
1: Sezin Hanım, bu yorumların içerisinde şunu cımbızladım. Yani bu yan yana diziliş aynı zamanda Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı konusundaki en azından fiili bir tanımaya doğru da gittiğini, meşruluğu konusunda şu an karşı çıkanların da tanımına dair bir resim olarak yorumladı Sayın Gezici.
3: Valla iyi ki benim cenazem bildi diyeyim. Hani bir yandan hayatta olmak tabii işin latifesi ama öte yandan da hakikaten Orhan Sürür'ün, ben de kendisini tanımıyordum. Yani daha doğrusu hafızamızda değildi, öyle diyeyim artık. Eski SODEP'li ve yıllarca Balıkesir İl Başkanlığı'nı da yapmış, değil mi? Evet. Balıkesir'de özellikle önemli bir isim. Ve aslında daha çok siyasetçi kimliği ağır basıyor. Harita mühendisiymiş ve acılı da bir hikayesi var. Bir yıllık uzun bir hastane sürecinin sonrasında, trafik kazası geçirdikten sonra, ağır bir trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybediyor. Yani bu tabii ağır bir durum. Yani burada artık politik olarak ister istemez bunları konuşuyoruz. Çünkü çok sıcak bir gündem var. Fakat sosyal medyadaki paylaşımlarda baktığımda mesela Özgür Özel işte niye elini sıktı Kılıçdaroğlu'nun, niye işte el sıkışıyorlar hala vesaire gibi yaklaşımlar vardı. Bu şunu gösteriyor. Çok ciddi, ağır bir kamplaşma olmuş durumda. Yani tabii ki sosyal medyaya bakarak sadece bir şey söyleyemeyiz, karar veremeyiz ama tepkiler o noktada ki artık bir cenazede bile el sıkışmak, artık nasıl yapacaksınız, elinizi mi çekeceksiniz, yani birbirinize kaçacak mısınız, ne olabilir? Bazen çok istemeyerek de el sıkışabilirsiniz veyahut da o cenaze anında farklı bir şey yaşanması. En önemlisi bana kalırsa cenazede hep el üstünde tutulması gereken yakınlardır çünkü ağır bir

0: bir dönem gerçekten. Hele yani böyle bir hastane süreçleri vesaire, bütün o diğer hazırlıklar çok ağır şeyler. Onun için onları yaşayan yakınların bir el üstünde tutulması gerekir. Fakat burada tabii ki bugünden dolayısıyla ister istemez gözler işte ne yapıldı, ne edildi. Ya bunu yorumlamak gerekirse bana kalırsa orada şöyle bir dengesizlik var CHP açısından diyeyim. CHP'nin iki genel başkanı var gibi ne olursa olsun. Ben biraz farklı yorumluyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının kabullenilmesi veyahut da destek bulmasından çok orada Özgür Özel de bir genel başkan gibi. O duruşta, o yaklaşımda. Şimdi bu cenaze üzerinden konuşmasak da geçtiğimiz günler, haftalar zaten bunu gösterdi. Bir süredir bu karar alındığından beri mutlak bulunan kararı. Bunda bir değişme olmadı. Ya öyle ki bir eş başkanlık var gibi CHP'de ama birbirini kabullenmeyen bir eş başkanlık var gibi. O yüzden tabii bunun ne olacağı önümüzdeki dönemde bir çözümünü bulması lazım bunun. Neyse o çözüm. Ya taraflardan bir tanesi diğerini kabullenecek. Ya işte bir kurultay, olağanüstü kurultay yolu açılabilse o zaman Özgür Özel'in genel başkanlığı bu delegelerle muhtemelen söz konusu olacak. Veya öteki türlü uzatılmış bir kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde kaldığı kabullenilecek Özgür Özel tarafından. Veyahut da üçüncü yol işte bir parti kurulacak. Veyahut da üçüncü yolcular da var partide malum. Başka biri genel başkan olacak. Üçüncü bir isim genel başkan olacak ama bu eş başkanlık tırnak içinde durumu, zoraki eş başkanlık durumu devam edemez böyle. Bir çözümünü bulmak durumunda.
1: Nusva Aktaş.
2: Ya tabii şimdi az önce Sayın Bakan dedi ya, sıradan bir görüntü. Elbette bir cenaze merasimi, bu vesileyle de rahmetli vekilimize de Allah rahmet dilesin, ailesi sabırlar diliyoruz. Bu tabii ki bir cenaze, bir merasim, bir yas ama ne acıdır ki koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları 21 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir cenazede bir araya geldi. Sanıyorum konuşmamız gereken ve bizi ilgilendiren mesele aslında bu. Yoksa bizi tabii ki ilgilendirmez ne yaptılar ne ettiler. Böylesi kurumsal bir yapının, böylesine tecrübeli, bilgi birikimi olan bu kişilerin bu fotoğrafı vermesi tartışılan konu ama hepimiz işte az önce gördük, orada bir fotoğraf daha var. Ali Mahir Başar'ın sıkıldığı yumruğu, Özgür Özel'in böyle tiksinerek bakışı. Sanıyorum Türk siyasetinde ama tam aksine Sayın Kılıçdaroğlu'nun da büyük bir çelik irade göstererek tebessüm bir yapması, bunlar tartışılan konular. Peki neden iki taraf bu krizi böylesine yükseltti? Sayın Kılıçdaroğlu'nun en baştan itibaren bir taraftan elbette kriz yükseldi, eleştirdik. Ama maalesef böyle bir siyasi partinin geldiği noktada meclise geçtiğimiz haftalarda grup konuşmasına gidemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yine meclise ilk kez bir cenaze merasimiyle katılıyor. Yine bir genel başkanlığını meşrulaştıracağı alan, fotoğraflarda az önce Sayın Gezici'nin söylediği gibi bir cenaze merasimi. Bunlar tabii ki popülist söylemler de birbirini ardı sıra getirir. Hele ki dün akşam iptal edilen İstanbul gezisinin, İstanbul ziyaretinin özellikle orada bir başlık vardı. Meydana gelen zorunlu değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir. Malatya'da dün sanıyorum çok çirkin. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı.
3: Yani iptal nedeni onunla alakalı değil. İptal nedeni başka bir şey. Tamamen yani bu amma ile ilgili bir şey konuşuruz onun zamanı geldiği zaman.
2: Tabii ki onların kendi açıklamaları.
3: O amma ile ilgili bir şey.
2: İstanbul'da da benzer bir hadisenin kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere altını çizelim. Malatya'daki fotoğraf, il binasına asılan o çarpı yapılan bir fotoğraf. Kabul edin etmeyin.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine bir çarpı ile yapılmış.
2: Benzer bir hadisenin de İstanbul'da da olası bir karşı gelişin ya da bu meseleyi yine çarpıştıracak karışık ve bakın hiç kabul edilebilir bir fotoğraf değil. Bunu kabul edin etmeyin, karşı gelin gelmeyin, eleştirin ama burası Cumhuriyet Halk Partisi ve sizin siyasi partiniz 13 yıllık genel başkanlık yapmış bir isim. Yeri geldi çok ağır eleştirdik, hala da eleştirdiğim çok yönleri var ama siyaset bu kadar sığlaşmamalı. Hele ki bu siyasi parti, o arkasındaki tabela benim için çok değerli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman oy vermedim. Ama benim için değerli, Aziz Atatürk'ün emaneti. Bu siyasi partinin kurulduğu bu ismi, bu tabelanın önünde bu davranış böyle marjinal yapıların yapacağı davranışlardır. Arınma gerekiyorsa sanıyorum belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun arındıracağı akıl ya da yapı bu olması gerekiyor. Yoksa bakın bu fotoğraftaki Özgür Özel'in bir an aklıma bir geçmişe döndüm. Ağlayan böyle

0: ağlayarak, hıçkırarak ağlayan Özgür Özel geldi. Onun ardından ne yaşadı ki? Tabii ki yaşadıkları doğru değil ama sizi gidişinizi ağlayan Özgür Özel bugün size nefret ve tabiri caizse tırnak içinde tiksinerek bakıyor. Yanınızdaki Ali Mahir Başarır 21 Mayıs ertesi gün genel merkezde gerçekleşen o hadiselerde çok özür dilerim, belalar okudu yani ekranlar karşısında. Bu siyasette asla kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Yoksa kim ne demiş ne dememiş, bunların onların kendi kalibresini ve onların kendi görgü ve ahlakını yansıtır bana göre. Siyasetçi olmalarını bırakın. Her şey önce insanla başlıyor. Yoksa siz burada bugün hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde isimleri duyurmuşlardır. Tabiri caizse bir makam edindilerse Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde edinmişlerdir. O zaman o partinin kurallarına ve özgür ağırlığına göre davranmaları gerek. Hele ki cenaze merasiminde tamam üzgünler ama bu davranışın bugün bu görüntülerin santim santim inceleneceğini, çünkü ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber gelecek, bu fotoğrafların daha özenli ve daha imtina göstermeleri gerekirdi ama maalesef her iki tarafta bu süreci tamamen kamuoyu önünde iletişimlerini ve krizi yönetmeye çalışıyor. Krizi çözmek yerine krizi daha da derinleştiriyorlar. Derinleşince de maalesef az önce Zin Hanım söylediği gibi paralize olmuş. Bir tarafta siyasi meşruiyeti olan bir genel başkan eski, bir tarafta da hukuki meşruiyeti ve resmi genel başkan var. Parlamentoda meşruiyeti olan yine Sayın Özgür Özel ama genel merkezde hem hukuki tarafta hem resmi meşruiyeti olan Kılıçdaroğlu var. Böylesi bir denklem maalesef.
1: Ama da şimdi Tübaş, iki tane genel başkan yok orada. Bir tane genel başkan var.
0: Eski diyorum. Kendince.
1: Ha, yani bir tane genel başkan var. Bunu seversin.
0: Kendileri
1: sevmesin.
0: Bunu bize anlatıyor. Ama biz söylemiyoruz. Işte, yok, bu bizim.
1: Yargı kararını vermiş.
0: Bu bizim
1: orada
0: kararımız değil.
1: Bir tane genel başkanı
0: ama
1: var.
0: Yapıldı da ama.
1: Bir genel başkan geldiği zaman.
0: Mecliste peki neden kabul etmediler?
1: Bak, işte anlatayım.
0: Ben şunu diyorum. Siyasi meşruiyeti olan bir isimden. Siyasi meşruiyetinden bahsediyorum. Siyasi meşruiyeti olduğunu kendileri mi? Benim sorunum değil ki bunu. Cumhuriyet Halk Partililer anlatıyor, yansıtıyor.
1: Orada iki tane bize, genel başkan gibi değil.
0: Eş öyle, bize öyle yansıtıyorlar. Bu size tabii ki
1: ama yansıtabilir ama burada bir tane genel başkan var.
0: İki tane genel başkan
1: duyacak,
0: değil.
1: Kemal
0: bir tane
1: Bey'in
0: resmi diyorum farkındaysanız. Tabii. Resmi ve hukuki olarak meşruiyeti olan diğer tarafta da siyasi olarak eski genel başkan var. Şu an tabii ki genel başkan değil ama parlamentoya baktığınızda grup toplantısında gördük. Kabul edilebilirdir. Asla değil. Ben yine diyorum 1958'de de yine aynı benzer hadiseler olmuş. 1960'da manşetler aynı manşetler. Değişen maalesef hiçbir şey yok Sayın Bakanım. Yani değişen demek ki sadece bireylerin isimleri değişiyor. Vitrin değişiyor. Yoksa inanın zihniyet yine aynı. Meclisin kapısında bir genel başkan tartışılır, işte hukuki tarafı tartışılır ama resmi olarak Yüce Türk Yargısı'nın kararıyla tedbiren geldiyse siz onu mecliste grupta konuşturmak zorundasınız. Bu kışmalar ya da tartışmalar ya da ayrışmalar hiç kimsenin sorunu değil. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu ve bu yüzden mesele derinleşiyor. O yüzden biz işte çift başlı genel başkan algısını biz yaşıyoruz. Bunu biz kendimiz ortaya koymuyoruz.
1: Yani buradaki
0: yan yana
1: olay,
0: oturunca böyle oluyor.
1: Buradaki olay Eren, Eren kardeşim.
2: Yok doğru söylüyorsun.
1: Ay buradaki olay.
2: Nur Tuba Hanım'a destek vereyim. Görünen o, dışarıdan görünen.
1: Ya
2: görünen
1: ama görünen o olabilir ama işte bir din gerçeği var. Buradaki olay Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu kabul edersin, etmezsin, itiraz edersin, mahkemeye gidersin, davalar açarsın, o ayrı bir konu. Genel başkan buraya geldiği zaman oradaki görev Özgür Bey'le Ali Mahir'e falan düşer. Murat Emirler'e düşer. Partinin genel başkanı geliyor. Sen kabul edip etmeyebilirsin. Sen o yerini Özgür Bey'in ona bırakması lazım. Yani eğer bunu şimdi ciddiye bakacaksak ben yani bu tartışma olmasın cenaze üzerinden konuşmayalım diye bakıyorum. Ama Özgür Bey'in orada hanımefendinin elini tutup genel başkanı bir adım ileri götürmesi çok hoş değil. Doğru da değil. Bana göre yanlıştır. Bu parti terbiyesine doymaz. Bizim geleneklerimize doymaz. Genel başkan en son gelir. Arkadaşlarla beraber durur. Cenazeye en yakın olan yerde durur genel başkan. Ya da genel başkan arkadaşları. O da bir eksiklik varsa genel başkan arkadaşlarında bir eksiklik var. Daha önceden gelir dururlardı. Ama bunu çok büyütecek, çok bir anlam yükleyecek bir konumda değildir.
3: Ben farklı bir pencereden
1: yapılan iki tane istiyorum. Arkadaş vardı orada.
4: Nedir?
1: Ali Mahir'in yaptığı yanlıştır. Çok hoş değildir, doğru şimdi değildir. Çünkü bu insanlar, Hüseyin bitiriyorum, bu insanlar bütün şimdiki durumlarının hepsini Kemal Bey'e borçlu. Bakın Özgür Bey de siyasi hayatını, Ali Mahir de siyaseti Kemal Bey'e borçlu. Yani biz bunları geldikleri zaman biz bunları alıp belli bir dönem aday yapmıştık. Şahin Mengü getirmişti Manisa'dan. Özgür Bey aday yapalım diye belediye başkanımız rahatsızdı Manisa'da. Bir rahatsızlık geçirdi, kalp krizi. Seçime de bir ay falan vardı. Mesela bulamamıştık aday. Dediler ki işte önce ben kabul etmedim. Öyle

0: bir eczacılık falan durumu vardı. Sonra dediler ki ya işte ben Manisa'nın milletvekiliyim. Ya burası benim ilim. Şahin bir ildeki milletvekili belediye başkanı getirince ister istemez genel başkan da diğerleri de kabul ediyor. Getirdik. %12 falan oy aldık galiba. Ya 12 16 bir oy aldık. Ve öyle bizden sonra partiye girdi. Biz 2010'da Deniz Bey'in başına olaylar gelince biz ayrıldık yönetimden. Kemal Bey aldı. Bütün siyasi geleceğini, şimdiki geçmişini tamamen Kemal Bey'e borçludur. Ve yanlıştır. Orası arena yeri değil ki. Birbirimle mi yarışıyoruz? Kime üstünlüğünü gösteriyorsun? Dayılık mı yapıyorsun? Genel başkanımız mı atıyorsun? Bu tamamen bir terbiyesizliktir. Hadsizliktir, terbiyesizliktir kardeşim. İşin her detayına gireceksek. Yoksa yani
1: farklı bir
0: çok
1: bakış
0: üzerinde
1: açısı,
0: duracak, konuşacak bir yalan yoktur ya.
2: Evet, şu, şimdi burada Kemal Bey'in haricinde Cumhuriyet Halk Partili olarak Muharrem Bey'i saydık. Sayın Murat Emir'i saydık. Ali Mahir Başarır ve elbette grup başkanı olarak Sayın Özgür Özel'i saydık. Fakat arka tarafta da hemen ikinci safta da Sayın Gökhan Günaydın var. Ne Sayın Murat Emir'i ne Sayın Gökhan Günaydın'ı burada Kemal Bey'e omuz atarken, ne bileyim önüne geçmeye çalışırken görmüyoruz. Gayet serin kanlı davranıyorlar yani. Hani ve şu anda tedbirli olarak ihraç edildiği için Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevi yok. Ama Sayın Gökhan Günaydın'ın var. Dolayısıyla burada görev dolayısıyla ön safta olmak falandan ziyade daha çok sosyal medyaya verilecek o karenin peşinde olunan bir senaryo görüyorum ben. Keşke cenaze bunun için ortam olarak seçilmemiş olsaydı. Fakat Nur Tuğba Hanım dedi ya, cenazede bir araya geldiler, bayramda bir araya gelmediler. Hani ya bayramdadır bu işler, ya tatlı gündedir, ya acı gündedir, cenazede oldu. Fakat benim dikkatimi çeken başka bir detay daha var. Bugün günlerden Perşembe. Ve biz her Perşembe Silivri'de Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini biliriz. Bu Perşembe
0: Çarşamba.
2: Sayın Özgür Özel o veya bu şekilde Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkıştı.
1: Böyle bir sembolik anlamı var diyorsunuz.
2: Ya, bu bir anlama gelmeyebilir. Fakat pek çok anlama da gelebilir. Bilmiyoruz henüz. Bilmiyoruz. Ama benim açımdan çok dikkat çekici bir gelişme. Bugün Kemal Bey de İstanbul'da olmayı planlıyordu. Son dakikada iptal etti. Onunla ilgili farklı da bir duyum da aldım bu arada. Buradaki bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenlerde. Bu
1: Evet.
2: arada Muharrem ayı hayırlara vesile olsun inşallah. Kerbela şehitlerini de bu vesileyle anmış olalım. Efendimizin iki gözü biliyorsunuz o gün bugündür. Bu sabah Nasuhi abi not alırken dinlediğimde gerçekten yani tam ortadan söyledin abi.
3: İslam
2: o gün bugündür
3: evet,
2: İslam dünyasının
3: iki yakası bir araya
2: gelmedi.
3: Yani.
4: O kan
3: evet.
2: Bizi
4: bir kere.
2: Ayrışma, tefrika değil. Yani bir araya gelmek birleştirir. İnşallah bugünlerde mesela devletimizin ikinci kademesi Sayın Cevdet Yılmaz'ın orada olması, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bu anlamda çok birleştirici,
1: yani
2: bütünleştirici. Burada ise başka bir ayrışmayı görüyoruz ama şuraya geleceğim. Kemal Bey'in de İstanbul programı vardı, iptal oldu. Orada bugün benim aldığım bilgi 100 araçlık bir konvoyla katılma talebinde bulunmaları. Fakat programın gerçekleştiği komplekste kendilerine 5 araçtan fazlasının verilmeyeceğinin ifade edilmesi üzerine böyle bir Muharrem ayının başlangıcını.
1: Yani Kemal Bey'in programın iptaline gerekçe olarak size gelen kulis bilgisi bu mudur?
2: Bu. Evet. Ama diğer tarafta Özgür Bey'in de hani Silivri ziyareti normalde beklenir. Çünkü aksatmıyor genel olarak. Çok olağanüstü bir şey olmadığı sürece.
0: O da başka hani bir anma törenine katılacaktı. Silivri ziyareti değil. Şimdi bak burası bir anma yeri. Burada böyle davulla, zurnayla gelinmez, siyahlar giyilir, eğlenceler olmaz. Kemal Bey'i karşılama eğlenceler vardı bizim arkadaşların. Yani davulla, zurnalar havalarında Kemal Bey.
2: Tabii canlı
0: Kemal Bey bundan dolayı
2: yani
0: iptal etti. Öyle 5 araba, 10 arabayla değil. Orası çekmece büyük, 10 bin araba sağlıyor.
4: O zaman planlamada sorun var
0: ya,
4: en başta.
0: Dedi ki böyle evet, bir eğlenceyle ilgili çocukların ilk heyecanıdır. Genel Başkan ilk defa İstanbul'a geliyor. Örgütün bir heyecanıdır. Fakat Kemal Bey bu eğlencenin orası bir anma yeri. Ağıt yeri, acı yeri.
1: Ama
0: oraya dedi böyle davul
1: zurnayla
0: gitmenin bir anlamı yok dedi.
1: Mesela arkadaşlar.
0: O bakımdan bir de cenaze vardı.
1: Kemal Bey'in açıklamalarını da
0: kalbini kırmadan.
4: Ama zorunlu bir değişiklik diyor. Onu ne
0: İşte onu kastediyor. Yani zorunlu olarak İstanbul, Ankara'daki cenaze de var. Bir de Buradaki arkadaşlar da

0: Davullu, zurnadı, elenceyle falan oraya gitmenin bir anlamı yok.
1: Özgür Bey'in Silivri ziyaretinin gerçekleşmemesi sebebiyle kurumsal bir açıklama veya bir beyanat var mı bilmiyorum.
0: Yok, ben rastlamadım.
1: Ama bu bir şeydir yani. Bu bir.
0: Ama öyle bir, bugün Özgür Bey, o da bir başka yerde cemevinde, o da bir anmaya geliyordu
2: din
0: yani.
2: Din ve siyaseti birbirine karıştırmayacağıyla ilgili bir şeyler.
1: Yok ama büyük
3: Kemal Bey, bir paylaşımı oldu.
1: Evet. Benim bahsettiğim Silivri ziyareti.
0: Yok yok, bak şimdi iki tane böyle bir tartışıyorlar ki ya, bu toplumda tabii bir garip olmuşuz.
3: Yani, size en son dinleyeceğiz tamam. Ki herkes...
0: Bir garip olmuşuz. Yani biz tartışırken bile bir tuhaf. Ya iki tane genel başkan geliyor. Basın yazıyor. İki genel başkan da İstanbul'da. Ne olacak? Kavga edecek. Ya böyle bir olaylara gerek yok ki. Herkesin kendine göre program var. Anma töreni var. Öbürü genel başkan değil. Ama kendini genel başkan diye görüyor. Grup başkan ve kendi arkadaşlar da öyle görebilir.
3: Ama Sezen Hanım da diyor ki o çıkan fotoğrafta ama şimdi iki genel başkan varmışçasına bir
0: ya tabii kendini öyle görebilir. Sezen Hanım doğru yorum yapabilir. Doğru yorum yapabilir. Kendini öyle görebilir ama işin bir gerçeği var. Biz gerçeği konuşacağız. Orada bir tane genel başkan var kardeşim. Seversin sevmesin. Bir tane genel başkan. O da Kemal Bey. Bu yargı karar vermiş. Yani bu atacak şey yapacak halimiz yok. Genel merkezde oturuyor. Görevden alıyor. Görevden atıyor. İşte toplantılar yapıyor. Temsil hakkı protokolde gidiyor. Kemal Bey çıkıyor. Özgür Bey'i devlet protokolüne genel başkan olarak çağırmayacaklar. Bunu bir kere kabul ediyoruz. İstanbul'a gelirken sanki iki başlık gibi. Gruplu bu da Kemal Bey grup toplantısını yapmadı geçen hafta tartışılık olmasın diye. Gerginlik olmasın. Şimdi tatile giriyor grup bu hafta. İyi kötü belli olacak. Olaylar yumuşasın. Yani şimdi yani Kemal Bey gelmedi, çekindi, korktu. Öyle bir durum yok.
4: Ama yeter sayıyı sağlayamıyordu ki. 20 tane milletvekili gelecek miydi?
0: Onunla alakası yok. Bakın grupta da yaptık. Bunlar böyle hukuken başka bir şey. Ya peki, siyaseten bakıyorum ben.
4: Yapılan, genel merkezde yapılan grup konuşması resmi i̇şte, olarak grup konuşması sayılıyor mu?
0: Grup konuşmasının önüne Özgür Bey o gün 5000 kişi çağırdı. Grup salonu zaten 600 kişilik.
4: Hayır, grup konuşması parlamentoda oluyor ya, siz hayır, daha tecrübeli
0: olmuyor olursunuz. Tabii. 100 tane milletvekili var. 600 kişi çağırdığın zaman oraya bırak gerginlik için çağırıyorsundur. Başka niye çağırayım ben?
4: O da doğru
0: ben?
4: Değil. Erkenden gelip
0: ben niye çağırayım oraya ki 500-600 kişi gerginlik yaratayım? Ya olabilir, normaldir unutmayın. Bunlar. Adam diyor ki benim elimden diyor, genel başkanlığımı aldım. Bu kadar normaldir bunlar. Biz normal karşılıyorum. Olabilir diyorum ama bu yatışacaktır. Bunun üzerine böyle yangına benzinle gitmenin de bir anlamı yok. İyi kötü oturacaktır. Bak oturdu. Bir toplantı Kemal Bey ikinci toplantıyı iptal etti. Parti meclisini yaptı. Ortalık yumuşamaya çalışıyor. Yani ben iddia ediyorum ki yarın öbür gün arkadaşlar yani yönetemezsin partiyi başka türlü. Görevden alınanlar karşı geliyor. Malatya'yı söyledi. Önüne giremiyormuş. Gidilecek. Ayrılacak kardeşim. Başka türlü olmaz. Yani İzmir'de arkadaş gitti girdi. Orada girilecek. Bunlar böyle uzun uzun yani bekleyeyim işte işgal ediyorum falan böyle olmaz. Böyle parti olur mu? Girecekler, alacaklar, yönetecekler kardeşim. İlla bekleyeceğim de
4: ama
0: ben
4: hep böyle devam edecek mi sizce? Mesela işte İzmir'de yine görüntüler oldu.
0: Şey bir günde bana göre çok uzatmamaları lazım. Uzatıyorlar genel merkezdeki arkadaşlar. Bunu çağıracak il başkanlarını. Diyecek ki benimle çalışıyor musun kardeşim? Çalışmıyorsam lütfen bırak. Zorlarlığı yok. Bırakmayacaksa da bıraktıracak. Parti böyle yönetilir. Başka türlü parti yönetilmez ki. Bakın yolsuzluklardan daha önemli disiplin. Tayyip Bey yapsın bakayım böyle ya da Devlet Bey'e. Alıyor Devlet Bey 50 tane görevden aldı. Bir tanesi itiraz edebiliyor mu?
4: Ama peki
0: bu kadar demokrat olmanın bir anlamı yok bana bu göre fazla. Orada bir suç varsa ayrılacak.
3: Fazla bir demokrasi var. Parti disiplini bozuyor diyorsun.
0: Tabii ama yönetemezsiniz.
4: Ama yani gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bakan, Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu süreçte işte 13 yıl genel başkanlığı yaptığı süreçte bu isimleri zaten kamuoyuna yansıyan bir sürü iddiaları olduğu süreçte bu disiplin ve denetim mekanizmasını hayata soksaydı ve biz o zaman konuşsaydık
0: hangi
4: bunları.
0: Disiplin mekanizmaları mı?
4: Bütün konuda yani beraber çalıştığı hayır, isimlerle ilgili bahsediyorum. Bakın, teşkilatlarla ilgili sorunlar, sıkıntılar.
0: Bakın, şimdi beraber olunca, teşkilatla ilgili sorun, sıkıntı yok ki.
4: Nasıl olmaz? Hayır, yok ya? Tabii. Biz, ya, Beylikdüzü itibaren başlayan hadiseleri kamuoyu biliyor. Ya,
0: o hayır, dönem, ne var? Söyler misiniz bir tanesini?
4: O dönem birçok şey gördüğünüz sağır olun. Ne var?
0: Ya, bir tanesini
4: yani
0: söyler misiniz?
4: Hiçbirini disipline sevk.
0: Ya bir tane söyler misin hayatım?
4: En başta.
0: Bak diyorum ki bak demagoji yapmaya gerek yok. Siz hanımefendisiniz. Bir tane söyler misin?
4: İlk kongresinde zaten sorunlar vardı. İlk kongresinde vardı. 50 tane şey vardı. Hiçbir şekilde Allah disiplin Allah sürecini başlatmadı.
0: Ya mahalli neyi disiplin başlatıp ortada bir şey olmayan disiplin mi başlatılır?
4: Zoom toplantıları ay, bir, ama o zaman 2023 Ocak'ta başlamış. Niye o zaman
0: ama
4: hiçbir şekilde müdahale olmadı?
0: Genel başkanlık seçim bitmiş. O zaman yoktu ki bu Kemal Bey bıraktıktan sonra bu olaylar başladı. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra bu olaylar başladı. Son dönem yargı Kemal Bey'i getirdi. Diğer arkadaşlar isyan ettiler. Edebilirler. Gayet normaldir.
4: Değişim, dönüşüm.
0: Karşına gelebilirler. Bir şey demem. Ama Kemal Bey ve arkadaşların çok acil olarak illeri atacaklar, satacaklar. Öyle her gün bir tanesine. Ahmet'i, Mehmet'i bir gün onu bekleyeceğim. Bir gün Adana'yı bekleyeceğim. Bir gün Bursa'yı bekleyeceğim. Olmaz. Böyle parti yönetilmez. Buradan da Kemal Bey de söylüyorum. Yani arkadaşlar bizi dinliyorlar.
4: Krizi çok acil bir yönetmeleri lazım.
0: Bir an önce varsa işleri...

0: Hemen halledecekler. Çalacak dedi başkanlarını. Beni çalışıyor musun kardeşim? Devam edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Biz hayır, özgür bir terim. Tamam kardeşim. Yolun açık olsun.
1: Peki
0: güle
1: bu
0: güle
1: tarafları niye hiçbir masada toplamıyorlar? Yani genel merkez olarak bütün il teşkilatlarını toplayıp az önce verdiğiniz referansla işte Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat yapısına baktığınızda bir disiplinin, bir nizamın, bir otoritenin,
0: i̇şte
1: otorite olması gerekiyor.
0: Yapıyorlar. 21 Mayıs'tan itibaren kolay değil, bu 15
1: biz
0: gün.
1: Bu kareleri bir cenaze merasiminde görüyoruz. Yani tecrübe.

0: Sizi çok fazla üzmesin. Yo, onları iyi olacak. Üzülür? Sakın üzülmeyin.
1: Işte keyfinizi
0: bozmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ayakta duracak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi hepimiz isteriz.
0: Hiç merak etmesin. Hiç sakın kendini üzme.
1: Her defası üzülürüm. Çünkü Azat Atatürk'ün...
0: Yok yok üzülme. Hayır hayır üzülme.
1: Biz Azat Atatürk'ün bu siyasi partinin geldiği noktada...
0: Bak, bu arkadaşlar bu konuları... eninde sonunda bir araya gelirler. Beraber olurlar. Olur böyle şeyler.
1: Bunların
0: biz
1: olması
0: demokrasi,
1: bizim
0: biz emir kulu değiliz. Evet. Bizim arkadaşlarımız Devlet Bey gibi otur otur kalk kalk yok bizde.
1: Bu işte öyle bir şey yok.
0: Biz emir kulu değiliz.
1: Herkesin her siyasi partiyle... Ben de çalıştım. Her siyasi partinin... Bir kere kurumsal yapıların bir disiplin olması
0: bizdeki
1: gerekiyor.
0: Bizdeki biraz daha bu dönem
1: burası
0: fazla oldu.
1: Şey değil, market yönetirken bile 50 tane şeylere...
0: Tartışacak mıyız böyle karşılıklı?
1: Tartışma değil ama siz öyle
0: ama
1: şey
0: konuşuyorsun, susmuyorsun ki hayatım, sus ben biraz. Şey,
1: bana hayatım demeyin şöyle,
0: tamam, sus şöyle biraz kardeşim ya. O zaman sus biraz.
2: Tamam.
0: Enteresan.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye siyasetindeki
0: hayır, biliyormuş gibi gerilim alanları, kesiyor,
2: gerilim alanları belli. Aynı gerilimi biz stüdyoya taşımayalım. Nasıl Güngör birkaç kez söz olacaktı alamadı. Evet. Oradan şu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Yani bu organizasyon niye iptal oldu? Daha sonra Kemal Bey'in gelmesi niye iptal oldu? Çünkü çeşitli spekülasyonlar var. Oraya geçmeden evvel Nasıl
3: tamam.
2: Güngör.
3: Şimdi az önceki tartışma. Bence keyifli bir tartışmaydı. Bu arada hanımefendiler de demagoji yapabilirler ya. Bir sorun
0: hayır
3: yok.
0: Ben kıyamadım için.
4: Hayır demagoji yapmıyor. Fikrini söylüyor. Böyle.
3: Ya tamam canım bu da olabilir.
0: Ama fikir
3: ya.
0: Söylemek başka. CHP yani, çok hakikaten. Neyse tamam affedersiniz.
3: Tamam tartışma sakinleşiyor.
4: Tamam. Bu kadar yükselmeye de gerek
2: yok. Bu programlara haber ediyoruz. Tartışma programı diyoruz. Tartışma da evet. Bu işe dahil.
3: Tamam. Hayır. Şimdi ben iki şey söyleyeceğim. Sevgili bakanım benden çok daha fazlasını görmüştür ama. Ben çok önemli cenazelere katıldım. Rahmetli Aydın Menderes'e çok zaman geçirdiğim için birlikte yaklaşık 20 sene falan. Turgut Bey'in cenazesine, ikisine de Ankara, İstanbul'a, diğer cenazelere de falan. Bir kere zaten bu büyük liderlerin cenazelerinde hepsine rahmet olsun. Böyle şeyler pek zaten yaşanmıyordu. En ağır muhalifleri bile orada hakikaten gerçek bir adab-ı muaşeretle, geleneğe olan saygıyla oradalardı. Bunun bir altını çizelim. Bunu yitiriyoruz. Ancak bunu sadece siyasette yitirmiyoruz. Hayatın kendi içinde yitiriyoruz. Taziye kültürümüz zayıflıyor. Çocuklarımız cenazelerde ne yapacağını bilemez bir şekilde sağa sola bakıyorlar vesaire. O yüzden siyasetin de bu hale düşmesini, bu bir düşmedir maalesef. Yani çok yadırgamıyorum ben. Bir cenazede insan yüz ifadesini, duruşunu, acıyı paylaşma gayretini yüzüne yansıtır değil mi? Burada bir acıyı paylaşma gayreti görüyor musunuz? Cenaze sahiplerini paylaşma gayreti görüyorsunuz. Ya bu olacak iş mi yani tutup elinden çekiyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Bu bir kere kabul edilemez. Ben bu konuda Sayın Bakanıma katılıyorum. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi demin söylediğinizde bence Sayın Kılıçdaroğlu tarafı bir stratejiyle hareket ediyor. Yani aslında il başkanlarını iki günde de toptan hop hop alabilir hepsini birden filan. Bence o bir strateji ve etinden her gün bir parça koparma stratejisi. Bunu öyle ifade edebilirim evet. Ancak. Yani tık tık koparıyor böyle. Şimdi niye bunu zamana yayarak yapıyor? Hem varlığını hissettiriyor, hem diyor ki bu partinin hukuk mekanizmaları hani Tuğba Hanım söyledi ya, YDK'ları neden daha önce çalıştırmadı falan diye. Ancak bugün konuştuğumuz konuların çoğu tartışmalı kurultaydan sonraki konular. Yani o bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bunları çalıştırması kadar doğal bir şey olamaz ama siyasi partilerimizin parantez içinde yüksek disiplin kurulları veya MDK'ları, merkez disiplin kurulları çalışmıyor Eren. Yani bir siyasetçiyle ilgili bir iddia ortaya çıktığı zaman gel bakalım kardeşim mahkemeye düşmeden önce bana bir hesap ver, ne yapıyorsun denilmiyor. Bunu da bir yere koyalım. Burada son söyleyeceğim size şu, Kılıçdaroğlu bu etinden her gün bir parça koparma meselesinde şöyle hareket ediyor. Ben bunları yaparken benimle birlikte çalışmak için de birilerine karar verme fırsatı sunuyorum.
4: Kesinlikle.
3: Yanıma çekmek için karar verme fırsatı sunuyorum. O bloklaşmada birileri benim yanıma gelmek istiyorsa onlara düşünme zamanı sağlıyorum. Bunlar strateji, doğrudur yanlıştır onu ayrıca tartışabiliriz. Ben böyle görüyorum. O yüzden bu zamana yayma hali, o soğukkanlı hal bence devam edecek. Yani Sayın Bakanım söyledi ki böyle birkaç günde al kardeşim kopar. Pek oraya gidecek gibi görünmüyor bu iş. Ha bu parti içinde gerilimi devam ettirir mi? Evet ettiriyor. Buralara yansır mı? Yansır. Diğer toplantının iptaliyle ilgili görüşlerim var ama bu turdakini böyle
2: tamam.
3: Tamamlayayım.
2: Tamam. Şimdi şöyle Sezen Hanım o konuda tam bir yorum yapıyorken aslında başka bir tartışmaya geçtik. Kemal Bey'in açıklamasına mı referans veriyordunuz siz? Kemal Bey'in İstanbul programı iptali konusunda.
4: Evet. Onu açıklarken din ve siyaseti karıştırmak istememesine yönelik. Tam şimdi paylaşımını...
3: Var ekranda istersen.
2: Biz Muharrem ayının ve Aşura evet. gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bir de sosyal medyada yaptığı paylaşım var. Arkadaşlar oradan evet. ana fikri böyle